İmamı böyle bir kişinin hem vekilidir hem de muhafızıdır. Öyleyse görüyorsunuz ki hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın, ister asaleten ister vekaleten. Devrin imamları hem insanların vekilidirler hem de muhafızıdırlar. Kimlerin? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında iki nevi insan var. Vekilleri olmayan, muhafızları da olmayan insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Vekilleri olan ve muhafızları da olan insanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Vekaletin mevcut olmadığı bir ortam söz konusu değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemediyse, o kişi hiçbir zaman bir muhafızı, bir vekile sahip olmayacaktır. Sadece vekile ve muhafıza sahip olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala En'am suresinin 107. ayet-i kerimesinde وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْكُمْ حَفِيزًا وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Seni onların üzerine muhafız yapmadık. Seni onlara vekil değilsin. Yani kimlerin üzerine? Şirk koşanların üzerine. Kimdir şirk koşanlar? Allah'ın dinini yaşamayanlar. Allah Teala ulul azm ve bilenlerine verdiği şeriatın aynı olduğunu ve dini ikame edin. Dinde fırkalara ayrılmayın. Kebure alel müşrikine ma tedûm ileyh. İşte dinde fırkalara ayrılanlar, onlar şirkte olanlardır. Devrin imamı şirkte olanlara ve dinde fırkalara ayrılanlara hem vekil değildir hem de muhafız değildir. Dolayısıyla şirkte olanlara, fırkalara ayrılmış olanlara devrin imamı onların üzerine muhafız tayin etmiyor, vekil tayin etmiyor Allah-u Teala. Sen onların üzerine muhafız tayin etmedik, seni onların üzerine vekil tayin etmedik buyuruyor. Bunlar insanlar kimlerdir? Şirkte olan putperestler. İnsanlar Allah'ın yoluna girmeyenlerdir. Vekaletin ve muhafazanın görevinin başladığı bir zaman dilimi var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamaktadır. Dördüncü basamakta Rahim esmasıyla Allah tecelli eder. Beşinci basamakta gözlerindeki hicabın mesireyi alır. Altıncı basamakta kulaklardaki vakrayı alır. Yedinci basamakta kalbindeki ekiniti alır. Yerine ihbatı koyar. Sekizinci basamakta kişinin kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbin nur kapısını Allah-u Teala kendisine çevirir. Onuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbinin nurunu açar. 11. basamakta zikre başlar. 12. basamakta huşu sahibi olur. 13. basamakta Allah o müşridin kendisine gösterir. Allah'ın tayinli müşridi kendisine gösterir. Bu insan Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah-u Teala gözlerindeki hicab-ı mestureyi gizli perdeye alarak irşat makamına sadece bakmakla yetinen bu insanı irşat makamını görmeye yöneltir. İrşat makamının bir mürşit olduğunu, irşat da vazifeli olduğunu kişinin anlaması söz konusudur. Allah Teala tam 19 tane fiilde 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yine ruhun Allah'a yaşarken, dünya hayatında yaşarken ulaşması tam 12 tane ayette üzerimize farz kılıyor. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'ı açıklayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadiste de Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda dikkatle bakacak olursak kişi önce mürşitten haberdar değil. Allah-u Teala'nın seçtiği Allah'a ulaşmayı dilemek için uygun vasıtaya ulaştırdığı bu kişiyi Allah-u Teala yardım ederek Rahim Esmanesi tecelli ederek mürşidine doğru bir meyil içerisine koyuyor. Gözlerindeki hicabını müsterih alıyor. İrşat makamının herhangi bir kişi değil, Allah'ın mürşidi olduğunu anlamasını temin eden kulaklardaki vakrayı alarak irşat makamı söylediklerini haktan inen sözler olduğunu ona ispat ediyor ve kişinin manaya varmasını sağlıyor. Manaya varan kişi davete icabet edecektir. Davet mürşide tabi olup hidayete erme davetidir. Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde
وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُثْبِتَ لَهُ قُلُوبَهُمْ. Kendilerine ilim verilenlerin irşat makamının Veli Resul'ün, Nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin Allah'ı idrak etmesi, ekinetin alınıp yerine ihbat konularak kalplerinin mutmain olması içindir. İrşat yollarına mürşidin ulaştıracağı bir davet olayıyla karşı karşıyayız. Kasas 50'de فَنْ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ. Eğer senin davetine icabet etmezlerse فَاَنَّمَا يَتَبِنَا اَوَاهُمْ. Bil ki onlar hevalarına tabi olun. وَمَنْ اَدَّلَّ وَمَنْ اِتَّبَنَا مَنْ بِغَيْرِهِمْ ذَلْ مِنَ اللّٰهِ. Allah'tan bir riayetçi olmadan hevasına tabi olan kimseden daha dalalette zalim kimdir? Allah Teala davetine icabet etmiyor. Mürşit Allah'a davet ediyor, o davete icabet etmiyor. Bu icabet etmeyenler ve edenler diye yine iki gruba ayrılıyor. Bakara suresinin 186. ayetinde اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَنِّي قَلِيبٌ اُجُبُ دَعْوَةِ الدَّعِ اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Kullarım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına icabet ederim. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Amin olsunlar ve böylece de irşada ulaşsınlar. Mürşide tabi olan kişi 12 tane ihsanın bu kişide mevcut olduğu 7 şahit tarafından tespit ediliyor. Tövbe merasiminde 7 tane şahit söz konusu. Yani kişinin kendi kendine yaptığı tövbede 7 şahit yok. Kendine yaptığı tövbede devrin imamının ruhu yok. Devrin imamının kendisi yok. Arşı tutan melekler yok. Mürşidin kalp gözü yok. Bunların hiçbirisi yok. Ama mürşid ile yapılan tövbede 7 tane şahit söz konusu. Nisa 64'e baktığımız zaman mürşid önüne yapılan tövbede وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَىٰ اِتَعَابِزُنْ لَهُ. Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi ve böylece günahlar sevaba çevrilirdi. İşte Furkan 70'te اِلَّا مَنْ تَابَ وَاَمَنَا وَعَمِلَ عَمَلَ صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Mürşid önünde tövbe edenler böylece kalbine iman yazılıp İmanı artan mümin olurlar. Salih amel nefs eskesine başlarlar. İşte onların Allah'ın seyyiatlarını, günahlarını hasenata, sevaba çevirdiği kişilerdir. Sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala'nın sahabenin günahlarını affediyor. Bütün günahlarını affediyor tabi. Tövbe merasimi tahakkuk ettiği için, 14. basamağa geldikleri için, irşat makamına ulaşmayı hak ettikleri için, 12 tane insanla Allah-u Teala onları bundan sonraki nimetlere eğil görüyor. Nimetin başlama noktasında sıfır noktasına sahabeyi getiriyor ve günahları sevaba çeviriyor. Furkan 70'te bunu açıklıyor. Günahların sevaba çevrildiği nokta vekaletin başlangıç noktasındır. Bundan sonra devrin imamı o kişilerin tabi olan herkesin de vekilidir hem de muhafızıdır. Bu vekalet görevinin nasıl avukatlar mahkemede vekil edinirlerse, vekil olurlarsa hakim karşısında bir müdafaa sistemi içerisinde Allah insanların yakarışlarında, yalvarışlarında yardımcı olacak olan kişi de devrin imamı da o insanların vekilidir Allah'ın huzurunda. İşte bu vekalet dizaynı aynı zamanda hafizin olmayı da beraberinde taşır. Her devirde maruf emreden, münkerden nehyeden Allah'ın veli mürşitleri var. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için vekaletin olmadığı bir devrede, yani onların Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemedikleri bir devrede, dilemedikleri sürece Allah buyuruyor ki seni onların vekil tayin etmedik. Sen onların da vekili değilsin. Sen onlar için bir muhafıza değilsin. Ama kim ki Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşsa hepsinin vekili olmuştur. Hepsi için onların günahlarının affedilmesini ve kendi talebi üzerine bir defa daha affedilmesini hep talep etmiş ve Allah-u Teala da
hep bütün bu sahabeye bu talebi kabul etmiş, mağfiret etmiştir. Yani günahlarını sevaba çevirmiştir. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati bütün sahabe hayattayken gerçekleşmiştir, tamamlanmıştır. Öyleyse vekalet burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. O kişi hayatı boyunca bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bütün problemlerini açtılar, anlattılar. Onun da Allah-u Teala'dan kendilerine için duacı olmasını istediler. Ve ömrü boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün sahabenin dertleriyle hep meşgul oldu. Onların vekili olarak Allah-u Teala tarafından seçilmiş vekili olarak. Allah-u Teala onlar için ömrü boyunca hep duada bulundu. Onlara devrin imamı bütün sahabe için Allah'a hep duada bulundu. Ama nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Onların olmadığı dönemlerde kavim Resulü arasından seçilen Alimen 179'a göre ve Secde 24'e göre de vekaleten devrin imam olarak tayin edilen kişi de aynı zamanda ait olduğu dönemde Allah'a ulaşmayı dileyen müşidine tabi olanların hem vekili hem de muhafızıdır. İnsanlardan onlardan imamlar kıldık. Emrimize hidayete erdirsinler diye. Sabır sahibi olmaları ve ayetlerimize yakin sahibi olmaları sebebiyle. İşte burada vekaletin teslimini görüyoruz. Allah Teala diyor ki bizim emrimizle hidayete ersinler diye vazifelendirdik. Allah'ın emriyle, Allah'tan aldığı vekaletle, Allah'ın verdiği yetkiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar üzerinde onları hidayete erdiren bir hüviyet oluşturuyor. Vekalet hidayete erdirme sahipliği demektir. Allah'ın bu konudaki vekaleti hidayete erdirme vazifesini kılıyor. Onun için onun vekil tayin ettiği diyor. Bütün nebiler Allah'ın yeryüzündeki vekilidirler. Bütün huzur namazının imamları da ama insanların sadece bir kısmının vekilidirler. Bir taraftan Allah'ın vekili olarak dünya üzerinde görev yaparlar. Öbür taraftan insanların vekili olarak Allah'a mağfiret talebinde bulunurlar. Evet, bir taraftan Allah'ın vekili olarak dünya üzerinde görev yaparlar. Öbür taraftan insanların vekili olarak Allah'a mağfiret talebinde bulunurlar. Bütün talepleri Allah'a ulaştırmakla Allah Teala tarafından vazifeli kılınırlar. Her ikisi de vekaletin safhalarıdır. Bu vekalet o kişi Allah'ın yolunda olduğu sürece devam eder. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledi. 12 tane ihsan aldı, mürşidine ulaştı, 7 nimet aldı, mümin oldu, 7 gök katını açtı. Ruhu Allah'a ulaştı, velayetin sahibi oldu. Allah'ın evliyası oldu. Bu noktadan sonra eğer bu kişi irşat makamından şüphe ettiğini ve fıska düştüğünü kabul edelim. Böyle bir noktada vekalet bitmiştir. Vekalet sona ermiştir. Allah'ın o kişi üzerindeki vekaleti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e veya bütün zamanlarda devrin imamlara verdiği vekalet sona ermiştir. Fıskla vekalet biter. Fıskla biten diğer kavram da muhafaza konusunda Allah'ın verdiği muhafızlık görevi de biter. Ne zaman? Devrin imamının ruhu bir kişinin başının üzerine gelirse artık o kişi bir muhafız kazanmıştır. Nefs tezkiyesine başlamış ve delalette olanların vereceği zarardan insanları koruyan bir muhafız hüviyetine girmiştir. Ra'd suresinin 11. ayet-i kerimesiyle Enfal suresinin 54. 53. ayet-i kerimesinde kişi kendi durumunu bozduğu zaman, iş dünyasında şüphe devreye girdiği zaman Allah Teala muhafızı o kişinin üzerinden alıyor. Artık o kişi için bir takva elbisesi de söz konusu değil, bir muhafız da söz konusu değil. Enfal 64'te, Rad 11, Hicr 88 ve Şuara 215. Ey Peygamber, Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Tabiyetle vekalet başlar, hafizun muhafaza başlar. Rad 11'de önünden ve arkasından takip edenler Allah'ın emrinden olup onları korurlar.
Hicr 80

mutlaka Allah tarafından korunuyor. Başının üzerindeki devrin imamının ruhu var olduğu süre içerisinde bu koruma devam ediyor. Koruma kalkanı da dört cihetten devreye giriyor. Bakara 102, Allah'ın izni olmadan şeytanın sihir büyüsü zarar veremez. Maide 105, delalette olanlar sana zarar veremez. Allah'ın izni yoksa musibetler zarar veremez. Şeytanın fısıltıları zarar veremez. Koruma kalkanı devreye girdiği zaman. Koruma kalkanı yoksa iblisin zulmani ilmi insanlara tesir edebiliyor. İşte bu muhafız gelip kişinin başının üzerine yerleşiyor. Yerleşince Allah'ın o kişinin kalbine imanı yazması söz konusu oluyor. Allah Teala kalbin mührünü açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Kalbin içine imanı yazıyor. İkinci nimeti kişinin kalbin içine Allah'ın imanı yazması, o kişinin mümin olması sağlıyor. Sadece mümin olanların günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Sadece müminlerin başının üzerinde bir muhafaza olması söz konusu. Ama uzak delalette olanlar Nisa 167'de اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلّٰهِ قَدْ دَلُوا دَلَالًا بَعِيدًا. Delalette olanlar kafirdirler. Kafir olanların özellikleri de kalplerinde küfür yazıyor. Bu insanlar için hiçbir zaman başlarının üzerinde bir muhafız taşıyamazlar. Bu insanlar hiçbir zaman bir vekil sahibi olmayacaklardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet kerime gelince mürşide tabi olmayan 10 ayet gelince delalettedir buyuruyor. Ve 7 grup ayet-i kerime gelince de delalette olanlar gideceği yer cehennem. Ve sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ayetlerin ışığında 10 ayet gelince delalette olanlar, 7 grup ayet gelince delalette olanın gideceği yer cehennem, insanları cehennem azabından kurtarmak üzere ne yapıyor? 7 tane hadis-i şerifte tabiyeti açıklıyor. İşte hadis-i şerifler. Öyleyse bu her anlattığımız konu Kur'an ayetleri ve hadislerin ışığında sizlere açıklanıyor. Ama dışımızda konuşanlar bizim söylediklerimize muhalefet edenler, onlar ayet göstermedikleri gibi hadisleri de ifade edemiyorlar. Sadece kendi zanlarına tabi olan İslam'ın 5 şartının muhtevası içerisinde din yaşadıklarını zannediyorlar. Sadece tabi oldukları zandır. Kur'an ayetlerine de baktığımız zaman zanlara tabi olanların da cahiller olduğunu görüyoruz. İlim verilenler ve ilmin sahipleri onlar vahye tabi olanlardır. Kur'an vahidir. Hem de şer'i vahiy. Dolayısıyla biz dinimizi son indirilen şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamalıyız. Allah'ın emir ve nehileri var. Bu emir ve nehilere itaat eden mükafatları, isyan edenlerin de hak ettikleri ceza söz konusu. Eğer biz huzurlu, mutlu Allah'ın müjdelerine ehil olmak istiyorsak, o zaman mutlak surette Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emre göre hem Allah'ın yeryüzündeki vekilini vekil edinmemiz hem de Allah-u Teala'nın tayin ettiği muhafazanın altına girip mürşidimize tabi olmamız gerekir. 7 tane hadis-i şerifte mürşide tabiyeti Allah-u Teala açıklıyor. İşte söylemiştik. Mürşitler vahye tabi olanlardır. Kur'an-ı Kerim vahye tabi olanların el kitabı. Onlar Allah'ın vahyine göre öğreti yaparlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da fitne

0: kurtulacaklardır. Fitnenin sahipleri zanlara tabi onlardır. İster 19 tane zan, ister 19 tane fitne, ister 19 tane bidat, ister 19 tane batıl deyin. Ne derseniz deyin. Bunlar tamamen Kur'an'a aykırı bir zanlar topluluğunu oluşturuyor. Vekile sahip olanlar kimlerdir? Hidayete adım attıkları için başların üzerinde bir muhafız taşıyanlar, onlar vekile sahip olanlardır. Delalette hidayete adım attığı an delaletten kurtulun, hidayete erilmez, hidayet üzere olunur. Hidayet adım atıldığı andan itibaren o kişinin başının üzerinde muhafız vardır. O kişi hafızun olmuştur. Daha sonraki devrede 7. basamakta göğün 7 katını aşacak olan ruh Allah'a ulaşacaktır. Allah Teala'nın hepimizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dileyerek vekil olmak, muhafız olmak konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de Allah'ın vekilini vekil edinmek, onun üzerinizdeki muhafazasını hayatınız boyunca taşımak istiyorsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmeniz gerekir. Çünkü vekalet ve muhafaza tövbe ile başlıyor. Kim ki 12 tane insanla mürşid önünde tövbe ederse, onun için Allah Teala'nın tayin ettiği Allah'ın yeryüzündeki vekili vekil oluyor. Aynı zamanda onun ruhu başımız üzerinde yer almak suretiyle bizi dört cepheden muhafaza ediyor, koruyor. Hazır mısınız? Eğer hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun yeryüzündeki vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah'a eylesin, mübarek olsun. Tövbe alanlar 7.000 zikirle başlayacaklardır. Ve bulundukları yerde mutlaka bir vekil kardeşimizden fiziki tövbelerini de alacaklardır. Ceryanın o kişiye geçebilmesi, Allah'ın ceryanı o kişiye geçebilmesi ancak fiziki tövbe almalarına bağlıdır. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, vekil olarak Allah bana yeter, o beni muhafaza eder diye dua ediyorum. Böyle dua etmek bizi Allah'a yaklaştırır mı, açıklar mısınız? Tamam. Allah Teala'yı vekil tayin ediyorsan o zaman Allah'a ulaşmayı dilemen gerekir. Çünkü ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vekaletini Allah Teala alıyor. Devrin imamları Allah'ın yeryüzündeki vekilidirler ve devrin imamının vekilinin sizin için vekaleti başlayabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşmanız lazım. O zaman ulaştığınız an hem o sizin vekiliniz hem de sizi şeytanın tasarrufundan, delalette olanların zararından, musibetlerden, her şeyden korur inşallah. Böyle dua edenler zaten onlar 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olanlardır. Tabi olanlar 7-8 aylık süre içerisinde Yedi kademedeki tezkiye ile bu tezkiyeyi Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Ruh yedi tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Kişi ermiş evliya oluyor. Öyleyse kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olanlar, Allah'ın vekaleti onların üzerinde tecelli eder mi? Evet. İkinci sual Mardin'den bir kardeşim muhterem hocam. 14 asır evvel Nebile Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın vekili olarak insanlara vekillik yapıyordu. Günümüzde de Allah'ın vekilleri var mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Huzur namazının imamları Allah'ın yeryüzündeki vekilidirler. Allah'ın yeryüzündeki vekili 13. asır müceddidi. Senin Hazretleri 14. asır müceddidi. Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam ondan evvel diğerleri ama hiçbir zaman dilimi yoktur ki Allah'ın yeryüzündeki vekili olmasın. Üçüncü soru Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Fizik vücut teslimi için Allah'tan talepte bulunduğumuz zaman zikrimiz artar mı? Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyiz? Fizik vücut teslimi için talepte bulunup Allah-u Teala'yı kendinize vekil tayin etmeniz halinde zikriniz artar veya artmaz. Artıp artmaması kalbinizdeki talebe bağlı. Eğer kalpten fizik vücut teslimi için harekete geçmişseniz ve Allah-u Teala'yı kendinize vekil tayin ediyorsanız, yani Allah'ın yeryüzündeki vekilini vekil ediniyorsanız, o zaman Allah'ın yardımıyla zikriniz artar. Ama bu talep dildense o zaman zikir artmaz. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam. Muhterem Efendimiz suallerle ilim ve tasavvuf kitabında öldüğünüz zaman manyetik alan elektromanyetik alan olduğu için sona erecektir. Sona erdiği için vücudunuzun nefsinizi ve ruhunuzu çekim gücü kalmayacaktır buyuruyor. O halde ruhun hayattayken Allah'a teslim edilmesi gerektiğini manyetik alan madde ve enerji kavramlarıyla nasıl açıklarız? Sevgili kardeşlerim, konunun fizik beden açısından durumu bu. Fizik beden için ölüm söz konusudur. Ama nefs için ve ruh için böyle bir olay söz konusu değil. Ruh Allah'ın bizdeki emanetidir. Nefs de üç şekilde vücuttan ayrılabilir. Ama henüz manyetik alanlar devam ediyor. Sadece bu durum fizik vücut için kesin ölüm tahakkuk ettiği zaman geçerli oluyor. İşte kim ki 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olursa o zaman biat ettiği zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor ve görevi devralıyor. Şu ana kadar burada sen görevlidir. Bu noktadan itibaren görevi ben devralıyorum ve Allah'ın emriyle ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülüke başlıyor. Ceryanın, Allah'ın ceryanının o kişiye geçmesiyle ruh vücuttan ayrılıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, bazen elimizde olmayan nedenlerden dolayı su varken abdest alamıyoruz. Abdest alamadığımızda da ise tevmim ediyoruz. Tevmimle zikrimizi açmak ve zikrimizi yapabilir miyiz? Hayır, şartlar Allah-u Teala suyu bulamadığınız zaman diyor Kur'an-ı Kerim'de. Hemen Maide suresinin 6. ayet-i kerimesine bakalım. Namaza kalktığınız zaman yüzlerinize ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedin. Ayaklarınızı topuğunuza kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz veya o takdirde iyice yıkanıp temizlenin. O abdest alın. Eğer hasta veya yolcuysanız veya biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuştu, temas etmişse eğer su bulamazsanız o zaman temiz toprağa teyemmüm edin. Su bulamazsanız diyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam. Kişi fizik vücut tesliminde mi yoksa daimi zikirde mi sigara afetinden kurtulur? Açıklayabilir misiniz? Sigara insan sağlığına zarar veren bir özelliği var. Bilimsel olarak da ispat edilmiş. Nevire Sultanı Peygamberimiz kim ki kendisi için zararlı bir nesneyi bırakıyorsa Allah katında sevap işliyor. 18 saat zikreden bir insan Allah'ın emirlerine itaat eden, yasakları işlemeyen bir konumda. Dolayısıyla bu dönemde de bırakabilir. Daimi zikre ulaştığı zaman da sigara illetinden kurtulabilir inşallah. Kuştan bir kardeşim muhterem hocam, ehli kitap ne demekti? Kimlere denir? Açıklar mısınız? Ehli kitap Tevrat'ın Hazreti Musa'ya verildiği ve ona iman edenler, Allah Teala İncil'i de Hazreti İsa'ya vermiş. Her ikisi de Kur'an'da ehli kitap olarak zikrediliyor. Kitap ehli. Birisi kitap ehli Yahudiler, kitap ehli Hristiyanlar. Onların içerisinde de hepsi bir değildir diyor Allah Teala. Ali İmran 114'te, 113-114'te Leyse sevâ ehlil kitâbi. Ümmetin kaimetin yetûne âyetallâhi aleyhleyli ve hem yesûdûn. Ali İmran 113-114'te ehli kitabın hepsi bir değildir. Bunların içinde de ayetleri gecelerin tilavet eden, secdeye ulaşanlar, Allah'a yönelik iman edenler, mağfiret edenler, münker edenler, edenler ve hayırlarda yarışanlar, işte onlar da salihlerdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansından birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli. Siz diyeceksiniz ki hocam benim dünyada ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünya ise miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? Sahibinden alacaksınız. Sahibinden aldığınız an kesinlikle o size vermeye hazırdır ve kadirdir Allah'ın izniyle. O zaman görüyorsun ki sevgili kardeşlerim, ticareti kar getiren birisi olmak istiyorsanız çok kolay bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaş. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah sizi kalbinizden besliyor, veriyor da veriyor. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz irşat yolu ve gay yolu. Birinci sual, irşat yolu ve gay yolunun muhtevası nedir? İrşat yolu zemin kattan başlayan 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaştıran yoldur. Gay yolu da 7 kat aşağı inerek cehenneme götüren, şeytana götüren yol. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde irşat yolu ve gay yolu iki ayrı muhteva ifade ediyor. Rüşt yolu insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran, Allah'a teslim ettiren, sonra fizik vücudu, sonra nefsi, sonra da iradeyi Allah'a teslim ettiğine götüren yolun adıdır. Gay yolu ise şeytanla ilişki kurması söz konusu olan, insanı cehenneme götüren bir yoldur. Rüşt yolu hem yolu insanı hem dünya saadetine hem de aile saadetine götürür. Gay yolu ise şeytanın hakimiyetinde insanların huzursuzluktan huzursuzluğa, mutsuzluktan mutsuzluğa ulaştıran, cehenneme götüren bir yol olarak tarif edilebilir. Ayetlere baktığımız zaman Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde ki evvela İnsan vücudu şeklinde olan kainata bakacak olursak hepimiz kainatın bir parçası olan zahiri alemde yaşıyoruz. Ve zahiri alemin dünya gezegeninde yokluktan Allah-u Teala altı alemden oluşan yarattığı kainatı bize gösterseydi görecektik ki altı alem insan vücudu şeklinde yaratılmış. Zahiri alem, karşı zahiri alem, gayb alemi, karşı gayb alemi, emr alemi, karşı emr alemi ve bütün bu altı alemi de kuşatan Allah'ın ilmi ve rahmeti. İşte insan üzerine olan kainatın dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeninden başlayan 7 tane gök katı yükseldikten sonra arşta Allah'ın zatına ulaştıran yol, irşat yolu. Dünya gezegeninden başlayan 7 tane cehennem katıyla aşağıya en alt cehenneme götüren yol da gay yolu olarak ifade edilebilir. Ve Bakara 256'da La ikrahe fiddin, dinde zorlama yok. Dinde zorlama yok ama irşat yoluyla gay yolunu beyan etmek var. İrşat yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol, gay yolundan şeytana, cehenneme götüren yoldan açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tağutu, şeytanı, insan şeytanı inkar edip Allah'a iman ederse, yani kim gay yolunu reddederse, o Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse, Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, mürşide sarılır. Araf 146'da ise Allah Teala biz diyor o insanları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar bütün ayetleri görseler iman etmeyenlerdir. İrşad yolunu görseler yol edinmeyenlerdir. Onlar gay yolunu görseler o yola gidecekler olanlardır. Bu şekilde olmasının sebebi ayetlerimizden gafil olmaları ve onları yalanlamaları sebebiyledir. Evet, her devirde beş grup insan ayetleri görseler iman etmezler, irşat yolunu görseler yol edinmezler. Bunlar gay yolunun müntesipleridir. Fesat çıkaranlar, saadet ve küberalar, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayetlerle alay edenler ve zulmanilerle amel eden insanlar. Bunlar ayetlere iman etmeyen, irşat yolunu benimsemeyen, gay yolunda hayatını sürdüren insanlar. Allah razı olsun. İkinci sual, irşat yoluna veya gay yoluna gitmek bir tercih meselesi midir? Evet. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren gay yolundadırlar. Yani 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Evet. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi dinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve sebil-i gaydedirler. Başlangıçta gay yolunu tercih etmek diye bir şey söz yoktur ama kişi akil ve bali olduktan sonra bir sorumluluk altına girer. İnsanların kurtuluşu için irşat yolunu seçmek asıldır. Gay yolu devre dışı kalmalıdır. Ama irşat yolu kimseye zorla kabul ettirilemez. İnsanın kendi talebiyle o yola girmesi söz konusu olur. İnsanlar ya irşat yolunu seçerler, Allah'a ulaşırlar, Allah'ın dostu olurlar ya da gay yolunu seçerler, şeytanın, tağutun dostu olurlar. Ya Allah'ın yolunu seçerek kalpleri nurla dolar, Allah'ın evliyası olurlar ya da şeytanın yolunu seçerek kalpleri daha da kararır, sertleşir, cehenneme giderler. Tamamen bir tercih meselesi. Evet. İşte Der suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Enne hedeynâhu sebîle immâ şâkiren ve immâ kefûre." Biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı diler, şükredenlerden olur ya da Allah'a ulaşmayı dilemez, küfredenlerden olur. Kişinin kendi serbest iradesi. Bakara 257'de Allah amene olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların nefslerini, kalplerini zulmetten nura çıkarır. Kafirlerin dostları tağuttur. Onların nefslerinin kalplerini nurdan zulmete çıkarır. Birbirine zıt olan iki yol söz konusu. Öyle olursa irşat yoluna ve gay yoluna gitmek elbette kişinin tercihi söz konusu. Tebliğ herkese ulaşıyor. Tebliğe olumlu cevap veren, daveti kabul edenler, evet, tebliğin herkese ulaştığı bu ayetlerden belli. Allah-u Teala biz Resullerimizi uyarıcı ve müjdelici olarak gönderiyoruz. Her Resul o kavmin lisanıyla davette bulunuyor. Resul göndermesem azap etmem. Ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size Resul geldi mi? Hepsi itiraf ediyorlar. Geldi. Size nezir geldi mi? Geldi. Öyleyse Resul'ün kendisine ulaşmadığı hiç kimse yok. Tüm uyarılar, üçüncü sual, tüm uyarılara rağmen çoğu insanın gay yoluna kalacağı doğru mudur? Evet. Arap suresinin 179. ayet-i kerimesinde لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَا كَسِنًا مِنَ الْجَنِّ وَالْنِسِ لَهَمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيْنٌ لَا يُسْمَعُونَ بِهَا لَهَمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ كَانَهُمْ. Kalpleri var fıkıh etmezler, gözleri var görmezler, kulakları işitmezler, onlar hayvanlar gibidirler. Kişi Allah'ın kendisine gönderdiği kavmin Resulü'nün davetini kabul etmezse o zaman otomatikmen şeytanın davetini kabul etmiş oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemeyince de Allah Rahim esmasıyla tecelli edip engelleri kaldırmıyor. Onu delalette bırakıyor. Bu delalette Allah'ın bıraktığı kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatını tercih edenlerdir. Ancak kim Allah'ın yolunu tercih eder? Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunan, kelamını işiten kişi. Enam 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete icabet edenlere işittiririm. Resulullah'ın da mümin kulağından sular sözü gereğince o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala da Rahim esmasıyla tecelli ederek ondaki engelleri kaldırır ve o kişi sağır, dilsiz ve körken işiten, idrak eden ve gören birisi olur. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse rüşt yolunun içinde olamaz. O kişi cehenneme götüren yoldadır ve Araf 179 hiçbir şüpheye mehal vermeyecek tarzda insanların çoğunun cehenneme gideceğini göstermektedir. Ayrıca irşat yolu bir insanın mürşidine mutlaka tabi olmasını gerektirir. Mürşide tabi olmamanın neticesi gay yolunun benimsemektir. Bütün resulleri, elçileri, mürşitleri inkara muhatap olurken insanlık hep seyirci kalmıştır. Emirel Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün yere düz bir çizgi çizdi. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar da yer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. Gerçekten muhtevaya baktığımız zaman başlangıçta herkes gay yolundadır. Ama gay yolundan kendisini kurtarabilmesi, Allah'a yönelmesine, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bu davetin de Resuller vasıtasıyla kendisine ulaştırılmadığı hiçbir insan yoktur. Çünkü cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde hepsi itiraf ediyorlar, geldiler Resuller ama biz onları yalanladık. Öyleyse eğer kendileri dilemediği gibi başkasının dilemesine mani olan insanlardansa Allah onların kalplerine hitap ediyor. Seçilmiş olmasına rağmen davet kendisine ulaştığı zaman ölümüne kadar ulaşmayı dilemiyorsa onun üzerinde de delalet hak oluyor. İster uzak delalette, ister yakın delalette her iki grupta gideceği yer cehennem. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de bir Allah'a ulaştıran irşat yolundan, bir de cehenneme ulaştıran gay yolundan bahsediliyor ve irşat yoluna ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilememiz emrediliyor. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Her şeyi usulünce yapmak gerekiyor.
3: Dua.
2: Ben beynim ve kalbimle ulaşıyorum sadece ne?
3: Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
2: Sevaplarımız, dualarımız.
3: Peki ruhumuz ulaşır mı Allah'a?
2: Gönülden yaparsak ulaşır. Ruhumuz? Temiz ruh, temiz beden, temiz insan Allah'a ulaşır.
3: Ermiş evliya duymuş muydunuz dendiğini?
2: Tabii ki duydum. Ben İstanbul doğumluyum, Kasımpaşa doğumluyum. Her tarafım ermiş evliya doluydu. Ermiş nereye ermiş? Normal bir insanız ama bazı zaaflarımız var. Ermişlerin zaafları yok. Hümanistler, insana insan gibi yaklaşan, kendileri de gerçekten insan olanlar, Kur'an-ı Kerim'in emrettiği gibi insanlar olduğunu düşünüyorum.
3: Öncelikle kalbi samimi bir dilekle Allah'ım ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dua.
2: Süper desin tabii.
3: Bu dua yapar mısın?
2: Arada yapıyorum. Ben o duayı hep yapıyorum çünkü dediğim gibi ben Kasımpaşa'da hocaların eşliğinde büyümüş bir adamım. Bu duaların hepsini yapıyorum. Zaten ulaştığıma da inanıyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Lütfen ölmeden önce benim de ruhumu sana ulaştır.
5: Allah ben de size ulaşmayı diliyorum.
0: Misafirimiz normal bir insanın zaafları vardır ama ermişlerin zaafları yoktur. Kur'an-ı Kerim'in emrettiği gibi olan insanlardır dedi. Ermiş bir insan Kur'an'ın emrettiği gibi bir insan olmayı nasıl başarmıştır? Başlangıç noktasında insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Birinci basamakta herkes olaylar yaşar. olayları değerlendirir. İkinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler diye insanlar iki gruba ayrılır. Seçilmeyenler ömrünü billah ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. Geri kalan insanların hepsi seçilir. Ama o seçilenlerden de küçük bir grup sadece Allah'a ulaşmayı diler. Diğerleri ömrü billah delalette kalır. Hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için seçilmiş olmalarına rağmen delalet onların üzerine hak olur. İnsanı kamil olmak, bu 28 basamak İslam merdivenini bir bir yükselmeyi ve yücelmeyi gerektirir. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdivenin yükselme ve yücelme merdiveni vardır. 21. basamağa kadar olan kısım yükselmedir. Ruh vücuttan ayrılır, Allah'a doğru yükselir, Allah'a ulaşır. Ermiş olmak da ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış olmamız demektir. Kim bu hedefe ulaşmak isterse Allah mutlaka yardım edecektir. Onu ermiş evliya yapacaktır. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra yücelme başlar. Ruhun Allah'ın zatına dünya hayatını yaşarken ulaşması ilahi dereceye gerçekleşir. Ama daha sonraki teslimler kişinin kendi iradesinin sonucudur. Allah da sadece yardım eder. Allah yolunda yücelmek isteyen herkes mutlaka gereken gayreti göstermek durumunda. Pozitif idrakın artmasında asıl sebep nefs tezkiyesine dayanır. Nefsimizin kalbindeki fazlalar biriktikçe Allah'a olan itaatimiz elbette artacaktır. Bunumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala irşat yolunun sahibinin mürşitler olduğunu söylüyor ve Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Yani pek onunla ilgili bilgim yok.
2: Onlar daha çok ilim, irfan ve bilimle insanların hizmetinde olanlar. İrşat. İrşattan gelir. Yol gösteren.
4: Ya o çok göreceli bir durum. Her sarıklıyı imam, hoca zannetmememiz gerekiyor. Onun için bence Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi ilk başta okuyla başlamamız lazım. Okumamız lazım. Araştırmamız lazım. Ondan sonra artık kalbimizin sesini dinleyerek doğruyu yanlışı görmemiz lazım.
3: Peki biz dinimizi kimlerden öğrenmeliyiz?
4: Peygamber Efendilerimizden.
3: Herkesin bir mürşidi olmalı mıdır sizce?
2: Hayır, bence Allah'la aramıza hiçbir şekilde mürşit sokmamalıyız.
4: Bu çok büyük bir ikilem. Herkes göründüğü gibi olmayabilir.
3: Allah'tan siz de mürşidiniz ister miyiz?
5: İsterim. Allah yolunda giderim ben.
2: Hayır. Ben kendim okuyarak, dinleyerek ancak evliyaya dua ederim. Ondan bir şey öğreneceğimi yani.
4: Namazını kıldığın sürece, orucunu tuttuğun sürece ve kimsenin hakkına girmediğin sürece Rabbim bile bana kul hakkıyla gelme diyor. Bunları yerine getirdikten sonra maneviyatı buluruz gibime geliyor.
5: İsterdim tabii ki de çok. Ne mutlu bana. Keşke olabilsem.
3: Hacet namazı kılıp Allah'ım sen benim için tayin ettiğin mürşidi bana gösterir misin diye bir dua, bir namaz kılar mısın?
5: İnşallah kılarım.
0: Misafirimiz bence Allah'la aramıza hiçbir şekilde mürşid sokmamalıyız dedi. Bir mürşide tabi olmadan manevi hedeflere ulaşmak mümkün müdür? Hayır. Dinimizin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim ilk insandan son insana kadar dünya hayatını yaşayabilecek bütün insanların mürşide tabi olmasını farz kılmış. İşte kim 7 ayet-i kerimenin gereği olarak Allah'a ulaşmayı dilerse dünya hayatını yaşarken Bakara 46, Bakara 209, Enam 154, Rahat 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Bu talebi Allah kimin kalbinde görürse Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırıyor. Hidayet üzere kılıyor. Çünkü Allah Teala söz vermiş Ankebut 5'te. Kim bana ulaşmayı kalben dilerse o ruhunu bana ulaştırmayacak. Ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. Allah'ın verdiği bir sözü de yerine getirmemesi mümkün değil. Mürşidsiz de Allah'a ulaşmak mümkün olmadığına göre mutlak surette o kişiye Allah mürşid gösterecektir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki ya Resulullah? Diretenler istemez. Kimdir o diretenler? Beni istemeyenler diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mürşitti. Yani mürşidi istemeyenler cenneti istememiştir. 10 ayet gereğince de kesinlikle mürşidine tabi olmayan delalettedir. Evet, 10 ayet gereğince mürşide tabi olmayan delalettedir. Ayetler gayet açık. Şimdi başlangıçta herkes delalettedir. Kimdir mürşide ulaşan? Allah'a ulaşmayı dileyen. Öyleyse 7 ayet gereğince Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri delalette bırakıyor. Hemen ona bakalım. Bakın 7 ayet ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor. Hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok. Ve bu 10 ayet gereğince hidayetçinin kendisi için bulunmadığı, mürşidine tabi olmayanların delalette olduğunu Allah-u Teala ifade ediyor. Ama tam tersi, kim 7 ayet gereğince o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Evet. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Âl-i İmran 164, Resul'e tabi olun. Meryem 43, babacığım bana tabi ol ki seni sırat-ı seviyeye ulaştırayım. Yasin 21, size ücren istemeyin kimselere tabi olun. Mümin 38, bana tabi olun ki irşat yoluna ulaştırayım. 7 ayet mürşide tabiyeti farz kılıyor. Rüşt yolunu gösteren, rüşt yoluna davet eden, rüşt yoluna ulaştıran kişi mürşittir. Evet, rüşt yolunu gösteren, rüşt yoluna davet eden, ona ulaştıran kişi mürşittir. Bu, bir mürşide tabi olmayan, bu sebeple nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapması mümkün olmayan bir insan, nefsinin kalbindeki arınma vücuda gelmediği için kemal derecesinde ilerleyemez. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ben Uşak'tan Mehmet Güler Hocam. Dinde irşat yolu ve gay yolu dışında bir orta yol var mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Dinde irşat yolu ve gay yolu dışında bir orta yol var mıdır? Bugün İslam'da Kur'an-ı Kerim dizayn içerisinde tarif edilen orta yol, ifrat ve tefritten arındırılmış, havf ve rica arasında olan yol, İslam'ın 5 şartını öngörüyor. Bunun ötesi, bizlerin şu anda yaşamakta olduğumuz din, Kur'an'dakinin tam tatbiki etmek, onlara göre ifrattır. Yani orta yolun müntesipleri, irşat yolunu, rüşt yolunu, bir lüks, bir normalin ötesi, bir kökten dincilik olarak vasıflandırıyor. Oysa ki hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Kur'an-ı Kerim ne diyorsa Kur'an-ı Kerim'in gereğini yerine getirmek gerekiyor. Eğer Allah-u Teala ayetlerle irşat yolundan bahsediyorsa, mürşide tabiyeti öngörüyorsa, kurtuluşumuz için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidimize tabi olmamız ve sırasıyla teslimlerimizi gerçekleştirmemiz lazım. Ama kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemese otomatikmen Allah onu delalette bırakıyor ve gay yolunda ömür tüketiyor. Bu dünyada ne huzur mutlu ne ölüm sonrası hayata da cennet onun için söz konusu değil. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala'nın dizaynında irşat yolunda olan kişinin nefsiyle cihat etmesi asıldır. Nefs ile cihadın en büyük yardımcısı ise zikirdir. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
7: Allah'ı zikrediyoruz yani. Zikir ruhu temizliyoruz.
8: Allah demek ne kadar güzel bir şey ya. Allah her zaman dememiz nasip etsin.
2: Zikir nedir? Çok inanmıyorum. Zikir de insanı yaptığı günde gündelik yaşamda yaptığı düzgün işler olabilir diye düşünüyorum. Allah'a yakınlaştırır. Allah'ı anarak daha çok sevap kazanırız.
9: Ben zamanında çok yaptım. Çok da büyük faydasını gördüm gerçekten. Ya şeyi frekans, o aurayı değiştirebiliyorsunuz ve onu hissedebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Yani ben o esmaları çektiğimde, zikirleri çektiğimde böyle daha aydınlık oluyordu gökyüzü.
0: Ben zamanında çok zikir yaptım. Çok daha büyük faydasını gördüm. Zikir yapmayı bırakan insanlar için bu faydalar yok olur mu? Elbette. Kişinin Allah'ın emrettiği biçimde yapabilmesi için Kur'an-ı Kerim az zikri de farz kılmış. 128. Çok zikri de farz kılmış. Ashab 41. Daimi zikre farz kılmış. Nisa 103. Ama bu zikrin o kişinin zikirden maksimum fayda elde edebilmesi 7 tane kalp şartının sahip olmasına bağlı. 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimet o kişiyi mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Ama kim bunları bırakırsa Zuhruf 36'yı göre men yahru an zikru rahmani nukayit lehu şeytanem. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Zikir manevi dünyada yaşamak isteyen insanın mutlulukların gösterisi olarak kabul edileceği bir ölçüdür. İnsanlar zikretmezlerse nefslerinin afetlerini yok etmeleri mümkün değildir. Put olmaları da mümkün değildir. Kişi zikirden vazgeçtiği noktadan itibaren şeytan ona etkiye başlar ve insanı huzursuzluktan mutsuzluğa götürür. Daha başlangıçta insanların çoğu zikri bir fayda unsuru olarak görmedikleri için yapmak gereğini duymazlar. İşte şeytanın İslam alemine oynadığı en büyük oyun budur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
10: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinden öpüyorum ve sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden Efendimiz nimetiyle. Muhterem Hocam, bir sualim olacaktı. Arz ediyorum inşallah. Muhterem Hocam, günümüzde kurulan irşat heyetleriyle insanları irşat yoluna ulaştırmak mümkün müdür? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrardan sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinden öpüyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzde kurulan irşat heyetleriyle insanları irşat yoluna ulaştırmak mümkün müdür? Hayır. Allah Teala devreye girmedikçe hiç kimse irşat etmek yetkisinin sahibi olamaz. Mürşidi Allah tayin eder. Adının irşat heyeti konulması bir şey ifade etmez. Mürşid olmayan bir kişinin irşadı hiçbir zaman geçerli olmayacağı için tabiatıyla irşat heyetlerinin irşadı da hiçbir zaman mümkün değildir. İrşad yolunun sahibi Allah'tır. Mürşid ise Allah'ın bu istikametteki vekilidir. Evet, bir kere daha üstüne basa basa ifade etmiş. İrşad yolunun sahibi Allah'tır. Mürşid ise Allah'ın bu istikametteki vekilidir. İrşad edebilmek yetkisinin sahibi olanlar Allah tarafından irşad makamına tayin edilenlerdir. O kişi irşad makamına tayin edilmemişse sadece bir öğretmendir. Bir matematik öğretmeni, bir fizik öğretmeni vesaire. Öğrendiğini kitaplardan öğrendiğini öğretir. Halbuki mürşit Allah tarafından tayin edilen mürşit hem öğretir, hem yaşatır, hem de öğretir yani. Hem öğrenir ondan, hem yaşatır, hem de öğretir. Dolayısıyla kurtuluşa erdiren, ki can saadetine ulaştıran irşat yoludur. Ve bu yolun üzerinde Allah'ın vekili olan mürşittir. Allah da onların sahibidir. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
11: Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. nefs sezgisi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. E hocam, ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz, ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabinleri, bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde, Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere, denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın, bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur.
0: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyayı terk et ki Mevla sevsin seni, halkın elinden kimala tamah etme ki insanlar sevsin seni. Burada kastedilen dünyayı terk etme, mala tamah etmeme kavramları açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Kur'an'daki İslam 7 safa 4 teslimi ihtiva ediyor. Ve birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dileme var. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. İnnellezîne lâ yercûne rikâna ve râdû bil hayâti dünyâ ve etmûne bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Onlar bize ulaşmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyuma ulaşmışlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildir. Sevgili kardeşlerim, bir dünya hayatını talep etme, dünyası için ahiretini unutma, bu o insanın iki dünyanın da harap olmasını ifade ediyor. Dünyanın için ahiretini terk eden ikisini de kaybeder. Ahireti için dünyasını kullanan İkisini de kazanır. Ne diyordu Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz? Niyeti ahiret olana Allah dünyayı bedava verir. Niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermez. Yani her ikisini birden kaybeder. Öyleyse kimdir dünyayı terk eden? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın sevgisine mazhar olur. Ama öbür taraftan ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra kişi Allah içinse bu sefer halkın elindeki mala temah etme ki insanlar seni sevsin. Bütün peygamberler insanlara mutluluğu vermek üzere vazifelidirler. Yani herkesi Allah'a davet ederler. Ve bu davetten dolayı da sizden tebliğimize karşı bir ücret talep etmiyoruz. Evet, 7 tane ayet-i kerime bu konuyu dile getiriyor. Öyleyse tebliğci, insanların elindeki mala temah etmeyen, sadece Allah için bunu yapan kişidir. Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede, evet, sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Hangi ayet-i kerime? Yasin suresinin 20-21. ayet-i kerimesi اِتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اِتَّبِعُ مَنْ لَا يَسَلِكُمْ اَجْرًا وَهَمْ مُخْتَدُونَ Yasin 21'de o Resullere tabi olun. O Resuller ki sizden ücret istemezler. Yani insanların elindeki mala temah etmezler. Onlar Allah için der ve Allah'tan karşılıklarını bekliyorlar. Yaptıkları her şey onlar Allah için çalışıyorlar. Yunanistan'dan bir kardeşim muhterem hocam, sahabe delalet döneminde birbirlerini bu kadar zarar vermelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilediler. Şimdiki insanlar neden namaz kılıp oruç tutmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyor? İşte şeytan tam da burada devreye giriyor. İblis insanlar ibadet yapsınlar. İbadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Hedefi bu. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asıl evvel hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. İslam'ın 5 şartına baktığımız zaman hepsi amel muhtevası içinde değerlendirilir. Yani vasıta emirleri içeriyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat ve hacca gitmek bunlar hepsi amel. Sen de mi ya Resulullah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir.
Öyleyse asıl olan Allah'ın rahmeti. Rahmetle bir kurtuluş söz konusudur. 14 asıl evvel sahabenin hepsi medhef emirlerden olan Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci olarak Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. Ruhlarını teslim etmişler, fizik vücut teslimi yapmışlar. Nefs teslimi yapmışlar, irşat ve irade teslimi, yedi safhanın yedisini yaşamışlar. Kur'an ayetleri bizlere bunu söylüyor. Ama gel gelelim, bugünkü din tatbikatında Allah'a ulaşma dileği yok. Allah'a ulaşma dileği yoksa ondan sonraki ikinci safhanın, üçüncü safhanın, dördüncü ve beş o safhaların hiçbirisinin olması mümkün değil. Hedef emirler yoksa zikir yok. Yani kısacası Kur'an'ın anahtarı, cennetin anahtarı da bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte insanlar, şeytan onları inandırmış. İslam 5 şartıyla kurtuluşa ulaşacağını zannediyorlar. Şeytan insanları doğru zannettikleri yanlışlarla oyalıyor. İşte 19 tane bidat, 19 tane zan ve insanlar bu zanları doğru biliyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırdığımız zaman bunlar yanlış. Doğru bilinen 19 tane zan. Ekrana getirebilsek onu net olarak göreceğiz. Öyleyse gördüğümüz o ki hedef emirler din tatbikatından çıkartılmış. İblis vasıta emirleri hedef emirlerin yerine geçirmiş ve 14 asıl evvel Nebile Sultan Peygamber Efendimiz ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşu. Huşunun olmazsa olmaz şartı zikirdir.

0: abi ise ve ki maraz dediğimiz nefs hastalıkları. İşte Allah Teala Bakara suresinin 8 9 10. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ve minennâsi men yekûlu amennâ billâhi ve bil yevmil âhirî. İnsanlardan bir kısmı var derler ki Allah'a ve yevmil âhire iman ettik ama onlar mümin değillerdir. Yuhadinullâhu vellezîne âmenû ve mâ yehtunûl enfusuhum ve mâ yeşerûn. Onlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışıyorlar ama sadece kendilerini aldatmaları da farkında değiller. Kalplerinde hastalık var. Allah hastalıklarını arttırıyor. Öyleyse bu tip insanlar, onlara hangi iyiliği yaparsan yap, onların bu iyilikten gerekli ders almaları söz konusu değil. Ancak tasavvufi manada olaya baktığımız zaman bu söz daha çok Kur'an'ın bütününe oturuyor. İyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir, Halik bilir. Öyleyse her yapılan iyiliğin karşılığını Allah Teala bize veriyor. Geri kalan o iyilikten karşı tarafın anlamaması onunla Allah arasında, o bizim konumuz değil. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan bir kardeşim muhterem hocam, ruhun kalbiyle nefsin kalbi aynı anda akla ulaşır mı? Akıl ruhun kalbine uyarsa ruhun kalbiyle Allah'a ulaşmayı diler. O zaman burada nefsin kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemek gerekmez mi? Bu konuyu açıklar mısınız? Ruh akla ulaşıyor. Karar organı akıl. Nefs de akla ulaşıyor. Ve aklın ya ruhun talebi istikametinde karar verir veya nefsin talebi istikametinde. Genellikle akıl hangi ortamda şuurlanmışsa onun o şuurlanma çerçevesinde karar veriyor. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, yasakların işlendiği bir ortamda şuurlanan akıl nefsin taleplerine yeşillik yakıyor. Ama Allah'ın emirlerinin yerine getirildiği, yasakların işlenmediği bir ortamda şuurlanmışsa o zaman akıl ruhun talebine uyuyor. Şimdi kardeşimiz diyor ki ruhun kalbiyle nefsin kalbi aynı anda akla ulaşıyor. Akıl ruhun kalbine uyarsa, ruhun kalbiyle Allah'a ulaşmayı diler, o zaman burada nefsin kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemek gerekmez mi? Akıl hangisinin istikametinde karar verirse o şekilde oluyor. Pozitif istikametindeki bir olay, ruh, akıl ve irade üçlüsüyle hedefe ulaşılıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu muhterem hocamız. Müsaadenizle bir sualimiz vardı. Zikir ibadeti günümüzde çok bilinen bir ibadet değil. Zikrin önemini bizlere açıklayabilir misiniz? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Zikir ibadeti günümüzde çok bilinen bir ibadet değil. Zikrin önemini bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, geleneksel din tatbikatının içerisinde haklı kardeşimiz, ne o 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir yer almamış. Ama Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim baştan sona zikirdir. Allah isminin ard arda tekrarı zikir. Yanılmıyorsam 6.000 küsür kere Allah isminin tekrarı var Kur'an-ı Kerim'de. 19'un katları kadar da Rahman esması ve Rahim esması tekrarlanıyor. Bu tekrarların hepsi aslında birer zikirdir. Ama esmaların tekrarıyla Allah isminin lafza-i icarın tekrarı, nefsin afetleri üzerindeki etkisi farklı. Allah isminin tekrarı nefsin 19 afeti üzerinde %100 pozitif tesir vücuda getirirken, Es-Sabur esmasının veya Er-Rahim esmasının tekrarı farklı şekilde neticeleniyor. Ama sonuçta Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bizler için tayin ettiği mutluluk hedefi ancak zikirle gerçekleşir. Zikir çok zikir.

0: ve daimi zikir. Az zikirle ruhun teslimi %51 oranında dünya saadeti ve 3 tane cennet. Fizik vücut teslimi 18 saat zikir. Dünya saadetinin %81'i ve sonuçta nefsin Allah'a teslimi daimi zikir. Dünya saadetinin %100'ü zikirle gerçekleşir. Zikrin dışındaki diğer bütün ibadetler zikre yardımcıdır. Ama hedefe ulaştırıcı olan Allah isminin tekrarı zikirdir. Üç çeşit zikirden bahsedebiliriz. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Cehri zikirde Allah isminin sesli olarak tekrarlanması söz konusudur. Hafi zikirde dilin hareketi var ama sessiz olarak Allah isminin tekrarı söz konusu. Kalp zikrinde dilin hareketi de yok, ses de yok. İç sesimizde Allah isminin tekrarıyla yapılan zikirdir. Allah razı olsun. Uşak'tan bir kardeşim muhterem hocam, cezbenin sadece Allah'tan geldiğini, şeytandan gelmediğini öğrendik ve müminlere geldiğini de biliyoruz. Allah'a ulaşma dileğinin söylenmediği, hatta yok denildiği bazı cemaat ve tarikatlarda cezbelenenlerin çok olduğunu görebiliyoruz. Bu durumla ilgili doğru düşüncemiz ne olmalı? Sevgili kardeşim, tabii sen öyle zannediyorsun. Allah Teala devamlı kalbe bakıyor. Ama sen o insanların kalbindekini bilmiyorsun. Kalbiyle nasıl bir Allah'la ilişkinin olduğunu bilmiyorsun. Bilen Allah Teala. Dolayısıyla cezbe ile ilgili ayetlere baktığımız zaman bunların başında Enfal 2 geliyor. İnnemen mu'minellezine izâ zikrallâhu vecilet kulûbuhum. Enfal 2'de gerçek müminler onlardır ki Allah'ı zikrettiği zaman kalpleri titrer ve Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar ve onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in hakikati bu. Geri kalan o insanlar Allah'tan geldiğini, şeytandan gelmediğini öğrendik. Evet, bunlara geldiğini de biliyoruz. Allah'a ulaşma dileğinin söylenmediği, hatta yok denildiği bazı cemaat ve tarikatlarda cezbelerinin çok olduğunu görebiliyoruz. Bunlar cezbe sahipleri mutlaka ehli tariktirler ve onlara o şekilde geçmiş durumdadır. Kalbine iman yazılmayan ve mürşidine tabi olmayan, zikretmeyen ki belki şu anda cezbe bunlar da vardır ama daha sonra mutlaka tabi olacaklardır. Yani Allah'ın hükümleri evrenseldir, her zaman geçerlidir. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği, mürşide tabiyet olmayan kişinin bu cezbe sahibi olması mümkün değil. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, kul hakkı için bir ayet var mı? Ne günahla gelirseniz gelin, affederim ama kul hakkıyla geleni affetmem diye günümüzde insanlar ve din adamları kul hakkı olan yandı bitti diye de kafaya karıştırıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah seri hesaptır. Kul hakkıyla hemen anında adaleti yerine getirir. Ama affedilmeyenler kimlerdir? Kur'an'a baktığımız zaman Allah hesabı çabuk gören, hakkı ve adaleti yerine getirendir. Anında kul hakkı devreye giriyor. Ama Allah Teala kimi affetmiyor? Ona bakalım beraberce. Nisa 167, 168, 169'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Ellezine keferu ve saddu an sebilillah. Onlar kafirdirler ve insanlar Allah yolundan saptırırlar. Kaddelu delalen ba'ide. Onlar uzak delalettedir. Ellezine keferu ve zalemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Başkalarına da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları Allah mağfiret edecek değildir. Öyleyse burada kul hakkı o kişinin delalette kalmasına sebep oluyorsa Allah Teala onu affetmiyor. Mutlaka ondan kaybı vardır. Ve onlar için bir kurtuluş yok. Ne yapıyor Allah Teala onları? Tarık-ı müstakim, yani affetmiyor. Sırat-ı müstakim ulaştırmıyor. Tarık-ı cehenneme ulaştırıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, hizmet etmek istememize rağmen engeller çıkıyorsa ve Rabbimizle hizmet etmemizi istiyorsa bu engeller neden çıkıyor, açıklar mısınız? Engeller olabilir. Önemli olan o engelleri Allah'ın yardımıyla aşabilmek. Allah için hiçbir engel yok. Ama sen ben Allah içinim diyorsan o zaman hangi oranda Allah'a teslimsen Allah Teala senin için o engelleri ortadan kaldırır. Dolayısıyla hizmet etmek evet ama engeller var, insanlar devreye giriyor. Fakat o engelleri aşabilmek senin Allah'a olan güveninle gerçekleşir. Ne kadar Allah'a güveniyorsun? Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Allah mutlaka beni bu engelden de kurtarır. Ben azimle, sebatla devam etmeli mi diyorsun? Yoksa ilk gördüğün engel karşısında havlu atıp vaz mı geçiyorsun? Burası çok önemli. Allah razı olsun. İnsanlar için çok imkansız engellerle dolu ama Allah için o her şey mümkün. Her şeye kadir o. Onun için o engelleri aşmak noktasında Allah-u Teala'ya yalvarıp hedefe ulaşmak istikametinde istikametimizi devam ettirmeliyiz. İstikamet üzere olmalıyız. Amasya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'den önceki bütün kutsal kitaplarda şeytanın yapmış olduğu tarifatın boyutları nelerdir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel insanlar dinde fırkalara ayrılmışlar. Yahudilere 71 fırkaya, Hristiyanlara 72 fırkaya, Müslümanlara 70 fırkaya. Ve her devirde sadece bunlardan bir tanesi fırkayı inarciye, sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse iblis herkesi duman etmiş ama kişi iblisin tuzağına düşmek istemiyorsa o zaman teslim emirlerine dört elle sarılması lazım. Çünkü teslime müteallik olan Tevrat'taki hükümler, teslime müteallik olan İncil'deki hükümler, teslime müteallik olan Kur'an'daki hükümlere asla iblis dokunamaz. Zaten Kur'an'ın bütünü Allah'ın koruması altında ama İncil ve Tevrat diyelim ki bir takım değişiklikler söz konusu oldu ama orada yine teslime iblis dokunamıyor. Ritüeller ve benzeri bir takım şeylerde bir takım değişiklikler olabilir. Fakat son kutsal kitaplar üzerinde şahit olan Kur'an-ı Kerim bunu da gideriyor. Bugün Kur'an'ın diğer kutsal kitaplardaki üzerine şahit olması sebebiyle nelerin değiştirildiği gayet açık ortada ama değişmeyen ne? Değişmeyen sabah dört teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da var. Mürşide tabiyet Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Ruhun Allah'a teslimi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Fizik vücudun Allah'a teslimi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Nefsin Allah'a teslimi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. İhlasa ulaşmak Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Ve ne iraden Allah'a teslimi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Öyleyse yedi safhanın yedisi asla iblis dokunamıyor, değiştiremiyor. Ama gelen diğer vasıta emirlerde bir takım değişiklikler yapmış olabilir. Önemli olan hedefe kilitlenmek ve Allah'ın emrini A'dan Z'ye kadar yerine getirmek. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ben Mardin'den Hasan Yılmaz. Başta efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Muhterem Hocam bir sorun var arz edebilir miyim inşallah? Kur'an'da geçen vahiy kavramları sadece peygamberler için midir? Peygamberlerden başkasını Allah vah eder mi? Bu sözü açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok severiz Rabbimizden. O gül kokulu mübarek ellerinizden hürmetle hasret yapıyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Kur'an'da geçen vahiy kavramları sadece peygamberler içindir. Peygamberlerden başkasına Allah vahiy eder mi? Evet. Vahiy ile ilgili ayetlere baktığımız zaman net olarak şunu görüyoruz. Allah-u Teala, evet, Bakara 118'de قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُنَا لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللّٰهُ اَوْ تَعْتِينَ ayet. O bilmeyenler Allah bizimle de konuşmalı, bize de ayet vermeli derler. كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مُنْ قَبْلِهِمْ مِسْتَقَوْلِهِمْ تَشَابَتْ قُلُوبُهُمْ. Evvelkiler de aynı şey söyledi, kalpleri bilmemizdendi. قَدْ بَيَنَا الْاَيَةَ لِقَوْمٍ يُقِنُونَ. Yakin olan kavme ayetlerimizi açıklarız. Kimdir yakin olan kavim? Yani kime vahiy ediyor Allah-u Teala? Daimi zikrin sahiplerine. Aynı yakin sahiplerine. Yine Bakara 259'da Allah-u Teala Üzeri Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ve onunla konuşuyor Üzeri Aleyhisselam. Maide 111'de havariyle peygamber değil Allah-u Teala onlarla konuşuyor. Bana Resulüme iman edin diye vahyettim. Ve izâ uhaytu ilel havariyüne en âmene bi ve bi resûli. Yunus 2'de اَكَانَ النَّاسِ عَجَبًا اَنَّا اُحَيْنَا اِلَى رَجُلٍ مِنْ اَنْ اَنْزِرِ النَّاسِ وَبَشَرِ الَّذ۪ينَ آمِنُوا اَنَّهَمْ لَهُمْ قَدَمٍ صُدْقٍ عَنْدَ رَبِّهِمْ. Arapça ayet-i kerimede onlardan bir adama insanlara uyarması, amin olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı yemelerini müjdelemesi için vahiy etmemiz insanların acayibine mi gitti? Helal de bir insan, bir rical. Nahl 68'de Allah-u Teala Arya vahiy ediyor. وَاَوْحَا رَبِّكَ اِلَى النَّحْلِ. Rabbim bal arısına vahiy ettiği zaman. Bal arısı bir peygamber değil. Taut 8'de وَاَوْحَا اُمِّكَ مَا يُحَا. Rabbin Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahiy ettiği zaman. Fussilet 12'de وَاَوْحَا فِي كُلِّ سَمَانِ اَمْرَا. Bütün göklere emrini vahiy ettiği zaman. Şura 51'de وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسَلَ رَسُولَهُ فَيُوحَى بِإِذْنِهِ. Allah-u Teala beşere bir perde arkasından izniyle ve doğrudan doğruya vahiy etmesinin dışında başka bir şeyle konuşmuyor. Vallahi yere vahiy ediyor. Bütün bu ayetlere baktığımız zaman öyle Allah'ın sadece peygamberler için vahiy ettiğine dair, hayır, bu kural geçerli değil. Allah Teala daimi zikrin sahibi olan herkesle konuşur. Allah Teala ul elbabla konuşur, muhlislerle konuşur ve salihlerle konuşur. Ul elbabla konuştuğunu Allah Teala hangi ayet-i kerimede söylüyor? Al-İmran 7'de هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. Okudum Arapça ayet-i kerime meali şöyle: kitabı sana indiren odur. Onun bir kısmı mühkem ayetlerdir. Onlar kitabın esasını teşkil ederler. Diğeri de müteşabihtir. Fakat kalplerinde eğrilik bulunanlar bu sebeple müteşabih ayetlere yorum getirerek tabi olurlar. Ondan fitne çıkartmak için tevhidine giderler. Ama o müteşabih ayetlerin tevhidini Allah'tan başka kimse bilmez. İlim de rüsul sahipleri ise biz ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece ul elbab tezekkür edebilir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin, müteşabih ayetlerinin manasını Allah'tan öğrenen ul elbab, Allah'la vahiy yoluyla konuşuyor. Allah Teala onlara vahiy ediyor. Kalp kulağıyla onlar işitiyorlar ve kalp ile suallerini Allah Teala'ya soruyorlar. O zaman peygamberler için midir? Hayır. Peygamberlerden başkasına Allah vahiy eder mi? Evet. Vahiy ile ilgili ayetleri okuduğum zaman Allah Teala peygamberlerin dışında da ulelba vahiy ettiğini, veli mürşitlere vahiy ettiğini, belli Resullere vahyettiğini, yere vahyettiğini, göklere vahyettiğini, arıya vahyettiğini vesaire ayetlerden hareketle Allah-u Teala dilediğiyle konuşur. Vahiy Allah'ın konuşmasıdır. Allah-u Teala dilediğiyle konuşur inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Haram'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne? Allah Teala. Yunus ne diyor? Yaradılarını severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermese anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermezse baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi vardır. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz iradenin bize getirdiği sorumluluk. Birinci sual, iradenin insandaki fonksiyonu nedir? Sevgili kardeşlerim, insanın yapısına baktığımız zaman Allah Teala insanı bir fizik bedenle, berzah aleminat olan bir nefsle ve zatından üfürdüğü bir ruhla, bir üçlüyle yaratmış ve biz insanlara serbest irade vermiş. İrade aklın emrinde, akıl tek, kainatta herkesin kullandığı akıl aynı akıl. İrade ruh gibi, veç gibi, nefs gibi bir ceset değildir. İrade nefsin afetlerine karşı koyma gücünün adıdır. İnsanı kötülüklerden koruyan bir duyudur. İblis ile olan mücadelemizde ömrümüz boyunca irade bizim yardımcımızdır. Kişi iradesini ne kadar devreye sokabilirse o kadar ruhun hasretleri istikametinde bir davranış biçimleri nesil sergiler. Bu sebeple iradenin güçlenmesi asıldır. Bir de iradenin zıttı olan inat var. Nefsin afetleri paralelinde. İşte ne zaman sıkça nefsin afetleri istikametinde devamlı telkin alıyorsak, bu aynı zamanda inat afetinin de, inat 19 afetin kümülatif bir neticesidir. İradede 19 tane hasretin bir neticesi olarak görülebilir. Akıl fizik vücudun kumandanı ama aklın kararı ya ruh istikametinde veyahut da nefs istikametinde olacaktır. Ruh aklı ikna ederse kişi Allah'ın emrini yerine getirecektir. Yasakları işlemeyecektir. Nefs aklı ikna ederse kişi Allah'ın emrine isyan edecek, yasakları işleyecek bir muhteva içerisinde olur. Allah'ın emirlerini yerine getirilmesi, yasakların işlenmediği bir muhteva bize mutluluk, huzur getirir. Allah'ın yasaklarının işlendiği, emirlere isyan edildiği bir dizaynda bizi devamlı bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta kaybettiğimiz dereceler sebebiyle gideceğimiz yerin cehennem olmasını sağlar. Allah Teala dinde zorlama yoktur diyor Bakara 256'da. İrşad yolu Allah'a ulaştıran yol ve gay yolu şeytana götüren yol birbirine 180 derece ayrılmış vaziyette. Kim tağutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran, tağut ve dostlarını inkar eder, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse, mümin olursa, o zaman o kopması mümkün olmayan kulpa mürşidin eline sımsıkı sarılır buyuruyor Allah Teala. İkinci sual, Allah-u Teala insanların kurtuluşa ulaşması adına onların iradesine karışır mı? Evet, kul talep ederse, evet. Allah'ın dininde serbest irade mukaddestir. O iradeye karışmayacağına dair söz vermiştir. Ama sorumluluk herkesin kendisindedir. Allah neyi emretmiş biliyor musunuz? Neyi yasaklamış onu da biliyorsunuz. Kaybedenler de olmamak için Allah'ın emrettiği yolun takip edilmesi asıldır. Biz kendi irademizle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah-u Teala kendisine ait olan kapalı sistemleri aşmaz. Onun için aklını kullanmayana, tek ilahın verdiği emre itaat etmeyenlere ceza veririz diyor Allah Teala. Azap ederiz. Ya onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ey Allah'ın kulları, sizler hasta ve alemlerin Rabbi de tabip gibidir. Hastanın yararı tabibin bildiği ve onu tedbir ettiği şeylerdedir. Nefsinin istediği ve kendisinin çıkardığı şeylerde değildir. Öyleyse Allah'ın emrine teslim olun. Böylece kurtuluşa erersiniz. Evet. Ey Allah'ın kulları, sizler hasta ve alemlerin Rabbi tabip gibidir. Hastanın yararı tabibin bildiği ve onunla tedbir ettiği şeylerdedir. Nefsinin istediği ve kendisinin çıkarttığı şeylerde değildir. O halde Allah'ın emrine teslim olmak asıldır. İşte Zümer'in 4'te ve enîmü lâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli yâtikum l'azâb sümâ lâ tünsürûn. Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da beşinizle, nefsinizle, iradenizle Allah'a teslim edin. Yoksa yardım olunmazsınız buyuruyor. Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde Ya eyyühen nasu kad ca'akum mev'izetun min rabbikum ve şifan lima fi suduri huden ve rahmeten lil mu'minin. İnsanlar, size Rabbinizden öğüt ve göğsünüzdeki olana, nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. Nefs hastalıkların şifası müminler içinde bir hidayet ve rahmet söz konusu. Üçüncü sual, irademizi güçlendirmenin yolu nedir? Tabii ki zikirdir. Ama iradenin güçlenebilmesi için mutlak surette kişinin 12 tane insanla mürşidine tabi olması lazım. Tabi olduğu an Allah'tan 7 nimet alır. Birinci nimet devri imamının ruhu bir muhafız olarak başımızın üzerinde yer alır. İkinci nimet o kişinin kalbine iman yazılır. Üçüncü nimet, o güne kadar işlenen bütün günahları Allah-u Teala sevaba çevirir. Ve dördüncü nimet, fizik vücut kul olmaya başlar. Dördüncü nimet ruh vücudu terk eder. Beşinci nimet, fizik vücut Allah'a kul olmaya başlar. Altıncı nimet, nefs nefse eskiyesine başlar ve yedinci nimet irade güçlenir. İrade nefsin afetlerine karşı koyan güçtü. Afetler azaldıkça otomatikmen irade de güçleniyor. İrade aslında sabit bir güç ama karşı o koyduğu negatif güç azalınca otomatikmen güçleniyor. Davranış biçimlerimize, güzele ulaşmamız, bazı şartları yerine getirmemize kesin bir şekilde ilişkilidir. Bunun için kişinin iradesini devreye sokması gerekir. Doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilmesi gerekir. Bu doğrular insanların doğruları değildir. Allah'ın doğrularıdır. Allah'ın doğrularında hareketle sonuca gitmek söz konusuysa yapmamız lazım gelen şey mutlaka hak müşredi Allah'tan sormaktır. Mürşidimize ulaştığımız an Allah'tan 7 tane nimeti alırız. O zaman irade yap, ilahi bir güçlenmeyle güçlenecektir. Ruhun, beşin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim oluşları sürecinde kişinin iradesini de giderek güçlenecektir. Tekrar ediyoruz. İrade, nefsin afetlerine karşı koyan güç, negatif İstikamette afetler azaldıkça irade güçlenecektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala herkese serbest bir irade, yani bir cüz'i irade vermiş ve istiyor ki herkes kendi iradesiyle Allah'a yönelip ona ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'a ulaşmak benim için kalben rahat olmak.
3: Benim için dua, evladına, ailene, annene, babana.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Ruhumuz, bedenimiz, her şeyimiz.
2: Kalbimiz, ruhumuz, başka bir şey ulaşamaz. Her şeyimiz zaten bütünüyle O'nundur.
3: Allah'a imanımız ulaşır, ibadetimiz ulaşır, namazımız ulaşır.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
4: Bir zamanlar çok ettim ama şu anda hiç etmiyorum inan ki.
3: Mevlana gibi, ondan sonra Konevi Hazretleri gibi, Yuşa Aleyhisselam ermişler. Yani yolumuz onlara ait anlatıyor. Allah, ilk önce Allah, sonra Peygamberimiz, sonra İslam alemleri.
2: Manevi dualar ediyorum desem şimdi Allah'ı kandırmış oluruz. Tabii içimizde öyle bir hissiyat var ama düzenli şekilde sürekli o arzu içinde değiliz. Zaten o arzu içinde olsa şu coğrafyada yaşamıyor olmamız lazımdı. Çünkü toplumun vermiş olduğu sıkıntılardan dolayı, kendimizi de o tür şeylere kaptırdığımızdan dolayı en değerli şeyi unutuyoruz yani.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmayı dinlemek konusunda içimizde öyle bir hissiyat var ama sürekli bir arzu içinde değiliz dedi. İnsanlar Allah'a ulaşma dileğinin önemini farkında değil midir? Evet, bilmiyorlar. Bu kainatta en üstün varlık olan insan Allah'ın kendisinden ne istediğini bilmediği için mutsuz ve huzursuzdur. Allah ondan sadece Allah'ın kendisini mutluluğa ulaştırmasını talep etmesini bekler. Böyle bir talebin mevcut olması için bizim Allah-u Teala'dan dilekte bulunmamız lazım. Kişi mutlaka kendisi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Böyle bir talep varsa kişi Allah'a mutluluğuna namzettir. Onun gereklerini yaşayacaktır. Önemli olan dilekte bulunmanın bizim için elzem olduğuna inanmamızdır, şarttır bu. Allah-u Teala daima kalbe bakar. Kalbi talep Allah'a ulaşma istikametindeyse, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlak surette Rahim esmasıyla ona tecelli eder ve peş peşe ona 7 Furkan 12 tane insanla mürşidine ulaştırır ki mürşidsiz bir nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu değil. Allah-u Teala'nın bize verdiği görev nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek. Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Evvela 7 kademedeki nefs tezkiyesi, daha sonra nefsin tasfiyesi Allah için olmak, başkaları için yaşamak. Evet, Allah'ın dizaynı bütün insanlar için budur. Yunus suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimelerinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman dünya hayatını diliyor. Dünya hayatıyla hemhal. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı dilerse tam 7 tane ayet-i kerime gelince ki bu ayetlerden bir tanesi de Bakara 46 اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُ مُلَاكَ رَبُّهُمْ وَاَنَّمْ اِلَيْهِ رَعَجَهُنْ يَعْنِ رُهُنْ İki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olan kişiler, evvela hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyor ve ölümle de bir kere daha ruh Allah'a ulaşacaktır. Buna iman eden kişi, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala hidayeti yaşayabilmemiz için irademizi kullanarak Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: İslam'ı daha iyi anlatan bir kişi.
2: Mürşit Allah dostudur. Farklı bir insanın cennete gidip gitmemeyeceğini, yön vereceği bir şey olacağına inanmıyorum. Sözlük tabiri gibi onları da sözlük olarak görmemiz lazım. Yani bilmediğimiz konularda onlara danışıp onların hareketlerine dikkat etmemiz lazım. Aslında mürşit olmayan insanlar da var. Bunu Allah bilir kimin mürşit olup olmadığını.
1: Günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
3: Dünya için çok şey yapan var. Taraf için çok uğraşan yok.
2: Günümüzde mürşit vardır. Çünkü günümüzde mürşit olmamış olsaydı kıyamet bugün kopmuş olurdu.
1: Bir mürşide tabi olmak bize ne kazandırır?
4: Yol gösteriyor.
3: Allah yolunda gitmek. Yani Allah'ın izinde gitmek. Onun gerçekten Allah için, peygamberimiz için, bu insanların toplum için bir faydası varsa onlara yardımcı.
2: Bilmeden öğrenmek var. Bir de bilen bir ustanın tecrübelerini de uygulayıp öğrenebilmek var. Şimdi bir mürşide tabi olmak, daha iyi bir şekilde dini belki bilmek.
1: Sizce mürşide tabi olan bir insanın davranış biçimlerinde diğer insanlara göre bir fark var mıdır?
3: Vardır. İnsanlara daha güzel davranır.
0: Bir misafirimiz, mürşid Allah dostudur ama bir insanın cennete girip girmeyeceğine yön vereceği bir şey olacağına inanmıyorum. Bir insanın cennet ehli olmasında mürşidin etkisi var mıdır? Elbette. Yunus bunu çok güzel ifade ediyor. Gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalettedir. 19 negatif özelliğin sahibidirler. Evet. Ayetlerden gafildir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, sağır dilsiz ve kördür, fısıktadır, şeytanın kulu ve dostudur, dinde fırkalara ayrılmıştır, nefsine zulmedendir, cahildir, isyandadır, gay yolundadır, fitnededir, birbirine düşmandırlar. Amelleri boşa giden hüsrandadırlar. Ve takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller. Amelleri boşa giden herkes, gideceği yer cehennemdir. Ve takva sahibi değil, mümin değil, hidayette değil. Ama Allah'ın katından mürşit, kendisine Allah'tan aldığı emirle ayetleri tilavet ettiği zaman, Allah'a davet ettiği zaman daveti kabul eder de Allah'ın ayetlerine iman ederse, o zaman 19 negatif özellik 19 pozitif özelliğe dönüşür. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz, Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verirsem o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa Mehdi Aleyhisselam'ı da fitneden kurtulacaklardır. Aynı gerçeği kişi ifade ediyor. Bir Resulullah'la şirkten kurtulmak, bir de Mehdi Aleyhisselam'la fitneden kurtulmak. Her ikisi de bizi aynı sonuca ulaştırıyor. Bakara 256'da dinde zorlama yok. İrşad yoluyla gay yolu birbirinden tamamen ayrılmış vaziyette. Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinden Allah Teala insanların üzerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'tan bir ipe, sırat-ı müstakim ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme, bir tanesi hariç. İşte o fırka-i niyace kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte fırka-i niyaciye sırat-ı müstakimde olup müşriğine tabi olanlardan oluşuyor. Kişi müşriğine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette. Allah-u Teala tabii kimseyi zorlamaz. Zorla Kur'an'dan tutup Allah'ın cennetine ulaşma yetkisi kimseye verilmemiştir. Herkes kendi iradesiyle bunu sağlayacaktır. Mürşit sadece bir vasıtadır, bizi Allah'a yakın kılacak olan bir araç. Asıl hedefimiz daima Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehli olur. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten 10 dakika sonra ölse, onun gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Yani mürşidine talibi olmadan da cennete girmek için diploma alınabilir. Fakat daha üst cennetlere gitmek için diploma alınamaz. Mürşidi hayat insanları birinci kat cennetin ötesine taşımanın garantisidir. Mürşid olmadan da kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilir. Ama üst kat cennetlere çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerin merhameti, göğüslerin selameti ve Müslümanlara olan cömertlikleriyle giderler buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü kıymetli hocam. Hürmetle hasretle ellerinizden öpüyorum. Size bir sualim olacaktı. Okuduğu Kur'an'ı anlamayan kişilerden sorumluluk kalkar mı? Sizleri çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hayır. Allah Teala hepimizi Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ve yaşamak noktasında vazifeli kılmıştır, farz kılmıştır. Zuhruf 44'te siz Kur'an'dan sorumlusunuz. Al-İmran 7'de bu Kur'an'ın muhkem ve müteşabih ayetleri var. Ve Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikirlerine sorun. Bu ayetlerin hülasası bize mürşidi farz kılıyor. Enam 48'de وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. فَمَنْ آمَنَ وَاَسْلَحَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا مِيَسُونَ Kim iman eder, ıslah-ı nefse başlarsa o kurtuluştadır. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse her kavme mutlaka müjdeleyici, uyarıcı Resuller geliyor. Mu'minin 44'te bu Resullerin ard arda gönderildiği zikrediliyor. Ve Zümer 71'te cehennemlikler cehennemin kaplarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size ayetleri tilavet eden Resul gelmedi mi? Hepsi itiraf eder geldi. Ama biz onları yalanladık. Bütün insanlar Kur'an'dan sorumludur. Sorumluluğa muhatap olmayanlar 15 yaş altındaki çocuklar ve bir de akli dengeleri bozuk olanlardı ama bunun dışındaki bütün insanlar akıl bali oldukları yandan itibaren sorumluluk taşırlar. Resul'e muhatap olmadıkça herkes ümmidir. Ama bütün kavimlerdeki bütün insanlar mutlaka tebliğe muhatap olacaklardır. İnsanlar diyorlar, duyarlar ama icabet etmezlerse gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. Bu onların seçimidir. Dileyen kendisini Allah'a giden bir yol seçer. Dileyen de dalalette kalır. İşte müzemiz 19. İnne hazi tezkire fe men şa'a tekaza ila rabbi sebila. İşte bu bir öğüttür, dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Değer suresi 29. ayet-i kerimesi. İnne hazi tezkire fe men şa'a tekaza ila rabbi sebila. Yine dileyen giden Rabbine giden bir yol tutar. Hadis-i şerifte ilim talep etmek, öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır. Allah'a konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İrademiz bizi mutluluklara ulaştıran bir kılavuzdur. Ve Allah-u Teala irademizi güçlendirmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
4: Ne kadar yaparsan o kadar kazanırsın, o kadar çok başarırsın ve Allah'a daha çok yakın olursun.
2: Psikolojik olarak insanların rahatlamasına fayda verecekmiş. Müziğe niye gidiyorsun? Demek ki insanların da öyle bir tercihi var. Saygı duymak lazım.
3: Sürekli bir ibadet.
1: İrademiz devrede olduğunda sizce şeytan bizi kandırabilir mi?
4: Şeytandan çok insanlar şeytan olmuş. Bir zamanlar kandırıyordu ama şimdi insanlar daha çok kandırıyor.
3: Evet, bu dünyadayız. Kandırabilir. Nefsi... İradesi çok önemli bir şey. Nefsim irade sahipsem beni kandıramaz.
2: Şimdi kul acizdir. Şeytan kandırabilir. İrade zayıflığıyla mertebesine bağlı.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
3: Tüm herkesi düşünmek zikir.
4: Zikrin her şeyin yeri ayrı bence. Namazın yeri ayrı, tesbih çekmenin yeri ayrı.
2: Zikir şimdi içeriden mi zikir çekiyor yoksa sesli şekilde mi? Değil mi? İki türe ayırabiliriz.
1: Devamlı zikir yapan biri devamlı mutlu olur mu?
4: Yani yüreğine bağlı, içine bağlı. Allah'ı çok seven bir insan bunu yapar. Yani böyle çekip de şeytanlık düşünürse hiçbir şey olmaz, boşuna. Ama yüreğinden oturup da çekerek, Allah'ı düşünerek çekerse bir şeyler olur.
3: Hayır. Devamlı zikir yapan kişi çok mutlu olamaz.
2: Sadece dinin temeli zikirden oluşmaz bence.
0: Misafirimiz şeytan çok insan, şeytandan çok İnsanlar şeytan olmuş. Bir zamanlar şeytan kandırıyordu ama şimdi insanlar daha çok kandırıyor. Günümüz insanların çoğu iradesini şeytanın yönünde mi kullanıyor? Evet, çünkü dünya hayatını insanlar peşinden koşuyor. Ve dünya hayatını talep ettikleri için de şeytan dünya hayatını insanlara güzel gösteriyor, onunla kandırıyor. Zuhruf Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde Men yakşu an zikru rahmani nukayit lehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Rahman'ın zikrinden göz yummak dünyayı talep etmek de mümkündür. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. İşte iblis devamlı nefsimize davetiye çıkartıyor. Şuara suresinin 221, 222, 223. ayetlerine bakalım. Beraberce ne görüyoruz? Şuara 221. Şeytanlar kimlere iner size haber vereyim mi? Hel unnebbikum ala men tenezzelü şeyatin. Tenezzülü ala kulli efakın esim. İftira eden yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdırlar. Evet, demek ki Meryem suresinin 83. ayet-i kerimesiyle Şuara 221, 222, 223'ü birlikte mütalaa edebiliriz. Meryem suresinin 83. ayet-i kerimesi. Onlar kışkırtıkça kışkırtan tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Allah-u Teala şeytanları kafirlerin üzerine gönderiyor. O kafirler yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdır. Allah-u Teala bize irademizi nasıl kullanacağımızın metotlarını verir, şartlarını verir, yollarını gösterir. Ama dilediğimiz istikamete irademizi kullanmak yetkisi bizimdir. İrademizi doğru yolda, Allah'ın yolunda kullanabilirsiniz. Yanlış yolda da, şeytanın yolunda da kullanabilirsiniz. Şeytani kuvvet insanları Allah'ın yolundan ayırmak konusunda bir talebin sahibi olmayı ifade eder. Kim başkasına kötülük ederek, onun bir zarar görmesine, onu ikna etmek suretiyle yanlış fiiller işleterek onun cehenneme sevk etmemişse, işte o onların hepsi insanlar, insan şeytanlardır. Allah'ın saptırdığı insanların vebalini omuzlarına alan insan türü şeytanlar. Hazreti Ömer, şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ona meylediyor, şaşırır bu insanı ki şeytanı biliyor ama ona itaat ediyor. İşte kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Dünyaya meyleden. Kimdir şeytanı bilip itaat eden? Allah'a isyan eden. Bir görüntülü sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sual sormak istiyorum. Allah'ın yardımını alabilmemiz için kişisel irademizle bunu talep etmemiz önemli midir? Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın yardımını alabilmemiz için kişisel irademize bunu talep etmemiz önemli midir? Evet. Allah ile ilişki kurmak istiyorsak, mutlak surette ilk yapacağımız şey, en önemli şey Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattir. Biz var olan iradi yapımızda Allah'a müracaat etmiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'dan bize yardım gelmesini beklemeyin. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ın kanunları bunu içerir. O müracaat mercidir. O Rab'tır. Ona müracaat ettiğimiz takdirde sonuç alabiliriz. Yoksa bir şey alamazsınız. Allah-u Teala müracaatımız asıldır. Ona dileyeceğiz, ondan isteyeceğiz ve bu dileği de kalbinden yapmamız lazım. Kalp Allah'a müracaat merkezidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maazzarava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah Teala her devirde adaleti gerçekleştirmekle vazifeli resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade eder?
8: Bu dönemde yok. Doğru şekilde doğru insanlarla ve doğru tarikatlarımız yok.
9: Vallahi şu devirde mürşit diye bir şey kalmadı.
10: Bu devirde çok böyle sağlam bir şey olacağını düşünmüyorum.
11: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim.
12: İsterim tabii ama bulabilsek.
13: Şu an günümüzde var mı? Bir Veysel Karani var mı?
14: Şu anda yok.
15: Şu an yok.
16: Yok.
17: Yok herhalde.
18: Bu devirde hiç inanmıyorum bulacağımıza.
19: Maalesef o inancımı kaybettim.
13: Peki ben size bir soru sorayım. Var mı mürşit günümüzde?
0: Allah'ın adalet sistemine göre bu devirde mürşit olmaması mümkün müdür? Değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek herkese mutlaka tebliğci gelir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her devirde adaleti yerine getiren bir imam insanları cahillerin yorumundan, batıl elin bidatlerinden ve hakimlerin tarifinden uzaklaştıracak. Var yani. Allah Resulü böyle buyurduğuna göre o zaman bu devirde olmaması mümkün mü? Hayır. Her devirde beni temsil eden bir kişi, Hazreti İsa temsil eden 3 kişi, Hazreti Musa'yı temsil eden 7 kişi, Hazreti İbrahim temsil eden 40 kişi var. Bütün zaman parçalarında bunlar var. Öyleyse bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazı kılarak Allah'ın bizler için taneti mürşide ulaşmak, tabi olmak.
20: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Allah kime kendi yoluna sevk edeceğine zaten kendisi karar veriyor.
1: Bir çocuk dünyaya gelirken iki kaderle gelir. Biri mutlaktır, biri muallâdır. Bu kişinin kaderi biraz kendisi çizmesi ve Cenab-ı Hakk'ın da ona hidayet kapısını açmasıdır yani.
2: Sonuçta kader diye bir şey var. Allah'ın hidayeti inşallah bütün Müslümanlara, bütün insanlığa ulaşır ümidiyle dua ediyoruz.
3: Fatiha mahassalavat. Allah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere hidayete ermekte kaderin etkisinden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakacağız. Evet, kalın çizgilerle bizim kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olayların adı kazadır. Kader değil. Bir kere daha söyleyelim. Kendi serbest irademizle vücuda getirdiğimiz, tamamladığımız bütün olayların adı kazadır. Ama hangi olaylar bizim dahilimiz olmadan, irademizin olmadan bizim üzerimize tesir icra ediyorsa o da kaderdir.

Ama dikkat edelim, burada Allah Teala'nın delalette kalmayı dilediği kişiyi delalette Allah bırakmıyor. Allah onu delalette koymuyor. Yani insanlar hidayette doğup da Allah tarafından delalette düşürmüyor. Böyle bir olay Kur'an-ı Kerim'de yok. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın hidayeti o kişinin üzerinde oluşmuyor. Kişi kendisini cehenneme kendi elleriyle mahkum ediyor. Allah onu cehennemine atmıyor. Cehennemden kurtarma konusundaki bir yardımını o kişi talep etmediği için kendisini cehenneme mahkum ediyor. Hidayete ermek istemeyen bir insanı peygamber dahi hidayete erdiremez. Kasas 56, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in amcası defaatle Allah ve Resulü tebliğ yapmıştır. Ulaşmayı dile bana tabi ol, ulaşmayı dile bana tabi ol ama o Kasas 57'de zikredildiği gibi dilememiştir. Eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, Allah'a ulaşmayı dilersek yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Onları katımızdan rızık olarak her şeyi, her çeşit üründen toplanıp onlara getirildiği haram, kırınan, hürmet edilen yerde, haremde, yerde emin olarak yerleştirmedik mi? Yani sizin sahip olduğunuz her şeyi Allah Teala size vermedi mi diyor Allah Teala cevabında. Allah Teala hidayete ermeyi dilemeyenin mürşidinin mevcut olmadığını. Allah'a ulaşmayı dilemeyen için bir mürşit yok. 7 ayet-i kerimede bakın hemen gösterelim. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin Allah onları delalete bırakıyor. Onlar için bir hidayetçi yok. Onları isyanda olduğunu yani Allah'ın 12 defa üzerimize farz kıldığı bir fiili ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirmek üzere harekete geçmediğini kesinleştiriyor. Bir kere daha o 7 ayet-i kerimeyi verebilirsek Yunus 7 onlar ki bize ulaşmayı dilemezler. Yunus 11 bize ulaşmayı dilemeyenler dünya hayatından razıdırlar. Yunus 15 gördüğünüz gibi 7 ayet-i kerimede hayattayken iradesini kullanmayan ulaşmayı dilemeyen kişiyi Allah Teala delalette bırakıyor ve delalette olanlar için de bir hidayetçi yok. Dinimiz hidayet dinidir. Bütün insanlar Allah Teala tarafından hidayetle emrolunmuşlardır. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Evet, Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Allah Teala'nın temel hedefi hidayeti oluşturmaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hidayet üzeredirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmeti olarak ümmeti onlardır. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez buyuruyor Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Ve yine bir başka hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse başlangıç noktasında herkes delalette insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse hidayete ermek kişinin kendi iradesiyle dilemesidir. Ondan sonrası Allah'ın yardımıyla kader olarak devreye giriyor, gerçekleşiyor. Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranıza da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyiniz. Ey insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Görüyorsunuz ki çok muhteşem bir dizaynla karşı karşıyayız. Tekrar ediyoruz. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin üzerinize de zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyiniz. Ayetlere baktığımız zaman açıkça şunu görüyoruz. Bakara 120, Ali İmran 73'te hidayet ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ve

0: Kişinin kendi iradesiyle bunun oluştuğunu görüyoruz. Der 3. اِنَّا اَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرَ وَاِمَّا كَفُرَ Biz onu yola ulaştırırız. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Kişi iradesini kullanıp dilediği zaman Şura 13 ve Rad 27'de Allah'ın garantisi devreye giriyor. Bizim ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır ama biz dilememiz halinde Allah-u Teala. Dolayısıyla her devirde, her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın Resulleri ayetlerle insanları Allah'a davet ederler. Daveti kabul edenler için istisnasız hidayet Allah'ın garantisinde mutlaka gerçekleşiyor. Ama daveti kabul etmeyen, ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar, onlar da kesinlikle cehennemin odunu oluyorlar. Onlar cehennem ehli olarak hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem ölüm sonrası hayatta da cennete değil cehenneme gidiyorlar. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mutlu musunuz?
2: Değilim.
1: Değilim. Mutluyuz.
3: Değiliz kızım, nasıl mutlu olalım?
1: Neden mutlu değilsiniz?
2: Toplumda mutsuz olunca sirayet ediyor herkese.
3: Hayat pahalılığından.
4: Hayat şartları çok pahalı. Bundan 5 seneki önce nereye, şimdiki nereye? Mümkün değil yani.
2: Çok büyük bir sıkıntım olmamasına rağmen yine toplumun mutsuzluğu yüzünden ben de mutsuzum açıkçası.
3: Bu zamanda mutlu olmak pek yani maddi zor da manen mutluyum, şükür Rabbime diyorum.
4: İbadet yüzünden mutluyum, bu şeyden dolayı mutlu değiliz. Bütün millete sor, hiç kimse mutlu değil.
5: Bu devirde de bence para mutluluk. Bu pahalılık da, bu sıkıntı da, para olmayınca da olmuyor.
0: Misafirimiz bu devirde bence para mutluluk dedi. Çok para sahibi olmak mutluluğun anahtarı mıdır? Hayır. Bir kısa anlatılır. Evin kapısına 3 kişi geliyor. Bunlardan bir tanesi ben sevgiyim diyor. Öbürü ben zenginlikim diyor. Öbürü ben başarıyım diyor. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun. Bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar. Teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım Zenginlik. Diğeri ise Başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi Zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine Başarı'yı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise Sevgi'yi çağıralım. Ne güzel evimiz Sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine Sevgi'yi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek Sevgi'yi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine Sevgi Başarı ve Zenginlik de takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece biriniz geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine Başarı ve Zenginlik şöyle dediler. Eğer Sevgi'yi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz Sevgi'yi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Demek ki İnsanı mutlu eden para değil, insanı mutlu eden başarı değil, insanı mutlu eden sevgidir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması ise, Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmenin ta kendisidir. Öyleyse sevgi yoksa, ruhun Allah'a ulaşması da yok. Allah'la ilişkileri düzgün olmayan kimsenin, diğer insanlarla ilişkileri mutlu olması mümkün değil. Bakara 200 ve 202'de, kim bizden dünya isterse veririz ama ahirete nasibi yok. Ama kim ki Rabbimiz bize dünyada hasene güzellikler ver, ahirete de güzellikler, bizi ateş azabından koru derse, işte onların her birisinden nasipleri vardır. Kazançları sebebiyle mutlulukları yaşayacak olanlardır. mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmek. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah tarafından sevile. İnsanların önünden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse seven ve sevilenlerden olmak bize mutluluk getirir. Fatiha ma'as salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın şeriat kitaplarını peygamberlere verdiğini görüyoruz. 7 tane ayet-i kerime Allah Teala'nın nebilerine, peygamberlere şeriat kitabını verdiği ayetler bize kesin olarak ispat ediyor. Bu ayetlerden hareketle Kur'an-ı Kerim'de geçen nebilere baktığımız zaman Kur'an'da ismi geçen 25 tane peygamberden söz edebiliriz. Kronolojik sıra dahilinde isimlerini vermek istiyorum. Adem Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, Zülküf Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, Elyasa, Yunus Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ayetlerde ismi geçen bütün peygamberler tek dini, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam'ı öğrendiler ve yaşadılar. Allah'ın her şeyi yoktan var eden, Allah'ın zatı arşta, ilim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmıştır. Ve Allah-u Teala zatı için Darüsselam buyuruyor. Bütün kainatı en üst noktada yarattı, insan için yaratmıştır. Allah, insan ve insandan başka yaratılan bütün kainat. İşte Bakara 29'da وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Yeryüzünde neyi yarattıysam sizin için yaratma insanlar. Câsiye 13'te وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا. Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahar kıldık. Darüsselam olan Allah'ın zatı, insan ve insandan başka yaratılan bütün kainat. Her şey insan için ama insan başı boş değil, boşuna yaratılmış değil. İnsan Allah içindir. İşte teslim yurdu olan Allah'ın zatı, Allah Teala bütün insanları teslime davet ediyor. Ayetlere baktığımız zaman Allah bütün insanları kendi zatına davet ediyor. Ve insanlar için vaaz ettiği din bütün zaman parçalarında, bütün mekanlarda veya kısacası bütün kainatta tek din. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Nasıl bütün peygamberlerin şeriatı aynı ise, bütün peygamberlerin babası da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. İşte
son Nebi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Bütün kitapların özü Allah Teala'nın son nebisine verdiği Kur'an-ı Kerim'i bütününü ifade ediyor. Yani bütün kitapların özü Kur'an ve Kur'an'da Allah Teala bütün peygamberlerin tek dini yaşadığını beyan ediyor. İşte Bakara 136'da ismi geçen, tekrar o eski slaytımıza dönecek olursak, ismi geçen peygamberlere bakıyoruz. Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verilenlerin hepsine iman ettik. Diğer peygamberlere de verilenlere iman ettik. Biz onlar arasında fark gözetmeyiz ve biz ona teslim olanlarız. Ona dediği biz Allah'a teslim olanlarız. Ali İmran suresinin 19. ayet-i kerimesinde اَنَّ دِينَ عَنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Muhakkak ki Allah'ın indinde din İslam'dır. Ve Ali İmran 85'te مَنْ يَبْتَهُ غَيْلِ İslami dinen فَلَنْ يُقْبِلَمِنْ İslam'dan gayri din arayanlar o din kendisinden kabul olunmaz. Ali İmran suresinin 2. ayet-i kerimesinde havariler biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik. Bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol ya İsa. Öyleyse Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dini de İslam. Ve Allah Teala Ali İmran 64'te bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit olun diyor. Ali İmran 83'te ise Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Göklerde ve yerde kim varsa hepsi tev'an ve kerhen ona teslim oldular. Öyleyse görüyorsunuz ki gökte ve yerde başka bir din yok. Tek bir din var. Bu din peygamberlerin yaşadığı din. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde tekrar havarilere biz vahyettik. Bana ve Resulüme iman edin. Bizim hakka teslim olduğumuza şahit ol demişlerdir havariler. Ankebut suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Biz ona teslim olanlarız. İşte bugünkü konferansımızın can alıcı ayet-i kerimesi Ankebut 46. Ankebut suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Yani Allah Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği şeriat kitaplarına iman asıl faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Yani Yahudilere verilen, Hazreti Musa'ya verilen Tevrat'a, Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil'e, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a indirilen sahifelere, Hazreti Nuh Aleyhisselam'a verilen şeriat kitabına hepsine iman ediyoruz. Bizim ilahımızla sizin ilahınız birdir.
tek bir ilahtır. Biz ona teslim olanlarız. İşte Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Nasıl Allah tekse, zamandan mekandan her şeyden münezzeh olan Allah tek ise, onun insanların iki cihan saadetine ulaşması meyanında emir ve nehirlerinden oluşan vaaz ettiği din de tek dindi. İnsanlar şunu zannediyorlar, sanki her peygamberin ayrı bir dini varmış. Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. En'am suresinin 85. 86. ayetlerine baktığımız zaman onların hepsini alemlere üstün kıldık. Zekeriya, Yahya, İsa aleyhisselam, kulün mine salih, hepsi salihlerden. İsmail aleyhisselam, İlyas, Yunus aleyhisselam, Lut aleyhisselam, kulün fedelna alel alemin. Alemlere üstün kıldık. Gerçekten son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اَلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Yunus suresinin 84. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala açıkça şöyle buyuruyor. قَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ اِنِّي كُنْتُمْ اَمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِنِّي كُنْتُمْ مُسْلِم۪ينَ Musa aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim, eğer siz Allah'a amen olup ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a teslim olanlarsanız artık ona tevekkül edin. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bütün insanlar şu vaaz ettiği din tek bir din. Nahl suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala سُمَا اُحَيْنَا اِلَيْكَ نِتَّبِيُوا مِلَّةِ اِبْرَاهِيمِ حَن۪يفَ وَمَا كَانَ مِنَا الْمُشْرِك۪ينَ Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın da teslim dinini yaşadığını biliyoruz. Ve Allah Teala bütün insanlar için farz kıldığı, bütün peygamberlerin öğrenip yaşadığı ve insanlara öğrettiği yegane din, babamız İbrahim Hanif dini, Arapça dili İslam'ı Allah Teala en güzel biçimiyle Rum 30'da açıklıyor. فَاَقِيمَ اَچِكَ لَد۪ينِ حَن۪يفَ فِطْرَةَ اللّٰهِ اَلَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Artık Hanif olarak kendini din için ikame et. Allah'ın Hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik olmaz. Kayım olan, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Lakin insanların çoğu bilmez. İşte ezeli ve ebedi tek din, Allah Teala bu dinin muhtevasını bir bütün olarak Haç 78'de açıklıyor. Haç 78'de ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Allah'ta hakkıyla cihat edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı. O babanız İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de ki, Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız. İşte her devirde insanlar, bütün Resuller üzerine şahit olanlar, bütün müşrikler üzerine şahit olanlar o devrin imamıdır. Diğer Allah'a teslim olanlar da insanlar üzerine şahit olarak Allah-u Teala kabul ediyor ve dinin
bu standartlarda yaşanmasını istiyorum. Allah tek. Allah'ın tek olduğunu beyan eden ayetlere baktığımız zaman bunun kesinlikle böyle olduğunu görüyoruz. Enbiya suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Her ikisinde semada ve arzda Allah'tan başka ilah olsaydı, ilahlar olsaydı, ikisi de yerde ve gökte mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi olan Rabbi Allah, onların vasıflandırdığı şeylerden münezzehtir. Zatıyla arşta tek, ilim ve rahmetiyle yarattığı bütün kainatı kuşatmıştır. Ve Allah-u Teala'nın bütün her devirde, bütün zaman parçalarında, bütün mekanlarda, bütün kainatta yaşamasını farz kılıp yaşamasını istediği din, babamız İbrahim Hanif dini Arapça değil İslam, 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, 3. safa ruhun teslimi, 4. safa fizik vücut teslimi, 5. safa nefsin teslimi, 6. safa ihlas ve irşad ve 7. safa iradenin teslimi olarak geçiyor. İşte Allah nasıl tekse, Allah'ın insanlar için farz kıldığı tek din 7 safa 4 teslimden oluşuyor. Bu dinin şeriatı da tek. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ın ismini verdiği ulul azm nebilerinden Allah bahsediyor. Allah dinde onun Hazreti Nuh aleyhisselama vasfettiği, farz kıldığı şey şeriatı, dini ikame edin, ayakta hayata tutun, dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek şeriat kıldık. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme, müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni de kendisine mutlaka ulaştırır. İşte Allah Teala en üst noktada yarattığı insanı peygamberleri vasıtasıyla onlara yaşamasını farz kıldığı 7 sava 4 teslimden oluşan şeriat vasıtasıyla hep kendisine, zatına davet ediyor. Davete karşı çıkanlar, seçilmeyenler, onlar şeytan ve avanesini teşkil ediyorlar. Bunların bu dünya hayatında huzursuz ve mutsuz, ahirette gidecekleri yer cehennem. Ama bir başka grup da var ki onlar da ağızlarıyla iman ettiklerini söylüyorlar ama dilinin söylediği kalplerinde yok. İşte dini yaşadığını zanneden münafıklar var. Bu münafıklar Maide 41'de ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, Fetih 11'de onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Münafıkın biri de muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün ama Allah şahit diyordu ki münafıklar yalan söylüyorlar. Görüyorsunuz ki dinin muhatabı olan insanlar da iki gruba ayrılıyor. Bir, dinin söylediği kalbinde olmayanlar. İki, dinin söylediği kalbinde olanlar. Öyleyse Allah'a giden yolun giriş kapısı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanla Allah arasında Allah-u Teala'nın farz kıldığı, peygamberlerine farz kıldığı
yedi sabah dört teslimden oluşan Hanif dinin, şeriatının 28 basamaklık İslam merdivenini ihtiva ettiğini bilmemiz lazım. Birinci safhada herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir birinci basamakta. İkinci basamakta herkes yaşadığı olayları değerlendirir. Dünya hayatını seçenler, onlar olayları, hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olaylar şer olarak değerlendiriyorlar. Yani kalbinde dünya olanlar, dünyayı talep edenler, kar ve zarar ölçüsü içerisinde hayatlarını yaşıyorlar. Ama Allah Teala'nın tüm insanlardan onların huzur ve saadete ulaşması meyanında farz kıldığı tek dini yaşamasından muradı, hem bu dünyada mutlu bir hayat yaşamak hem de ölüm sonrası hayatta gidecekleri yerin cennet olmasını temin etmek için farz kılınmıştır. Öyle olunca da dini muhatap olan insanlar Allah'ın koyduğu ölçü içerisinde olayları değerlendirirler. Derecat kaybettiren her olay Allah'ın öğretisiyle hayırdır. Derecat kaybettiren her olay Allah'ın bize öğretisiyle de şerdir. İşte akil ve bali olan insan üçüncü basamaktan itibaren Allah'a ulaşmayı kalben dilerse o zaman bu ölçü içerisinde hayatını yaşamaya başlar. Derecat kaybettiren olaylardan kaçınacak. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecek. Derecat kazandıran hayırların peşinden koşacak, hayırlarda yarışacak. İşte bunlar dinin giriş kapısı, Kur'an'ın da giriş kapısı olan kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah-u Teala'nın en üst noktada yarattığı insanın Allah indinde kıymetli olmasının sebebi Allah'ın zatından üfürülen ruha sahip olmasındandır. İşte Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde en şerefli varlık olan insanı Allah-u Teala'nın bir fizik bedenle halk ettiğini buyuruyor. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَّهَا biz insanı bir nefse dizayn ettik. Berzah alemine ait olan bir nefsimiz söz konusu. Ve secde 9'da سُمَّ سَوَّهَا وَنَفَاهَا فِيهِ مِنْ رُوْهِ biz insana ruhumuzdan üfürdük. İnsanı bütün mahlukatın fevkinde kılan, üstün kılan olay Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Ruhta 19 tane haslet var. Ruhun bütün talepleri Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir konumdadır. Ama nefste de 19 tane afet var. İnsanların baş düşmanı secde emrine asi olan kıyamete kadar insanları huzursuz ve mutsuz, ahirette de kendisiyle birlikte cehenneme götüren şeytan, nefsin 19 afetine %100 tesir ediyor. Ve Allah-u Teala'nın Resulü hadis-i şerifinde Allah sizin soyunuza bakmaz. Allah sizin malınıza da bakmaz. Allah sizin dış görünüşüne de bakmaz. Allah-u Teala'nın insanda devamlı nazar ettiği şey nefsin manevi kalbidir. Başlangıç noktasında nefsin manevi kalbindeki 19 afet sebebiyle İnsanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sardis ve kördürler, fısktadırlar, şeytanın kulu dostudurlar, fırkalara ayrılmışlardır, zalimdir, cahildir, isyandadır, sevile gaydedir, fitnede düşmandırlar, amelleri boşa giden, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller ve gidecekler yer cehennem. Kur'an'ın özeti olan Vel Asr suresi
İnsanların hepsinin hüsranda olduğu, gideceğin cehennem olduğu ama kendisini hüsrandan kurtarabilenler kimlerdir? İllellezine amenu ve amilu salihati. Tevasev bil hakki ve tevasev bil sabr. Amen olup ıslah edici amel işleyenler hariç. İşte Allah-u Teala bütün insanlara katından kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberler, onların olmadığı yerlerde her kavimde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin veli resuller, yedi sabah dört teslimi yaşayan veli mürşitler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler devamı insanlara gönderiliyor. Ve bu insanlar duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen diye insanları Allah'a davet ediyorlar. İşte insanlar daveti kabul edenler ve etmeyenler diye veya bir başka deyimle cennetlikler ve cehennemlikler olmak üzere iki gruba ayrılıyorlar. İnsanla Allah arasında en üst makam nübüvvettir. Allah'ın peygamberlerinin makamıdır. Allah Teala bütün peygamberlere şeriat kitabı veriyor. Ondan sonra da imamet, her peygamber asaleten devrin imamıdır. Ondan sonra risalet. Ardı arkası kesilmeksizin her kavimde o kavmin ana lisanıyla Allah Teala vehbi olarak yetiştirdiği resullerini vazifeli kılıyor. İşte Enam suresinin 48. ayet-i kerimesine baktığımız zaman وَمَا نُرْسُلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ İster Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun, biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Allah'ın zatına daveti kabul edenler için müjdeci, daveti kabul etmeyenler için uyarıcı. Ve gerçekten cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Sizi Allah'a davet eden, ulaşmayı dilemeniz halinde sizi cennetle müjdeleyen, dilemeyenlerin bu cehenneme geleceğini uyaran nezirler gelmedi mi? Resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah tektir, yaratan O'dur, emreden de O'dur. Allah-u Teala'nın insanlar için farz kıldığı şeriat da tektir, bu dinin şeriatı. Hükmeden de O'dur. Bütün zaman parçalarında Allah Teala'nın hükmü insanların 7 sabah 4 teslimi yaşayan İslam dinini yaşamaları, hem bu dünyada huzur ve mutluluk hem de ölüm sonrası hayatta bütün cennetin sahibi olmalarını Allah Teala istiyor. Ama insan da serbest iradenin sahibi. Davet kendisine ulaştığı zaman iradesiyle Allah'a ulaşmayı diler. Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşide tabi olur ve ruh teslimiyle 7-8 aylık süre içerisinde en güzel mutlulukları yaşar veya davet kendisine ulaştığı zaman şeytanın da kendisine cazip gösterdiği dünya bataklarına gömülür, dünyanın peşinden koşar, para ve başarının kendisini sarhoş etmesiyle hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem ölüm sonrası hayatta gideceği yer cehennem olan bir hayatı yaşar. Bütün peygamberler Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler 7 sabah 4 teslimde oluşan İslam'ın 7 sabah şeriatını hep evvela kavimlerine sonra da etraftaki insanlara ve bütün dünyaya öğretmeye ve yaşattırmaya çalışmışlardır. İşte bütün peygamberler kendi kavimlerini rahmete ve mağfirete davet etmişler. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler için rahmet, mürşidine tabi olanlar için mağfiret, Allah-u Teala'nın kesin hükmüdür. İşte Adem Aleyhisselam, biz nefsimize zulmettik, rahmet ve mağfiret etmezsen
Hüsrana düşenlerden oluruz. Nuh aleyhisselam, senin beni mağfiret etmen, senin bana rahmet etmen olmazsa hüsrana düşenlerden olurum. Yani insanı hüsrandan kurtaracak olan Allah'ın rahmeti ve mağfiretidir. O sebeple Allah Resulü, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de, ama Rabbim beni rahmetine garip etmiştir. Hud aleyhisselam, Rabbimizin mağfireti isteyin ve tövbe edin. Salih aleyhisselam, Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? İbrahim aleyhisselam, babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Devam ediyoruz. Musa aleyhisselam, bizi mağfiret et, bize rahmet et ya Rabbim diye talepte bulunuyor. Davud aleyhisselam, Rabbine mağfiret talep etti. İsa aleyhisselam, Allah'a tövbe edip ondan mağfiret dilemiyorlar mı? Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Nisa 64'te noktayı koyuyor. O kendi nefsine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileserdi. Resul de onlar için Allah'tan mağfiret dileseydi, her iki tarafın tövbesini kabul eder, onların bütün günahlarını sevaba çevirirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din çok kolay. Onun için Allah Resulü kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Müjdeleyin, zafer ettirmeyiniz. Ve Allah Teala'nın 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına insanların ulaşabilmesini tek bir dileğe bağlamış. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Daimi olarak Allah kalbe bakıyor. Kalp duanın mahalidir. Çünkü Allah Resulü hadisinde duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani kalbi 19 tane afetle malul, %100 karanlık olan kişilerin talebini, manevi taleplerini tabii kabul etmiyor. Ama kalpten yapılan, ki bu bir dilektir kul olmak, duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesini ifade ediyor. Onu da buraya ilave edelim. Evet, kul olmak, yaratılış gayemiz kul olmak. Bütün peygamberler insanları Allah'a kul olmaya davet ediyor. Duanın kabul edilerek kalpten olması halinde ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. 7-8 aylık süre içerisinde o kişi ruhunu Allah'a ulaştırır, erişmiş evliya olur ki, tekrar ediyorum, bütün insanlar için yaratılış gayesi kul olmak, Allah'a dost olmak ve iki cihan saadetinin sahibi olmak. Bu bir dilektir. Eğer dilemediyseniz, ki davetimiz 8 milyar insanadır, bu dünyadaki bütün insanlaradır. Hatta bütün kainattaki insan ve cinleredir. Davetin kabulü olması halinde Allah'ın yardımıyla ve devrin imamın himmetiyle mutlaka insanlar iki cihan saadetinin sahibi olur. Allah Teala'nın da insanlar için vaaz ettiği tek hedef insanların mutluluğudur. Allah'ın insanların mutluluğundan başka istediği bir şey yok. Bütün peygamberler tek dini İslam'ı yaşadılar. Konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlandı. Eğer siz de bütün peygamberlerin yaşadıkları dönemlerde kendi kavimlerini Allah'a davet ettiği gibi davetimizi kabul ettiyseniz, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ben de bütün peygamberlerin mağfiret davetini yerine getiriyor, tövbemi gerçekleştirmek istiyor, bugüne kadar işlediğim günahların sevaba çevrilmesini istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek,
Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun inşallah. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeriat nedir? Birinci sual, şeriat deyince ne anlamalıyız? Sevgili kardeşlerim, günümüzde geleneksel din tatbikatında birçok Kur'an kavramları asli manasından tamamen saptırılmış, hiçbir hedefe ulaşmayan, sadece şifa vermeyen bir zan standardı içerisinde lügat manası olarak verilmiş. Bunlardan bir tanesi de şeriat. Nasıl Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ وَعَلَّمَهُ En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Hadis-i şerifini geleneksel din tatbikatı Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenmek ve öğretmek olarak anlamışlarsa, halbuki onun gerçek manası Resulullah'ın buyurduğu Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu öğrenen ve öğreten en hayırlıdır. Allah Resulü'nün tarifi bu. Şeriat deyince de ne yazık ki insanlar bugün hanımların örtüsünü düşünüyorlar. Hırsızların ellerini kestirmesini düşünüyorlar. Şeriat deyince akıllarına bu geliyor. Şimdi gerçekte böyle midir? Baş örtüsünün 6213 ayet-i kerimenin muhtevası içinde yeri nedir? O ayetleri bulabilirsek hemen ekrana taşıyalım. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de örtünme ayetleri. 1, 2, 3, 4 tane ayet-i kerime söz konusu. Hadi diyelim 5, hadi diyelim 6. 6213 tane ayet-i kerimenin içerisinde başörtüsünün 4 ayet-i kerimede açıklanmasını sizlere Kur'an-ı Kerim beyan ediyor, açıklıyor. Ama hırsızlık olayına baktığımız zaman Maide suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 10 emirden bir tanesi de 152. ayet-i kerimesinde dile getirilmiş. Hal böyleyse birisinin 5 ayette yer alması, diğerinin 2 ayette yer alması noktasından tartacak olursak, şeriatın Kur'an-ı Kerim'in bütünü olduğunu da biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatını sana da şeriat kıldık. Dini ikame edin, dinde fırkalar ayrılmayın. Müşriklere senin davetin ağır geldi. Allahu yeşteb, yani şeriat deyince dinin tamamı yer almış durumda. İnsanların zannettiği gibi 6 ayette yer alan örtünme ve 1 ayette 1-2 ayette yer alan hırsızlık değil. Şeriat Kur'an'ın bütünüdür. Ve Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerimesinde 14 asıl evvel sahabenin hepsi Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Şeriat deyince akıllarına bu geliyor. Yani 5-6 ayetten oluşan örtünme, 1-2-3 ayet diyelim ki 4 ayette yer alan hırsızlık olarak değerlendiriyor. Oysa ki şeriat insanı mutluluğa ulaştıracak olan kaidelerin bütünüdür. 7 safa ve 4 teslim ve bu hedeflere ulaşmak üzere Allah'ın bize farz kıldığı diğer vasıta emirler. Allah'ın şeriattan muradı İslam'ın kainatın yegane değerinin Hazreti İbrahim Hanif değerinin 7 safhasını yaşamaktır. İslam konunun bütünüdür. Şeriat temel direkleridir.
Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, arkadan ruhu Allah'a teslim etmek, Allah-u Teala'nın şeriatının temelini teşkil eder. Evet, ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, şeriatın temelidir. Ama bu hedeflere ulaşmak için de vasıta emirler söz konusu. İkinci sual, Allah-u Teala'nın her peygamber için indirdiği şeriat hükmü farklı mıdır? Hayır. Bütün şeriat kitapları Allah-u Teala'nın 7 ayette şeriat kitaplarını peygamberlerine indiriyor. Ama bu peygamberlere indirdiği şeriat kitaplarının hepsi hidayet ve nurdur. Maide 44 Tevrat hidayet ve nurdur. Maide 46 İncil hidayet ve nurdur. Şura 52 ve Ahkaf 12 Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur. Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplar kainatın tek şeriatını ifade eder. İblisin eski kitaplarda değişiklik yapması neticeyi değiştirmez. Allah-u Teala önce Yahudilere, sonra Hristiyanlara, sonra da Müslümanlara aynı hususiyetleri taşıyan kitapları indirmiş. Kalın çizgilere 7 sabah 4 teslim ihtiva eder. Şimdi Bakara 120'de وَلَنْ تَرْدَعَنْ gel يَعُودُوا اَنْ نَسَرَ حَتَّ تَتَبِعُوا مِلَّتُهُمْ Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar, sen onların dinine tabi olmadıkça. قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى De ki Allah'a ulaşmak yolu işte o hidayettir, dinin temeli bu. وَلَيْنْ تَبَعْتَ وَاَنْ بَعْدَ الَّذِي جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ Bu ilim sana geldikten sonra hidayetin, insan ruhunun Allah'a ulaşması, hayattayken Allah'a ulaşması, ilmi sana geldikten sonra onların hevasına tabi olursan, مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَسِيرٍ Yani onun hevasına tabi olur da hidayeti dilemezsen, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, senin için Allah'tan bir veli, bir nesir, yardımcı yoktur. Bakara 126'na Alimran 73'ü de eklersek şu sonuca ulaşıyoruz. Alimran 73'te Allah-u Teala Ehl-i Kitap yani Yahudiler, Nasrani'ler sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın dediler. Yani Yahudiler kendi aranda, Hristiyanlar kendi aranda sizin dininize tabi olmazlarsa onlara inanmayın. De ki muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Yani dinin temeli, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması dinin temeli hidayettir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet, hidayetin hedefi de mutluluktur. Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yani ne demek oluyor? Size verilen bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Nasıl Yahudilere şeriat verilmişse onun benzerini Peygamber Efendimiz'e vermiş. Nasıl Hristiyanlar şeriat vermişse onun benzerini Peygamber Efendimiz'e vermiştir. Yani şeriatı. Yoksa onlar Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki muhakkak ki faz Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah vasidir. İlmi geniştir. Her şeyi kapsar. Alimdir. İşte sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki olay gayet açık. Yahudiler, Nasraniler Peygamber Efendimiz tebliğe başladığı zaman insanları Peygamber Efendimiz'e karşı kışkırtıyorlar. Diyorlar ki sizin dininize tabi olmadıkça onlara inanmayın. Halbuki aynı şeriatı bir kere daha Allah'tan tarafında olan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Kur'an-ı Kerim tüm kutsal kitaplar hidayet ve nurdur. Dinin temeli hidayettir. Kur'an'ın da hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de kesinlikle mutluluktur. Üçüncü sual, günümüz tarikat mensuplarının şeriatı yaşadıkları söylenebilir mi? Hayır. Şeriatın görünen kısımları, fıkıh ilmindeki görünmeyen kısımları ise tasavvufa ait olan kesimdir. Yani İslam'a ait olan kesimdir. Tasavvuf, Kur'an'ın ta kendisidir. Bu bütüne baktığımız zaman
Bunun Allah'ın zatının görülmesini ihtiva eden bir neticeyi ifade ediyor. Tarikat mensuplarının ise şeriatın bütününü yaşamadıklarını görüyoruz. Aralarında gerçekten tasavvufu yaşayanlar da var. Onlar zaten hakikatin farkında olanlar. Ama çoğunluğu diğerleri teşkil ediyor. Yani İslam'ın 5 şartını yerine getirerek şeriatı yaşamakta olduklarını zannediyorlar. Ama gerçekte Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorlar. Yaşayabilmeleri neye bağlı? Yaşayabilmeleri mutlak surette Allah'ın tayin ettiği müşride bağlı. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Allah'ın kitabı Ehl-i Beyt dinin birinci kaynağı Allah'ın kitabı. İkinci kaynağı Ehl-i Beyt, yani her devirde Kur'an'ı açıklamakla vazifeli olan Allah'ın veli Resulleri. Mehdi Aleyhisselam Ehl-i Beyt'tendir. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğunu Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde belirtiyor. Öyleyse her Ehl-i Beyt imamı Allah'ın

0: Peygamber Efendimizle birlikte Kur'an-ı Kerim'e kilit vurmuş. Nitekim Allah Resulü bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. Kur'an'ın resmi İslam'ın da ismi kalacak. İnsanlar İslami isimle anılacaklar. İslam bir şartını yerine getiren herkes ben Müslümanım diyor. Ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindekiler insanlara bakıldığı zaman kalplerinin hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri, fitne onlardan çıkmış tekrar onlara dönecek. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre şeriat insanları iki cihan saadetine ulaştıracak kaidelerin bütünüdür. Ve bu kaidelerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Güzel bir şey görürsün, güzel bir şeye duygulanırsın. O sırada Allah'ı düşünürsün. Hep Allah'a içimizde zaten.
3: Allah'a ulaşmak herkesin vazifesidir ya da ondan büyük tarı yoktur.
4: Gerçekten dini yaşamak, onun tadına varmak, hepsinden önemlisi yaşadığını, öğrendiğini diğer insanlara da aktarabilmek.
1: Yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırmak ister miydiniz?
2: Kim istemez Allah'la bütünleşmeyi?
3: Güzel emellerle bu dünyada yaşarsa, yaparsak ya, güzel emellerle orada da muvaffuk oluruz. Emelimize, istediğimiz yere gideriz.
1: Ölmeden önce.
3: Öyle bir şey zannetmiyorum.
1: Ruhumuz yaşarken Allah'a ulaşabilir mi?
4: Tabii ki ulaşır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala bize bunu farz olarak kıldığı için Peygamber Efendimiz de her zaman bunu dile getiriyor. Ölmeden evvel ölün diye emirleri, bilgileri, nasihatleri var.
1: Kalbinizde Allah'ım ben seni çok seviyorum, senin dostlarından olmak istiyorum, sana ulaşmak istiyorum. Böyle talepler oluyor mu?
2: O zaten yani bu Allah korkusu dedikleri Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkuyorsun.
3: Her zaman ezan okunduğu zaman ben Allah'ım ya Resulallah şükürler olsun, hamdolsun derim.
4: Tabii ki var, olmak da zorunda. Çünkü Allah'sız, inançsız hiçbir şekilde ne hayat olur ne yaşam olur. Hiçbir şeyden hani zevk alamayacağınız gibi amaçlarınıza, hedeflerinize maddi veya manevi hiçbir şekilde ulaşamazsınız.
2: Allah'ım seni çok seviyorum, yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
0: Misafirimiz Allah korkusu dedikleri Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkma dedi. Allah korkusu ve sevgisi bir arada olabilir mi? Aslında şöyle ifade etmek gerekir. Mevlana bu istikamette bir misal veriyor. Kıyamet günü herkes ceviz gibidir. Orada kırılacaklar. Bazılarının içi boş, bazılarının içi dolu olacak. Tıpkı bunun gibi cevizin bir dış kabuğu var, bir de içi. Aslında dış kısmı içini koruyan bir zırh. İşte eğer bu şekilde değerlendirirsek, cevizin içi sevgi ifade ediyorsa, bu sevginin kaybedilmemesi, sevginin zarara uğramaması için de kabuk kısmı korku olarak ifade ediliyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde hep kötü hesaptan korkmak. Kötü hesaptan korkmak ne manaya geliyor? Kimdir kötü hesap sahipleri? Kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazla olanlar. O zaman böyle bir insan kötü hesaptan korkuyorsa, ne yapması lazım kötü hesabı sahip olmak istemiyorsa, o zaman Allah'ın davetine icabet etmesi lazım. Nitekim Rad suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Diyor ki, لِلَّذ۪ينَ اَسْتَجِبُ رَبِّمُ الْحُسْنَى Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Rabbimizin emri Allah'a hayatta ulaşmayı dilemek. Ona icabet etmeyenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, yeryüzünde olanların hepsi, bir o kadar onların olsa, onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için hesabın kötüsü vardır. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Onların banacağı yer cehennemdir. Kötü hesap sahipleri kimlerdir? Kötü hesaptan korkanlar, kötü hesaptan korkanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kötü hesaptan korkanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler ama dilemeyenler

0: O zaman onlar kötü hesabın sahipleridir. Nitekim Yunus 62-60-64'te Allah'ın melekleri için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Yani önce amin olmak var. Nedir amin olmak? Allah'a inanmak bir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına inanmak iki. Farz olduğuna inanmak üç. Farz ise itaat etmek lazım. Bu emri yerine getirmek. Bu da ancak takva sahibi olmakla mümkündür. Allah-u Teala'nın 7 tane hedef emirden bir tanesi hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman evvela amin oluyor. Sonra takva sahibi. Enfal 29 da aynı şeyi söylüyor. Ya eyyühellezine amenü tettekullah. Yani 7 hedef emirden birincisi olan Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman sizin için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Onlar için dünyada ahirette de müjdeler vardır. Herkes Allah'tan korkar ama farklı şekilde korkar. Bizim din adamlarımız insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala korkulan bir Allah olmak istemiyor. Allah sevilen bir Allah olmak istiyor ve kesinlikle bilin ki Allah seviliyorsunuz. Allah tarafından seviliyorsunuz. Çünkü varsınız. Allah-u Teala sizi sevmeseydi şu anda dünya üzerinde olmazdınız. Bu sevgiyi ait olduğu yere oturtmaya çalışalım. Bizim de mutlaka onun sevgisine mukabele etmemiz lazım. Yani içimizde bir korku olmalı. Acaba Allah-u Teala'nın bize olan sevgisi azalır mı? Allah bizi severek yaratmış ve o sevgisinin devamını istememiz lazım. O sevgi azalır mı? Bu cehennem korkusu değildir. Bizi yaratanın bize olan sevgisini kaybetmenin korkusunu olarak anlıyoruz. Takva Allah'tan korkmaktır olayı. Geçerli değil. Takva korunmak ve belki sakınmak. Vikayetü kökünden türeyen bir kelime korunmak ve sakınmak anlamına geliyor. Mürit ve mürşit açısından takvayı düşünürsek mürşit açısından korumak mürit açısından da sakınmak şeklinde ifade edilebilir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an'ın da aslında aynı şeriata sahip olduğunu ve her devirde bu şeriatı insanlara açıklayan resullerin, mürşitlerin geldiğini söylüyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamberler mi acaba?
3: Mürşit demek ilim adamı demek.
4: Mürşit olsun, peygamber olsun, evliya olsun, resul olsun bunların hepsi Allah tarafından görevlendirilmiş size dininizi öğretmesi gereken öğretmenler.
1: Allah'ın evliyaları hani insanlara dini öğretmek için gönderilen insanlar var mıdır?
2: Tabii ki vardır. Her zaman olacak. Hep vardı. Gene de olacak. Devam da edecek. Onlar aşkla dolu insanlar. Allah aşkıyla dolu insanlar. Kendisi aşkla dolu olacak ki seni ikna edebilsin, inandırsın.
3: Yalnız bir Kur'an'a inanırım ben. İncil, Tavrat bilmem ne doğrudur ama o herkesin kitabı var. Bak şimdi Müslümanların kitaplarını yakıyorlar orada. Hollanda'da, İsveç'te falan. Biz hiç taraftar değiliz. Yani çok üzgünüz.
1: O mürşitleri nasıl bulabiliriz?
2: Kitap yazıyorsa, bir şekilde bize ulaşıyorsa ancak o şekilde de ulaşabilir. Nasıl ulaşacağız başka türlü?
3: İçimdeki temizlikle bulacağız yani kalbimizin temiz olması lazım.
4: Benim bildiğim kadarıyla bunu Ahmet'e, Mehmet'e, Ender'e sorarak bulunmaz. Çünkü bunu insanlar görevlendirmiyor, atamıyor. Bunu bu mürşitleri, peygamberleri atayan tek bir kişi var. O da Allah. Dua ederek, hacet namazı kılarak Allah'tan isteyeceğiz.
1: Hacet namazını kılın, bana ulaşmayı dileyin. Bunun için tayin ettiğin mürşidi bana göster ya Rabbi diye dua edin. O size göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister misiniz?
2: Tabii ki isterim. Kılacağım da o namazı ve o dua da yapacağım.
0: Siz haberiniz ben yalnız Kur'an'a inanırım. İncil, Tevrat doğrudur ama Müslümanların kitaplarını yakıyorlar dedi. Dinler arasında yaşanan bu kaos şeytanın bir tuzağı mıdır? Evet. Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı. Bir daha bir ziyaret kitabı gelmeyecek. Ama son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de ezeli ve ebedi tek bir din var ve bu dinin şeriatı da tek. Ama bu dinin şeriatını farklı zaman dilimlerinde Allah Teala peygamberlerine bir kere daha indirmiş, bir kere daha indirmiş. Yani tekrar söz konusu. Hangi peygamberi yeryüzüne indirmişse dinin şeriatı tek olan şeriatını da onunla bir kere daha indirmiş. Ali İmran 19'da ne din andalar İslam. Allah'ın katında din İslam'dır. Dinler arasında düşmanca davranışlar her dinin mensubu tarafından kendisine bir düşmanlık vücuda geldiği anda karşı tarafa da bir zarar vermesi istikametinde harekete geçmeye sebebiyet veriyor. Ama aslında başka başka dinlerde saydığımız insanlar aslında başka bir dinde değiller. Hepimiz aynı dindeyiz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininde. Öyleyse din mensuplarının birbirine karşı savaşı bir çıkmaz sokaktır. Yanlış bir tatbikattır. O farklılığı ortadan kaldırmak bütün din mensuplarının temel hedefi olmasıdır. Gerçekten de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde eski toplumların derdi elemi size de dokundu. Yani evvela Yahudiler bu tuzağa düşmüşler. Sonra Hristiyanlar bu tuzağa düşmüş. Nerede derdi elemi? Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayın. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereşatü muhterem hocam. Öncelikle gül kokulu ellerinizden hürmet ve hasreti öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum muhterem hocam. İzninizle bir sualim olacak arz edeceğim inşallah. Muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de şeriatın bütün esasları açıklanmasına rağmen insanların yeni kitaplar yazması şeytanın bir tuzağı mıdır muhterem hocam? Sizi teşekkür ederim. Çok ama çok sevindim de kalpten işaret. Selamun Aleyküm.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kur'an-ı Kerim'e göre şeriatın bütün esasları açıklaması, Kur'an'da açıklamasına rağmen insanların yeni kitaplar yazması şeytanın bir tuzağı mıdır? Her devirde Kur'an-ı Kerim'i açıklamakla vazifeli olan devrin imamıdır. Nasıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Mehdi aleyhisselam benim soyumdandır. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onları da fitneden kurtaracaklardır. Şimdi ben nasıl vahiy üzerine mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzerine mücadele verecek. Anlıyoruz ki gerçekten iki kaynak. Burada birinci kaynak Allah'ın koruması altında. Şeytan bunu değiştiremiyor. Ama şeytan bunu değiştirmeyince bu kitabın tatbikatını değiştirmeyi başlamış. Başarmış iblis ve insanları tuzağına düşürmüş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size ruh verenler gelecek olanı arayın bulun demesine karşılık insanlar mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez diyorlar. Böyle olunca da faydasız ilimle Kur'an-ı Kerim'e perde olmuşlar. Kur'an-ı Kerim muhafızı olan Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e bütün esasları koymuş ama iblis insanlara şeriat kitapları yazdırmış. Kur'an'ın bütün temel kavramını değiştirmeyi unutturmayı başarmış. Şeriat o temel hedeflere ulaşmayı sağlayıcı özelliğiyle bütünüyle kaybetmiş. Eğer Allah öğretisi yoksa Kur'an insanlara hele hele tercümelerden hareket eden insanlara bir şey sağlayamaz. Nitekim bugünkü İslam şeriatı insanlardan hiçbirini cennete bulaştıramaz. Dünya saadetini insanlara tatbik etmeleri de hiçbir şekilde mümkün değildir. Hicr 9 ve Bakara 78 bunu açıklıyor. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala insanları dünya ve cennet mutluluğuna ulaştıracak en önemli şeriat hükmünün Allah'ı zikretmek olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: İbadet etmek, dua etmek, Allah'a yaklaşmak.
2: Ağzımızda zaten hep Allah ismi. Hep var. Hay Allah diyoruz mesela, en basite.
4: Tabii namaz kılmak da, oruç tutmak da, yani diğer bütün ibadetler de çok önemli ama zikir yapmak daha önemli. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de bunu dile getiriyor. İbadetlerin en büyüğü zikrullahu ekberdir diyor. Allah adıyla zikretmektir diyor.
1: Allah diye Allah'ı hep anarsak neler kazanırız?
3: Öbür taraf için çok şey kazanırız.
4: Zikir tabiri caizse bizim ruhumuzun, nefsimizin ilacı. Yola girsek bile zikir olmadan hiçbir şekilde adım atamayız, ilerleyemeyiz.
1: Bununla bizi iyileştiriyor nefsimizdeki hastalıkları. O tarz bir zikirden.
2: Kendim öyle iyileştim. Depresyona girmiştim. Doktora gittim. Bana bir ilaç verdi. Bir kere içtim, mahvoldum. Attım hepsini çöpe. Oturdum. Nas suresi, Felak suresi, her sıkıntıda devamlı sureleri okudum. Ben şifayı o şekilde buldum. Allah'ıma çok şükürler olsun. Ama tabii ki içten inanarak.
1: Allah'ı zikredersek insanlarla çok barışık olur muyuz?
3: Evet, sen temiz kalplisin, iyisin. Karşındaki yanlış fikirlere sahiptir. Yani hakikaten ben 80 yaşındayım. Hele ben çok bu devirler gibi devir görmedim. Ne saygı var, ne sevgi var, ne birbirine itimat var, itimat falan kalmadı. Yani hiçbir şey kalmadı.
0: Mesela yola girsek bile zikir olmadan ilerleyemeyiz. Zikrin diğer ibadetlerinde farkı nedir? Zikir ibadetlerin sultanıdır ve iki tane düşmanımız var. Bu iki düşmandan bir tanesi şeytan. Nitekim Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz şeytandan korunmak babında şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. İkincisi nefsimiz. Nefsimizin afetlerini kalbimizde temizleyen yegane vasıta yine zikir. Öyleyse eğer pozitif istikamette bir taşla iki kuş vurmak istiyorsak bunlardan bir tanesi bu zikirdir o. Allah ismini tekrar zikir başlı başına bir ibadettir. İbadetlerin en büyüğüdür. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Utu mahiyye ileyke minel kitabi ve akimus salate enne salate tenhen anil fahşai vel münker ve lezikrullahu ekber." Kur'an-ı Kerim ayetlerin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir ama Allah ismini tekrar en büyük zikir. Bu en büyük ibadet bizi mutlak üretse cennet mutluluğuna taşır. Sonra da dünya mutluluğuna. Aslında Allah'ın zikirden muradı nefs zekkesi ve tasfiyesidir. Allah'ın zikirden muradı zikrin Allah'ın katına indirdiği rahmet, fazıl ve selavat isimli nurlardır. Zikir bizi huzursuzluktan huzursuzluğa sürükleyen nefsimizdeki afetleri devre dışı bırakmak için yegane silahtır. Zikir seviyesiyle kişinin manevi yücelme seviyesi birbirine paralel seyir takip eder. Hadis-i şerifte bir kişi, "Ya Resulullah, İslam'ın emirleri çoğaldı, bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, "Dilini hep Allah'a zikretsin," buyurdu. Evet, demek ki ehli zikirle otur ve devamlı Allah-u Teala'yı zikret. Allah isminin tekrar. Öyleyse görüyorsunuz ki bu zikir en büyük ibadet bizi mutlak olarak evvela cennet mutluluğuna taşıyor. Sonra da dünya mutluluğuna. Cennet için kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması lazım. Ama bize en çok fazla derece kazandıran ibadet zikirdir. Sonra da dünya mutluluğuna ulaştırır. Dünya mutluluğunda da bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Ve bu afetleri azaltan yegane silah da o da zikirdir. Yani zikirden murat nefs tezkiyesi ve tasfiyesi. Nefs tezkiyesi şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Nefs tasfiyesi ise başkalarını mutlu etmek. Allah'ın zikrinde murat, zikrin Allah'ın katına indirdiği rahmet, fazl-ı selavat ve huzursuzluktan sürüyen nefsimizdeki afetleri devrişi bırakması. Zikir isim mutlak surette bizi hedefe ulaştıran yegane vasıta. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyor ve sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sual arz etmek istiyorum. Allah'ın peygamber olmayan Resullerine yazdırdığı kitapların şeriat hükmü var mıdır? Allah razı olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah'ın peygamber olmayan Resulüne yazdırdığı kitapların şeriat hükmü var mıdır? Hayır. Allah-u Teala Rad Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde وَلِكُلْ عَجَلٍ kitap. Her zamanın bir kitabı vardır. Bu peygamber olmayan Resullerine Allah'ın verdiği sohbet mahiyetinde kitaplardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir. Ondan sonra bir peygamber gelmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Ama kıyamete kadar bütün kavimlere Resuller gelecektir. Eğer Allah-u Teala bu Resullere bir kitap yazdırdıysa bu kitap hiçbir zaman şeriat kitabı olamaz. Son nevi kainatın son şeriat kitabının sahibidir. Bundan sonra bir şeriat kitabı indirilmeyecektir. Ama Allah-u Teala bütün kavimlerdeki Resullerden dilediklerine bir sohbet mahiyetinde kitap yazdırabilir, indirebilir. Onlara da Allah'ın izniyle indirilmiştir diye Allah-u Teala not koyuyor. Mü'min suresinin 78. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şu hakikati görüyoruz. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسَسْ عَلَيْكَ. Andolsun senden önce Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık. Nebi Resul'e bir kısmını da sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir Resul'e ayet indirmesi olamaz. Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. Programımız size gelen sorularla devam ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Kasas 40 ayetinde yakalayıp suya gömdük diyor. Yakalamak, anlatmak için mi kullanılan bir kelime? Yoksa onlar hakikaten bir güçle tutuldular mı? Allah tarafından açıklayabilmişsiniz. Muhterem Efendimizin tefsirinde, biliyorsunuz her devirde Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden, lafzını ve ruhunu tefsir eden huzur namazın imamıdır. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya korkma, suya gir, deniz açılacak diyor. Deniz açılıyor. Firavun ve ordularından kaçan Yahudiler karşı sahile ulaşıyorlar. Onlar karşı sahile ulaşana kadar Allah-u Teala denizi açık tutuyor. Karşı sahile ulaştıklarında onların arkasından denize dalan Firavun ve ordularını Allah-u Teala sulara gark ediyor. Hepsini suda boğuyor. Her şey Allah'ın emrinde. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Mürşide ulaşmadan önce yapmamız gerekenler nelerdir? Açıklar mısınız? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Öyleyse her şeyden evvel Allah'ın ayetlerine iman etmek lazım. Allah'ın ayetlerine iman açısından olaya baktığımız zaman onun Resullerin birinci görevi olduğunu görüyoruz. İşte Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bu ayetlerin tilavetinde ayetlere iman edenler, ayetlerin tilavetinde insanlar Allah'a davet ediliyor, mürşide davet ediliyor. Allah'ın daveti, Allah'ın zatına ulaşmak, mürşide davet de tabiyet, dinin temeli bu inşallah. Allah'ın ayetleri okunuyor. Dolayısıyla kişi öncelikle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dileyen kişiye Allah'a yedi furkan, ve akabinde 12 tane insanla Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Ve böylece onlar nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi ve daha sonra 7 kademede kitabın öğretilmesi, pardon 5 kademede kitabın ruhunun öğretilmesi ve hikmetin öğretilmesi söz konusu. Burdur'dan bir kardeşim muhterem hocam, İslam'ın 5 şartından başka gibi, başka ne gibi hal ve harekete, dilimize göre hareket edebiliriz? İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerdir. Hepsi farzdır. Ama bundan daha önemlisi Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bundan daha önemlisi mürşide tabiyet farz. Yani dinin temeli Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Yani hidayet farz. Evet, hidayet farz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala ona mürşid göstermiyor. Mürşid göstermeyince o kişinin ruhu vücuduna harip sırat-ı müstakimlaşıp hidayet gerçekleşmiyor ve o kişi ilerleme delalette kalıyor. Ama kişinin vasıta emirlerden önce Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olması, tabiyetle birlikte ruhun Allah'ın zatına ulaşması, bu hidayettir. Kişi ermiş evliya kılar. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, Maide suresinin 117. ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Maide suresinin 117. ayet-i kerimesi Allah-u Teala Hazreti İsa'yı göğe kaldırdı. Kendisine şikayet eden ve ihanet eden havari de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yüzünü şeklinde soktu. Hazreti İsa, sen beni vefat ettirince, yanına alınca onların üzerine artık ben gözetleyici ve şahit değildim. Sen şahit oldun. Sen her şeye şahitsin diyor. İnsanın yaratılış gayesi Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde beyan edildiği gibi Allah'a kul olmaktır. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olabilmek. Ancak dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Allah-u Teala her kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek üzere Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde açıklandığı gibi Resulleri vazifeli kılar. قَدْ بَحَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اِنْ يَبُدُوا اللّٰهَ وَاِشْتَنَبُوا تَعُوتًا Şeytana kul olmaktan kurtulsunlar ve Allah'a kul olsunlar. Allah'a kul olsunlar, şeytana kul olmaktan kurtulsunlar. Bir kısmı hidayete erdi, bir kısmı üzerine delalet hak oldu. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan nazardan, kötü gözden korunur mu? Bu konuda ne buyurursunuz? Evet. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren 4 ayet-i kerimede artık iblise senin benim kullarımızdan bir sultanlığı yok. Yani Allah Resulü diyor ki şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Hedef emirlerden olan Allah'a ulaşmayı dilemek şeytanın kapısıdır, kilitlemek manasına geliyor. Artık şeytan o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar onun üzerinde bir tesiri söz konusu değil. Ve arkasından şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. İşte İsra suresinin 53. ayet-i kerimesinde kul ya ibadi ellezi, daha doğrusu kul li ibadi ya kulu elleti ahsen. Kullarıma güzel söz söyle. Enne şeytane yenzeğu beynem. Şeytan arasına girer. Enne şeytane kan insan yaduven mubine. En güzel sözü insanlara söylesinler. Şeytan onların arasını bozar. İşte şeytanın vücuda giriş yollarını daraltmak insanlara güzel söz söylemektir. Çünkü kötü söz söylediğin zaman hemen şeytan devreye giriyor. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, dualarımıza peygamberimizin şefaatinden mahrum eyleme diyoruz. Böyle dua etmek doğru mudur? Evet sevgili kardeşlerim, Resulullah'ın şefaati, asaletten devrin imamı olan Resulullah'ın şefaati, vekaletten devrin imamının şefaatiyle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir arkadaşım kendisini büyü yapıldığını söylüyor. Bundan nasıl kurtulabileceğini soruyor. konuda ne buyursunuz? Kendisine büyü yapıldığını söylüyor. Bundan sonra nasıl kurtulabilecek? İster büyü, ister sihir, ister ne olursa olsun. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği reçete, daha doğrusu davetiye, reçete ve garanti belli Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun dünyasında Allah'a ulaşması tüm insanlar için üç tane cennet, dünya saadetin yarısı. Şartlar ne olursa olsun. Şirk en büyük günah-ı kebairden bir tanesi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle şirkten kurtulur. Zülmani tabikatın hepsinden şirkten kurtulur. Nihayetinde sihir ve büyü de günah-ı kebairdendir. Nereden biliyoruz sihir, büyü, günah-ı kebairdendir? Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde öyle buyuruluyor. Onlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanın tilavet ettiği şeylere tabi oldular. Süleyman Aleyhisselam inkar etmedi. Kâbirim, fakat şeytanlar insanlara sihri, Babil şehrindeki iki meleği Harit ve Umrut'a indirilen şeyleri öğretmekle kafir oldular. Oysa onlar biz sadece bir fitneyiz. O halde sakın sihri öğrenip kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. İkisinden biri. Şimdi Nisa suresinin 31. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? İn teştenibu kebairel isme matun havne. İn teştenibu kebairel matun havne. Yani yasakladığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, ki büyük günahlardan bir tanesi sihir büyüdür, sizin günahlarınızı örteriz. O zaman intenştenibu. E neyle iştinab edeceğiz? Neyle iştinab edeceğiz? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Hangi ayet? Necm 32'de Allah-u Teala öyle buyuruyor. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ اِشْتَنَمُوا الْكَبَائِرَ اِسْمَ فَالْوَوَحْشَ. Onlar iştinab ederler. Büyük günahlardan ve fuhuştan. İşte o büyük günahlardan, fuhuştan iştinab edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerden Allah Teala bütün negatif şeyleri tamamen gideriyor. Ondan sonra da zikir. İşte bir arkadaşım kendisine büyü yapıldığını söylüyor. Bundan nasıl kurtulabilecek? Allah'a ulaşmayı kalben dileyecek ve diledikten sonra Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece 4 rekat her namazıyla mürşidini Allah'tan soracak. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olacak. Onun verdiği reçeteyle yoluna devam edecek. İşte bu söylediğim 3 tane ayet-i kerime sihir büyüden nasıl kurtulabilir? Allah Teala onu açıklıyor. Bakara 102, Nisa 31 ve Necm 32 bunun cevabını veriyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insan mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o? Dileyen kişi. Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cehennemlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onları mutluluğuna vesile olduğumuz gibi mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana geliyor ki. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başladı. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de. Hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tren misafirine sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugün de Kur'an-ı Kerim'in önemli kavramlarının bir tanesi Yevmül Ahir'i konu edindik. Konumuz Yevmül Ahir. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de geçen Yevmül Ahir kavramı ne anlama gelmektedir? Sevgili kardeşim, yav gün demektir. Yevmül Ahir son gün, sonraki gün demektir. Ama burada ayetler içerisindeki Yevmül Ahir'in kullanışına baktığımız zaman özellikle Yevmül Ahir'in dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşma günü olduğunu görüyoruz. Ankebut suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine şöyle buyurduğunu görüyoruz. İlâ medyen âhım Şuaybe fe kâle yâ kavminullâh vercil yevmül âhire. Medyen halkına onların kardeşi Şuayb gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun ve ahiret gününü, Allah'a ulaşma gününü dileyin. Öyleyse ahiret günü, yevmül âhiri dileyin demekle yevmül âhirin ruhun Allah'a ulaşma günü olduğunu görüyoruz. Yeryüzüne fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin. Allah'a ulaşmaya mani olmayın dedi. O zaman Kur'an-ı Kerim'de geçen Yevmül Ahir kavramı ölmeden evvel hayattayken ruhun Allah'a ulaşma günü olduğunu görüyoruz. Bu duruma göre İki grup insan var. Biri hayattayken ruhun Allah'a ulaşma gününü dileyen, Allah'a ulaşmayı kalben dileyen. İki, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını dilemediği gibi dilemesine mani olan veya dilediğini zanneden. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninin 1 ve 2. basamağında olanlar, onlar seçilmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olanlar, iki seçilenler ulaşmayı dilemiyorlar veya dilediğini zannediyorlar. Bu duruma göre bu 1 ve 2. basamaktaki olanlar, onlar hepsinin gideceği yer cehennem. Her devirde insanların %90'dan fazlası bu durumda. Ulaşmayı dilemeyen, dilemesine mani olan, ulaşmayı dilemeyen veya dilediğini zanneden. Bunlar gidecek yer cehennem. Ama seçildikten sonra %10'dan azı ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını iman eden ve dileyen kişiyi ifade ediyor. Evet, şimdi bu duruma göre Tövbe suresine baktığımız zaman ne görüyoruz? Tövbe 99'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Medevi Araplardan Allah'a varit gününe, Allah ölmeden evvel ulaşma gününe inananlar vardır. İnfak ettikleri şey Allah indinde ve Resulünün dualarında bir yakınlık vesile kabul ederler. Muhakkak onlar için bir yakınlık vardır. Allah onların rahmetinin içine dahil edecek. Ve muhakkak ki demek ki Allah'a ve emlâhe inananlar hemen Allah yolunda infak ediyorlar. Zekatlarını veriyorlar. Allah Teala da onların karşılığını Allah'a veriyor. Onları rahmetin içine dahil ediyor. Öyleyse Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişinin sağlaması, Allah yolunda infaka başlaması manasındadır. Ve gerçekten yevmül ahir bunları rahmetin içine dahil edecek. Tövbe 99 Nisa 175'te de bunları belirtiyor. Yevmül ahir dendiği zaman Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü de söylemiş oluyor ama bütün yevmül ahirler söz konusu olan şey kıyamet günü değildir. Asli unsur yevmül ahir insan ruhunun Allah'a ulaştığı gün olmasıdır. Nitekim yevmül ahir aslında Allah'a ulaşma günü olduğu Allah-u Teala onları rahmetin içine, fazlın içine sözünden içine koyacak ve sözünden anlaşılmaktadır. Cebrail aleyhisselam iman eden yerler Resulü dendiğinde iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, kadere ve hayrın şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır şeklinde cevap verdiği söyleniyor. Yevmül ahir sadece kıyamet günüdür olayı. Bu bir hürafedir, bir bidattır. Yevmül ahire inanan herkes Allah'ın rahmetinden faydalanacak mıdır? Evet, kalpten ulaşmayı bir slaytımız var. Allah'a ulaşmayı dileyen yevmül ahire iman edenler. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen yevmül ahire iman edenler. Bakara 62, Bakara 177, Alman 114, Bayda 69, Tevbe 18, 19, Tevbe 44. Bunlar Allah'a ve yevmül ahire iman edenler. Yani ruhun dünyada Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama Nisa 39 öyle değil. Nisa 39'da inandığını, ya Allah'a yevmül ahire inandığını zanneden bir Nisa 39. Onlar Allah'a ve yevmül ahire gününe, ruhun ölmeden ve Allah'ın ulaşma gününe iman etselerdi. Demek ki o bunlardan iman etmeyenleri söylüyor. Öyleyse kimdir Allah'a ve yevmül ahire iman eden? 7 inanç şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi olan kişi. Kişinin rahmetin içine konulması Rahim esması ile tecelli ifade eder. Rahim esmasına muhatap olanlarsa sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ayrıca yevmül ahire inananlar ve Allah'a ulaşmak üzere Allah'tan talepte bulunanlar Allah'ın rahmetin içine alması o kişinin mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmasıyla %100 alakalı bir konudur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşidine ulaşıp tövbe ederlerse nefs sadece ameller isteyebilirler. Nefs tezkesi yevmül ahire inanmakla başlar. Evet, yevmül ahire iman etmeyen, Allah'a ulaşmayı dileyemeyen, müşhidine tabi olmayan kişi o nefs tezkesine başlayamaz. Üçüncü sual, yevmül ahir kavramının içinde bulunduğumuz çağ için önemi nedir? Çok büyük bir öneme sahip. Çünkü İslam alemi Yahudiler ve Nasrani'ler %90'dan fazlası inandığını zannediyor ama yevmül ahire dilemiyor. Bakara 62, Maide 69'da Allah Teala ehli kitaptan bahsediyor. Burada amin olanlar birinci grup, Yahudiler ikinci grup, Nasrani'ler üçüncü grup. Sahabiler dördüncü grup. Bu dört gruptan kim Allah'a ve yevmül ahire iman eder? İslah edeceği amel işlerse Allah'a ve yevmül ahire iman eden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan ve islah edeceği amellere başlarsa, yani nefs tezkiyesine zikre başlarsa فَلَهْ مَجْرُمْ مِنْ دَرَبِّهِمْ لَا خُبُنْ عَلِيمْ وَلَامْ يَحْسَنُمْ. Gerçekten de bir önceki sualin cevabı nefs tezkiyesi, ıslah edici amel, yevmül ahir dileyen kişi için geçerlidir. Allah'a ve yevmül ahire iman edenler, onlar nefs tezkiyesine başlayabilirler. Onlar için de korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Hem Maide 69'da aynı şeyi söylüyor. Öyleyse yevmül ahir deyip geçmeyin. Yevmül ahir çok önemli bir kavram. Evet, kıyamet günü anlamına da gelebilir ama asıl manasıyla ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma gününü ifade ediyor. Fizik vücut teslimi için yevmül evvel Allah'a teslim edeceğine dair ise yevmül ahirde fizik vücudun Allah'a teslim olunduğu gün. Nefs için verdiği yemin yevmül evvel ise teslim olduğu günde yevmül ahirdir. Üçüncü suale baktığımız zaman ne görüyoruz? Yevmül ahir kanunun içinde bulunduğumuz çağ için, şimdi bulunduğumuz çağ hidayet çağı ve yevmül ahire iman olmadan o kişi hidayet çağını asli unsuruyla yaşayamaz. Hidayet çağında Allah-u Teala nurunu tamamlayacaktır saf 8-9'da. Ama kimler için bu nuru tamamlaması söz konusu? Allah'a yevmül ahire iman edenler için. Allah'ın temel emri bu çağın da alameti farikası, bu çağın işareti hidayettir. Yevmül ahir hidayetin başlangıcıdır. Hidayet onunla var oluşur. Bu çağ dinlerin birbirinden temelde farklı olmadığını, sanlara ilan ve ispat edecek olan çağdır. Allah'a ulaşmayı dilemek, yevmül ahire inanmak, ruh ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmak, mürşide tabi olmak ve bu şekilde ishali amelleştirmek, Yahudilerin içinde bir grubun, Hristiyan içinde bir grubun, Sabi'nin içinde bir grubun alametini oluşturuyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a iman etmenin yanı başında hep yevmil ahir kavramını, yani ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayı da kullanmış ve bunu farz kılmış. Sizce ruh dünya hayatını yaşarken Allah'a nasıl ulaşır?
2: Kur'an'da emredilen ibadetlerin hepsi biz Allah'a ulaştıracak yollar. Yani bu şekilde en çok duayla ya da secdeyle ulaşabileceğini düşünüyorum.
3: Yani kalp ile ulaşır.
4: Daim namaz kılınacak, Kur'an okunacak, Allah'ın hizmetinde bulunacak.
1: Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Sizler de onlar gibi Allah'ım ben de bir evliyan dostun olmak istiyorum diye manevi talepleriniz var mı? Allah'ın dostları evliyalar olmayı ister miydiniz?
3: Yani isterdim. O kalbe, o hissiyata sahip olmak isterdim ama bizlerde o kadar hassasiyet yok.
2: Dilimizle çok istemişizdir ama duanın da kabul olması için galiba gönülden ısrarla istemek gerekiyor. Onun için ulaşamıyor olabiliriz.
3: Yine onlar ne diledilerse onların payından biz de istiyoruz. Ey Yüce Allah'ım.
1: Ben de sana.
3: Ruhumu. Yaşarken.
1: Ulaştırmayı.
3: Kalpten diliyorum. Seni çok seviyorum Allah'ım.
5: İnşallah hep beraber. Ey Yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
4: Ey Yüce Allah'ım, bana verdiğin ruhuma sana binlerce hamd senalar olsun. Yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmayı, senin ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum. Seni çok seviyorum Rabbim, sana aşığım Rabbim.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak için dilimizde çok istemişizdir. Ama duanın kabul olması için gönülden de istemek gerekir. Allah'a kalpten ulaşmayı dilemenin önemi nedir? Gerçekten de Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanın duasını kabul etmez. Kimdir kalbi gaflet içinde olan? Dua ettiğini söylüyor ama söylediği kalbinde olmayan kişi kalbi gaflet içinde. Yani dilinden dua ediyor. Dilinden Allah-u Teala'nın dualara kabulü, dünya icabeti yoktur. Allah devamlı kalbe bakmasının sebebi budur. Dilinin söylediği kalbinde varsa o kişi kalpten Allah'tan istemiştir. İki grup insan var. Kalplerinde olanı söyleyenler, kalplerinde olmayanı diliyle söyleyenler. Bu slaytımızı da gözünün alacak olursak şunu göreceğiz. Dilinin söylediği kalbinde olmayanlar, onlar zanlara tabi olanlardır işte. Dilinin söylediği kalbinde olmayanlar, yani kalpten söylemeyenler. Burada onlar için bir kurtuluş söz konusu değil. Ama dilinin söylediği kalbinde olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Vallahi Teala onların kurtuluşta olduğunu ifade ediyor. Eğer kişinin Allah'a ulaşma talebi kalpteki talebi aksettiriyorsa o geçerlidir. Ama o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Ama kalbinde böyle bir talep yoksa, kişi diyorsa ki ya Rabbi, ben ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Günde 1000 defa de söylese, bu sözle hiçbir şey ifade etmez. Kişi kalbinde bu talebin sahibi olması lazım. Yani dilinin söylediği kalbinde olması lazım. Nitekim Resulullah hadisinde Allah kalbinde olanı diliyle söyleyenlerin duasına icabet ediyor. Allah kalbinde olmayan diliyle söylenenlerin duasına icabet etmiyor. Konumuzla ilgili bir başka videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala yevmil ahire, yani ruhu Allah'a teslim ettiğimiz güne ulaşmamız için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı emretmiş. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşid peygamberdir. Benim bir mürşidim var. Bana yol gösterenim var. Başta Kur'an, sonra peygamber, onun sünneti, hadisi var. Ya bu yola tabi olduktan sonra diğer mürşid dedikleriniz de zaten bize bu yolu gösteriyor. O yüzden ihtiyaç duymuyorum.
3: Yani Allah'a ulaşırken bir elçi, nasıl ki bugün bir işlemimizi devletin direkt eliyle yapamıyorsak, bir memura ihtiyacımız varsa, benim düşüncemde de bir mürşide ulaşmak lazım yani.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
3: Kalben bulabiliriz. Bu yani arayarak bulunacak bir şey değil, kalben bulunabilecek bir şey bence.
1: Siz de ister miydiniz Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidi bulmayı ve ona tabi olmayı?
3: İsterdim. Bunu ilk defa duyuyorum. Yani bunu neden şimdiye kadar bilmedim bilmiyorum.
1: İnşallah bundan sonra hacet namazı kılar mısınız?
3: Kılarım. Yani kılıyordum da bir mürşid için kılınacağını bilmiyordum.
4: Yol gösterici bir uyarıcıdır. Benim kalbim bağlı canım benim.
1: Bu zamanda da var mıdır yani Mevlana gibi, Yunus Emre gibi Allah dostları mürşitler?
4: Vardır tabii ki. Bilinmeyen çok yerlerde var.
5: Şeyhi olmayan şeyhi şeytandır. Bir yere gitmek muhakkak bütün tarikatlar olsun, cemaatler olsun hepsinin hedefi Allah'tır.
0: Misafirimiz mürşit konusunda benim bir yol gösterenim var. Başta Kur'an, peygamber ve onun sünnetinde var. Diğer mürşit dedikleriniz de bize bu yolu gösteriyor dedi. Kur'an'a, peygambere ve onun sünnetine iman edenler için mürşit gerekli değil midir? Bizzat Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Mürşide tabiyeti. Şimdi kardeşimizin söylediği gibi gerçekten Kur'an'ın kendisine indirdiği Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz ve sünneti olmasına rağmen, sünnetime sarılın demesine rağmen Peygamber Efendimiz buyuruyor mürşidinize tabi olun. İşte bakın benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Şimdi Peygamber Efendimiz doğrudan doğruya Nebi Resul'den ders alanlar, onlar sahabeydi. Ama artık benden sonra Nebi gelmeyecek buyuruyor. Şimdi ne gelecekmiş? Benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlar isyan bana isyandır. O zaman bu kardeşimiz görüyoruz ki eğer gerçek

0: sarılmak istiyorsa hacet namazıyla devrin imamını soracak. Allah'ın gösterdiği devrin imamına tabi olması lazım. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. O zaman burada da sadece devrin imamı yok. Alimler ve halifeler var. Yani veli mürşitler. Her kavimde bir veli resul var ve onların bıraktığı şeyler var. Vekiller var. Ve yine hadis-i şerif size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Bizzat Nebi Sultan Peygamber Efendimiz mürşidinize tabi olun diyor. Bize bu yolu gösteriyor olayı. Evet ama Allah'ın yaşayan mürşide tabi olmasını buyuruyor. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz'e sahabe sual soruyor. Senden sonra kime tabi olayım ya Resulallah? Benim sahabem göktekiler zar gibidir. Hangisine tabi olursanız öyleyse daima yaşayan mürşide tabi olun diyor. Peygamber Efendimiz rahmeti rahmana kavuşmuş. Kişinin mürşidi rahmeti rahmana kavuşmuşsa ne yapması lazım? Kalben ulaşmayı dileyip tekrar mürşidini hacet namazıyla Allah'tan sorması lazım. Mesela sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmeti rahmına kavuştuktan sonra hepsi Hazreti Ebubekir'e tabi oldular. Yahu Hazreti Ebubekir'e tabi olanlar demediler ki ya sana ne gerek var? Zaten biz dinimizi Resulullah'tan öğrendik. Kur'an-ı Kerim'den öğrendik. Ne gerek var sana? Demediler. Hepsi Hazreti Ebubekir'e tabi oldular. Ondan sonra Hazreti Ömer'e tabi oldular. Ondan sonra Hazreti Ali yani yaşayan bir mürşide tabi olmak söz konusudur. Allah'ın kanunu bu. O kanuna uymak hepimiz mükellefiz. Kur'an'a, peygambere ve onun sünnetine iman edenler için mürşid gerekli değil midir? Gerekli tabii. Yaşayan mürşidi Allah Teala farz kılmış tabi olmayı. Rahman 33'te her devirde sultan olan devrin imamından bahsediyor. Ya maşer cinni ve insi in istata'tu men tamzu min aqtar semavati vel ard fenfuzu la temsilen bi sultan. Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde insanlardan bir ip diyor. Dürüvvet aleyhim zilletu aynema sekku fe hablim minallahi ve hablim minennas. İnsanlar üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ipe ve insanların ipe tutunan müstesna. Öyleyse her devirde hidayete erdiren devrin imamı hayatta olması lazım. Yetmez. Sadece devrin imamı değil, hidayete erdiren var. Hidayete vesile olanlar var. Her kavmin içerisinde veli resuller. Onların yetiştirdiği 7 sabah 4 tesmi yaşayan veli mürşitler var. Yani hepsi vesiledirler. Ve 10 ayette Allah-u Teala mürşide tabi olmayan delalettedir buyuruyor. 10 ayet. Hiç kimsenin ruhu mürşidine ulaşmadan ucundan ayrılmaz. Mürşide ulaşan kişinin de mutlaka o mürşidi sevmesi gerekir ki tabiyetini gerçekleştirsin. İşte Allah kişi hangi mürşide ulaştıracaksa onun kalbine o mürşid sevgisini koyar. O sevgiyle kişi mürşidine ulaşır. Kim irşad makamına ulaşmayı dilerse bilin ki o Allah tarafından onun içine konmuş sevgiyle gerçekleşir. Bulmak fiili aramak fiilinin bir sonucudur. Kişi mürşidini aramamışsa hiçbir zaman o kişi hiçbir veli mürşid bulamaz. Bulamazsa ne olur? Kişi delalette kalır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle gül ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Muhterem hocam izninizle bir sualim olacaktı inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Allah'a ve yevmil ahire iman eden bir kişi ya hayrı konuşsun veyahut sussun buyuruyor. Burada hayrı konuşmak ne demektir? Açıklayabilir misiniz? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak.

0: Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz sadece bunu demiyor. Allah'a ve emni iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve emni iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve emni iman eden kişi ya konuşsun ya sussun. Yani hadis-i şerif 3 bölümden oluşuyor. İnsanın etrafındaki insanlarla ilişkisinin nasıl olması gerektiğini açıklıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öncelikle etrafımızdaki insanlara rahatsızlık vermeyeceğiz. Allah'a ve emni iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Hiç kimsenin sahasına girmeyeceğiz. Hiç kimsenin nefsimize uyarak onları taciz etmeyeceğiz. Onlara mutsuz etmeyeceğiz. Allah'a ve emni iman eden kişi misafirine ikram etsin. Kimdir Allah'a ve emni iman edip de komşusuna eziyet etmeyen? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kimdir Allah'a ve emni iman edip de misafirine ikram eden? Onlar Allah'a davet eden müşriklerine tabi olanlardır. Ve hadis-i şerifte vurgulanan iki kısım var. Ayrı konuşmak veya susmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Allah'ın zikrini yapmak şifadır. İnsanların gibi yapmak hastalıktır. Yine başka hadis-i Allah'ın zikrinin dışında söz söylemeyiniz. Konuşmayınız. Allah'ın zikrinin dışındaki her konuşma kalp için kasvettir buyuruyor. Bu hadisten son ikisi birincisini açıklıyor mahiyetidir. O halde hayrı konuşmak Allah'ı sessiz zikretmektir. Ve susmak ise kalp zikrinde bulunmaktır. Birisi Allah'ı sessiz zikretmek, diğerinde susmak kalp zikrinde bulunmaktır. İnsanların ayıplarını araştırmamaktır. Kısacası nefsimize uymamaktır. Öyleyse her iki halde de Resulullah'ın bizim zikretmemizi istiyor. Bir sessiz zikir, diğeri de kalp zikri. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Utu mahiye ileyke minel kitabi. Sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i tilavet et oku. Ve akimus salate, namaz kıl. Ne salate fehamun an fahşai ve münker. Allah'ın bir emrini yerine getirdiğimiz için o anda şeytanın bizimle fuhuşatı münker emretmesi mümkün değil. Ama vele zikrullah ala ekber, ama Allah'ın zikri en büyük. Bir sessiz zikir var. Ses çıkartarak Allah ismini tekrar 2. Sessiz zikir Allah ismini tekrar 3. Kalp zikri. İşte ya hayrı konuş ya sus olayı sessiz zikiri söylüyor. Ya sus, o zaman susmak da kalp zikrine doğru bizi götürüyor. Dolayısıyla bu üç zikirden bir tanesi bu inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre yevmil ahire inanan insanları Allah'ın rahmetine içine alması, kişinin mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmasıyla %100 alakalı bir konudur. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: İnsan sevdiğinin ismini anar. Biz Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak onun ismini anarak zikretmemiz gerekir.
1: Nefsimizin afetlerini de temizler mi?
3: Temizlemesi lazım. Zaten temizlemezse demek ki tam teslim olamamışız. Allah ile olmadıktan sonra şeytan devreye giriyor. Şeytan hiç boş kalmıyor. Günümüzün sorunu da bence bu. İnsanlar hani Allah ile olamadığı için şeytanla baş başayız yani. Şeytan bütün tuzaklarına düşüyoruz.
1: Sizce bu gençlerimizdeki depresyon olsun, sıkıntılar olsun, bunalımlar Allah'tan uzaklaştığımız için olabilir mi?
4: Aynen o şekilde. Tabii ki Allah'tan uzaklaşıldı.
5: Abla, zikir yapmak, hele teheccüdlere kalkıp zikir yapmak Allah'la baş başa kalmaktır. Yani herkes şey nasip olmak. Bu bir nasip meseledir. Rabbim nasip ederse her şey olur. Düşmanlıklar muhakkak biter. Zaten gönülden bağlı olan insanlar, zikrini her zaman yapan insanlar kimse düşman olamaz, kin besleyemez. Hele tasavvuf ilmindeki insanlar incitmek eldedir, incinmemek elde değildir. Ama siz incinmeyeceksiniz derler. Zaten bu konuda yetişmiş insanlar hiçbir şey yapmazlar, düşman da olmazlar.
0: Bir misafirimiz tasavvufta incitmek eldedir. İncinmemek elde değildir. Ama siz incinmeyeceksiniz. Zaten zikre gönülden bağlı olan insanlar kimseye düşman olamaz, dedi. Başkalarını incitmemek ya da onlardan etkilenmek zikre mi bağlıdır? Evet. Önemli olan olaylar değil, olayların üzerimizdeki etkisi. Nefs etkisi ve tasfiyesi yapanlar için sonuç budur. Yunus Emre, biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Evet, demek ki biz sevmekle mükellefiz. Ne diyordu Allah Resulü? Allah'ın rahmetli kişi misafirine ikram etsin. Öyleyse her zaman gönül yapıcı olanlardan olacağız. Görüntülü bir suvarımız daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Karamanlı kardeşlerimiz adına hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz bir sual soracağız inşallah. Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenlerin amelinin boşa gideceği doğru mudur? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Evet, doğrudur. Allah'a ümre hayra iman etmeyenlerin amelin boşa gideceği doğrudur. Kehf 105'te, Zümer 65'te ve Yunus 45'te Allah Teala kimlerin amelin boşa gideceğini beyan ediyor. Özellikle Yunus 45'te yevmi kad hasirellezine kezebu bilikallahi. Yani lika Allah'ı inkar edenler hüsrandadır. Onlar asla hidayete eremezler. Zümer 65'te sana ve senden üç kere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen amelin boşa gider. Yine Kehf 105'te lika Allah'ı inkar eder. İster lika Allah'ı yalanlasın, ister lika Allah'ı inkar etsin veya nikah Allah'ı dilemezsin. Şirkte olanlar. Üç halde de amellerin boşa gideceğinden Allah Teala bahsediyor. Şimdi Araf 147'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Araf 147'de Allah Teala وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَى الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Bir Yunus 45 ile Araf 147. وَالَّذِينَ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَى الْآخِرَةِ. Yani ayetleri ve lika Allah'ı, lika ahireti, yevmil ahire inkar yalanlayanlar, onların ameli boşa gidiyor. Kal ahireti habidat amali, amelleri boşa gidiyor. Allah'ın ayeti tekzip edenler, yalanlayanlar, inkar edenler, bir de yevmil ahire inkar edenler, amelleri boşa gidenlerdir. Eşitliğin birinci tarafında iki faktörden birincileri birbirine eşittir. Allah'ın ayetlerini yalanlamak, inkar etmek. İkinci faktör ise birinde Allah'a mülaki olmak, diğerinde de ahirete mülaki olmaktır. Dolayısıyla ameller boşa gidiyor. Evet, ayetler bize bu sonucu veriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti fazlası revadı. Bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mazı revadı. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var, 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk, duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir aradayız. Diyarbakır'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, İslam'a göre geçici dünya hayatı ile ahireti arasında nasıl bir denge kurulmalı, bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ahiret hayatımız bir sonsuzluğu ifade ediyor. Dünya hayatımız da geçici bir süre. Eğer bir misal vermek gerekirse, sırf anlaşılsın diye bu misali vermek istiyorum. Bizim bu dünya hayatında bir hayatımız var. Kimisi 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, 80, 90, 100, 120 diyelim. Hayatı yaşayanlar var. Bu 120'lik hayat içerisinde anlaşılsın diye bu misali veriyorum. Bir insanın askerlik hayatı neyse, ahiret hayatında dünya hayatımız o mesabededir. O surette değerlendirilebilir. 100 yaşındaki bir insanın şu anda askerlik süresine kadar bilmem, hadi diyelim ki 6 ay. O süre içerisinde evinden ayrılıyor. Askerlik şubeleri tarafından kendisine askere davet etmek üzere davetiye gönderiliyor. Davete icabet ediyor, gidiyor. Şubedeki işlemi tamamladıktan sonra gitmesi gereken, eğitim görmesi gereken yere o kaideyle birlikte gidip teslim oluyor. Ve 6 aylık bir süre içerisinde o kişi askerlik süresini tamamlıyor ve tekrar terhis ediliyor, evine dönmek üzere. İşte tıpkı dünya hayatımız, ahiret hayatımızın yanında böyle kısa bir süre. Onun için Allah dostları, bu kısa süre için, dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. Bir insan askere gider de geldiği yer ahiretini unutursa, askerlik süresi bitiminden sonra gideceği bir evi, bir akrabası, bir tanıdığı mutlu olabileceği bir yer yoksa, o zaman o kişi büyük bir azap içerisinde cehenneme yuvarlanacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete. Yarın ölecekmiş gibi ahiret hayatı, 7 safa ve 4 teslimle şekillenir. Evvela ahiret hayatı, bu dünya hayatında dini hayatın yaşanmasıyla elde edilir. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. O zaman ahireti kazanmak isteyen herkes bu 7 safayı yaşayarak ahirette insanlara hazırladığı 7 cennetin sahibi olmak için bir gayret içinde olacak. Ama dünya hayatı bu noktada ne olacak? Dünya hayatında da dünya mutluluğu o kişinin insanlarla olan ilişkilerine göre şekillenir. Başlangıç noktasında nefsi emmarede olan bir insan hep etrafına karşı insanlar zulmeder. Huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşar. Ama kim ki ahiret hayatı için Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine tabi olursa, o zaman Allah-u Teala'nın garantisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de üç tane cennet, dünya saadetinin yarısını Allah-u Teala ona hibe edecek. Geri kalan dünya hayatı için ahiret hayatı daimi zikre ulaştığı zaman beşinci kat cennet ama dünya saadetinin tamamı. Çünkü artık o kişinin nefsinde afetler yok, faziletler var. Ruhun talebiyle nefsin talebi aynı. Ve her halükarda başkası kendisine negatif davranırsa onları affettiği gibi her daim kötülüğe karşı hayırla mukabele edecektir ve böylece sonsuz bir dünya mutluluğunda yaşayacaktır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, duanın bizler için önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için, dua için söyledikleri açık ortada. Dua ibadetin özüdür. Dua müminin silahıdır. Duanızın kesinlikle kabul edeceğine iman ederek dua edin. Bilin ki kalpten olmayan duaları Allah Teala kabul etmez. Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Kalbi gaflet içinde, yani dili kalbine indirmemiş. Öyleyse duamızın kabulü dilin kalbe inmesiyle gerçekleşir. Kalpten dilememizle gerçekleşir. Ve duanız olmazsa Allah katında ne kıymetiniz var? Yaratılış gayemiz kul olmaktır. Kul olabilmek için de duanın kabul edilerek ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma talebi bir dua mıdır? Evet. Mümin olan bir kişi dua ettiğinde mutlaka duasına icabet ediliyor. Ya dünyada hemen karşılığı alıyor, ya ahirette karşılığını veriyor veya duası miktarınca günahları affediliyor. Yani derecat kazanıyor. Evet, yapılan duanın karşılığı ahiret hayatı, dünya hayatı ve derecat. Allah razı olsun. Bulgaristan'da bir kardeşim, muhterem hocam, ibadetleri yapabilmek için ne yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, ibadetleri yapabilmek için kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala bu talebi kalbimizde gördüğü an mutlaka üzerimize yaptığı işlemlerle, Rahim esmasının tecellisiyle bizi dört kalp şartının sahibi kılarak mürşidimize ulaştırıyor. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman yedi kalp şartıyla nefs tezkiyesine başlıyoruz ve Allah-u Teala ibadetleri bize sevdiriyor. Zikir seviyoruz, namazı seviyoruz, orucu seviyoruz vesaire. Bütün ibadetler Allah-u Teala bize sevdiriyor. Ve 7-8 aylık süre içerisinde de ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Ondan sonra koruyucu kalkan kalkıyor. Ruhun Allah'a tesliminden sonra kişi fizik vücut teslimi için harekete geçerse, Allah'tan talepte bulunursa, Allah Teala bu talebi onun kalbinde gördüğü an yine yardım etmeye başlayacaktır. Allah'ın yardımının artışı onun zikrine bağlı, zikir artışına bağlı. Öyleyse ilk olarak Allah Teala bize ibadetleri sevdiriyor. Ama ruhun tesliminden sonra, koruyucu kalkan kalktıktan sonra zikrimizle paralel ibadetler bize kolaylaşıyor. Kayseri'den bir kardeş muhterem hocam. Bazen kardeşlerimiz arasında anlık ihtiyaçlara göre veya hediye gibi yardımcı olmak adına bir şeyler yapmak istiyoruz. Örneğin birinin bileti bitiyor ama ona illa biletini doldurayım diyoruz. Karşıdaki kişi de o an ihtiyacı olmasına rağmen kabul etmiyor gibi. Bu gibi durumlarda iki tarafın da davranışı nasıl olmalı? Teklif var ama zorlama yok. Yani dikkat ederseniz insanoğlu için en büyük mutluluk, en büyük bilet davetin onlara ulaştırılması, karşı tarafın da daveti kabul etmesi. Ama Allah Resulü buyuruyor ki ben tebliğci olarak gönderildim, zorlayıcı olarak değil. Kardeşimiz de onu mutlu etmek üzere teklifte bulunabilir ama zorlayarak onun alnına girmek doğru değil. Kendi sahasında kalmalı inşallah diyorum. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cabbar Hocam. Hasretle, hürmetle gül kokan ellerinizden öper. Sizi çok ama çok sevdiğimi belirtmek isterim. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Başkalarından kötü bir davranış, bir zulüm ulaştığı zaman en ahsen şekilde o kişiye nasıl davranırız? Ve bu davranışımızla Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Sizleri tekrardan çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Sevgili kardeşlerim, eğer insan söz konusu ise cennet ve cehennemlikler olarak insanlar iki gruba ayrılabiliriz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 19 negatif özelliğin sahibi. Hemen gösterelim. 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar çevrenizde bulunduğu takdirde elbette nefsi emarede olmaları hasebiyle nefslerine uyacaklardır ve size zulmedeceklerdir doğal olarak. Ama sizin bu zulme karşı davranışınızda olması lazım. Zulüm sırasında o kişi ne yapıyor? Zikretmiyor. İşte İblis onu kullanıyor. O zaman iblisin bize kılavuz olabilmesi için ne lazım? Onun tam zıttını yapmamız lazım. İblis onu bizim üzerimize saldırtarak bize zikri unutturuyor. Bizim de o anda iblisin o kişi kullandığı noktada bize kılavuz olabilmesi için ne yapmamız lazım? Zikre başlamamız lazım. Zikredeceğiz. Zikir, zikir, zikir, zikir. Diyelim ki o kişi bizim üzerimize tamamen kustu, işi bitirdi. İşimiz orada bitmiyor. İkinci etapta affedeceğiz. Çünkü o kişi nefsi emmarede o negatif şey işlediği zaman biz ona karşı cevap vermeyeceğiz ve zikredeceğiz. Ya hakkı konuş ya sus. Zikretmeye başlayacağız. Bitiminden sonra da Nefsimize uymayacağız. Nefsimize uymak istemiyorsak, nefsimize uysaydık ne yapacaktık? Biz de kötülüğe karşı kötülükle mukabele edecektik. Ama diyoruz ki hayır, bu bizim için bir kayıptır, zamanın israfıdır. O zaman biz kötülüğe karşı kötülükle cevap vermiyoruz, affediyoruz. Yani nefsimizi tezkiye eden bir kişinin davranış biçimi neyse affediyoruz. Ama iyi de orada işimiz bitiyor. Bu sefer de o kişiyi nefsine uyarak işlediği yanlış sebebiyle kaybettiği derecatın tekrar kazanılabilmesi için kötülüğe karşı hayırla mukabele edeceğiz. O zaman da onun da kayıplarının azalabilmesi istikametinde onu kötülüğe karşı hayırla mukabele ederek Allah'a davet edeceğiz. Daveti kabul etmesi halinde bize yaptığı zulüm sebebiyle kaybettiği derecatı Allah Teala üstünü örttüğü zaman zaten kazanmış olacak. Allah razı olsun. Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsak bu şekilde olacak inşallah. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, Cin suresi 17. ayete göre fıska düşen ve azap gören kişinin dünya hayatındayken tekrar Allah'a ulaşmayı dilemek şansı var mı? Cin 17'de muhterem efendimizin tefsirine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Rahmet, fazıl ve selavat. Nurları Allah'ın katından sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşriklerine tabi olanlara ve sadece zikir yaptıkları zaman gelir. Kim Allah'ın yoluna girdikten ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ı zikretmekten yüz çevirirse Allah ona azap uğratır, yani fıska düşer. Tekrar Allah'a ulaşmayı dilemek şansı var mı? Elbette. İsa suresinin 137. ayet-i kerimesinde اِنَّ keferu, اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّزْدَادُ كُفْرًا. Şimdi başlangıç noktasında herkes hüsranda, yani küfürde. Herkes 19 negatif özelliğin sahibi. Onu görelim inşallah. O kısma ilave edersek herkes 19 negatif özelliğin sahibi. Bir de o ayeti getirebilirsek Nisa 137. Herkes küfürde. Ama bu küfürde olan kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, amen oluyor. Küfürde olan kişi birinci fısktadır da. Ondan sonra amen oluyor. Suma keferu, sonra fıska düşüyor tekrar. Suma amenu. İşte şu anda kişinin dünya hayatında tekrar Allah'a ulaşmayı dileme şansı var mı? Elbet. Suma amenu. Bu da ikinci fısktı. Üçüncü fısk, suma keferu. Üçüncü fıskta Allah Teala o kişinin kalbini tabi ediyor. Sümezdadü küfren. Onun için artık bir mağfiret olayı yok. Ama birinci fıskta zaten hidayet ermiştir. Tekrar tövbe alarak ikinci fıska düşerse tekrar hidayet erebilir. Ama üçüncü fıskta kişinin kalbi tabi ediliyor. Diyarbakır'dan birkaç muhterem hocam, seri sülük boyunca ruh Allah'a doğru yola çıkarken ustattan sonra ruh tekrar seyri sülüğe iştirak eder mi? Allah'ın zatına ulaştıktan sonra üç kere Allah'ın zatında ifna oluyor ve daha sonra Allah Teala indiği ilahide bize bir taht ihsan ederek ruhumuzu o tahtın üzerine gönderiyor. En'am 126-127'de Lehum dâre selâm yandara hâzâ sirâte rabbike müstakim. İşte bu senin Rabbinin yoludur. Lehum dâre selâm yandara rabbihim. Onlara Allah'ın dininde dâre selâm teslim yurdu var. Allah'ın dinindeki teslim yurdu o kişiye verilen tahtlardır. Ve o Allah Teala onların dostudur. Öyleyse uslattan sonra kişi bekaya ulaşırsa indi ilahideki bir tahtın üzerine kendi ruhunu gönderecektir. Niğde'den bir kardeşim Hüseyin Hocam, bir TV kanalında bir hoca herkesin rızkı bellidir, artmaz dedi. Bunun doğruluğu ne kadar, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa rızık görüyoruz. Eğer o slaytımızı kardeşimiz gösterebilirse. Evet, 7 safa rızık. Tabii bunlar manevi rızıklar. Bakara 172'de ey ameni olanlar, sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin. Eğer sadece ona kul iseniz Allah'a şükredin. İkinci safa rızık, Bakara 60. Allah'ın rızkından yiyin. Sakın azıp yeryüzünde fesat çıkartmayın. Hud 88. Beni kendinden güzel bir rızıkla rızıklandırdı. Üçüncü safa rızık. Ahzab 31. Onun için biz kerim rızık hazırladık. Bunlar hepsi rızkın safaları. Hac 35, onlara rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Fatır 29, onlara rızıklandığımız şeylerden gizli ve açık olarak infak edin. Harman 160, Rablerinin katında rızıklandırılırlar. Şehitler. Evet, görüyorsunuz ki farklı rızıklar var ve Allah-u Teala dilediğin rızkını genişletiyor, dilediğin rızkını daraltıyor. Örneğin Ra'd suresinin ya 26 ya 27. ayet-i kerimesi baktığımız zaman şunu göreceğiz. Allahu yubsitu rizka limen yeşa'u ve yakdir. Allah dilediği kimseye rızkı genişletir ve daraltır. Öyleyse rızkın artışı ve azalması söz konusu. Onlar dünya hayatı ile sevinirler. Dünya hayatı ahiret hayatının yanında bir metadan başka bir şey değil. Yani Allah dilediği kimseye rızkı genişletiyor. Allah'ın rızkını genişlettiği kişiler Allah yolunda olanlar. Ve diğerini de daraltıyor. Onu daralttığı kişiler onlar dünya hayatıyla sevinirler. Taha suresinin 124. ayet-i kerimesinde zikirden yüz çevirenler. Men aleden zikren fennehu lehu maişetin denkin. O takdirde mutlaka onlar için sıkıntılı bir geçim hayatı vardır. Kıyamet gününde onları kör olarak karşılayacağız. Yani manevi rızkın sahibi olmayanlar. Öyleyse bütün bu ayetlere baktığımız zaman Guterem hocamızın Kur'an-ı Kerim'e dayalı bir tespiti yoktur. Herkesin rızkı bellidir. Olayı uymuyor kişinin Allah katındaki manevi tekamüle paralel Allah onun rızkını genişletiyor veya daraltıyor. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, günlük virt, zikir ve esmadan uygulaması esnasında uyulması gereken kurallar açısından nelere dikkat etmeliyiz? Zikir esnasında su içmek, yemek yemek gibi yahut zikir veya virt sırasında sorulan bir soruya kısa ve cevap verebilir miyiz? Evet sevgili kardeşim, yani böylesi bir durum söz konusu olduğu zaman tekrar 7 Fatiha okuyarak Allah Teala'dan müsaade istenir ve kalkılır. Ama tekrar zikre kaldığı yerden devam ettiği zaman o zaman tekrar yedi Fatiha ve tekrar Allah'ın izniyle zikre girilir. Yani zikir manevi hayatımızın anahtarı. Eğer manevi olgunlaşmak, kemale ermek, Allah'ın bir sevgisi olmak istiyorsak hayatımızın her anında zikir olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cabbar Hocam. Hürmet rahatsız etti, ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzninizle bir sualim olacaktı. Hayrın anahtarı şerrin kilidi olmak sözünün mesajı nedir? Açıklar mısınız? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Öyle Allah'ın sevgili kulları var ki onlar hayrın anahtarı şerrin kilididirler. Onlar Allah'ın mürşitleridir. Hayrın anahtarıdır noktasında hayra ulaşmışlardır. Ve şerden beri olmuşlardır. Kim yedi sabah dört teslimi yaşarsa, irade teslimine ulaşırsa, Allah Teala ona irşadan memnun mezun kılar. Ve yedi ayet-i kerimede maruf emreden münkerden nehy ederler. İşte bu maruf emreden münkerden nehy edenler, onlar hayrın anahtarı, şerrin kilididirler. Marifle emreden, münkerden nehy edenler. Veli müşrikler. Ama mürid açısından bu olaya bakacak olursak ne göreceğiz? Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse bu daveti ona ulaştıran kişi de hayra vesiledir. Hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir. O da bu noktadaki görevin sahibidir ama kişi o daveti kabul ettiği an, kalbi talebi gördüğü an Allah-u Teala Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman Allah-u Teala'nın verdiği garanti tahtında o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracağının garantisi. Şura 13, Berat 27'de. Allah'ın verdiği söz gereğince o süre içerisinde şeytan asla ona dokunamaz. Dolayısıyla o süre içerisinde Allah-u Teala o kişi için şerrin kapısını kapatmıştır. Yani bir nevi daimi zikir standartlarında birisi. Ama tabii ki Allah'ın yardımıyla. Ne zamana kadar? Ruh Allah'a teslim olana kadar. İşte şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz olayı budur. Ulaşmayı dileyip de zikre başladığı an Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar yardımlarıyla destekler ve onu hedefine ulaştırır. Bu süre içerisinde iblisin o kişi üzerinde bir negatif tesiri yok. 7 veya 4 ayet-i kerimede Allah-u Teala ayetlerde iblise diyor ki senin onların üzerinde bir sultanlığın yok. Şeytanın sultanlığının üzerinde olmadığı kişilerin özelliklerine baktığımız zaman azgin olanlar, sana tabi olan kimseler hariç, benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Kimdir Allah'ın kulu? Allah'a ulaşmayı kalben dileyen. Nahl 99, tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. Saat 75, benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Mümin kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Öyleyse bütün bunlar hep kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o dilek onun için hayrın anahtarı, şerrin kilidi. Ama asıl olan öyle Allah'ın kulları var ki hayrın anahtarı, şerrin kilidi olanlar, onlar maruf emreden, münkerden nehy edenler. En üst noktada hayrın anahtarı, şerrin kilidi o devrin imamıdır. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an mutluluk programının daha mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü, kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi, şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk Konferansı'nın birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Affetmek şifadır, mutluluktur konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, mutluluk deyince aklımıza Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplar gelmeli. Çünkü bütün kutsal kitaplar insanlar için bir mutluluk davetisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Kutsal kitapların bütününe baktığımız zaman insanların kutsal kitaplarla ilişkisi insanları üç kategoride mütalaa ediyor. Yani kutsal kitaplara göre insanlar üç durumda bulunabilirler. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller, Kur'an'da Allah-u Teala'nın emrettiği hükümlere uymayan, yasakları işleyenler olarak kendini zanlarına tabi olanları olarak mütalaa ediyor Allah-u Teala ve ayetlerde bu şekilde onları açıklıyor. Cahiller Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Şu anda ekranda 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen, zanlarına tabi olan cahilleri açıklıyor. Bir de ilim verilenler. Onlar da kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dünya hayatını yaşarken Allah'ın bize üfürdüğü ruh emanetini sahibi olan Allah'a ulaştırmayı kalpten isteyenler, kalpten Allah'a teslim olmayı talep edenlerdir. Bir üçüncüsü de onlar da ilim sahipleridir. Allah-u Teala'nın Kur'an'daki emir ve nehilere itaat edenlerdir. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilim sahiplerine baktığımız zaman şu anda ekranda görüyorsunuz. Kur'an'ın lafzını öğrenenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenenler, hikmeti öğrenenler, hikmetin ötesini öğrenenler, maruf ve emreden münkerden nehyedenler, Allah'ın Resulleri ve devrin imamları. Özellikle bugünkü konumuz affetmek şifadır, mutluluktur konferansımızın konusu. Kur'an'ın lafzını öğrenenlerle alakalıdır. Yani kendilerine ilim verilenlerle ilişkilidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde ayet-i kerimede Allah-u Teala emrediyor. Araf 199 Huzul havfe ve amr bil urfi ve anet enel cahilin. Affı kendine usul edin. İrfanla emret ve cahillerden yüz çevirir. Sevgili kardeşlerim,
Allah-u Teala'nın Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz verdiği bu affet, maruf, rahmet ve cahillerden yüz çevir olayı adeta üç davranış biçimini bizlere hatırlatıyor. Affetmek, kötülüğe karşı hayırla bulunup galip etmek ve cahillerden yüz çevirmek. Eğer Allah-u Teala'nın bu dünya hayatında biz insanlar için tayin ettiği hedef mutluluksa, o zaman mutlu olmak istiyorsak, bunun başında affetmek geliyor. Daha fazla daimi dünya mutluluğunu yaşamak istiyorsak, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemiz gerekir. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de üç davranış biçimini açıkladığını görüyoruz. Şura suresinin 40, 41, 42 ve 43. ayetlerini incelediğimiz zaman şu sonuca ulaşıyoruz. Bir kötülüğün cezası misli kadar kötülüktür. Kötülüğe karşı kötülüktür. Bu kısastır. Fakat kim affeder ve ıslah ederse, işte onun mükafatı Allah'a aittir. Gerçekten Şura 41'de zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimseler, onların üzerine bir ceza yoktur. Yani kısas tatbik edenlere bir ceza yoktur. Ama Şura 42'de fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine ceza vardır. Yani devamlı kötülük işleyenlere ceza vardır. Allah-u Teala'nın biz insanlardan istediği şey ne? وَلَمَنْ سَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لِمِنْ عَزْمِ الْعُمُرِ. Ama elbette kim sabreder ve bağışlarsa, muhakkak ki bu gerçekten azim işlerdendir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Kur'an'a koyduğu hükümlerle mutluluğu yaşamak istiyorsak, insanlarla olan ilişkilerimizde daima affedici olmak durumundayız. Daha ötesi, kötülüğe karşı hayırla mukabele ederek sabredenlerden olmalıyız. Bir slaytımız var. Allah-u Teala'nın ülkesi ve şeytanın ülkesi. Allah-u Teala'nın bu dünya hayatını yaşarken bizden istediği şey 7 safa 4 teslimi yaşamaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek 1, Allah'ın taati mürşide tabi olmak 2, ruhu Allah'a teslim etmek 3, bugünkü konferansımızın konusu muhsinlerden olmak 4. Buraya kadarki olan kesimi ifade ediyor. Ama daimi zikre ulaşanlar, onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Nefs teslimi yapanlar, aynen irade teslimini yapanlar da aynen kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler.

kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ve şeytan bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Allah Teala Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak inin. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz. Şeytanın ülkesinde kalmaz. Şakilerden olmaz. Şeytanla birlikte cehennemde kalmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ayet gereğince Allah'ın emrine isyan eden iblisi Allah Teala yeryüzüne gönderiyor. İnsanın atası Adem babamız ve eşini de cennetin almasına karşılık Allah'ın emrine itaat etmedikleri için, yasak ağaçtan yedikleri için onları da yeryüzüne gönderiyor ve başlangıç noktasında dünya hayatını yaşamaya başlıyorlar. Şeytan insanların nefsindeki 19 afete %100 tesir ediyor. Şeytanın tek gayesi insanları huzursuz ve mutsuz kılmak. Allah-u Teala'nın da hedefi en çok sevdiği insanı dünya ve ahiret saadetine ulaştırmak. İşte tekrar slaytımıza dönecek olursak Allah-u Teala 7 safa 4 teslimi yaşayan hidayetçileri katından delalette olan şeytanın ülkesinde yaşayan, dünyevi hayatı yaşayan insanlara hidayetçi olarak gönderiyor. Bu sebeple Taha 120 çok manidar. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Şeytan insanların baş düşmanı. Şeytanın insanlar için dileği onları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ve onlara bu dünyada onları huzursuz ve mutsuz kılmak. Şeytan insanlara kötülüğü öğretendir. Ama Allah-u Teala hedefi insanları cennete almak ve bu dünyada da huzurlu mutlu bir hayatı yaşattırmak ister. Allah da insanlara iyiliği emrediyor. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz doğruluk iyiliğe, iyilik cennete götürür. Kim doğruyu söyle, kişi doğruyu söyleye söyle Allah katında sadıklardan olur. Yalan kişiyi kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında yalancılardan olur. Şeytanın cahiller üzerinde etkisi vardır. Şeytanın kendisine ilim verilenler ve ilim sahiplerinin üzerinde bir sultanlığı yoktur. Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede insanlara öğüt veriyor. Şeytan size apaçık bir düşmandır.

0: Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Gerçekten baktığımız zaman şunu görüyoruz 7 ayet-i kerimede. Allah Teala tekrar tekrar söylüyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. İşte kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olmayanlar? Hidayetçi geldiği zaman Allah'ın davetini kabul edenler, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. İkinci basamağında Allah bazı insanları seçmez, diğer bütün insanları seçer. Seçilmeyen insanlar, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, devamlı insanlara düşmanlık eden, zulmeden insan şeytan, cin şeytanlardır. Yani Kur'an'daki ismine tağuttur. Bir kısım insanlar da seçilmesine rağmen dünyevi hayatı öne geçirdikleri için onlar da ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Delalet üzerlerine hak olur ve şeytanın etki ettiği bu iki grup insandır. Şeytan, insan şeytan ve cin şeytanları tağutlara %100 tesir ediyor. Seçilmesine rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, delalet üzerine hak olanlara etki ediyor. Allah Teala bunu Hac 53'te وَلِيَجْعَلَ مَا يَلْقُوا شَيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبُ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُمْ. Şeytanın ilkası kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanların üzerinedir. İşte kalbi hasta olan, kalbi kasiyet bağlayanlar bu dünya hayatında asla mutluluğa ulaşamayacaklardır. Ölüm sonrası hayatta da cehenneme gideceklerdir şeytanla birlikte. Kalbi hasta olanlar en alt cehennemde yerlerini alacaklar. Çünkü bunlar sadece kendileri günahları yok, delalette kalmasına sebep oldukları insanların günahlarını da yüklendikleri için en alt cehenneme gidecek olanlardır. Örneğin zulmani ilimlerle amel edenler en alt cehennemde yerini alacaklar. İşte bunlar hepsi cahilleri oluşturuyor. İster Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalbi kasiyet bağlasın desin, ister kalbi hasta desin, bunlar cahillerdir ve zanlarına tabi olanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. Zanlarıyla hareket etmesini insanlara sağlayan kimdir? Baş düşman olan şeytandır. Şeytan insanların kötülük etmesini ister. Şeytan iyilik yapanlara da kötülük yapmasını emreder. Çünkü tek bir hedefi vardır, insanları mutsuz kılmak. Öyleyse kötülüğe karşı kötülük şeytanın talebidir. İyiliğe karşı kötülük de şeytanın talebidir. Ama Allah Teala bunun tam zıttı. Bizden ne ister? İyiliğe karşı iyilik emreder. Herkes bunu yapar. Ama daha ötesine geçmemizi ister Rabbimiz. Kötülüğe karşı iyilik yapmamızı emreder. Yani Rabbimiz iyiliğin öğreticisi, yaşatıcısıdır. Şeytan da kötülüğün öğreticisi ve yaşatıcısıdır. Allah bizim mutlu olmamızı, şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyor. Bugünkü konferansımızın konusu affetmek bunun neresinde? İşte onu ifade etmek istiyorum. Üçüncü basamakta kişi Allah tarafından seçiliyor. Ve seçilen kişi Allah Teala dördüncü basamakta Rahim esması ile üzerine tecelli ediyor. Beşinci basamakta baş gözündeki Cemal Mesturi'yi alıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki vakrayı alıyor, semih hassasını açıyor. Yedinci basamakta kalpteki ekineti alıyor, fıkıh hassasını açıyor, ribatı koyuyor. Böylece o kişi başlangıç noktasında Allah Rahim esması ile tecelli etmediği noktada Allah'a karşı sağır, dilsiz ve körken, Allah'ın kendisine göstermek istediğini görmeyen, işittirmek istediğini işitmeyen bir durumdayken Rahim esması ile tecelli ettiği zaman sağır, dilsiz ve kör olan kişi gören, işten, idrak eden hale geliyor. Neyi görüyor? Allah'ın kendisine göstermek istediği mürşidi görüyor. Neyi işitiyor? Allah'ın açıklamak istediği ayetlerin manasına varıyor. Neyi idrak ediyor? Allah'ın ayetlerini, Allah'ın Resulünü idrak ediyor. Mutluluğa ulaştırıcı bir vasıta olduğunu kesinlikle idrak ediyor. Allah Teala onu o halde bırakmıyor. Kalbine hidayetle ulaşıyor. Tekamül 11. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. En'am 125. Kaf 33. En'am 125. Göğsünden kalbinde nur yolunu açıyor. Ve kişi dört tane kalp şartının sahibi oluyor burada. Kalpteki ekineti aldı. İhfatı koydu 2. Kalbi Allah kendisine çevirdi 3. Ve kalbe giden nur yolunu açı 4. Dört kalp şartının sahibi olan insan Allah'ın ismini tekrar ederse ki Allah'ın ismi bir şifredir. Bu şifreyi kullanmaya başladığı an Allah'ın katından bir çift nur gelir. Rahmet ve fazıl. Rahmet mutlak surette mührün kenarlarından kalbe sızar ve kişiyi huşu sahibi kılar. Huşu sahibi olan insan ne yapar? Huşu sahibi olan insan Allah'ın kalbine verdiği mürşid sevgisiyle haccet namazını kılarak mürşidini Allah'tan sorar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği şey وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَلَاتِ Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Yani mürşidinize haccet namazıyla Allah'tan isteyin. 7 ayet-i kerimede istihanenin mürşidin Allah'tan istenmesi gerektiğini Allah beyan ediyor. 7 ayet-i kerimede istihane. İşte haccet namazıyla mürşidini Allah'tan soran, istihaneyi Allah'tan talep eden kişiyi Allah-u Teala mürşidini gösterir. 13. basamak, 14. basamak gidip kişi mürşidine tabi olur. Mürşide tabi olduğu zaman o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediği an 4 kalp şartını sahibi olan kişi mürşidine tabi olduğu zaman 7 kalp şartının sahibi oluyor. Yani tabiyetle birlikte Allah mührü açıyor, kalbindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor ve yerine imanı yazıyor. Kalpteki küfür kelimesi afetleri kalpte tutan sistemdir. İman kelimesi ise Allah'ın katından fazıları kalbe yerleştiren bir sistemi ifade ediyor. İşte gördüğünüz gibi şu anda ekranda 7 kalp şartının sahibi olan kişi nefs tezkiyesine başlar. Ne demiştik? Allah Teala insanlara söylüyor, beni seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. Benim sevdiğimi de seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. Öyleyse bütün insanları sevin. Ve öncelikle Allah Teala kendisini sevmemizi emrediyor ki Yunus Emre yaradılarını severiz ama yaradandan ötürü. Neyi seviyorsak Allah'ın sevgisiyle seviyoruz. Öyleyse sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah'a ulaşmayı dilemektir ve Allah Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olduğumuz zaman 14. basamakta mürşidimizi de devrin imamı da Allah'tan dolayı seviyoruz. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Allah'ın nimetlerinden dolayı sevin. Beni de Allah'tan dolayı sevin. Beni dediği en üst seviyedeki devrin imamı olan mürşittir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve sahabemi de benden dolayı sevin. İşte mürşidin sevilmesi Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Ve tabi olduğumuz an 7 kalp şartı ve 7 nimetle nefs tezkiyesine başlıyoruz. Allah'ın ülkesi ve şeytan ülkesine tekrar bakacak olursak ne görüyoruz? Allah'ın ülkesinde Allah-u Teala'nın farz kıldığı ibadetler vardır. Başkalarına iyilik yapmak, başkalarını mutlu etmek, tebliğ yapmak, zikir yapmak, zekat vermek, hacca gitmek, namaz kılmak, oruç tutmak, mürşidine tövbe etmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün bunlar hepsi kesinlikle yapmamız gereken emirlerdir. İşte 14. basamakta vasıta emirleri Allah-u Teala bize sevdiriyor ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefs tezkiyesiyle 7000 zikir, 9000 zikir, 11000 zikir, 13000 zikir, 15000 zikirle nefsimizin manevi kalbinde iman kelimesinin etrafında biriken fazıl miktarı %7'ye ulaştığı zaman ruhumuz da birinci gök katına yükseliyor. 17000 zikirde ruh ikinci gök katında, 19000 zikirde ruh üçüncü gök katında, 21000 zikirde ruh dördüncü gök katında, 23000 zikirde ruh beşinci gök katında, 25000 zikirde altıncı gök katında ve 33000 zikirde yedinci gök katına ulaşıyor. Ve yedi alemi geçerek yoklukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifla alıyor. Ermiş evliya oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında hasta olan nefsimiz, ermiş evliya olduğumuz zaman ilim verilenlerden olup Allah'a ulaşmayı dileyip ermiş evliya olduğumuz zaman şifaya ulaşıyoruz. Kalbimiz %51 nurlanıyor ve aynı zamanda ermiş evliya olanların davranış biçimi başkalarını affetmektir. Ermiş evliya olmak affetmekten geçer. Muhterem Efendimizin bize anlattığı bir kısa var. Tasavvufa yeni giren bir kişi, mürşidi ona diyor ki şu anda Kur'an okumakta olan 3 tane odayı görüyorsun. Her birisinin ensesine bir tokat atıp yaşadıklarını gelip bana anlatacaksın. Birinci odadaki kişinin ensesine tokat attığı zaman o kişi de ayağa kalkıyor ve aşk ve şevkle bir tokat atıyor ona. Gelip mürşidine anlatıyor. Evladım tamam diyor. Bu Allah'ın emrettiği kısastır. Yani intikam almak. Kendisine yapılan kötülüğe kötülükle mukabele etmek. Neydi iblis? Şeytanın ülkesindeki iblis ne yapıyordu? Kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülük. Öyleyse o kişi kendisine kötülük yaptı, öbürü de kötülükle mukabele etti. Kötülük yapan daima şeytanın tesirinde bunu yapıyor. Evet, Allah-u Teala hak olarak veriyor ama bunu emretmiyor. Kötülüğe karşı kötülükle, şerle mukabele edenler, ayeti kerimede görüyorsunuz, Allah-u Teala bunu ifade ediyor ayetlerde. Öyleyse bunlar kimlerdir? Bunlar intikam alanlar, kısas tatbik edenlerdir. İkinci odadaki şahsın ensesine, yani nefs tezkiyesini yapan, dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, o ise tokat kendisine atıldığı zaman ayağa kalkıyor, yukarı bakıyor ve gülümsüyor ama tokat atmıyor. Kısas tatbik etmiyor. Affediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah yolunda ilk ulaştığımız merhale, nefs tezkiyesiyle Allah'ın bizi ulaştırdığı merhale, insanlarla olan ilişkilerimizdeki davranış biçimi açısından affetmektir. Yani ne yapıyordu? Kötülüğe karşı kötülük, kötülüğe karşı, iyiliğe karşı da kötülük. Bu şeytanın pis ameli. Ama Allah-u Teala'nın emrine kötülüğe karşı af ve kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Allah Resulü'nün Allah'ın emri bu. Huzul avfe ve amir bil urfi aletene calim. Eğer biz de Resulullah'ı örnek itaz ediyorsak ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ahzab 21'de öyle buyuruyor. Laqad kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yerjullahu yevmul ahir ve zakirallaha kesiren. Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'a çok zikredenler için Resulullah'ta güzel bir örnek vardır. Biz de Resulullah'ta güzel örneğe uymak istiyorsak, Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak, bize yapılan kötülüğü affetmemiz gerekir. Bu da ancak ermiş evliya olmaktan geçer. Nefs eskisini yapmayanlar, doğal olarak kendilerine yapılan kötülüğü mutlaka intikam olarak yerine getirirler. Kin alınmamış bir intikamdır. Kin iş dünyasında oluşuyorsa o zaman strese sebep oluyor. Bu belli bir müddet devam ederse kişiyi depresyona sokuyor. Depresyon ise fiziksel hastalıklara sebep oluyor. Maskeli depresyona insanı ulaştırıyor. Ama görüyorsunuz ki insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar ve başka insanlar kim olursa olsun, inancı, yaşı, cinsi ne olursa olsun bizim için bir mutluluk kapısıdır. Onlar bilmeden, nefslerine uyarak şeytanın tesiri altında bize kötülük yapabilirler. Ama Allah'ın ilmini alan bizler onlara karşı kötülüğe karşı kötülük değil. İyiliğe karşı da kötülük değil. Kötülüğe karşı af ve kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. İşte insanlar kötülük yapabilirler ama o onlarla Allah arasında. Biz asla ve asla kötülüğe karşı kötülükle cevap vermemeliyiz. Evet, bize tanınmış bir haktır ama kötülüğe karşı kötülüğü emreden şeytan ve nefsimizin afetleridir. Ama kötülüğe karşı affı, kötülüğe karşı hayırla mukabele emreden Allah Teala ve ruhumuzun hasletleridir. Öyleyse Allah'ın emrinden olan ruhumuzun hasletlerinin taleplerine mi uyacağız? Yoksa nefs-i emmarede şeytanın vücuda giriş mereceği olan nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin taleplerine mi uyacağız? Bu mukayeseyi yaptığımız zaman bilen her insan mutlaka ruhun talebine uyar, daima affeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, affetmek sosyal hayatı yaşayan herkesin birincil davranış biçimi olması lazım. Daimi zikre ulaşanlar, onlar öfkelenmezler. Onlar kin duymazlar. Onlar başkasına nefret etmezler. Onlar başkasına düşmanlık etmezler. Tam tersi, onlar affederler. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Onlar severler ve sevdirirler. Onun için Allah'ın bize emri, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Eğer seviyorsak, mutlak surette affetmekten geçer bunun yolu. İnsanlar yanlış yapabilirler. İnsanlar birçok yanlış davranışın sahibi olabilirler. Ama biz, onlar bize şeytanın tesiri altında kötülük yapıyorlarsa, biz de şeytanın ekmeğine yağ sürmemeliyiz. Tam tersi, affederek orada kendimize düşen Allah'ın emrini yerine getirmeliyiz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her şeyin bir zekatı var. Oruç bedenin zekatıdır. Ama af da barışın zekatıdır. Eğer insanlarla devamlı bir barış içinde yaşamak istiyorsak ki Resulullah'ın emri budur. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde? Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse kardeş olup barış içerisinde bir hayatı yaşamak istiyorsak bunun yolu affetmekten geçer. Yani affediniz ve kötülüğe karşı hayırla mukabele ediniz. O zaman şu anda dışımızdaki insanlar ya 8 milyar insanın 8 milyarı da affetmek, huzur ve mutluluk içinde bir dünya hayatı yaşamak istiyorsak yarı yarıya mutlaka etrafımızdaki insanların bize karşı olan yanlış davranışlarını affetmekten geçer. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Evvela birinci şart sevmek. Ama biz insanlar sadece de yokuz ikili sistem içerisinde. Karşımızdaki kişinin dışında diğer insanlar da var. Onlarla olan konuşmalarımıza da sevdirtmek, onları birbirine sevdirtmek durumundayız. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Nefretin sahibi, tetikleyicisi şeytandır. Şeytan insanların birbirinden nefret etmesini, şeytan insanların birbirine sırt çevirmesini, şeytan insanların birbirine öfke duymasını, birbirine düşmanlık etmesini, kısacası bütün kötülüklerin arkasında insanların baş düşmanı şeytan var. Sevgili kardeşlerim, siz öyle olmayın. Şimdi bir kere daha Şura suresinin 43. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bugün konferansımızın konusuna geliyoruz. Kim sabreder ve bağışlarsa. İşte affetmek ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, sabretmek bizim temel davranış biçimimiz olması lazım. Bu da ancak nefs tezkesi ve tazkiyesinden geçer. Hepinizin sosyal hayatta daima affedenler ve kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerden olmanızı Efendimizin metiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü affetmek şifadır, mutluluktur konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer siz de dışınızdaki herkesin, size kötülük yapan herkesin affetmek istiyorsanız ki bu bir dilektir, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, siz de affedenlerden olmak istiyorsanız kalpten ulaşmayı diledim. Ben de mürşidime tabi olup affedicilerden olmak, kin sahibi olmak istemiyorum. Hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah eylesin, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an'ın ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbi, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Bütün misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Furkan. Kur'an-ı Kerim'de geçen Furkan kavramı ne ifade ediyor? Furkan doğruyu yanlıştan ayırt edebilme vasfıdır. Furkan'ın sahibi olmadıkça Allah'a göre herkes ölüdür. Allah Teala Furkan'la bizi cennete sokacak olan bir formül getiriyor. Her Furkan hüviyetindeki nesneyi bize tebliğ ettiği an, biz de o değişikliği yaptığımız an derecat artırıyor. 7 defa arda arda arttırdığı derecelerle bizim sevaplarımızı günahlarımızdan öteye geçiriyor. Bu noktadan sonra hiçbir amel işlemeden ölsek dahi gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Bize sadece bir harekete geçirici faktörün sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, geri kalan her şeyi Allah'a gerçekleştiriyor. Gerçekten de En'am suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala ya eyyühellezine amenu in tattakullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Ey iman edenler, eğer takva sahibi olursanız. Takva sahibi olmak kurtuluş için Allah Teala'nın garantisini bize veriyor. Kişi Allah'a inanabilir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına da inanabilir. Farz olduğuna da inanabilir. Ama kendisi iradesini kullanıp Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalpten kurtuluşta olmaz. Kurtuluşta olabilmesi için mutlaka amin olduktan sonra da takva sahibi olması lazım. Takva olayı kişinin Allah'a ulaşmayı kalben dilediğinin de göstergesidir. Allah Teala Rum 31'de münibine ileyhi Allah'a yöne ve takva sahibi ol. Bu takva sahibi olan kişinin de Bakara 223'te Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. En'am 22'de Allah Teala ve men kana meyteten fahyaynahu. Hiç ölüyken dirilttiğimiz. Bu dirilme ve yec'al lekum nuran temşune bihi fi'n-nas. Ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine nur verdiğimiz kişi. Kemen meselehu zulmati leysa harece minha. Zulmette kalan oradan çıkamayacak kişi gibi olur mu? Olmaz tabii. Enfal suresi 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala يَا اِيُوَ الَّذ۪ينَ آمِنُ اِسْتِيُجُبُ لِلّٰهِ رَسُولِ اِذَا دَعَكُمْ لِمَا يُحْكُمْ. Ey amen olanlar, Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. İşte ölüyken dirilebilmesi kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine, yani ayetlere iman etmesine bağlı. Çünkü Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. İşte bu ayetleri tilavet eden kişi Allah Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman peş peşe ona kesinlikle 7 furkan veriyor. Birinci furkan baş gözündeki Cabir Mestüre'yi alıyor. İkinci furkan Semi asasını açıyor. Basar asasını açıyor. Üçüncü furkan Ekinet'i Bakra'yı alıyor. Dördüncü Furkan semiyasasını açıyor. Beşinci Furkan ekineti alıyor. Fıkhasasını açıyor ve ihbatı koyuyor. Tam 7 tane Furkan. İşte bu 7 Furkan'ın sahibi olan kişi ancak kurtuluştadır diyebiliriz ve şirkten kurtulmuştur diyebiliriz. Aksi takdirde bu 7 Furkan'ın sahibi olmayan hiç kimse Allah'a inansa dahi, her türlü amel işlese dahi kurtuluşta değildir. Amelleri boşa gittiği için, Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tüm doğruları yanlıştan ayırt edebilecek kuvvette midir? Buradaki Furkan'ın önemli bir özelliği kişiyi bir muhakemeye getirmesidir. Ama bu noktada açılan gözlerimiz, kulaklarımız ve kalbimiz bizi sadece bu dünyada iken, ölüyken canlı yapar. Aslında gene ölüyüz. Kainata göre ölüyüz. Ama dünyaya göre diriyiz. Yani yeni bir hayata başlamak için daimi zikre ulaşmamız lazım. Zikrimizi artırdıkça Furkan yapısı her gün daha da artar. İç dünyamızda, dış dünyamızda Allah'la olan ilişkilerimizde sonuç verebilmesi buna bağlı. Kişi nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça her gün yeni bir pencereden dünyaya bakar. Furkan'ın asli hüviyeti daimi zikre ulaştığımız noktadan sonra ciddi bir şekilde kendisini gösterir ve gösterecektir. Daimi zikirde Allah Teala Ali İmran 190-191'de li'ulul elbab ellezine yezkurunallaha kıyamen kovdum ve acunubim. O elbab olan kullarım var ya, işte onlar ayaktayken, otururken, otururken, meyen üstü yatarken hep Allah'ı zikrederler. Yani 24 saat zikirdedirler. İşte Enbiya 7'de de Allah Teala مَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالِ النُّحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلِ زِكْرِمُ اللّٰهَ تَعَلَمُونَ. Bilmiyorsanız daimi zikrin sahiplerine sorun. Öyleyse biz Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsak bilmediklerimizi kime sormamız lazım? Daimi zikrin sahibi ulelbaba, daimi zikrin sahibi ehli zikre sormamız gerekir inşallah. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamın içindeki üzerinize farz. Bilin ki Allah ölü toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Üçüncü sual, Furkan sahibi olmamızda kutsal kitapların rolü nedir? Bütün kutsal kitaplar birer Furkan'dır. Furkan suresinin birinci ayet-i kerimesine bakıyoruz. Tebârekellezî nezelel furkâne alâ abdihi neykûnû lil âlemîne nezîre. Allah-u Teala Tebareke ellezi alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. Yani alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. Öte yandan hatırlıyorsam Ali İmran suresinin 3 veya 4. ayetlerinde acaba Allah-u Teala ne buyuruyor? Evet, Allah-u Teala 3 ve 4'te min kabli hüden linnâsi ve enzele furkan nezele aleykel kitabı bil hakkı. Allah Teala sana kitabı hak ile indirdi. Musaddikin lima beyne yedeyhi ve enzele tevrate vel incil. Allah sana kitabı hak ile indirdi. Musaddikin lima beyne yedeyhi, kendinden öncekilerini tasdik eden ve enzele tevrate vel incil. Tevrat ve İncil'i de indirdi ve onları tasdik eden bir kitap. Min kabli hüden linnâsi, önceden indirdiği Tevrat ve İncil de insanlar için bir hidayettir. Ve enzelel furkan, furkan da. Ve furkandır aynı zamanda. İnsanlar için hidayettir ve furkandır. İnnellezîne keferu bi âyâti lehum azâbun şedîd. Vallahi öyleyse hem Al-Mu'min suresinin 3. ayet-i kerimesi Tevrat ve İncil'in de bir Furkan olduğu buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'in Furkan olduğu Furkan suresinin 1. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Tebârekellezî nezelel furkâne alâ abdihî liyekûnû nezîre lil âlemîn. Enbiya suresinin 48. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Enbiya 48'de Allah Teala "Lekad ataynâ Musa ve Harûne furkâne ve diyâen ve zikren lil-muttakîn." Andolsun ki biz Musa Aleyhisselam'a ve Harûne Aleyhisselam'a takva sahipleri için Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık, nur ve zikir olarak indirdik. Nasıl Musa Aleyhisselam'a ve Harûne Aleyhisselam'a takva sahipleri için Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık, nur ve bir zikir olarak indirdik. Allah Teala Tevrat'ın bir hidayet ve nur olduğu buyuruluyor. İncil'in bir hidayet ve nur olduğu buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet ve nur olduğu buyuruluyor. Ve üçü de aynı zamanda Furkan'dır. Alimen 81'de ise Allah Teala ezelde misak aldığı nebilerden size kitap ve hikmet verdim, sizden sonra bir Resulümüz gelecek, sizdekini tasdik edecek. Siz ona iman edeceksiniz, ona yardım edeceksiniz. Gerçekten de bütün nebilerin hitamından sonra Allah Teala'nın gönderdiği Resul, Mehdi Resul, müjdeleyici ve arıcı olarak Mehdi Resul'ü gönderiyor. Ve o kendisinden önceki Nuh Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a ve Peygamber Efendimiz'e indirilen şeriatı tasdik ediyor. Ve bütün kutsal kitaplarda ezeli ve ebedi dinin tek din, Hanif dini, babamız ve Hanif dini, Arapça diye İslam olduğu buyuruluyor ve bu dinin 7 sabahdan teşekkür ettiğini açıklıyor. Furkan aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de kitap olarak da geçer. Mukaddes kitap. Allah'ın bütün peygamberlerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar aynı zamanda birer Furkan'dır. O zaman Tevrat da Furkan'dır. İncil de Furkan'dır. Kur'an da Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayırt etme muhtevasına verirler. Hem hidayet rehberidirler hem de nurdurlar. Evet. Kutsal kitapların hepsi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de nur ve hidayet ve nurdur. Hidayet bütün insanlık tarihi boyunca var olmuştur. İnsanlar Furkan'la hidayete ermişlerdir. Hidayet çağında Allah-u Teala'nın bize verdiği emir Kur'an'ın bir Furkan olduğunu herkese ispat etmektir. Ne ile ispat edeceğiz? İslam'ın 7 safhasıyla. Evet, öyleyse tekrar ediyoruz. Kur'an-ı Kerim bir Furkan'dır. Tevrat bir Furkan'dır. İncil bir Furkan'dır. Ve Allah Teala Furkan olan mukaddes kitapların 7 sabah 4 teslimi ihtiva ettiğini her peygamber devrinde bunların yaşandığını Allah Teala açıkça ayetlerde bize ispat ediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların doğruları yanlışlardan ayırt edebilecek Furkanların sahibi olması için Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılmış. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Bu nedir biliyor musun? Sütün içinde şekerin kaybolduğu gibi, çayın içinde şekerin kaybolduğu gibi. Buna nasıl örnek verebiliriz? Hamidettin Veli Hazretleri gibi, Hacı Bayram Veli Hazretleri gibi, Mevlana Hazretleri gibi, bunlar kaybolanlar.
3: İbadet, inanmak, ona sığınmak.
4: İlla ki hepimizin yanlışları vardır ama bu yanlışları tolere edebilmek gerekiyor. Ve bu yanlışları tolere edebilmek için bir amaca ihtiyacımız var. O amaç da Allah'a yakınlaşmak.
3: Allah'a ulaşmanın yolu çok çok basit, çok kolay ama işte İnşallah.
1: Peki nasıl ulaşabiliriz Allah'a?
3: İnanmakla, ona sığınmakla. Teslimiyetle diyeyim ya.
1: Yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: Tabii ki ulaşabiliriz. Ruhlar aslında şu anda teslim edilmiş. Kime? Bir taraftan şeytan, bir taraftan nefis sıkıştırıyor ve şu anda ruhlar aç kaldığı için sıkıntı burada zaten.
4: Kalben belki evet ama ruhen bilmiyorum.
1: Bir Allah dostu da diyor ki ey insanlar duyduk duymadık demeyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Biz de birlikte Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
3: İnşallah ulaşalım.
4: Tabii ki isteriz.
2: Ey yüce Allah'ım, yaşarken sana ulaşmayı istiyorum.
4: Ben de bütün velilerin gibi sana yaşarken ulaşmayı diliyorum.
3: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum. Senin de beni çok sevdiğini biliyorum Rabbim.
4: Çok mutluyum, çok teşekkür ederim.
0: Bir misafirimize Allah'a ulaşmanın yolu çok basit, çok kolay. Ona inanmak, sığınmak, teslimiyet dedi. Bizi Allah'a ulaştıracak teslimiyetin muhtevası nedir? Allah'a inanmak yeterli değildir. Daha öteye geçmek durumdayız. Kalın çizgilerle Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman teslim için harekete geçmiş oluruz. Allah-u Teala kalbimizde bu talebi işitir, bilir ve görür. Arda arda bizi bir dizi işlemle bizi teslime doğru yönlendirir. Bu bizim irademizin mahsulü olacaktır. Kalben ulaşmayı dileyeceğiz. İşte Allah-u Teala Zümer Suresi 17. ayet-i kerimesinde başlangıç noktasında bütün insanlar hem tağutun kulu hem dostudurlar. Ama ne zaman 7 ayet-i kerimede bildirildiği gibi Allah'a ulaşmayı dilerlerse ki Allah'a yönelen ulaşmayı dileyen herkes takva sahibidir. Rum 31'e göre o zaman Allah-u Teala onun üzerine Rahman Rahim esması ile tecelli eder. Şura 13'te de seçilenler ve seçilmeyenler diye iki gruba ayrılıyor. Seçilenleri Allah-u Teala onların ruhlarını kendisine ulaştırıyor. Ve 7 inanç şartı, 7 nimetin sahibi olan kişi mürşidine ulaşıyor. Mürşide tabiyetle birlikte 7 kademedeki nefs seskesiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olmasıyla kişi hedefine ulaşmış oluyor. Seçilenler ve seçilmeyenler zaten kendilerinde Allah'ın hayır görmediği kişilerdir. Allah onları kendi halinde bırakıyor. Onlar tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama seçilenler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah-u Teala'nın da Rahim esması ile tecelli ettiği Bakara 156-157'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz Allah için ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte onların üzerine 157'de bildirildiği gibi selavat ve rahmet vardır. Ve hidayete erenler de onlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse seçilmiş olmalarına rağmen musibetlerle imtihan olanlardan ulaşmayı dilemeyenleri Allah derahatte bırakıyor. Ama seçilmiş olup da Allah'a davet onun da daveti kabul edenleri Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ederek onları peş peşe 7 Furkan 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Mürşide tabiyette birlikte ibadetlerin sultanı zikre başlıyor kişi ve bu zikirle kalbine ulaşan rahmet, fazıl ve selavatla iki çift nur veya rahmetin taşıyıcı fazıların iman kelimesinin etrafında toplayıcı ve selavatın da bağlayıcı özelliğiyle o kişinin kalbi gün be gün nurlanmaya başlar. Nurlanma afetlerin azalması oranında gerçekleşir. Afetler karanlıklarla temsil edilir. Şeytanın tesir ettiği muhtevayı ifade ediyor ama şeytanın nurlara tesiri, fazıllara tesiri yoktur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir Furkan olduğunu söylüyor ve bizlere Kur'an'daki doğruları öğretecek Resullere, mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Bir kere her şeyden önce Furkan hak ile batılı birbirinden ayıran, mürşit de önden giden. Biz ona uymak mecburiyetindeyiz.
3: Mürşit inanmış, tabi olmuş.
1: Peki günümüzde de var mıdır böyle Allah dostları? Onları nasıl bulabiliriz?
4: Ya, illaki vardır yani. Her şekilde olduğunu düşünüyorum çünkü Allah yolunda bir sürü insan var. Evet peygamber yok yani şu an ama Allah yolunda bir sürü insan illaki vardır. Yani olmadığına inanmıyorum, illaki vardır. Sadece çağırıp bulmak gerekiyor birazcık.
2: Tarikat olmadan hakikate asla ve asla ulaşılamaz.
3: Vardır eminim. Yoksa bu dünya şimdi giderdi.
2: Onları böyle aşikar bir şekilde bulamayız. Bilemezsin ki şurada bir gariban bile Allah dostudur.
1: O Allah dostlarını bulduğumuz vakit bize neler kazandırır? Hayatımızda neler değişir?
4: Daha Allah'a yakın olabiliriz ya da dini anlamda daha gelişebiliriz.
3: Tabii ki onlar gerçekten özel insanlar. Öyle mürşitler Allah'ın yoluna götürürler. Çok şeyler değişir. Haramı helal biliriz. Her şeyde Allah'ın rızasını ararız. Zaten her şeyde Allah'ın rızasını ararsak ona ulaşmış oluruz.
2: Hayatımız zaten o zaman polise de gerek yok, hakime de gerek yok, savcıya da gerek yok, amire de, memura da hiçbir şey gerek yok.
0: Misafirimiz, tarikat olmadan hakikate asla ulaşılmaz. Tarikat ne demektir? Gerçekten de insanla Allah arasındaki ilişkide evvela şeriat, sonra tarikat, sonra hakikat devreye girer. Şöyle de olabilir. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. davranış biçimi açısından değerlendirecek olursak, şeriat kısası, tarikat affı ve hakikat da kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi ifade eder. Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ فَوْقَكُمْ سَوْعَ تَرَائِكَ وَمَا كُنَّا خَلَقْنَا غَلَقْنِينَ Biz üzerinizden 7 tane tarik yarattık buyuruyor. Tarik yol demektir. Bunun çoğulu tarikat olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bu yol insan ruhunu zemin kattan alır, Allah'a kadar ulaştırır. Bu tarikler sebebiyle insan ruhunun Allah'a ulaşmasını temin eden muhtelif grupların adına tarikat denmiştir. Tarikat İslam'ın bütünüdür. İnsanları cehennemden kurtarıp cennet standına ulaştıracak olan yetmez. Daha ötede dünya hayatının da mutlak saadetine nail edecek olan şey sadece ve sadece tarikattır. Hidayet üzere olmak veya mümin olmak mutlaka tarikata girmeyi gerektirir. Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde وَاِنْ لَوْ اِسْتَقَاتُوا عَلَى التَّارِكَاتِ Eğer onlar tarikat üzere olsalardı لَاَسْقَيْنَا اَمَّا اَنْغَدَكَنْ Onları bol bol rahmetle sulardık diyor. Bol bol rahmet ulaştırdık. Ve onlar kalplerine ulaşan rahmetle mutmain olurlardı diyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cabbar hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretle o mübarek ellerinizden öpüyorum sevgili hocam. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Allah razı olsun. Sevgili Cabbar hocamız, kişinin Furkan sahibi olmasıyla aklını kullanması arasında bir ilişki var mıdır? Sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kişinin Furkan sahibi olmasıyla aklını kullanması arasında bir ilişki var mıdır? Evet, vardır. Bir kere Kur'an-ı Kerim Allah tarafından aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğine dair her şeyi ihtiva eden bir kitap olarak indirilmiştir. Ve ancak ayetlere iman edenler Furkanların sahibi olur. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim boyunca hala akıl etmeyecek misiniz diye sormasından muradı bize verdiği aklı dikkatle bize faydalı alanlara ulaştırmaya çalışmamızdır. Akıl edenler kurtuluşa ulaşanlardır. Başlangıç noktasında mutlaka ama mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ne zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Furkanlarla onları şekillendirir. Furkan'dan yoksun olan kişinin gideceği yer cehennemdir. Cehenneme giden kişiler eğer biz işitmiş, vakfetmiş olsaydık, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi akıl edemeyen birisidir. Akletmek Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Evet, Mülk 8.9'da Selam hazanet ve cehennem bekçiliği sual soruyor. Elem yetikum nezir. Nezir size gelmedi mi? Kâhü belâkız cani nezir. Nezir geldi. Velakin kezebne ama biz onları yalanladık. Ve mâ nezalâhum şeyin. Allah bir şey indirmemişler dedik. Ve inentum milafe delâlin kebir. Biz nezirleri delalette, büyük delalette olmakla suçladık. Lev künnâ nesmâv ev nâkilu eyyer jitseydik ve akbetseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse işitmek, akletmek, Furkan'ın sahibi olmak bir kurtuluştur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala doğruları yanlışlardan daha büyük boyutta ayırmamızı sağlayacak Furkanların sahibi olabilmemiz için Allah'ı devamlı zikretmemizi emretmiş. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
3: Yani kötülüklerden alır.
4: Kalbi temizler.
2: Kalp doyması lazım. Ruhlar doyması lazım. Ruh zaten şu anda insanlarımızın sıkıntısında en büyük sıkıntımız da ruhların aç olmasıdır.
1: Sizce zikir yaparak her geçen gün doğruyu yanlıştan ayırt eden bir insanın hayatında neler değişir?
3: Şey değişir. Çok o kadar mutlu olur ki. Mesela her şeye güzel bakar. Her şeyde bir hayır arar.
2: Çok şey değişir ve karıncaya bile şeyle bakar. Farklı bakar. Bakış açısı o kadar değişir ki.
4: Her konuda daha rahat bir insan olabilir. İnsanlar şu an rahatlamak için spora gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, doğa yürüyüşleri vesaire. Buna gerek yok bence. Birazcık daha dine yaklaşıp Allah'a tevekkül edince daha kolay olabilir.
1: Peki kesintisiz mutlu olabilir mi?
3: Yani sonuçta Rabbine kavuşacak. Ay nasıl mutlu.
4: Yok ya. Yani bilmiyorum ama olmaz gibi. Yani illa ki hayatta mutluluklar ve mutsuzluklar var. İlla ki hepimizin sorunları var. Kesintisiz mutluluk değil de yani illa ki hepimiz bir yerde bir şeyleri, sorunları vardır yani.
3: Yani aslında kalp hep onunla olsa işte bu dünya işlerine çok dalıyoruz. Çok.
0: Misafirimiz şu anda insanlarımızın en büyük sıkıntısı ruhlarının aç olması dedi. İnsanların manevi açlığı nasıl giderilir? Tabii ki zikirle. İnsanların mutsuz bir dünya hayatı geçirmenin sebebi nefsindeki afetlerin tesir altında olmasıdır. İblis ve diğer bütün şeytanlar da sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilirler. Bütün manevi güzelliklere bizi ulaştıracak olan nefsimizin kalbidir. Zikir, kalplerin mutmain olması, doyuma ulaşması için tek yoldur. Zikir, nefsimizin kalbindeki afetleri temizleyecek olan tek ilaçtır. Nefsimizin afetleri temizlendikçe buna paralel mutluluğumuz artacaktır. Allah-u Teala Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. اُطْلُوا مَا هُيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمُ السَّلَاةَ اَنَّ السَّلَاةَ تَنَوْنَ عَنْ فَعْشَاءَ مِنْكَ وَلَذِكْرُ اللّٰهُ وَاَكْبَرُ Allah ayetlerin tilaveti bir zikirdir diyor. Namaz kılmak da bir zikirdir. Rahat 14'e, Taha 14'e göre

0: kutsal kitaplar birer Furkan olarak indirilmesine rağmen insanlar neden el yazması kitaplara rağbet ediyorlar? Tekrardan ellerinize hasret ve hürmetle öpüyoruz. Bütün kardeşlerim için kıymetli dualarınızı talep ediyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü inşallah.
1: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tüm kutsal kitaplar birer Furkan olarak indirilmesine rağmen insanlar neden el yazması kitaplara rağbet ediyorlar? Evet, gerçekten Tevrat bir Furkan'dır, İncil bir Furkan'dır, Kur'an bir Furkan'dır. Ama Allah-u Teala bizi uyarıyor. Nur 21'de, hatta 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Şeytanın adımlarına tabi olanlar, bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi'u şeytan. Kim şeytanın adımlarına tabiysa şeytanın mahfuşiyatı münkerini emreder. Öyleyse görüyorsunuz ki ulaşmayı dilemeyen insan o şeytanın adımlarına tabi olan bir kişidir. Ulaşmayı dileyen kişi şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendisini kurtaran kişidir. Genellikle insanlar İblis tarafından, iblis Allah'a ulaşma dileğini insanlara unutturmuş. Nebire Sultan-ı Peygamber hadisinde diyor ki, insanlar arasından ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Hatta masum olduğu bir noktada sahabe, ya Resulullah ne oldu? İlmin insanlardan alındığı zamandır. Biz Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, çocuklarımıza, eşlerimize öğretiyoruz. Allah evdeki topları, Kur'an'ı toplatıp götürecek mi? Hayır diyor. Şu anda Yahudilerin de Tevrat var, Hristiyanların de İncil var. Onların ne işine yarıyor? Ve ilmin insanlardan alındığı zaman ilk kaldıracak şeyin emanet ve huşu olduğunu buyuruyor. Ruh emanettir. Emanetin din tatbikatından çıkartılması Allah'a ulaşma dileğinin unutturulmasıdır iblis tarafından. Huşunun da Allah'a ulaşma dileği yoksa huşu sahibi olmak da mümkün değil. İşte bu açıdan bu öğretilmiyor. Yani iblis kesinlikle bu dileği unutturmuş. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar ve bizzati şeytan insanlara münkerle ve fuhuşla emrederler. İnsanlar o emre itaat ettikleri sürece Furkan sahibi değillerdir. Sahip oldukları kibir onları doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğine ulaştıramaz. Kur'an-ı Kerim bırakıp da kitaplardan medet umanlar, insanların yazdığı el yazması kitaplardan bilgi devşirenler her devirde Kur'an-ı Kerim'e ters düşmüşlerdir. Kur'an'a bir Furkan olarak müracaat etmemenin o korkunç sonucunu bir defa daha sizlere söyleyelim. Cehennem ancak ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği uğrak yeridir. Bakara 78'de ulaşmayı dilemeyenler ve minhumul ümine la ya'lemunel kitabe illa emani. Onlar kitabı bilmezler, sadece emaniyeyi, insanların el yazması kitaplarını bilirler. Mümin 56'da ise Allah Teala farklı şey söylüyor. Mümin 56'da nellezine yücadına fi hayatullahi bi gayri ilmi sultanin. Muhakkak kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinirlerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an mutluluk programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Fatiha ve selavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz bidatler ve yozlaşma

Birinci sual dindeki bidatların ortaya çıkmasında yozlaşmanın etkisi nedir? Yozlaşma, güzelliklerin adım adım kaybolması, insanoğlunun, şeytanın ve nefsinin adım adım emrine girmesi halidir. İki tane düşmanımız var. Birisi şeytan. Adım adım kaybolması, insanoğlunun, şeytanın ve nefsinin adım adım emrine girmesi halidir. İki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Allah'ın emrettiği şeylerin yok edilmesi ve onun emretmediği şeylerin devreye alınması yozlaşmanın kesin işaretlerini taşır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, benden önceki her peygamberin emrine itaat eden havarileri, sahabeleri, arkadaşları vardı. Ama onlardan sonra onların yerine geçen onlardan sonra onu yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler geldi. İşte böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir, diliyle cihat eden mümindir, kalbiyle cihat eden mümindir. Bunun ötesinde ise artık harda tanesi kadar bile iman kişide yoktur. Tekrar ediyorum, çok yani bidatlerin oluşmasında, yozlaşmanın sonucunda akıbeti görüyoruz, neler olabileceğini. Allah-u Teala'nın benden önceki her ümmete gönderdiği peygamberlerin kendi ümmeti içerisinde sünnetine sarılan ve emrine uyan havarileri ve arkadaşları vardı. Ne diyordu Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz? Bu hadiste kalsın. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı, sünnetim. Allah'ın kitabı, ehli beytim. Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünneti. İşte kendi ümmeti içerisinde sünnetine sarılan ve emrine uyan. Öyleyse Peygamber Efendimizin, peygamberlerin emri kutsal kitaplardaki Allah'ın emrettikleridir. Şunları yapın, şunları yapın ama şunları da yapman yasak. Sünnetine sarılan ve emrine uyan havarileri ve ashabı vardı. Onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler. Yapmadıklarını söyleyen, yani sen sünnetine sarılmayan, sonra Resulullah'ın sünneti dinin hayata geçirilmesidir, tatbikatıdır. Yapmadıklarını söyleyen, emrolunmadıklarını yapan kimseler geldi. Böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir, diliyle cihat eden mümindir ve kalbiyle cihat eder mümindir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in dışındaki her şey bidattır. İnsanlar yeni kavramlar türeterek ya da Allah'ın emretmediği şeyleri emir şeklinde sokarak bidat müessesini asırlar boyunca adım adım gerçekleştirmişlerdir. Halbuki Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lehafizun bu zikri, biz indirdik, onu biz koruyacağız. Allah'ın koruması altında olan Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yapmamızı istediği emirler var, uymamızı istediği yasakların hepsi var. Ama insanlar sonradan emaniye denilen bidatleri oluşturmuşlardır. Bakara 78'den min

0: İnne la ya'lemune el kitabe illa mani. Onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece kuruntuları bilirler. Zanlarına uyanlar. İşte dinde insanların uydurduğu 19 tane hürafe, bunun sonucu olarak Kur'an-ı Kerim'de unutulan 19 tane kavram. Evet, 19 tane hürafe ve 19 tane kavram. İblis, insanların zanlarına uyarak devreye din tatbikatına koyduğu 19 tane hürafeyi görüyoruz. Bu hürafelerle dini yaşayanlar doğal olarak Kur'an-ı Kerim'i unutuyorlar ve Kur'an-ı Kerim'de insanın hayatına tatbik etmesi gerektiği 19 kavramı unutuyorlar. Dindeki hürafeler ve unutulan 19 tane kavramla karşı karşıyayız. Allah razı olsun. İkinci sual, dindeki yozlaşmanın ve bidatların önüne geçmekte din adamlarının rolü nedir? Bütün insanlar hayata cehaletle başlarlar. Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Vallahu ahracu min butuni ummahatikum la ta'lemuna şey'en." Allah sizi bir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkarttı. Bu cehalet Allah'ın ilmi konusundaki cehalettir. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Kim ilim sahibi olmaya başlarsa bu insanlar Allah yolunda mesafe kat edenlerdir. Ama bir de Allah'ın yolunda hiç mesafe kat etmeksizin sadece ilmi öğrenenler söz konusudur. Nitekim bugün bidatlerin insanlar tarafından, din adamları tarafından müdafaa edildiğini görüyoruz. Her peygamber zamanında yaşanan hidayetler dizisi bugün bütün dinlerde büyük kitleler tarafından unutulmuş durumda. Ama her milletin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü vardır ve insanlara Hanif dininin esaslarını anlatmaktadır. Nebine Sultan'ı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şüphesiz ki Allah her yüzünün başında bu ümmetin dinini bidatten, dini sonradan sokulan hürafelerden ayıracak, yenileyecek, ilim sahibi bir zatı, müceddidi mutlaka gönderir. O müceddit de insanlar dinlerini yaşarlar. Ama bu müceddide karşı bidatlere din edinenler de var. Bakara 44'te اَتَّعْمُنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ. Siz insanlara biri, insanlara iyilik yapmayı emrediyorsunuz ama nefsinizi unutuyorsunuz. Yani sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi olmadan insanlara onları mutlu etmek mümkün değil. Haç 8'de ve minen nasi men yekulu minen nasi yücadülü fillahi be gayri ilmin ve la huden ve la kitabın diyor. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'ın ayetlerine karşı mücadele ederler. İlmi yok, hidayetçiye tabi değil ve nurlu bir kitaba da dayanmıyor. İşte hidayetin kaybolduğu bir dönemde 14 asıl evvel Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin geleceğini bize müjdelediği ümmetimin en hayırlısı diye buyurdu Meti Aleyhisselam'dan Allah Teala Furkan 27 28 29 30'da bahsederken şöyle buyuruyor. Zalimler pişmankarlıklarından ellerini ısıracaklar. Keşke biz Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Demek ki dinin yaşanması Resul'le birlikte bir yol ile olur. Ya veylete leyteni min takız filanın halile. Resul'le birlikte yol tutanlar, onlar Fatiha suresinde sirat-ellezine en'amte aleyhim. O Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. O nimet devrin imamın ruhudur ve kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa o Resul'le birlikte sırat-ı müstakimde Allah'a doğru yol almaktadır. En'am 48'de de Allah-u Teala'nın bütün Resulleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak geliyorlar. Ve diyorlar ki, kimler için Resul müjdeci? Davetine uyanlar için. Kimler için uyarıcı? Davete uymayanlar için. Ama her devirde kübera ve saadatlar var. Tam tersi, Allah'a davet etmek yerine dünya hayatına davet ediyorlar. Dünya hayatıyla insanların hemhal olması için uğraşıyorlar. Ve قَالُ رَبَّنَا اَنَّا عَتَعْنَا سَدَتَنَا وَكُبَرَنَا. Biz devrimizin saadet ve küberasına, ateşe çağrılarına tabi olduk. فَدَنُوا نَسَبِيلَ. Onlar bizi saptırdı. رَبَّنَا دِيَفَنِّ مِنَا عَزَابِ. Onlara iki kat azap ver. Yani kübera ve saadetler hidayetine, delaletine sebep oldukları insanların da günahını yükleniyorlar. Ve böylece tabi bu insanlar ilmel yakin, aynel yakin, mahakkal yakinden uzaklaşan tamamen bidatlerle bir din hayatı yaşamaya başlıyorlar. İşte bu her yüzyılın başında Allah'ın gönderdiği dini bidatten tamamen temizleyecek, yenilecek olan bir zatı devrin imamını gönderiyor. İşte her devirde pişman olmayanlar, Allah'ın Resulü ile birlikte yol tutanlar, devrin imamı ile birlikte olanlar. Çünkü Allah'tan dini öğrenen her devirde devrin imamı ve devrin imamı Allah'ın Resulüdür. Onlukla birlikte yol tutanlar da mürşitlerine tabi olanlardır. Allah razı olsun. Üçüncü sual, yozlaşmanın sona ermesinde kişiye düşen görev nedir? Kişiye düşen görev, Resul'ün davetine uymaktır. Rum 31'de, Münibine ileyhi ve takuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Sevgili kardeşlerim, her takva sahibi amin olan kişidir. Ama her amin olan kişi takva sahibi değildir. Nitekim Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Ya yüllezine amenu intettekullaha. Ey takva sahibi olursanız. Öyleyse takva sahibi olmayan amenu olanlar var. Ama her takva sahibi aminidir ve kurtuluştadır. Ama her amin olan takva sahibi değildir. İşte Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini seçer. Bu seçilenler kimlerdir? Bu seçilenler Allah'a inanan insanlardır ama henüz takva sahibi olmamışlardır. İşte bu Allah'a inananlardan takva sahibi olanları Allah-u Teala hidayete erdiriyor Şura 13'te. Ve Zümer 17'de de Allah-u Teala bu hakikati bir kere daha dile getiriyor. Eğer insanlar emirleri hiçe sayarsa yozlaşmak mukadderdir. Şeytana kulluk söz konusu ise o zaman yozlaşma, dejenerasyon söz konusudur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o yozlaşmaktan kendini kurtarmıştır. Allah'a kulluk söz konusu ise tekamül vardır. Zikir manevi hayatın esasını teşkil eder. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizdeki bütün afetler yok olmuş olacak. İşte o zaman yozlaşmanın yokuş aşağı inişi yerine tekamülün şahlanışını yaşayacaksınız. Daimi zikre ulaşan bir kişi için artık yozlaşma söz konusu değildir. Daimi zikre ulaşan bir insan için tekamül mukadderlerin mutlak surette hedefine Allah onu ulaştıracaktır. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an'ın indirilişinden bugüne kadar geçen 14 asırda insanların yozlaştığını ve dine birçok hurafenin girdiğini görüyoruz. Sizce bu hurafeler nelere sebep olur?
2: Mesela şu anki savaş, durumu. Orada bir sürü Müslümanlar ölüyor ve bununla beraber Allah tövbe estağfurullah haşa Allah nerede deniliyor. Bu da bir hurafe benim için. Bu şekilde olması da insanları çok kötü bir şekilde etkiliyor. Kulaktan kulağa tabii ki birçok şeye inanılmıyor.
3: Çünkü herkes kendi kafasına göre iş yapıyor. Şimdi sen diyelim bunu yaptın, onlar da ona uyup uyup yapıyorlar. Bugün ne kadar öyle gelmiş.
4: Gençlerin kötü yerlere gitmesi, edepsizlik, hayanın kalmadığı, büyüklere saygının kalmadığı, rahmet ve bereketin olmadığı bir çağa girmişiz.
1: Allah-u Teala insanların bu hurafelerden, yozlaşmalardan kurtulup dini de manada yaşamaları için Allah'a ulaşmayı dilemelerini emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Namaz kılmak, Kur'an okumak, ondan sonra dua etmek.
4: Doğru yoldan gitmemiz lazım. Allah'a yönelmemiz lazım. Başkana gençlerimizi düzeltmemiz lazım. Ama düzeltemiyoruz maalesef. Yani büyük saygı yok. Saygının olmadığı yerde hiçbir şey olmaz.
1: Peki Allah'a bizim yaşarken ruhumuz ulaşır mı sizce?
4: Tabii ki nasıl yaşarsak öyle öleceğiz.
3: Mümkündür.
1: Bu ermiş evliyaların bir dilek duası var. Bunu birlikte yapalım mı sizinle?
2: Ey yüce Allah'ım, emanet verdiğin ruhumu
3: ölmeden önce sana ulaştır.
4: Ölmeden önce sana ulaştır.
0: Bir misafirimiz şu anki savaşta bir sürü Müslüman ölüyor. Bununla beraber Allah nerede deniliyor? Bu da bir hürafe benim için dedi. Günümüzde yaşanan olayları nasıl değerlendirmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. Her an herkesle beraberdir ve mutlak adaletini gerçekleştirir. İnsanoğlu için Allah-u Teala'nın vaaz ettiği ahiret ve dünya saadetinin bütünüdür. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir diyor. Heva haktan ayırır, tuli emel de ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize dönmüş geliyor. Her birinin kendisine has evlatları, talipleri vardır. Hatırlayın bakalım. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada her birisi bir sevdada bana Allah'ım gerek diyor. Hüdayi Hazretleri. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücünüz yeterse bunu yapın. Bolca ameli salih işleyin. Zikir yapın. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki bu hadisle birlikte Rahat 40'ta وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اُنَّ عَلَيْنَ الْحِسَابِ Hesap benim işimdir. Gerçekten şu an dünya üzerinde yaşanan bütün olayların hesabını Allah Teala insanlarla görecek midir? Evet. İşte bu mahkeme-i kübra. Allah Teala her şeyi kiramın katibe melekleriyle kişinin işlediği fiilleri kaydediyor. Ve o gün herkes amel defteriyle Allah'ın huzuruna gidecek. Amel defteri sol taraftan verilenler Allah'ın mutlak adaletinliği gereği olarak fizik vücut ve nefse birlikte sonsuz bir hayatı cehennemde geçireceklerdir ceza olarak. Ama kim ki amel kitabı sağ tarafından verilmişse onlar da Allah'ın emirlerine itaati, yasakları işlememesi sebebiyle yaptıkları güzellikler sebebiyle de sonsuz bir hayatı cennete geçireceklerdir. Yani bütün Allah'ın Resulleri her devirde insanlara ulaşmayı dilerseniz mükafat, bu dünyada mutluluk, dilemezseniz ceza cehennem, bu dünyada da mutsuzluk söz konusu. Allah Teala hakimlerin hakimidir. Allah nerede, Allah herkesle beraber anında hesabı görüyor. 7 ayet-i kerimede olay işlenir işlenmez hesabı görüyor. Neden? Çünkü herkesin üzerinde 4 tane melek var. O ameli hangi niyetle işlediği ve mizandaki karşılık olan kaybettiği derecat hepsi bir kayda alınıyor. İşte Allah hesabı çabuk gören. Allah-u Teala hiçbir zaman masum insanlara saldırıya emretmez. Terör, Kur'an-ı Kerim standartları içinde, din standartları içinde mevcut değildir. Bizim insan olarak başka birisine zarar vermemiz Allah-u Teala tarafından kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'a ve emlâhire iman eden kişi komşusuna eziyet vermesin diyor. Böyle bir saldırı suçun işlendiği yerin dışındaki kimlere karşı yapılırsa yapılsın haksızlıktır. Ölen kişiler gene öleceklerdi ama burada onların vebalini almak diye bir sonuçla kişi karşı karşıyadır. Böyle bir durumda zulüm vardır. O insanlar bunları yapanlar mutlaka Allah tarafından bunun cezasıyla cezalandırılacaklardır. İlahi adalet her halükarda mutlaka ulaşacaktır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala dindeki yozlaşmanın önüne geçmek için her devirde insanları Allah'a davet eden, onları uyaran resuller, mürşitler tayin etmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşitler benim için onların aracısı, yani Allah'la bizim aramızdaki aracılardır. Tabii ki Allah'ın yarattığı her şeyi çok seviyoruz. Peygamberlerimizi olsun, mürşitlerimiz olsun, hepsini çok seviyoruz. Bence çok anlamları var.
3: Bize yolu göstermek için, yani Kur'an okuyorlar, biz de ona örnek alalım diye Kur'an'ı okumazın. Namaz kılalım, namazı örnek alıp namaz kılmak için.
4: Yani Allah'ın varlığına inanmalıyız bir kere. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğuna inanmalıyız. Biz buna inanırsak Allah-u Teala her türlü yolumuzu açar.
1: Sizce de günümüzde yaşayan böyle Mevlana gibi, Yunus Emre gibi Allah dostları var mıdır? Yoksa onlar yaşadı, bitti mi onların devri?
2: Bence vardır. Bunlar bir vesiledir, bazen çağrıştırır. Benim çocuğum olmadı 5 sene. Ben Vanlıyım. Van'a giderken Veysel Karani Türbesi'ne uğramıştım. Ve orada dua edip gelmiştim. Geldiğimde de çocuğum oldu, oğlum. İkincisinde yine gezmeye gittim. Yine Veysel Karani Türbesi'ne uğradım. Ve kızım oldu yine aynı şekilde. Ben inanıyorum. Herkesin tabii ki inancı, dinde zorlama yoktur.
1: Günümüzde böyle yaşayan Allah dostları sizce var mıdır?
4: Çok nadir. İnanmıyorum, çok nadir. Olanlar bile artık parayla satılıktır.
1: Peki günümüzde yaşayan böyle bir Allah dostunu bulsaydınız, ona tabi olmak ister miydiniz?
4: Ya niye olmayayım ki, doğru yolu gösteren insana neden olmayayım ben?
0: Misafiriniz günümüzde mürşitler konusunda çok nadirdir. Olanlar bile artık parayla sattıktır dedi. Mürşit olarak vasıflandırılan insanlar parayla yönlendirilebilirler mi? Allah-u Teala Yasin suresinin 20-21. ayet-i kerimesinde İttebi'ül mürselin İttebi'ül menla yeselik mecran ve muhtedun. O Resullere tabi olun. O Resuller ki sizden tebliğlerine karşı ücret istemeyenlerdir. Nitekim bütün peygamberler Allah ile insanlar arasında bir vasıtadırlar ve bütün peygamberler yaptıkları hizmetlerde, tebliğ, insanlara karşı yaptıkları hizmetlerde, tebliğlerde biz tebliğimize karşı sizden ücret istemiyoruz. Bizim ücretimiz Allah'a aittir. Yani biz Allah için çalışanlarız. Ücretimizi de Allah veriyor. İşte 7 ayet-i kerimede peygamberlerin, resullerin, mürşitlerin yaptıkları tebliğlere karşı insanlardan ücret talep etmediklerini Allah açıklıyor. En'am 90 sizden ücret istemiyoruz. Hud 29 sizden mal istemiyoruz. Hud 51 sizden bir ecir istemiyoruz. Müminin 72, Rabbimin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Furkan 57, başka bir ecir istemiyorum. Şuara 127, sizden bir ücret istemiyorum. Sebe 47, sizden ücret, yani sırf Allah için. Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır tabii. Bakınız Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, sahabeye ne diyor? Sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben hepinizden Allah'a giden bir yol tutmanızı istiyorum. Furkan 57. Hazreti Nuh da kavmine aynı şeyleri söyledi. Hazreti İbrahim de aynı şeyleri söyledi. Hazreti Musa da, Hazreti İsa da hepsi aynı. Şu anda da dünyanın her tarafında, her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Aynı şeyleri söylüyor. Ama o kavimlerde yaşayan Resullere de insanlar hep kötü bir davranış içinde söylediklerine İnanmıyorlar, karşı çıkıyorlar, aşağılamaya çalışıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz örmet döküyor sizleri. Çok ama çok seviyoruz inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah muhterem hocam. Bidatlerin yok olabilmesi için Allah'ın ilmini öğrenen herkesin bildiklerini başkalarıyla paylaşması önemli midir inşallah? Allah razı olsun muhterem hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bidatlerin yok olabilmesi için Allah'ın ilmini öğrenen herkesin bildiklerini başkalarıyla paylaşması önemli midir? Evet. Bakara 78'de kitabı bilmeyen ama bidatlerle din yaşayanları ifade ediyor. Bakara 159'da da Allah Teala aynı şeyi bir kere daha farklı bir şekilde söylüyor. Muhakkak beynelerden indirdiğimiz şeyleri hidayeti ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onları Allah lanet eder, laneticiler de lanet eder. Gizliyorlar. Allah'ın bize ihsan buyurduğu manevi nimetlerden biri de öğrendiğimiz şeylerdir. Bu manevi nimetlerden infak edilecek olanları infak etmekle mükellefsiniz. Herkes öğrendiği alanda o konunun mürşidi olacaktır, öğreticisi olacaktır. Fakat biliyoruz ki bir takım yanlışlar usul haline getirilmiştir. Ne öğrenilmişse aynı şekilde insanlara öğretiliyor. Ama öğretim Kur'an'a uymuyor. Allah'ın hakikatleri su yüzüne çıktıktan sonra insanlar gene aynı şekilde davranırlarsa, hakikatlerini örtmeye çalışırlarsa Allah onları bu şekilde değerlendiriyor, cezalandırıyor ki onların amelleri boşa gidiyor. Hadis-i şerifte mukaddes yüce olan Allah'ın kitabıdır ki onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki kibrinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Hidayeti ondan başkasını ararsa Allah onu deralette bırakır diye buyruluyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanları yozlaşmadan kurtarıp Allah yolunda tekamül etmesini, ilerlemesini sağlayacak en etkili ilaç Allah'ın adını zikretmek. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
2: Zikrin faydaları çoktur bence. Ben kendim bile en ufak bir sıkıntıya düştüğümde ettiğim dualarla, ettiğim zikirlerle çok güzel yerlere geldiğimi biliyorum. Çok dip mecralardan çok üst mecralara kadar geldiğimi görüyorum ve bence yer gök dua üzerine kuruludur.
3: Daha çok güvende hissediyor. Yani zikre Allah daha çok rahat diyoruz yani. Rahatsız olmuyoruz. Yatınca sürekli aklımıza Allah geliyor.
4: Salavat getirmek, Allah'ın 99 isimlerini saymak. Mesela yani bir Bismillahirrahmanirrahim bile, bir Fatiha bile, bir Ayetel Kürsi bile. Yani bir Allah'ın adını almak yeter. Yeter ki Allah'ı bilelim, dinimizi bilelim. Diyor ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, hani gitmiş, ne istiyorsun demiş. Yani beni affet demiş, git annenin babana elini öp demiş. Yani helallik al demiş. Cennette, cennet annemizin ayağının altında. Babamız da diyor anne yürek, baba kürek. Allah Teala bizi doğru yoldan ayırmasın. Amin. Rabbim bütün ümmeti Muhammed Mustafa'yı bizleri de evlatlarımızla korusun. Doğru yoldan ayırmasın.
0: Bir misafirim sıkıntıda düştüğümde ettiğim dualarla ettiğim zikirlere çok dip mecradan çok üst mecraya geldiğimi görüyorum. Allah'ı zikreden ve ona dua eden herkes sıkıntılardan kurtulur mu? Allah Teala kalpten ulaşmayı dileyen herkesin duasına icabet ediyor. Bakara 186'da insanların tabii Allah'tan istedikleri maddi ve manevi taleplerdir. Kim insanlardan manevi, maddi taleplerde bulunursa 7 ayet-i kerimede Allah Teala diyor biz veririz ama onların ahirette nasip yok. Ama kim ki Allah'tan Allah'ın zatını dilerse Allah Teala ona ikisini birden veriyor. Rad 28'de ellezine amenu ve tetmeyni kulubu zikrullah. Bunlar amenu Allah'ın zikriyle kalbi mutmain olanlardır. Zuruf 36'da Men yakşu an zikru rahmanin nukayit lehu şeytanin. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı müsaade ederiz. Allah'ın hedefi dünyadaki en büyük düşmanımız olan nefsimizin afetlerini temizleyip bizi mutluluk adı verilen muhteşem güzelliklere ulaştırmaktır. Bunu yalnız tasavvufla gerçekleştirebiliriz. İslam'ı yaşamakla. Tasavvufun iki temel direği Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ı çok zikretmektir. Evet, tasavvufun iki temel direği Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ı çok zikretmektir. Bu mutluluğu sağlamak üzere harekete geçtiğimiz andan itibaren mutluluğu mutlaka yaşarız. Nefsimizin tezkiyesi bizi cennet saadetine ulaştırır, tasfiyesi de bizi dünya saadetine ulaştırır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamun aleyküm rahmetullahi berekatü sevgili hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek kokan ellerinizden öpüyoruz. Bursalı kardeşleri olarak sizleri çok ama çok seviyoruz. İnşallah uygun görürseniz sevgili hocam bir soru arz etmek istiyoruz. Toplumdaki yozlaşmanın önüne geçmek için üzerimize düşen sorumluluk nedir? Allah razı olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamun aleyküm rahmetullahi berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Toplumdaki yozlaşmanın önüne geçmek üzere geçmek için üzerimize düşen sorumluluk nedir? Yozlaşmak, toplum içinde yaşayan insanların birbirinin yanında değil, karşısında olmasından kaynaklanıyor. Haset ve kin, kıskançlık bu konuda insanların arasını açan, insanları birbirinin yanında değil, karşısında kılan temel faktörlerdir. Toplumu yüceltecek olan şey dayanışmadır. Herkesin birbirine yardım ettiği, başkalarını kendisinden öne geçirdiği, başkalarını kendisinden daha çok sevdiği bir toplum şuuru Kur'an-ı Kerim'de nasıl tarif ediliyor? Birbirine karşı saygılı ve sevgili, düşmanlarına karşı cesur atak. İşte bu muhteva ile örtüşen Fetih Suresi 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin toplumdaki yerini tarif ediyor. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onunla beraber olanlar kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onlara rükû ederken, secde ederken, Allah'tan fazl ve rıza isterken görürsün. Bunlar onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki, İncil'deki vasıflarıdır. Filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kalınlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Allah onlardan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyip salih amel nefsiz yapanları mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Muhtevaya baktığımız zaman gerçekten şu hadisle de karşılaşıyoruz. Sizden önceki toplumların derdi elemi size bulaştı. Haset ve kin beslemek kökten kazıyan şeydir. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın diyor. Evet sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki toplumun bidatlerden, yozlaşmaktan kurtulması, yozlaşmanın yerine yücelmesi, Allah'a yakın dostlar olması, nefsimizdeki afetlerin tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin geçirilmesiyle ancak mümkündür. Hepinizin nefs tezkiyesi ve tazkiyesini yaparak en üst seviyede Allah'ın dostları olmanızı Efendimiz himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Ona göre mutlu, huzurlu bir hayat. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz gayret, himmet ve nusret. Birinci sual, Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasında gayretin, himmetin ve nusretin rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda bütün güzelliklerin yaşanması bizlerin gayretine bağlıdır. Kalpten gelen Allah için yapılan gayret Allah'ın mutlaka nusretine sevkiyet verir. Ama bu nusreti olgunlaştıracak olan yardımcı faktör irşat makamının himmetidir. Nitekim Allah Teala şöyle buyuruyor Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde: "Ve enibu ila rabbikum." Rabbinize, Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce ona teslim olun. Ruhunuzu, beşinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Sonra yardım olunmazsınız. Yani buradan görünen o ki bu teslimlerin hepsinin olmasında Allah'ın yardımı söz konusu. Ama Allah'ın yardımını alabilmemiz mutlaka mürşidin himmetine dayalıdır. Allah adına mürşide teslim olmaya dayalıdır. Gayret, himmet ve nusret üçünün bir araya gelebilmesi için kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhunun oluşması gerekir. Bilelim ki mürşidin himmeti olmaksızın hiç kimse Allah'a ulaşamaz, teslimleri başaramaz. Himmetin sonucu Allah'ın nimetidir. Yani himmet devreye girdiği zaman Allah'ın yardımı söz konusu. Himmet devreye girdiği zaman Allah'tan nimetleri alabiliyoruz. O halde birçok noktalarda ki her şey hedeflere ulaşmak istikametinde olaya baktığımız zaman mürşidin nimeti Allah'ın fazl-ı keremi bizi sonuca ulaştırıyor. İşte bu mürşidin nimeti Allah'ın fazl-ı kereminin devamlı bizimle olması tabii ki gayretimize bağlı. Nitekim Yunus ile Hacı Bektaş Veli olayına baktığımız zaman kıtlık zamanında Yunus Hacı Bektaş kasabasına gidiyor ve buğday almak üzere gidiyor. Ama Hacı Bektaş Veli buğday mı istersin, himmet mi istersin deyince o buğday almak üzere giden Yunus ben buğday diyor. Fakat yarı yolda acaba bu himmet denen şey bilmediğim bir şey benim aldığım buğdaydan daha mı iyi? Gerisin geri döndüğünde Hacı Bektaş Veli anahtarın bende değil tapduğa edileceksin ve Yunus'un himmet kapısı tapduk emre oluyor. İşte o sırada bir sual soruyor. Himmet benim çocuklarımı karnı doyurur mu, koyunlarımı güder mi deyince Hacı Bektaş Veli himmet seni güder. Sen de çocukların karnını doyursun, koyunlarını güdersin deyince himmetin anlam buğdaydan daha hayırlı olduğunu görüyor. Bir kere balık yedirmek var, bir de balık tutmayı öğretmek var. İşte asıl olan balık tutmayı öğretmek, yani himmetle hedefe ulaşmak. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah yolundaki hedefler ne kadar zor görünse de gayret edene herkes bu hedeflere ulaşabilir mi? Evet. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Dolayısıyla önemli olan kişinin gayreti, iştiyak, liyakat ve mükafat. Allah yolunda bütün mükafatların önünde kişinin liyakati var. Ama liyakati belirleyen unsur kişinin Allah yolundaki iştiyakı. Hedeflere ulaşmak istikametindeki talebi. Her zaman buyuruyor Efendimiz, 700 katlı bir sarayın bodrum katını biz oluşturacağız. Yani 7 katlık bir sarayın sahibi olmak istiyorsak bodrum katını biz inşa edeceğiz. Olayın ilk bakışta güç gibi görünmesi sadece şeytanın bir hilesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hiç kimseye onun başaramayacağı görevi yüklemeyiz. Öyleyse biz gayrete başlarsak yardımın geldiğini görürüz. O hedefe mutlaka ulaşacağımıza dair olan imanımızın derecesi, mürşidin himmetini, Allah'ın da yardımını oluşturur. Amin olma noktasından olaya baktığımız zaman, amin olmanın birinci şartı Allah'a inanmak. İkinci şart, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak. Üçüncü şart, farz olduğuna inanmak. Dördüncü şart, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama bir beşinci şart da şu. Kalpten ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah'ın bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracağından emin olmak. Çünkü söz vermiş Allah-u Teala. Şura 13'te ve Rad 27'de اِنَّ اللّٰهَ يُدِلِ مَنْ يَشَوْ وَيَهْدِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابْ. Allah dileğini derahta bırakır ve ona yönelen, ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Dördüncü şart, kalpten ulaşmayı dilemekse, dileyen kişi Allah kendisine ulaştırır, söz vermişse, Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün olmadığına göre, kesinlikle Allah-u Teala kim ruhunun Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde ruhunun Allah'a ulaşacağından eminse, yani Allah'ın o ruhu kendisine ulaşacağından eminse, ona paralel mürşidin himmeti, Allah'ın yardımı devreye giriyor. Aynı iman fizik vücut içinde geçerli. Nedir bu? Allah'a inanmak. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğuna inanmak. Farz olduğuna inanmak. Ve fizik vücudu kalpten teslim etmeyi dilemek. Ve dilememiz halinde de Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzu teslim alma istikametindeki yardımından, Allah'ın yardımının bize geleceğinden emin olmak. Olaylara her zaman böyle bakmamız gerekir. Yolun hangi noktasında olursak olalım, daha üst makama bizi ulaştırmak için Allah-u Teala her zaman yardım etmeye hazırdır. Ama dikkat edin, her safhada bizim irademize bir iş düşüyor. Biz iştiyakın sahibi değilsek ne mürşidimizin himmeti ne de Allah'ın nusratı ulaşamaz. Yani o hedeflere ulaşma istikametindeki talebimiz yoksa, örneğin ruhumuzu Allah'a teslim etme talebimiz yoksa, mürşidin himmeti de bir şey olmaz, Allah'ın nusratı da gelmez. İhtiyak, hedefe ulaşma istikametteki talebi belirliyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah'ın yardımını, mürşidimizin himmetini almak için talep etmenin önemi nedir? Talep hayatımızın en önemli konusudur. Allah Teala kalbimden geçeni nasıl olsa biliyor. Ben neden Allah'tan isteyeyim demek bir nefsani tuzaktır, şeytanın tuzağıdır. Allah kendisinden isteyenleri istemeyenlerden mutlaka daha çok sever. Allah Teala'dan ilk talep ettiğimiz şey iştiyakımızın artması istikametinde olmalıdır. İştiyak himmeti, himmet nusreti davet eder, nusretin gelmesi liyakatımızın artması demektir. Liyakat yükselince o liyakatın mükafatı mutlaka yükselecektir. İştiyak, himmet, nusret, liyakat ve mükafat. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala manevi tekamülün gayretimize bağlı olduğunu ve bu gayreti oluşturacak da ilk adımın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ruhumuz Allah'a ulaşır ilk önce. O bize zaten ruhu veren Allah-u Teala'nın kendisidir. Daha sonra öldüğümüzde de ruhumuzu geri alan Allah-u Teala'dır.
3: Yapacağımız ibadetlerimiz Allah'a ulaşır. Allah'ın buna ihtiyacı yok ama yapacağımız ibadetleri kendimizi kurtarmış oluruz.
1: Peygamber Efendimiz'in söylediği hadisi şerifinde ölmeden evvel ölünüz hadisi yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Peki bunu daha önce duydunuz mu?
2: İbadetin olduğunu düşünüyorum. Daha çok fazla onu secde ederek, onu anarak, ona yalvararak, yakararak, onu sürekli ibadetle geçebileceğimizi düşünüyorum. 5 senedir çocuklarımla sınanıyorum. Allah-u Teala beni seçti diyorum. Onlar şu an engelliler. Benim temiz kalbime güvendi. Onları bana verdi.
1: O zaman bu duayı kalpten dileyin. İnanın ki Allah'ın yardımlarının daha çok geldiğini göreceksiniz.
2: Ben inanıyorum Allah'ım. Zaman... Onların bana yürüdüğü günü gösterecek. 4 yaşındalar. Her gün fizik tedaviye götürüyorum. Hiçbir zaman da isyan etmiyorum. Allah böyle olmasını istedi. Mutluyum ben. Çocuklarım belki böyle olmasaydı bu kadar manevi düşünemeyebilirdim.
3: Ey Yüce Allah'ım ben de en güzel şekilde gayret içinde olarak ben size ulaşmak istiyorum.
4: Allah'ım sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
2: Ben sana yaşarken ruhumu ulaştırmak istiyorum. Senin veli kullarından olmak istiyorum.
0: Misafirimiz çocuklarının sağlık sorunlarını bahsettikten sonra çocuklarım belki böyle olmasaydı bu kadar manevi düşünemeyebilirdim dedi. Bize şer gibi görünen olaylar da aslında Allah'a yaklaşmanın vesilesi midir? Evet. Bakara 216'da öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Allah'a göre hayır ve şer, insanlara göre hayır ve şer. İnsanlara göre sevindiren olaylar hayır, üzen olaylar şer. Allah'a göre derecet kazandığı olaylar hayır, derecet kaybettiğin olaylar şer. Ve Allah Teala devamlı insanları imtihana tabi tutuyor. Tövbe 126'da. Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Her türlü problem Allah Teala tarafından sizin bizim karşımıza bizi daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef bizim mutsuz olmamız değildir. Mutluluğu yakalamamızın şartlarına bizi adapte edebilmektir. İmtihan olacağız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan bizi biraz daha bilecek. Allah yolunda biraz daha Allah'a güveneceğiz. Güven noktasına bizi ulaştıracak. Biraz daha güçlü olacağız. Unutmayın, hiçbir zaman Allah-u Teala bizi bırakmaz. Biz ona sarıldığımız takdirde tabii. Allah razı olsun. Ali İmran 160'ta Allah-u Teala eğer Allah size yardım ederse size galip gelecek yoktur. Ama yardım etmese sizi kim Allah'a karşı galip kılabilir? Müminler Allah'a tevekkülsünler. Allah razı olsun. Tevekkülün anahtarı da zikirdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah yolundaki gayretlerimizin kabul görmesi için Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olarak himmetini almamızı farz kılmış Rabbimiz. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşit dini konularda bizleri eğiten, yardım yani hak yolunda mücadele etmemizi sağlayan kişiler ifade ediyor ama işte dediğiniz gibi ayetince ben şu anda onlara pek yani geçmiştekileri tamam yapmış olabilir ama şu günümüzdekilere inanmıyorum ben bunlara.
4: Mürşit eskiden kaldığını biliyorum. Şu anki dönemimizde olduğunu bilmiyorum. Var olduğunu hiç duymadım.
2: Mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu düşünüyorum.
1: Aramak ister miydin?
4: Yani de aramak isterim. Bu devirde manevi olarak bağlanabileceğimiz çok fazla bir şey yok çünkü.
2: Bu gösterecek biri olsun diye beklememiz bence çok yanlış. İyi olmak aslında çok kolay.
1: İnsanlar tek başına Kur'an'ı yaşayabiliyor mu?
3: İsteyen yaşayabilir yani. Kimse engel değil. Kim bize engel olacak şu anda? Kur'an'ın ayetlerine uymayı veyahut da Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymayı yasaklayan bir kanunumuz veyahut da belli bir yaptırım uygulamaları var mı? Bize yok.
2: Herkes Allah'ın varlığına gerçekten inandıkları zaman kötü olmazlar.
1: Mürşit olan bir insan nasıl davranır insanlara?
3: Kendi çıkarlarından ziyade önce toplum çıkarlarını düşünür.
2: Ben Peygamber Efendimiz'in mürşidiyim. Ben başka bir... Bana şey gelir. İstemiyorum yani. Olmaz. Geçmez bana.
1: İşte Kur'an-ı Kerim aslında bunu söylüyor. Mürşit farz diyor.
2: Tamam mürşit farz da ben onun gerçekten mürşit olduğunu nasıl anlayacağım?
4: Şu dönemdeki mürşide nasıl ulaşıyorsunuz peki?
0: Misafirimiz tamam mürşit farz da ben onun mürşit olduğunu nasıl anlayacağım? Bu dönemdeki mürşitlere nasıl ulaşılır? Mürşide ulaşılacak sualin Allah-u Teala'nın cevabı Allah'tan sorun diyor. Ya eyyühellezine amenü takkullaha vebtegu ileyhil vesilete. Maide 35. Allah'a karşı takva sahibi olun ve vesileyi sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Tabii ki haccet namazıyla. Bakara 45-46 وَاسْتَعِنِوا بِسَبْرِ وَسَّلَاتِ اَنَّا عَلَى كَبِيرَةٍ اِلَى الْخَاشَيْنِ Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّ مُلَاقِ رَبُّهُمْ اَنَّ مِلَيْهِ رَاجُونَ Huşu sahibi

0: Teala bunu Kur'an-ı Kerim'e koymuş. İşte müşhidimizi de biz bilmeyiz. Allah bilir. Bildiğimiz kimdir? Bildiğimiz devrin imamıdır. Aslında herkesin devrin imamına tabi olması asıldır. Ama böyle bir şey bütün insanlar için mümkün olmadığı için Allah-u Teala devrin imamına ulaşınız diye farz kılmıyor. Kim Allah'a ulaşmanıza vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Ona tabi olun diyor. Her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse de hacet namazı kılmışsa Allah-u Teala mutlaka ona kapıları açıyor. Onu sebebiyle mutlaka ulaştıracağını garantisini veriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. İzniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Dik yokuş olarak ifade edilen fizik vücudu teslimini yapmamız için Allah'ın yardımını en üst düzeyde nasıl alabiliriz inşallah? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha okuyacak olursak, bir dik yokuş olarak ifade edilen fizik vücut teslimini yapmamız için Allah'ın yardımı en üst düzeyde nasıl alabiliriz? En çok layık olarak, sevaz ederek, daha çok zikre çalışarak şeytanın bütün gayretlerine rağmen yaptığımız her şeyi yıkması söz konusu olsa bile biz vazgeçmemeliyiz. O örümceği hayatımız boyunca hiç unutmayalım. Düşünün, siz mutlu olmak istiyorsunuz. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Onun için Allah-u Teala'ya devamlı yalvarıyoruz. Ve siz sırf şeytan sizin mutsuz olmanızı istiyor diye mutsuzsunuz. Yoksa siz mutlu olmayı istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız onu yenmek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Bir kısa anlatılıyor. 6 defa savaşı kaybeden bir general 7.sinde kazanıyor. Ve kazandığının neticesini söylüyor. Arkadaşlarına son savaşta diyor, kaçıp saklandığım mağarada bir örümcek ağ örüyordu. O örüyordu. Ben bozuyordum. O örüyordu. Ben o mağarada bulunduğum sürece vazgeçmeden gece gündüz o tekrarladı. Bu savaşı kazanmamın arkasında da diyor general, bu sabrı öğrenmem var. Bu sebatın sahibi olan bir örümcek kadar olamadım dedim kendime diyor ve düşünebiliyor musunuz, bir örümcek orada 9 gün kalmış. 9 gün boyunca gece gündüz örümcek ağ örüyor, bu bozuyor, o örüyor, bu örümcek vazgeçmiyor. Öyleyse sormaz mıyız, bize örümcek vazgeçmiyor da biz niçin hedeflerimizden vazgeçiyoruz? Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Allah-u Teala, Allah'ın bize olan yardımlarının rüsletinin gelebilmesi için en büyük gayreti zikir konusunda göstermemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar? Zikir ibadeti nedir mesela?
3: Gönül rahatlığı, huzur sağlar, iç huzuru sağlar.
4: Allah'ı anmak insana huzur verir, ruhunu temizler.
5: Sürekli zikri ilk defa duydum açıkçası. Farz olduğunu da ilk defa duydum. Sadece özel günlerde çekiyordum ben.
2: Zikir yaparsanız Allah'ın yardımlarının gelebileceğini düşünüyor musunuz? Yani zikir yaptığınızda ne gibi ihsanlar alırsınız?
3: Şimdi şöyle ki, zikrettiğin zaman veya Allah'ı andığın zaman hiçbir kötülük geleceğine inanmıyorum ben. Mutlaka her yaptığım ibadete veya davranışın sana olumlu olaraktan döneceğini düşünüyorum.
2: Sizce temizlenmesi, rahatlaması gereken şey ruhumuz mu, nefsimiz?
4: Her ikisinin de. Her ikisinin de temizlenmesi adına. Allah'ı her zaman analım. Sadece bir şey istemek için değil. Yani işte evim olsun, araba olsun, yani sen Allah-u Teala ile pazarlık mı ediyorsun? Sana dua edeceğim işte şöyle ya. Ben buna çok karşıyım.
2: Mesela çok cimri bir insan çok zikir yapıyorsa düzelme olabilir mi sizce?
5: Tabii ki de. Hatta buna uygun Allah'ın isimleri var. Ben bunları biliyorum zikir olarak. Allah'ın isimleri ona uygun olanı çektiğinde azalabilir. Kibri, nefreti.
4: En baştan beri söylediğim şey sevgi. Sevgiyle her şey o kadar güzel oluyor ki.

0: Yani dışarıda
1: Zikir yaparak sevginizi arttırabilir misiniz?
0: ya tabii ki de.
2: Misafirimi sürekli zikir ilk defa duydum. Farz olduğunu da ilk defa duydum. Sadece özel günlerde çekiyordum dedi. Allah'ı sadece özel günlerde zikretmek yeterli midir? Tabii ki hayır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama en büyük zikir Allah isminin tekrarı. Ve Allah isminin tekrarı Kur'an ayetlerinde az zikir Müzemil 8'de yer almış. Vaskur ismi Rabbike fettebetleyi tebtile. Çok zikir Ahzab 41'de yer almış. Ya eyyühellezine amenü zikrullaha zikren kesire. Allah'ı çok zikirle zikredin. Daimi zikir Nisa 103'te. Feyza kadeytimü selate feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubiyum. Namazı kılıp bitirdikten sonra otururken, ayaktayken, yan tüksüye atarken hep Allah'ı zikredin. Tüm insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamak ve mutlu olmaktır. Nefsimizin afetleri ise bu mutluluğa %100 mani olan negatif değerlerdir. İşte Allah-u Teala bu afetleri yok edebilmek için muhteşem bir ilaç bize sunmuş. Bu dizaynın adı zikir. Allah Teala ne diyor? Zikredin, çok zikredin ve gün yarısından fazla zikredin. Aynı zamanda daim zikredin. Kur'an'daki bu hükümlere rağmen içinde yaşadığımız bu devirde iblis zikri unutturmuş. Zikir yoksa hiç kimse İslam olamaz. Kur'an'daki İslam'ı yaşayamaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
3: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cabbar Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Bir insanın henüz hak etmediği mükafatlara kavuşması mümkün müdür? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
2: Selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bir insanın henüz hak etmediği mükafatlara kavuşması da mümkün müdür? İmtihan olabilir tabii ki. Kişinin iştiyakının sonunda artan liyakati, bu liyakate göre Allah'ın artan mükafatı daima birbirine paralel bir dizayn gösterir. Peki bunun istisnaları var mıdır? Elbette var. Allah-u Teala huzur namazının imamlarını tayin ettiği kişi eğer bir nebi ise ona açıkça söylüyor ve hep olarak biz ona nimet veririz diyor. Kesbi olan bir husus kişinin kendi gayretiyle elde ettiği bir sonuçtur. VIP olan olaylarda ise kişi onu hak etmemiştir ama Allah'ın yardımı söz konusudur. Bütün nebiler için, bütün peygamberler için bu mutlaka böyle olur. Nebi olmayan bütün Resullerde eğer huzur namazının imamlarına tayin edilmişlerse o zaman Allah onlara da VIP olarak bunu ihsan eder. Fakat kesbi olarak olan noktalarda hep liyakat ve mükafat kanunu. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Neye layıksak onun mükafatını Allah Teala bize veriyor. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Soli Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre, üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyede sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenemezsek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı muhterem Efendimiz, bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın, bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan, bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma selavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Trabzon'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Birinci suali: Allah Teala neden tek insana ruhunda üfürmüştür? Başka varlıklara ruh neden vermemiştir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Allah Teala'nın dizaynı öyle. Allah Teala Bakara 30'da ve iskale rabbuke lel melaiketi uni cealim fil ardi halifeten. Rabbin meleklere ben hem muhakkak ki yeryüzünde bir halife kılacağım. Yeryüzünün hükümdarı Allah'ı temsil eden Allah'ın yeryüzündeki vekili. Allah Teala cinleri yaratmıştır gayb âleminin varlıkları olarak. Allah Teala melekleri yaratmıştır emr âleminin varlıkları olarak. Ama meleklere ve cinlere ben yeryüzünün halifesi olarak insanı yaratacağım. Ondan sonra ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. Nereden biliyoruz? İşte birçok Kur'an ayetinde bu tekrarlanıyor. Ama biz secde 7, 8 ve 9'a baktığımız zaman Allah Teala bizi bir fizik bedenle halk ediyor. Sonra bir nefse dizayn ediyor. Sonra secde 9'a ruhundan üfürüyor. Sümme sevâhâ ve nefâhâ fî min ruhî. Biz onu dizayn ettik ve ona ruhumuzdan üfürdük. 7-8'de fizik vücudun sümme sevâhâ nefsin, sonra da Allah'ın zatına üfürülen ruhun bize verildiğini görüyoruz. İşte melekler, biz seni tesbih ve takdis ediyoruz. Kan dökecek, fesat çıkaracak birisi bizden nasıl üstün olabilir? Allah Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve eğer iddia sahibiyseniz isimleri söyleyin. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a 99 esmayı öğretiyor. Ona verdiği bir üstünlük de esmaların öğretilmesi. Aynı sual Adem Aleyhisselam'a sorulduğu zaman meleklere biz bilmiyoruz demesine karşılık Adem Aleyhisselam esmaları tek tek söylüyor. Ve ondan sonra Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 34. ayet-i kerimesi: Ve eskonna lil melekete escude li Adem. Adem'e secde edin. Fe secde illa iblisu. Secde ettiler bütün melekler ve cinler ama iblis secde etmedi cin tayfesine. Eba ve stakbere kibirlendi ve kafirlerden oldu. İşte Allah Teala zatından üfürdüğü ruh sebebiyle yeryüzünün halifesi olarak insanı seçmiş. Melekleri değil, cinleri değil, insanı seçmiş. İnsan bu sebeple yeryüzünde halifesi olması sebebiyle Allah'ı temsil ediyor, Allah'ın vekili. İnsan her devirde huzur namazının imamı. Allah Teala Enbiya 73 ve Secde 24'te bunu söylüyor. Ve cealnahum eymeten yehtüne bi emrina ve uhayna fiyel hayrati ve ikami salat ve itaat zekat ve kanun lena abidin. Secde 24. Ve cealna minhum eymeten yehtüne bi emrina lema seberi ve kanun ve hayatina yukunun. Onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize yakın hasil etmiş oldukları için. Aynı zamanda Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün nebiler insanlardan seçilmişlerdir. Hiçbir cin nebi, hiçbir melek nebi yoktur. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makam nübüvvettir. İnsanlardan seçilir. İmamettir, insanlardan seçilir. Hilafettir, insanlardan seçilir. Ama arkasından Risalet geliyor. Risalet meleklerden de seçiliyor. İnsanlardan da ve cinlerden de. Nitekim Haç suresinin 75. ayet-i kerimesinde Allahu yestefi minel melaikete resulen ve minel nas. Allah meleklerden insanlardan resuller seçer. Enam 130'da ise Allah insanlardan ve cinlerden resuller seçer. Risalet hem insanlardan hem cinlerden hem meleklerden olmasına karşılık hilafet, imamet ve nübüvvet sadece insanlardan seçiliyor Allah'ın insana verdiği ruh sebebiyle. İkinci suali Allah-u Teala'yı çok merak ediyorum. Dünya hayatındayken görmeden ölmek istemiyorum. Bunun için nasıl bir çaba içinde olabiliriz? 7 sabah 4 teslimi yaşamalısın. Allah'ın zatını görenler, iradelerini de Allah'a teslim edenler. 28. basamağın 4. kademesinde kalbi 19 kademede müzeyyin olanlar, iradesini teslim edenler, bu özelliklerin sahibi olan kişi Allah-u Teala zatını da gösterdikten sonra onları irşada memur ve mezun kılıyor. Allah-u Teala'nın bütün veli mürşitleri Allah'ın irşad makamına tayin ettikleriyle onlar Allah'ın zatını görenlerdir. İşte Yunus Emre ne diyor? Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep. Bir de baktım ilim bir hiçmiş. İlla edep, illa edep. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, fizik beden teslimiyeti nasıl dilenir? Aralıklı zaman dilimlerinde hacet namazı kılarak bu dileği tekrar etmeli miyiz? Hayır. Fizik vücut teslimi, ya Rabbim ben sana ruhumu ulaştırmayı diledim. Sen benim ruhumu nasıl teslim aldıysan bu sözü yerine getirdin. Şimdi inanıyorum ki fizik vücut teslimi için ben talepte bulunursam, bu talep kalbimdense mutlaka sen vekilim olarak bunu da yerine getirirsin. İşte ben sana fizik vücut teslim etmek istiyorum. Ben sana tevekkül ediyorum. Kendimi fizik vücut teslimine, seni kendime vekil tayin ediyorum ya Rabbim deyip gerçekten bu tevekkülü kalptense o zaman o kişinin zikrinin arttığını göreceğiz. Zikir artışı varsa o kişiye Allah yardım ediyor. Zikir artışı Allah'ın yardımı iledir. O zaman da mutlak surette o kişi tabi ruh gibi 7-8 aylık süre içerisinde değil, uzun bir zaman dilimi içerisinde 18 saat zikre ulaşarak Allah'ın izniyle fizik vücut teslimine ulaşacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah sahabeye örnek veriyor. Ali İmran 20'de. Ben haccuke eğer seninle tartışırlarsa فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Eğer seninle tartışırlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olunlar, biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse fizik vücut teslimini sahabe yapmışsa sizler de ruh tesliminden sonra fizik vücut teslimini yapabilirsiniz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Kızım sizi ve Efendimiz'i dinliyor. Söylediklerinizi çok mantıklı buluyor. Fakat Efendimiz ve diğer Allah dostlarına kitap yazdırdığını bir türlü aklı almıyor. Ona Ra'd 38 ayeti ve Araf 175'i verdim. Kızım da Bakara 79'u veriyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Tamam, çok güzel vermişsin aslında. Ra'd 38'e baktığımız zaman Allah Teala وَلِكُلِّ عَجَلٍ kitap. Evet, gerçekten de onlara şeriat kitaplarını Allah Teala vermiş. Her şeriat kitabının bir zaman diliminde indirildiğini görüyoruz. Her zamanın bir kitabı var. لِكُلِّ عَجَلٍ kitap. Mesela Kur'an-ı Kerim Nebire Sultanı Peygamberimize indirilmiş ve kıyamete kadar baki. Yine vermişsin Araf 175'te. Biz onlara ayetlerimizi verdik. Ama Bakara 79'a Baktığımız zaman Bakara 79'un durumu çok farklı. Şimdi bir ayet-i kerime mana verirken iki evvel ve iki öncesinden ve iki sonrasına da bakmakta fayda var. İki öncesine baktığımız zaman Bakara 78'de, evet 77'den başlayalım. Evvel la ya'lemune Allah ya'lemu ma yusrune ve ma yani. Onlar gizlenen ve açıklanan şeyleri Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? Bu tamam. Şimdi 78'e bakalım. Ve min ümün ümüne. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. La ya'lemunel kitabe. Allah'ın kitabını bilmezler. İlle emaniye. Sadece insanların kuruntularını, zanlarını kitaplaştırmışlardır. Ve onlar zannederler. İki tür insan var. Bir Allah'ın vahyine tabi olanlar kitabı bilenlerdir. İki kitabı bilmeyenler zanlarına tabi olanlar. O slaytımızı gösterebilirsek. Vahye tabi olanlar Allah'ın kitabını bilenlerdir. Zanlarına tabi olanlar kitabı bilmeyenlerdir. Bakın kitabı bilmeyenler. Şimdi bu kitabı bilmeyenler yani Allah'ın indirdiği şeriat kitabını bilmeyenler elleriyle kitap yazıyorlar. Bakara 79'da. وَاَيْنُ لِلَّذ۪ينَ يَكْتِبُنَا كِتَابَ بَيْد۪ي Mesela şu anda Kur'an'ın dışında binlerce kitap yazılmış. Yunus Emre onun için diyor ki bin kez okuysan aktan karayı bil kamil mürşide varmasa olmaz. Kamil mürşid vahye tabi, Kur'an'a tabi, Kur'an'dan din öğretiyor. Diğerleri de insanların yazdığı kitaplardan din öğretiyorlar. Ve buradaki yazılan kitap senin kızının referans olarak verdiği ayet artık elleriyle emaniye bilgileri içeren kitabı yazanlar. Vay haline. Sonra da onu az bir bedel karşılığında satarlar. Bu Allah'ın indindendir derler. Onlara yazıklar olsun, elleri yazdıklarına ve şimdi ne yazmışlar bakın 19 tane bidatı bunlar devreye koymuş. Kur'an'ı bilmeyen insanlar zanlarına tabi olarak 19 tane bidat. Bakın diyor ki bu elleriyle kitap yazanlar. Bütün Resuller peygamberdir. Şimdi sadece tek başına bunu baktığımız zaman Kur'an'daki Resuller haritasını çıkartıyoruz. Kesinlikle Kur'an'a uymuyor. Kur'an'a muhalif. Bütün Resuller peygamberdir. İşte al sana Kur'an'daki Resuller. Sadece bu melek Resuller var. Melek Resuller'in hiçbirisi peygamber değil. Cin Resuller var. Hiçbirisi peygamber değil. İnsanların seçtiği Resuller hiçbirisi peygamber değil. Veli Resuller var. Hiçbirisi peygamber değil. Sadece peygamber olanlar Allah'ın hidayetle görevi kıldığı Nebi Resuller'dir. Ama onlar ne demişler? Bütün Resuller peygamberdir demiş. Öyleyse Kur'an'a muhalif olan zanları devreye koymuşlar. Devam ediyoruz o 19 tane bidatı bir tanesini daha inceleyelim. Nebi olmadan Resul olmaz. Başka zırva. Bu da Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Nebi olmadan Resul olmaz olayı külliyen yalan. Allah'ın bütün veli Resulleri Nebi olmadan Resul olmuşlardır. Nitekim Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz Ali'me? وَاِذَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ كِتَابِ هِكْمَةٍ Nebilere size kitap ve hikmet verelim. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek. Nebilerin hitamından sonra bu nebilerin bitimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi. Son nebi olmasına rağmen Peygamber Efendimiz'den sonra bir Resul geliyor. Öyleyse nebi olmadan Resul olan Allah'ın veli Resulleri var. Bu da Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Buradaki 19 bidatı devreye aldığımız zaman 19'u da Kur'an-ı Kerim'e aykırı ve bunlar insanların eliyle yazdıkları kitaplardan oluşmuş. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam Allah ve Resul'e muhtaç. Allah ve Resul'e muhtaç mecbur hissetmekle Allah ve Resul'e güven duymak doğru orantılı mıdır diyebilir miyiz? Muhtaç olmak ayrıdır. Güven duymak ayrıdır. İkisi mesela Nebi Resulü Sultanı Peygamber Efendimiz Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Her devirde nimet olarak devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. İnsan hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Sahip olduğumuz her şey Allah'tan. Elbette biz Allah'a muhtaçız. Ama Allah ve Resulüne güven duymak, Allah ve Resulü için imkansızlık yoktur. Allah her şeye kadirdir ve onun Resulü de Allah'ın tasarımında olması hasebiyle evet. Dolayısıyla onlara güven duymak en üst seviyede imanı gerektiriyor. Zaten amin olmak en kökünden türeyen bir kelime. Tevekkül de aynı şekilde bu mana, böyle bir mana içeriyor ve en üst seviyede Allah'a güven duymamız şartlar ne olursa olsun Allah'ın yardımının onlar vasıtasıyla bize geleceğini kesin bilmemizi gerektiriyor. Muhammed Suresi 38. ayet-i kerimesinde Vallahu ganiyyun ve entumul fukara. Allah Teala ganidir, her şeyin sahibidir. Bizler de fakirleriz. Öyleyse biz Allah'tan dileneceğiz. Ve Allah'a güven duyduğumuz kadar da Allah'tan alabileceğiz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim muhterem hocam. Zekat vermemek kul hakkına girer mi? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Zekat vermemek kul hakkına girer mi? Evet. Nitekim kazancımızın %2,5 zekat bize haramdır. %2,5 da bir paranın kiridir. Sadaka, buna hep kullara ait olan cebimizdeki paranın onlara Allah'ın emrettiği miktar kadar tahsis edilmesi, verilmesidir. Zekat, kullar arasında ekonomik açıdan sosyal adalet ve eşitliğin hasıl olabilmesi için mutlaka verilmesi gereken bir durumu ifade ediyor. Bugün ekonomik krizler yaşıyorsa insanlar aslında Allah'ın emrini yerine getirmiş olsalar hiçbirisini yaşayamayacaklar. Çünkü Allah-u Teala'nın belirlediği miktarımız verdiğimiz zaman çok daha fazlasını Allah bize veriyor. Kişi Bakara 261'e göre وَالَّذ۪ينِ يُنْفِقُونَ اَمْوَالًا بِسَّبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَّ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 adet bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala ihsanda bulunuyor. İşte siz bir veriyorsunuz, Allah-u Teala 700 katını veriyor. Nitekim Hazreti Übekir'den nakledilen, Hazreti Ömer'e atfedilen bir şey, Hazreti Osman kervanı Şam'dan Mekke'ye gelmek üzere, herkesin ihtiyacı var, herkes sipariş veriyor. Ama Hazreti Osman vermiyor. En sonunda Resulullah'a şikayette bulunuyorlar. Onun da cevabı şu: niye vermiyorsun ya Osman? Daha fazla veren var. Kim daha fazla veriyor? 1:700 diyor. Ben her şeyin, herkesin ihtiyacını fissebilinan olarak verdim. Hazreti Osman niye böyle söylüyor? Biliyor ki bir verirse Allah-u Teala onun 700 katını veriyor. Bunu herkes bilir. Öyleyse bir toplumun ekonomisinin düzelebilmesi mal açısından Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmesiyle kayıp. Zekatını vermeyenler hırsızlığa kapı açıyorlar. Birini vermeyenler rüşvete kapı açıyorlar. Yatırımları gerçekleştirmeyenler faize tevessül ediyorlar. Ve ihtiyaçtan fazlasını vermeyenler israf noktasında israfa kapı açıyorlar. Olay buysa zekat vermemek elbette kul hakkıdır. Allah Teala Bakara 177'de bunu açıklıyor ve bu malların nasıl insanlara verilmesi gerektiğini de Tövbe 60'ta veriyor. İşte zekatla birlikte bir olarak akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, dinlere, küle azadına bunların verilmesi, bu iki ayet kesinlikle bu durumu açıklıyor. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Taha Suresi 120 ile 123 ayetleri, İbrahim Suresi 22. ayetler arasında bir ilişki var mıdır? Açıklayabilir misin? Evet. Taha Suresi 120 ile 123. 120'ye bakacak olursa Taha 120, böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sana ermeyecek bir sultanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Taha 121, bunun üzerine ikisi de ondan ağaçtan yediler. O zaman ikisinin edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarının üzerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine asi oldu. Böylece azdı. Yani Allah'ın emrini yerine getirmedi. 121, 120, 121, 122. Sonra Allah Teala onu seçti ve tövbesini kabul etti. Sümeştebahu Rabbuhu fetâbe aleyhi ve hedâ. Ve onu hidayete erdirdi. Evet. Onun için Allah Resulü buyuruyor ki hırstan sakının, hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indi. Allah'ın kendisine verdiğinin ötesinde istedi. Ama yeryüzüne indi. Yeryüzüne indi. Sonra Allah Teala onu seçti ve tövbesini kabul etti. Hidayete erdirdi. Ve 123, hidayete erdikten sonra Allah Teala onu قَالَ بِتَجَمِيَا بَعْدُكُمْ بَعْدِنَا دُوُ Siz ve şeytan birbirinize düşmanlar yeryüzüne inin, benden size hidayetim gelecek. Benden size hidayetim, kim hidayetime tabi olursa o delalete kalmaz ve şakilerden olmaz. Öyleyse 120'den başlayan 123'e kadar devam eden muhteva böyle. İbrahim Suresi 22. ayet-i kerime. Lema kudiye lemur iş olup bittikten sonra kâle şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı, ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Evet, cennette sadece davette bulunuyor ama Adem babamız ve eşi daveti kabul ediyor ve böylece cennetten çıkmasına sebebiyet veriyor. Antalya'dan bir kardeşim ve muhterem hocam, Allah'ı sevmekle Allah'a tevekkül etmek arasında yakın bir ilişki var mıdır? Açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Kimdir Allah'a tevekkül eden? Allah'ı sevenlerdir. Evvel Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak, sonra Allah'a aşık helal olmak. Tevekkülün de 7 sabahdan gerçekleştiğini görüyoruz. Evet, tevekkülle alakalı 7 tane ayet-i kerimemiz varsa onu da görebiliriz. Birinci safa tevekkül, ikinci safa tevekkül, üçüncü safa tevekkül ve böyle geniş bir yapaza içerisinde tevekkülümüzün arttığını görüyoruz. Allah'ın izniyle. Öyleyse nasıl 7 safa sevgi varsa 7 safa tevekkül de vardır. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, İşaret makamı bir konu istişare edin buyurduğunda bu istişareyi en güzel şekilde yapabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, istişare noktasında herkesin konuya bakış açısı farklı ve konu o istişarede bir bütünleşiyor. Ve sonuçta tabii istişarenin de en güzel hedefine ulaşabilmesi, sonucun İrşad Makamı tarafından verilmesine bağlı. Mesela Ali İmran Suresinin 159. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala o zaman Allah'tan bir rahmet sebebiyle ona yumuşak davranın. Eğer sen kaba katı yürekli olsaydın senin etrafında dağılırlardı. Bunları affetme, onlar için mağfiret dile. İşler konusunda müşahara ve danış. Yani Peygamber Efendimiz'e bile işler konusunda onlarla müşavere et, danış ama sonradan benim verdiğim kararı yerine getir. Azmettiğin zaman azmet demek. Ne demek? Bir karar vermek. Artık Allah'a tevekkül et. Yani Allah Teala'nın Allah'a güven, onu mutlaka değiştirme manasında. Allah Teala'nın müminlerin işinin istişare edildi buyurması Şura Suresi'nin 38. ayet-i kerimesine bildiriyor. Bunlar Kur'an'ın hakikati. Eğer Kur'an buyuruyorsa o zaman istişare asıldır. İkinci sual, istişarede çekingenlikten ötürü fikir beyan edemeyen kardeşlerimiz olabiliyor. Herkes fikrini söyleyebilmeli mi yoksa susmak mı daha ebradır? Herkes fikrini söylese çok daha güzel olur inşallah. Üçüncü suali, istişarede bir fikir sunuluyor, bazı kardeşlerimiz onu beğenmiyor. Neden beğenilmediğine dair bir açıklama yapılmadan onu irşat makamına sunmaya gerek olmadığı söylenebiliyor. Bu şekilde olması doğru mudur? Doğru değil, işte ayet-i kerimeleri gösterdim. Yani Allah Teala diyor ki bak bunlara işaret danış ama karar verdikten sonra benim emrimi yerine getir. Yani Allah'ın tasarrufunda olan Nebile Sultanı Peygamberimiz Allah'ın Resulü diyor ki git şahit danış, onların kalbini kazan ama benim emrimi yerine getir. İşte burada da aynı şey söz konusu. O zaman irşat makamına götürmeyen demek bu iki ayet-i kerimeyi çiğnemek demektir. Evet sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Nisa 59'da da Ya eyyühellezine amenu atiullah ve atiurresul ulemin mümküm fen tezenetun fi şeyin. Eğer bir konuda nizaha düşerseniz onu Allah ve Resulüne arz ediniz. Öyleyse İrşat makamına götürmeyin. Biz bu işi çözeriz olayı tamamen kişinin nefsine ram olmasını ifade ediyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Turan Hocam bazı din alimleri mürşit şirktir. Allah ile kul arasında kimse giremez. Günümüzde mürşit yoktur. Mürşide tabi olmak şart değildir şeklinde görüş beyan ediyorlar. Ancak günümüz teknolojisi yapay zekaya bu konuyu sorduğumuzda mürşidi şöyle açıklıyor. Bir mürşide tabi olmak kişinin manevi rehberlik almasına yardımcı olur ve Allah'a daha derin bir teslimiyeti pekiştirmek için önemli bir adımdır. Mürşid seni Allah'a yaklaştırdığı ve doğru yolda irşat ettiği için kıymetlidir. Bu durumda yapay zeka bile mürşidin önemini ve rolünü bu şekilde açıklarken din alimlerinin mürşidi reddetmelerine ve onu şirk olarak nitelendirmeleri hakkında ne buyurursunuz? Sevgili kardeşim, ayet-i kerime gayet açık yani. Mürşide tabi olmak şirktir diyenler, Enbiya 73 ve Secde 24'e göre bunları inkar ediyorlar, iftira ediyorlar Kur'an-ı Kerim'e. Yetmez, Maide 35, yetmez daha binlerce ayet-i kerime. İşte mürşide tabiyeti. İbrahim Aleyhisselam babasına diyor gel bana tabi ol. Sana verilmiyor. İlim bana verildi. Bana tabi ol ki seni irşat yoluna ulaştırayım. Mümin Suresi 38. ayet-i kerimesi Alellezine amene ya kavmi ittebi'uni ayetiküm sevgili irşat. Mürşit olan zat bana tabi ol ki irşat yoluna seni ulaştırayım. Tüm bunlar Kur'an'ın ayetleri. Bu ayetleri reddeden kişi ister bir ayet-i kerime reddetsin, ister bütünü fark etmiyor, Kur'an'ın dışında yer alıyor. Öyleyse mürşidle tabi olmak Kur'an'ın bir hakikati, gerçeği ve dinin yegane kaynağı Kur'an, hepimizin Kur'an'a uyması, Kur'an'ın bütününe tabi olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Bir Müslüman'da bulunması gereken özellikler neler olmalıdır? Açıklayabilir misiniz? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. bir Müslümanda bulunması gereken özellikler. Allah Teala Mü'min suresinin 1 ve 8. ayet-i kerimesine kadar olan hepsi özellikler, hepsi bir Müslümanda bulunmalı. Kattaflahal müminun, müminler felah ermiştir. Ellezîn fî salâtim kâşîn, onlar namazdan huşû duyanlardır. Öyleyse namazına huşu duyan, namazda kalbine sahip olması lazımdır. Huşu duymak mutlaka Allah'ın katından rahmetin kalbe girmesini gerektiriyor. Namazda kalbe rahmet girmiyorsa, o kişi zikretmiyorsa, o zaman o özellik mümin değildir. Mümin 3, وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُرِدُونَ, onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Yani malayini konuşmaları asla yapmayanlardır. Müminin 4, وَالَّذِينَهُمْ لِزَكَاتٍ فَاِلُونَ, onlar mutlaka zekatlarını verenlerdir. 5, müminin 5, وَالَّذِينَهُمْ لِفِرُوجُمْ حَافِظُونَ, onlar iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır, müminleri. Müminin 6, zevcelerini ellerinin altında sahip oldukları cariyeler karşı davranışları hariç, bu takdirde muhakkak ki onlar levmedilmiş kalmış değillerdir. Müminin 7, فَنِمْ تَعْوَرَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰكِمْ لَعَدُونَ, artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o takdirde o haddi aşanlardır. Müminin 8, وَالَّذ۪ينَهُمْ لِيَمَانَةِ مُعَاتِمْ رَعُونَ, onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Uyan sadıklar yani. اَوَلَا رُوْهَ مَنَتَنِ teslim eden, misakini yerine getiren, fizik vücut teslimini yapan, ahdini yerine getiren, nefs teslimini yapan, yemin yerine getiren ve irade teslimi yapan, misakini yerine getiren, uyan sadıklar. 7 safa 4 teslimle Allah'a teslim olanlar. 9, müminin 9, وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتُمْ يُحَافِزُونَ, onlar selavatlarını, namazlarını muhafaza edenler, devam ettirenlerdir. 10, اُولَٰئِكَ الْوَارِثُونَ, işte onlar varis olanlar, mirasın sahipleridir. 11, اَلَّذ۪ينَ يَرْسُونَ الْفِرْدَوْسِ هُمْ فِيَا خَالِدُونَ, onlar Firdevs cennetinin varisleridir, yani müşriklerine tabi olanlardır. Öyleyse hem bu var hem de Furkan suresinin 61-62-63'den itibaren. Evet, şimdi 63'ten itibaren. İbadet Rahman ellezine yemşuna aldi havden izâ khatemen cahiline kâlu selâme. Bunların özellikleri. 64. Onlar geceyi Rablerine secde ve kıyamda geçirirler. Furkan 65. Na Rabbimiz cehennem azabından bizi uzaklaştır. Muhakkak ki azabı daimi helak edicidir. 66. Muhakkak ki o kötü kararga kötü bir ikamet yeridir. 67. Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve cimrilik etmezler. 68. Onlar Allah'la beraber başka ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürmesine haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler. Zina yapmazlar. Ve devam ediyor. İnşallah. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçları şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyedeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutininin yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluğundan, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah'ı görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma's-salawat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruhun Allah'a ulaşması. Birinci sual, insanın yaratılışına baktığımız zaman ruh nedir? Sevgili kardeşlerim, şu anda elimizde mevcut olan Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, Hazreti İsa Aleyhisselam'a verilen İncil ve Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'de üç kitapta bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Ve Allah-u Teala bu üç kutsal kitapta da insanın bir fizik vücuttan, bir nefsten ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhtan teşekkül ettiğini bize beyan ediyor. Evet, Tevrat'ta fizik vücut ilgili ayetler, Tevrat'ta nefs ve ilgili ayetler, Tevrat'ta Allah'ın zatından üfürülen ruh ve ilgili ayetler. İncil'e gelelim. İncil'de Allah-u Teala'nın bize verdiği fizik vücut, İncil'de Allah-u Teala'nın bize verdiği bir nefs ve İncil'de Allah'ın zatından üfürülen ruh ilgili İncil ayetleriyle görebiliyorsunuz. Şimdi sıra Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizi bir fizik vücuttan ilgili ayet Hicr 26, bir nefsten Şems-i 7 ve zatından üfürdüğü bir ruhtan insanın müteşekkil olduğunu beyan ediyorum. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da nefsin 19 afetle mücehhez olduğunu ve ruhunda da 19 tane haset var olduğunu Allah-u Teala ilgili ayetlerde bize beyan ediyor. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da şeytanın insanoğlu için apaçık bir düşman olduğunu beyan ediyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da insanın serbest irade sahibi olduğunu ve bu serbest irade aklın kumandasında çalıştığını görüyoruz. Yaratılış gayemiz de söylemiştik. Üç kutsal kitapta da insanın yaratılış gayesi iki cihan saadetine ulaşması. Hem bu dünyada sonsuz mutlu yaşaması hem de ölüm sonrası hayatta yedi cennetin sahibi olmasını istiyor Allah-u Teala. Ama Allah-u Teala kutsal kitaplarda bu hedefe ulaşmak, bu gayeyle indirmiş olmasına rağmen insanlar zaman içerisinde kutsal kitaplardan ayrılmışlar ve dinde fırkalara ayrılanlar kutsal kitaplardaki öğretiyi de kendi zanlarına uydurmuşlar. Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz, Yahudiler 71 fırka bir tanesi hariç, Hristiyanlar 72 fırka bir tanesi hariç, Müslümanlar 73 fırka bir tanesi hariç cehenneme gidecek. İşte bu fırkalara ayrılan insanlar, kutsal kitaplardaki öğretinin aksine insanlar tamamen asli manadan saptırmışlar. Ne diyorlar? İnsanlar nefsi de ruhu da aynı varlık kabul etmişler. Nefs kötü olan ruh, ruh da iyi olan ruh demişler. Ruh Allah'tan bize emanet olarak verilmiş olan, tekrar Allah'a bu dünya hayatını yaşarken mutlaka döndürme mecburiyetinde olduğumuz bir varlıktır. İnsanlardan başka hiçbir mahlukta ruh adı verilen bir emanet mevcut değildir. Bu insanı üstün kılan özelliklerden bir tanesidir. Ruh var olduğu andan itibaren Allah'ın bütün emirlerine itaat eden yapısındaki hazretler sebebiyle
yasak ettiği hiçbir fiilde işlemesi mümkün olmayan bir yaratılıştadır. Şu anda ekranda Tevrat'ta nefs ve ruh arasındaki 12 fark, İncil'de nefs ve ruh arasındaki 12 fark ve Kur'an-ı Kerim'de nefs ve ruh arasında 12 farklı özelliği görüyorsunuz. Allah'ın emri bizde emanet olarak bulunan Allah'ın ruhunu biz ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Mutlu olabilmemiz buna bağlıdır. Allah razı olsun. İkinci sual, ruh dünya hayatındayken Allah'a nasıl ulaşır? Al-İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اِنْ كُنْتُمْ تُحُبُونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Öyleyse Allah'a giden yol sevgiden geçer. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir ve bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Eğer seven sevdiğine koşuyorsa hidayet ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ı seven birisidir. Bütün kutsal kitaplarda ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması birinci ve ikinci, üçüncü safhada tamamlanıyor. Ama bunun gerçekleşebilmesi mutlak surette devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesine bağlı. Kutsal kitapların olmazsa olmaz temel şartı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda kişinin Allah'tan yapacağı taleptir. O zaman bu kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorma yetkisinin sahibi olur ve arkasından mutlaka Allah'a ulaştıracaktır ruhunu. Ruhun Allah'a dönebilmesi için mutlaka başımızın üzerinde başka bir ruhun yer alması gerekir ki bu ruh devrin imamının ruhudur. Bir nimettir. Allah Teala'nın bu nimeti sebebiyle Allah'tan birçok başka nimetler alırız. Allah Resulü hadisinde size ruh verenler

0: Yani Allah'ın gönderdiği Resullere iman etmek, Allah'ın işini görmektir. Üçüncü sual, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırması kişiye ne sağlar? Bir insanın ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması o kişiyi Allah'ın indinde kıymetli bir noktaya getirir. Bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişiyi Allah-u Teala'nın cennetine Allah'a ulaştırır. Bu dilek bizi evliya yapar. Bu dilek bizi dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Bu dilek ahiret saadetinde üç tane cennetini bize müjdeler. Bunun adı kutsal kitaplarda hidayete ermektir. Kutsal kitapların hepsi Tevrat hidayet ve nurdur. İncil hidayet ve nurdur. Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur diye ayetleri net olarak görebilirsiniz Kur'an ayetlerini. İçinde yaşamakta olduğumuz çağa damgasını vuracak olan konu hidayettir. Resuller bölümünde 3.19 öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Allah'a dönün. Yani Allah'a dönün öyle ki Rab size yenilenme fırsatı versin. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar ve öldükten sonra ulaştıranlar olarak iki grup insandan bahsediyor bizlere ve kurtuluşumuz için ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Sizce ruh hayattayken Allah'a nasıl ulaşır?
2: Şu an yaşamış olduğumuz yaşam çerçevesinde yapmamız gereken bazı dini görevler olduğunu düşünüyorum. Ve bunun neticesinde de yani ölümle birlikte de Allah'a ulaşacağımızı düşünüyorum.
3: Ruh hayattayken Allah ulaşmaz ya. Bu can bu bedenden çıkmadıktan sonra Allah'a nasıl ulaşabilir ki?
4: Ruh hayattayken nasıl ulaşacak? Rahmetlik olursa Allah'a öyle ulaşacak.
5: Dua ederek, şükrederek.
1: Allah-u Teala ruhun Allah'a ulaşabilmesi için ilk adımın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
3: Allah'ın dinimizce bize şart edilen şeyleri yapmak.
4: Sadece Peygamber Efendimiz Allah'ı gördü. Bize başka bir sahabe gördü. Başka kimse hayattayken göremez. Mümkün değil.
5: Allah'ım sen yardımcı ol demek. Allah'ım sen bize sabır ver demek. Bir iş başımıza bir iş geldiği zaman Allah'a ulaşmaktır.
1: Rabbimiz bunun ilk adımının kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu söylüyor.
2: Hiç duymadım açıkçası. Yani dini konularla ilgilenen biriyim ama hiç duymadım. Sizden de öğrenmek isterim şu an. Ey yüce Allah'ım, ben de yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Ben de yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
2: Beni de dostlarının ve velilerinin arasına al.
0: Bir misafirimiz ruhun Allah'a ulaşması konusunda bu can bu bedenden çıkmadan Allah'a nasıl ulaşabilir ki? İnsana hayat veren ruh mudur? İnsana hayatı veren Allah'tır. Allah Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde dirilten de öldüren de biziz buyuruyor. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşması söz konusu. Bir, ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Secde 11'de Allah Teala açıklıyor. Bir de ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması ki Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz mutu an kable temutu, ölmeden evvel ölünüz. Ölmeden evvel ölmek suretiyle ruhun Allah'a ulaşması nefs tezkiyesine bağlı bir olaydır. Gök katlarında gök kapılarının bizlere açılabilmesi nefsimizin tezkiyesine bağlı. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında vazifeli meleklerin gök katlarının kapısının anahtarlığı kendilerinde mevcut. Ama hayattayken gök kapılarının bize açılabilmesi anahtarları nefsin elinde, rehinin elinde. İşte nefs kademe kademe tezkiye oldukça gök katları birer birer ruha açılır ve ruh yükselir. Onun için Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Ayetler net olarak bunu bize söylüyor. İki tür insan var hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Dilemeyenlerin de ruhu ölümle Allah'a ulaşır ama şirkli olarak Allah'a ulaşır ve gidecekleri yer cehennem. hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırdı.

0: arttıranlar, onlar da mutlak surette cennet müjdesinin sahibidirler. İnsana hayat veren Allah'ın ona üfürdüğü ruh değildir. Hayat veren Allah'tır. Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını açık bir şekilde üzerimize farz kıldı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için kurtuluş asla söz konusu değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ne yaparsa yapsın, hangi ibadetleri kaç yıl yaparsa yapsın, o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. İncil'de Romalılar 2:13, çünkü Allah katında aklanacak olan yasayı işitenler değil, yerine getirenlerdir. Tevrat, Yeremya 21:8, bunun yanı sıra halka şunları söyle. Rab diyor ki, işte yaşama giden yolu da, ölüme giden yolu da önünüze koyuyorum. Yaşama giden yol Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Ölüme giden yol ise Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemlikler, Allah'a ulaşmayı dileyen cennetlikler şu anda ekranda, slaytta görebiliyorsunuz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilmenin yolu mutlaka bir mürşide tabi olmaktan geçiyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Ben hiçbir mürşide talip olmadığım için hiçbir şey ifade etmiyor.
3: Şu an yani söylenen imamlar olsun, ben onlara hiçbir şekilde inancım yok. Benim çocukluğumda benim annem babam bana ne söylemişse ben buna inanıyorum. Herkes kendince dini yorumluyor. Kendince dine yön vermeye çalışıyor. Menfaat çıkar için kullanıyorlar herkes. Ben buna inanıyorum.
4: Mürşide üye olmak demek aslında insanın bilmemiş olduğu bazı konularda daha tecrübeli insanlardan faydalanması, onların çerçevesinde bazı şeyleri daha güzel bir şekilde öğrenebilmesi demektir. Yani bu da dini anlamda söylemiş olduğuma çevirirsek bu da mürşit anlamında geliyor. Yani Allah'a ulaşmak bence tek başına başarılabilecek veya yaşanabilecek bir pozisyonda değildir. Muhakkak bunları bir alimlerden, bir mürşitlerden öğrenmenin çok daha faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Günümüzde de var mıdır mürşitler, Allah dostları?
5: Olmaz olur mu? Biz her hafta zikrediyoruz, her hafta toplantıya gidiyoruz. Biz hocam gidiyoruz.
4: Var. Evet, aynen var. Şu anda ben kendim de üyeyim zaten. Evime de yakın bir pozisyonda. Fırsat bulduğum süre zarfında da gidiyorum.
2: Hiç tanımıyorum. Onlar eskide kaldı.
1: Peki onları nasıl bulabiliriz?
5: Sizin her istediğin her yerde bulabilir. Yeter ki isteyin siz.
4: Ben annem aracılığıyla buldum ve şu anda da çok mutluyum. Yani daha aktif olmayı isterdim ama şu an için çok değilim.
0: Misafirimiz mürşit konusunda benim onlara inancım yok. Çocukluğumda annem babam bana ne söylemişse ona inanırım. Allah'ın müşteri geçmişte söylenenden farklı şeyler mi söylerler? Her devirde ne yazık ki bu şekilde kutsal kitapları bilmeyen, kendi zanlarına dayanan, anne babasının söylediklerine inanan insanlar var. Allah Teala Bakara suresinin 170. ayet-i kerimesinde aynen diyor ki Allah-u Teala, gelin Allah'ın indirdiğine tabi olun dediğimizde onlar babalarımızı neyin üzerinde bulduysak o bize kâfi, ona tabi oluruz. Allah-u Teala da cevap veriyor, ey babaları akletmiyorsun ve hidayete ermemişlerse de mi? Görülüyor ki Allah'ın söyledikleri asıldır ve Allah-u Teala kanunlarını, ayetlerini müşriklerin ağzıyla insanlara ulaştırıyor. Her devirde Allah insanlarla Resullerin lisanıyla konuşuyor. İşte Şura 51 وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحَى بِإِذْنِهِ. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile, perde arkasından veya dilediğini izniyle vahyesin diye Resul göndermesi söz konusudur. Öyleyse Allah Teala'nın insanlarla konuşması, Resul'e vahy ederek Resul'ün de Allah'ın vahyini bize ulaştırması ile şeklinde gerçekleşir. Her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. Öğretenler Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. İnsanlar başlangıçta Allah'ın söylediklerini duyamadıkları, Allah'ın gösterdiklerini göremedikleri için emrin ne olduğunu bilmezler. O zaman mutlaka Allah'ın Resulü'nün araya girmesi, Allah'tan aldığı emri tebliğ etmesi söz konusu olur. Allah-u Teala'nın emri Resul ağzıyla insanlara ulaşır. Her devirde, her kavimde mutlaka hidayetçi vardır. Şu anda da dünyada ne kadar millet varsa, bütün o milletin içerisinde bir Resul mutlaka hayattadır. Resuller insanlara unutulanları, yapılması lazım gelenleri, nelerin yanlış olduğunu teker teker açıklarlar. İşte size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun. Kim zamanın imamını almakla cahiliye standartları ölür. Her devirde devrin imamı Allah'ın Resulüdür. İncil'de Matta 5:17 kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim diyordu. Hazreti İsa'dan sonra görevli olan Aziz Paulus da şöyle söylüyor. Allah'ın sizin yararınıza bana verdiği görevle kilisenin hizmetkarı oldum. Görevim Allah'ın sözünü, yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş ama şimdi onun kutsallarına açıklanmış olan sırrı eksiksiz duyurmaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Müsaadenizle size bir sual arz etmek istiyorum. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes bu hedefe ulaşabilir mi? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes bu hedefe ulaşabilir mi? Evet. Çünkü Şura 13 ve Rad 27'de Allah'a yönelen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Allah'ın sözü var bu konuda. Allah'ın sözünde huruf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Her kişi serbest iradesiyle Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı diler, takva sahibi olursa ondan sonrası Allah'ın garantisinde, Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse sualin cevabı şöyle. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhu Allah'a ulaşır mı? %100 evet. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Allah Teala İncil'de diyor ki: "Dileyin size verilecek, arayın bulacaksınız, kapıyı çalın size açılacaktır." Açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyin manası var burada. Bize verilecek, ne verilecek? Ruhumuzu Allah Teala'ya ulaştırma imkanı verilecek. Allah'a ulaşmayı arayın, Allah'tan isteyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilerseniz kapı mutlaka açılacaktır ve ulaşacaksınız. Ruhunuz Allah Teala kendisine ulaştıracak. Tevrat'ta Yeremya 29:12-13, o zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksın. Ben de sizi işiteceğim, beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala ruhun bu dünyada Allah'a ulaşabilmesini ve kişinin öldükten sonra daha üst kat cennetlere gidebilmesini sağlayacak en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor bizlere. Sizce zikir yapmak insana neler kazandırır?
4: Zikir, evet, en başta geldiklerini her zaman söylerler. Yani Allah'ı anmak, hep toplu bir ortamda beraber zikretmek, bazı isimlerini anmak. Bu ortamlarda bulundum ama açıkçası daha tam anlamıyla onun feyzini şu an almış değilim.
3: Kendimizden geçeriz diye düşünüyorum ya. Ben mesela görüyorum, mesela milletin zikrettikleri zaman kendinden geçtiklerini.
2: Hiçbir zikire inanmıyorum. Sen hayır edersen, dua edersen, yoksullara önde tutarsan hep 10 tane zikirden daha iyidir.
1: Zikir yapan bir insanla yapmayan bir insan nasıl olur?
5: Yüzünden belli olur. Ordunun içinde ben ondan tek tek seçerim. Yüzünde nur olur, insan sıfatı olur.
4: Bunu yorumlamak benim haddime değil açıkçası. Bunu ikisi, yani zikir yapanla yapmayan kişi karşılaştırıp sormak lazım ki çok daha iyi olur. Dışarıdan ben baktığım zaman kişilerin dini içeriklerine biraz karışmış gibi hissederim. O anlamda çok yorum yapamam açıkçası bu konuyla ilgili.
1: Peki dünya nasıl bir yer olur sizce? Allah'ın ismini her an zikretsek, herkes Allah'ın ismini zikretse, dünya hayatımız ve ahiret hayatımız nasıl olur?
3: Güzel olur. Bu, yani insanoğlu Allah'ı bir, yani unutmasaydı emin ol şu an bu durumda bile olmazdık. Ama insanoğlu, herkes Allah'ı unutmuş. Kendi çıkarı, kendi menfaatinin peşine kaçmış. Öbür dünyayı düşünen yok.
0: Misafirimiz, hiçbir zikre inanmıyorum. Sen hayır edersen, dua edersen, yoksulları önde tutarsan, 10 tane zikirden daha iyidir dedi. Zikrinden daha önemli ameller de var mıdır? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Ankebut 45'te 3 tane zikri açıklıyor. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir ama Allah'ın isminin ard arda tekrarı en büyük zikirdir. İbadetlerin sultanı budur. Son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerin en iyisini, en temizini, Allah katında en fazla dereceyi yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha kıymetli olanı söyleyeyim, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse Resulullah'ın cevabı buysa, hayır, zikirden daha kıymetli bir ibadet yok. Zuhruf 36'da ben yakşu hanı zikrurrahmanı yukayitlehu şeytane. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa şeytan onun arkadaşı olur. Tüm kutsal kitaplarda hedef emirleri ve vasıta emirler var. Hedef emirlerin bir gerçekleşmesi kişinin yaptığı zikre bağlıdır. Allah'ın dinine zikirden daha önemli büyük bir ibadet yoktur. Zikrin dışında ne yaparsanız yapın nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Nefs tezkiyesi yoksa 7 kademede yapacağınız teslimler nedeniyle ruhunuzun 7 kat yükselerek Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Hadis-i şerifte size amel işte söyledim, ifade ettim, bir kere daha ifade ediyorum. En kıymetli ibadet zikirdir. İncil'de Romalılar 10-13 Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Tevrat'ta Mezmurlar 84-4 ne mutlu senin evinde oturanlara, seni sürekli överler, seni sürekli zikrederler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu hocam. Sizi çok seviyorum. Ellerinize hürmet ve hasret öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırabilmemiz için nasıl bir dua etmemiz gerekiyor inşallah? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere de tekrar edecek olursak, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırabilmek için nasıl bir duada bulunmalıyız? Ellerinizi açacaksınız. Allah-u Teala'ya ey yüce Allah'ım, bana emanet olarak verdiğin ruhu hayattayken ölmeden evvel bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Nasıl senin ermiş evliyaların şu dünya hayatını yaşarken ermişlerse ben de ruhumu sana bu dünya hayatında ulaştırıp ermiş evliya olmak istiyorum diyeceksiniz ve böylece Allah'ın temel emrini yerine getireceksiniz. Bu konuyu bir sualle, bir iki sualle sonlandırmak istiyoruz. Buradan bir kardeşimiz, Terem Hocam günümüzde insanların din konusunda sual sorulduğunda herkesin fikir sahibi olduğunu görüyoruz. Fikir sahibi olmak önemli midir? Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırılmadan söylenen sözlerin geçerliliği var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisleri için bir gün benim hadislerim tartışacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Öyleyse eğer olay buysa ve Zümer Suresi 18. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ وَيَتَبُنَا نَحْسَنَا onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Öyleyse herkes fikrini beyan edebilir. Ama önemli olan o söylenenlerin Allah'ın kitabı olan Kur'an'la uyum halinde olması, onunla çakışması gerekir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asır evvel vaz ettiği hadiste kutsal kitaplara uymayan her söz bir bidat hükmündedir. İnne estakul hadis kitabullah ve hayril hadi hadi Muhammed ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin delale ve kullu dalaletin finnar. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolun en faziletli Resulullah'ın yoludur. İşlerin en şerleri sonradan icat edilen bidatlerdir. Bidat delalettir. Delalet sanar-ı cehenneme götürür. Öyleyse görüyorsunuz ki nedir konu? Konu söylenen zanlar Kur'an ayetleriyle kutsal kitapların sözlerine, Allah'ın sözlerine uymuyorsa onlar Allah katında bir kıymet ifade etmez. Önemli olan söylenenlerin Allah'ın kanunlarına uyum halinde olması lazım. O sebeple Allah Resulü ne buyuruyor? Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilmi öğrenin. Zanlarına tabi olanlar onlar Kur'an-ı Kerim ayetlerine uymayanlar, muhalefet edenlerdir. Bir haram Kur'an, haram mutfakın daha sonuna geldik. Bir başka beraberlikte tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah.
1: 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi, hesaba çekilmeden evvel konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konferansımızın başlığı, konusu Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifinden alınmıştır. Evvela ölmeyi Kur'an ayetleriyle izah edebilmek için yaratılışımıza bakmamız lazım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde "Lakad halaknal insane min salsalin min hamain mesnun." Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir parçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Zahiri alemi yaşadığımız bu kalıp fizik bedenimizdir. İç organlarla mücehez, beyinle kayım, aklın kumandasında çalışan insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde berzah alemine ait olan bir nefsimiz var. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve nefsin ve ma sevvaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz yaratılıştan muhtevasında 19 tane afet, hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan denilen insanların baş düşmanı da bu 19 hastalığa etki etmek, tesir etmek suretiyle bize kumandasını alıyor. Tüm insanlar fizik, beden ve nefse ana rahminde şekilleniyor ve doğumda da fizik bedene nefse dünyaya geliyor. Ama Allah Teala secde 9'a göre zatından bize ruh veriyor. Summa sawaha ve nafaha fi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş ve muhtevasında 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. Bu üç vücudumuza ilaveten Allah-u Teala bize cüz-i irade, serbest irade veriyor. İnsanoğlu için Allah'ın tayin ettiği tek bir hedef var. Bu hedef dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşmak ve daha sonra Allah'ın zatını görmek. Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan insanlar için hedef hiçbir zaman değişmez. Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek biz insanlara ne sağlar? Mutluluk sağlar. Allah Teala insanın dışındaki her şeyi insan için yaratmış. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde "Huvellezî halaka lekum mâ fil ardî cemîen." Yeryüzünden neyi yarattıysam sizin için yarattım ey insanlar. Sadece yeryüzü değil,
kainatın bütünü Casiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ın katından biz insanların emrine musahhar kılınmış, emrimize verilmiş. وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا. Öyleyse insan Allah'ın en şerefli, en kıymetli varlığı. Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şeyi Allah insan için yaratmıştır. İnsanı da kendisi için yaratmış. Her şeyin uğruna yaratıldığı varlığı Allah Teala en çok seviyor. Ve en sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek bir dileği var, mutluluk. Allah bizlerden sadece mutlu olmamızı istiyor. Biz insanlar da huzur ve saadeti arıyoruz. Dünya hayatını mutluluk içerisine geçirmek istiyoruz. Ama insanların baş düşmanı şeytan. Şeytan da biz insanların bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta da kendisiyle birlikte cehenneme gitmesini istiyor. İşte dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Tekrar yaratılışımıza baktığımız zaman üç vücut serbest irade aklın kumandasında hayatı yaşayan biz insanlar için Allah Teala teslim dinini vaaz etmiş ve Rabbimiz bizden teslim-i külliyle Allah'a teslim olmamızı istiyor. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaksa ve bu dünya hayatını yaşarken kısıtlı ömür sermayesi içerisinde Allah Teala teslimlerimizi sırasıyla bir bir gerçekleştirmemizi istiyor. Evvela teslimlerin birincisi ruhun teslimi, daha sonra fizik vücudun teslimi, daha sonra nefsin teslimi, en son olarak iradenin teslimiyle, teslim-i külliyle Allah Teala kendisine teslim olmamızı istiyor. Bu teslimiyetin arka planında Allah'ın biz insanlar için dilediği iki cihan saadeti var. Her devirde bütün peygamberlerin etrafında bir kısım insanlar mutlak surette bu yedi sabah dört teslimi gerçekleştirerek iki cihan saadetinin sahibi olmuşlardır. Allah Teala Hazreti Musa'yı örnek vererek وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى اُمَّتٍ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِيَا يَعْدِلُونَ. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden Araf 159'a göre bir ümmet var ki onlar hakka ulaştırırlar ve adalet hükmederler. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olanlar bu ayette belirtildiği gibi hakka ulaştırırlar ve adaletle hükmederler. Çünkü bunlar Hazreti Musa Aleyhisselam'a tabi olmak suretiyle yedi safa ve dört teslimi yaşayanlardır. Hazreti İsa ve ona tabi olan havariler yine yedi safa dört teslimi yaşayarak iki cihan saadetine ulaşmışlar. Ve son Nebi Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz onunla beraber olan sahabe Kur'an ayetleriyle yedi safa dört teslimi yaşayarak iki cihan saadetine, asr-ı saadete ulaştılar. O zaman Allah Teala'nın bizler için vaaz ettiği mutluluk formu Allah Teala sadece bizlerden mutlu olmamızı istiyor. Ama mutluluk Allah'a teslimiyetimizdedir. Evvela bu teslimlerin başında ruhun teslimi geliyor. Ve işte konferansımızın konusu ruhun teslimi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadiste mutu an kable temutu, ölmeden evvel ölünüz. İster ölün ölmeden evvel desin, ister mutu kable en temutu desin, ölmeden evvel ölün, Allah'a dönün, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırınız ki
teslim ediniz ki Allah size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. O zaman anlıyoruz ki bu ölmeden evvel ölün emri bir intihar değil, normal ecelin standartlarından bir ölüm değil, tam tersi hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Ölmüş olsaydık ölüm nasıl gerçekleşir ona beraber bakalım. Fizik vücudumuz 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücrenin içerisinde mitokondriler var. Mitokondriler elektrik üretirler. Elektrik alanları ve elektromanyetik alanlar ve fizik vücut ruhu en kutbuyla kendisine çekiyor. Nefsi de es kutbuyla kendisine çekiyor. Ama bu Allah'ın katından gelen enerjinin mitokondrilere ulaşması, elektrik üretimi devam ettiği süre içerisinde geçerli. Fakat ne zaman kişinin eceli gelir, Allah'ın ölüm emri tahakkuk eder, o zaman Allah Teala mitokondrilere gönderilen enerjiyi kesiyor. Enerji kesilince elektrik üretimi sona eriyor. Elektrik üretiminin neticesi olan elektromanyetik alanlar sona eriyor ve böylece fizik vücudun sağında 4 metre yüksekte ruhumuz paralel olarak sağ tarafımıza yer alıyor. Yine 4 metre yüksekte sol tarafta da nefsimiz yeryüzüne paralel olarak duruyor ve vazifeli melekler ölümü yedeğine alarak Allah'ın zatına ulaştırıyorlar. İşte Allah'a ulaşma deyince fizik vücudumuz Allah'a ulaşmıyor. Nefsimiz de Allah'a ulaşmıyor. İrade zaten bir vücut değil. Allah'a ulaşma vuslat sadece Allah'ın zatından bize üfürülen ruh için geçerli ve başlangıçta da Allah Teala ayetlerde bize bildirdiği gibi ruhumuz bir emanettir. Allah Teala Ahzab 72'de inne aratna emanete ala semawati vel ardi vel cibali ve fa beyne en yahmilna ve şfakna minha ve hamala el insan innehu kana zalimen mencula. Muhakkak ki biz emaneti göklere, arza, dağlara arz ettik. Onu yüklenmekten çekindiler, ondan korktular. İnsan onu yüklendi çünkü insan zalimdir ve cahildir. İşte bu ruh emanetini yüklenen fizik, beden ve nefstir. Ve Allah-u Teala hayattayken bu emaneti ölmeden evvel kendisine ulaştırmamızı istiyor. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 19 fille 73 ayet-i kerimede bize anlatıyor. Demek ki ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması çok önemli. Şayet biz bu emaneti hayattayken sahibine teslim etmezsek ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli. Herkesin ruhu ölümle Allah'a ulaşır. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması şirkli Allah'a mülaki olmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şirkli mülaki olana cehennem vacip olur. Ama biz Allah'ın bizler için dilediği ahiret ve dünya saadetine ulaşmak istiyorsak şirksiz olarak dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız gerekir. Şirksiz olarak, şirk koşmadan mülaki olana cennet vacip olur. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala'nın biz insanlar için vaaz ettiği ahiret saadeti cennet sadece bir dilektir. Ama bu dileğin kalpten olması şartı vardır. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler şirksiz olarak Allah'a mülaki olanlardır.
onlara cennet vacip olur. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ölümle ruhu Allah'a ulaşan insanlar için onlara da cehennem vacip olur. Eğer Allah'ın bizler için dilediği ahiret ve dünya saadetinin birincisi olan cennetin sahibi olmak istiyorsak, mutlak surette hayattayken Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de de vaaz ettiği 19 fiile 73 ayet-i kerime belirttiği gibi hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız gerekir. Tabi insanoğlu serbest iradenin sahibidir. Dilerse Allah'ın emrine uyarak hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Dilerse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayacak, bu dünya hayatının peşinden koşacaktır. İşte Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi Fatır Suresinin 5. ayet-i kerimesinde ya eyyühen nasu inne va'dallahi hakkın fela tegurenmekul hayatı dünya, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Fela tegurenmekul billahil gurur, sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Öyleyse ahiret ve dünya saadetine ulaşmamızın önünde iki tane engel var. Birisi dünya hayatı, diğeri de bu dünya hayatını bize gösteren insanların baş düşmanı şeytan. Evet, iki düşmanımız var. Şeytan ve nefsimiz. Dünya hayatı. Nefsimizin manevi kalbindeki 19 tane afet, bu afetlerin tüm talebi dünya hayatına dönüktür. Ve şeytan da bu afetlere tesir etmek suretiyle insanları dünya hayatı yönünde teçhiz ediyor. Ama sevgili kardeşlerim, Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Evet, her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Mal neyi temsil ediyor? Ayet-i kerimelerde Allah Teala buyuruyor. Kehf 46'da El malu vel benune zinetel hayatı dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Vel bakiyetü salihatin hayrun inde rabbike. Öyleyse bir tarafta mal dünya hayatı, öbür tarafta ilim Allah'ın zatı. Dünya hayatının peşinden koşanlar mallarını ve çocuklarını arttıranlardır. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah-u Teala Hadid suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَعَلَمُوا اِنَّمَا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخِرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاسُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَاَوْلَادِ. Bilin ki dünya hayatı oyun eğlencedir. Aranızda süstür, eğlence süstür. Aranızda övünme, mal ve evlat çokluğudur. Öyleyse dünya hayatını talep edenler, şeytanın da nefsin afetlerini tesir etmek suretiyle devamlı olarak canhıraş mallarını ve çocuklarını arttırırlar. Ama kim ki dünya hayatını değil, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın ilminin sahibi olmak istiyorsa, o zaman onlar için Allah'ın ilmi kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısıdır. Cennetin de giriş kapısıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek de aynı zamanda Allah'ın ilmidir. Başlangıç noktasında insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ve bu
19'una getirir özellikten bir tanesi de ayetlerden gafildirler. Yani cahildirler. Cahil olan insanların dünyaya rağbeti söz konusudur. Evet, onlar Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْلِكَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَوْنَ بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَتِنَا غَافِلُونَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya ayetinden razıdırlar. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Onların kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Öyleyse kim ki Allah'tan dünya hayatını talep ederse Allah Teala ayetlerde biz veririz ama onların ayette nasibi yok. Tam 7 tane ayet-i kerime. Öyleyse serbest irade sahibi kişi başlangıç noktasında ayetlerden gafil ve hep dünya hayatının peşinden koşuyor. İşte Bakara 200. Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. Yunus 7-8 dünya hayatından razı olan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gideceği yer cehennem. Hud 15-16 dünya hayatının ziynetini ve süsünü isteyenler onlara ahirette nasibi yok ateşten başka. Şura 20, Naziat 38-39, Fatır 5. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Görüyoruz ki Allah Teala bizi iki düşmana karşı uyarıyor ve Allah'ın vaadi haktır. Nedir Allah'ın vaadi? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ama Allah bu talebi kimin kalbinde görürse ondan sonrası Allah'a aittir. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor ve onun ruhunu kendisine ulaştıran Allah Teala sanki kendisi ulaştırmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını veriyor. Öyleyse insanoğlunun serbest irade sahibi olması hasebiyle dünyayı talep edebilir. Ehli dünya dünyada. Allah Teala biz dünyayı veririz ama onların ahirete nasibi yok. Bir de ehli ukba ukbada ahireti isteyebilir. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Evet, ahiret türlü dünya hayatından hayırlıdır. Dünya metaı az bir faydadır. Ahiret takva sahipleri içindir. Enam 32 dünya hayatı oyun eğlencedir. Ahiret yurdu takva sahipleri içindir. Arap 169 takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Kasas 83 işte bu ahiret yurdu onu yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkartmak istemeyenlere tahsis ederiz. Zuhruf 35 bunların hepsi sadece dünya hayatının metaidir. Ahiret ise Rabbinin katındadır. Takva sahipleri içindir. Duha 4 ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ala suresinde. Öyleyse bir tarafta dünya hayatını Allah Teala kim talep ederse veririz ama onun ahirette nasip yok. Ama kim ahireti isterse dünya ile ahiret mukayesesinde ahiret sana dünya hayatından daha hayırlıdır. İşte ahireti talep edenler var. Bunlar da istisnasız ahiret saadeti cennet bu ahiret yurdunu isteyenlere biz veririz. Ama onların ahirette nasibi yok kim dünya hayatını isterse. Ama ahireti isteyenlere ahireti veririz. Ahiretin de kesinlikle bir dilek olduğunu, bu dileğin takva sahibi olmaktan geçtiğini görüyoruz. Evet, ahiret yurdu takva sahipleri içindir. Kimdir takva sahipleri? Takva sahibi olanlar Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve takuhu ve akimus salate ve la tekunu minel müşrikin. Öyleyse dünya hayatını isteyenlere veririz
Ama onun ahirette nasibi yok. Ahireti isteyenlere de ahireti veririz. Ahiret yurdu dünya hayatından hayırlıdır ve bir dilektir. Ve takva sahipleri içindir. Ve takva sahibi olmak için de sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. 7 tane ayeti kerimede Allah Teala Allah'a yönelmeden bahsediyor. Allah'a yönelen herkes aynı zamanda birinci sefer takva sahibidir. 7 ayeti kerimede. Evet, Allah'a yönelen herkes istisnasız birinci sefer takva sahibidir. Rad 27'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah dilediğini delalette bırakır ve kim ona ulaşmayı dilerse, yönelirse onu da kendisine ulaştırır. Başlangıç noktasında nasıl herkes dünya hayatının peşinden koşuyorsa, başlangıç noktasında herkes delalette 7 ayet gereğince. O zaman bu delalette olanlardan Allah'a davet olunduğu zaman daveti kabul edenler onlar hidayet üzere olurlar, takva sahibi olurlar. İşte başlangıçta herkes delalette. Hidayetten önce elbette delaletteydim. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden önce apaçık bir delaletteydim. Delalet, delalet, delalet. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes delalette. Ve Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Taha 123 ve Bakara 38. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. İşte hidayet nedir derseniz, hidayet Bakara 120 kul inne hudallahi vel huda, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Alimen 73 kul inne hudâ hudallahi, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaksa ve ulaşan sadece ruhumuzsa, o zaman hidayet dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Ve Allah Teala kim dünyayı isterse veririz, ahirette nasip yok. Kim ahireti isterse onu veririz. Ama aynı zamanda kim Rabbini isterse her ikisini birden veririz. İşte bir dünyayı talep etmek var, ahirette nasip yok. Bir ayet gördüğü cenneti talep etmek var, Allah Teala onu veriyor. Ama bir de Allah'ı talep etmek söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Allah'a yönelen 7 ayet-i kerimede onlar Allah'a ulaşmayı dileyen birinci sefa takva sahipleridir. Allah Teala herkes olayları yaşar. Birinci basamak. Olayları değerlendirir. İkinci basamak. Ama bu olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanlardan sadece bir kısmı onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Demek ki insanoğlu için dünyayı talep etmek var, ahireti talep etmek var, bir de Allah'ı talep etmek var. Eğer teslimlerin birinci sırasında ruhun Allah'a teslimi ise, o zaman mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ölmeden evvel ölmeyi ifade ediyor. Ölün ölmeden evvel. Yani ölün ölmeden evvel hayattayken, dünya hayatını yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşması mutlak surette Allah'a teslim talebiyle gerçekleşir. İşte 7 tane ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah Teala açıklıyor ve Allah Teala onları delalette bırakıyor. 7 ayet-i kerimede ennellezine la yercune likana, onlar bize ulaşmayı dilemezler,
Bunlar bize ulaşmayı dilemezler, bize ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemeyen, ulaşmayı inkar edenler vesaire. O zaman Allah onları delalette bırakıyor ve delalette olanlar için bir mürşit yok. 10 ayet-i kerime gereğince delalette olanlar, mürşide tabi olmayanlar delalettedir. Evet, 10 ayet-i kerime gereğince mürşidine tabi olmayan delalettedir. O sebeple bu delalette olanlar için Allah-u Teala Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama bir de imtihan edildikleri noktada Bakara 155-156'da olaylardan ders alarak Allah'a ulaşmayı dilerler. Onları Allah'a davet eden, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden kim? Allah'ın katından, Allah'ın tayin ettiği mürşitler. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın kendisine verdiği vazife tahtında Yusuf 108'de ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yoldur, budur. 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar, teslimi külliyle Allah'a teslim olanlar Allah-u Teala onları irşada memur ve mezun kılıyor. Mürşit olarak tayin edilen bu insanlar Allah'ın kendilerine verdiği görev Allah'a davet etmektir. Allah'ın kendilerine verdiği görev Allah'ın sözlerini insanlara ulaştırmaktır. Allah'ın kendilerine verdiği görev onun insanları irşada davet etmek. İster Allah'a davet olsun, ister Allah'ın sözlerini insanlara tebliğ etsin, ister irşada davet olsun, hedef aynı. Ve ancak yaşadıkları olaylardan ders alan, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmayı dileyen, evvel emirde de ruhunu Allah'a teslim etmek isteyenler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nasıl 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyorsa, 7 ayet-i kerimede de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Bakara 46, onlar bize mülaki olacaklarını yakın derecesine bilirler. Bakara 249, Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler. Enam 154, Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Rad 2, Rabbine mülaki olayı yakın hasıl ederler. Kev 110, Rabbine mülaki olmayı dilerler. Ankebut 5, Rabbine mülaki olmayı dilerler. İnşikak 6, Rabbine mülaki olanlar. Mülaki olmayı dileyenler için mürşit var. Allah Teala 7 ayet-i kerimede de onlar haccet namazıyla mürşidini Allah'tan sormaları halinde Allah mutlaka onlara mürşit gösteriyor. İşte burada belirtildiği gibi. Alimun 31'de İn kuntum tuhibun Allah'a Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni Allah sizi sevsin. İşte başlangıç noktasında dünya hayatı bir imtihan. Resulullah'ın buyurduğu gibi her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Gerçekten de dünya hayatı herkes için bir imtihandır. Enfal 28'de وَعْلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Bilin ki mallar ve çocuklar fitnedir. Yani dünya hayatı fitnedir. Öte yandan Tekamül 15 yine وَعْلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاللّٰهُ اِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ İşte ecr-i azimin sahipleri Allah'ın zatını görenlerdir. Öyleyse bir hedef olarak Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek, öbür taraftan mal ve çocuk sayısını arttırmak. Mal ve çocuk sayısını arttıranlar onlar dünya hayatının peşinden koşarlardır. Ama ulaşmayı dileyen, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler onlar da Allah-u Teala'nın

hayattayken. Bu ikisini de Allah Teala Bakara 46'da bildiriyor. Ellezine yazunnune enne mulaku rabbuhum ve ennem ileyhi raciun. Onlar ki kesin hayattayken ruhlarını Allah'a mülaki olacaklarını ve ölümle bir kere daha ruhun Allah'a döneceğinden emindirler. Öyleyse üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an dördüncü basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe Allah-u Teala'nın kapalı kapılarını Allah Rahim esması ile açıyor. Rahim esması ile tecelli ederek onun kulaklarındaki vakra varsa açıyor, alıyor, semi asasını açıyor ve o kişi Allah'ın ayetlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekiniti alıyor, fıkıh asasını açıyor ve ihbatı koyuyor. O kişi manasına vardığı ayetleri kalbine indirerek idrak ediyor, kendisine mal ediyor. Ve gözlerindeki Câbe-i Müstire'yi alıyor, basar asasını müşahatalı perdeyi alıyor. O kişi aynı zamanda mürşidi mürşid olarak görüyor. Bir, kulaklardaki engellerin almasıyla ayetlerin manasına varılması. İki, kalpteki engellerin almasıyla o ayetleri idrak etmek. Üç, gözlerdeki engellerin almasıyla o kişinin mürşidi mürşid olarak görmesi. Bu şartlar altında aminu olanlar, onlar mutlak surette Allah'a mülaki olacaklarını Allah-u Teala onlara garanti ediyor. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde felah gemisine, Nuh'un gemisine, kurtuluş gemisine binenler için Allah Teala şöyle buyuruyor. Nuh aleyhisselam, ey kavmim, ben bu yanımda olanları kovamam. Onlar Rablerine mülaki olacaklardır. Ama ben bunun karşılığında sizden bir mal talep etmiyorum. Mal istemiyorum. Ben sadece ücretim Allah içindir. Yani o kişi insanları Allah'a davet ediyor. Öyleyse ölün ölmeden evvel hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ölün ölmeden evvel, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, amin oldu. Allah-u Teala o halde bırakmıyor ve Tegavvim suresinin 11. ayet-i kerimesine göre kalbine hidayette ulaşıyor. O kalbi Allah-u Teala kendisine çeviriyor. Enam 125'te göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve böylece dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı an zikrin Allah'ın katından göğsümüze getirdiği rahmet ve fazıl, rahmet içeriye sızıyor. Ama kalbe henüz iman yazılmadığı için fazıllar içeri girmiyor. İman kelimesinin manyeti gücüyle fazılları manyeti gücü birbirine zıt. İman kelimesi fazılları kendisine çeker ama henüz kalbe iman yazılmadığı için fazıllar kalbe girmiyor. Kalbe giren, sızan sadece rahmettir. O rahmetle o kişi huşu sahibi oluyor. İşte hadis 16'da elem yani lezine amenu en takşa kulubun zikrallahi ve ma zeyne hak. O amin olanların kalbi ve Allah'tan inen rahmetle kalbe ulaşmasıyla huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? İşte kalbimize giren rahmet sızıntı sebebiyle kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olmak önemli mi? Elbette. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz benden sonra Nebi gelmeyecek. Benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Alimler, halifeler gelecek. Benim sahabem gökteki zarf gelir. Hangisine tabi olursan hidayet edersiniz. Bütün bunlar bize nübüvvetin sona erdiği ama mutlaka Nebi'nin varisleri olan halifenin, alimlerin ve imamın olacağını buyuruyor. İşte Allah Resulü benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah mübeşirat nedir? Salih rüyadır. Allah Resulü üç çeşit rüya vardır biri. Bir şeytanın korkutması rüya, iki nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. Mübeşirat Allah'ın müjdesi olan rüyadır.
Eğer ben

0: kitaplarından sonra nebi yok mu, beşeriyat vardır diyorsa, o zaman kimdir bu Salih-i Rüya'nın sahipleri, müfessiriyatın sahipleri kimlerdir? Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı ve mürşidini Allah'tan soran, Allah'ın rüyada kendisine mürşid tayin ettiği kişi, o Salih-i Rüya'nın da sahibidir. Yani mürşidin görülmesi bir Salih-i Rüya'dır. Ve gerçekten de 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olanlar, onlar aynı zamanda Allah'tan 7 nimet alanlardır. Aynı zamanda 7 kalp şartının sahibi olanlardır. İşte bu 7 kalp şartının sahibi olan, 7 nimetin sahibi olanlar, onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yani kısacası 7 kalp şartının sahibi, 7 nimetin sahibi olanların ruhu ancak Allah'a ulaşır. O ruhu Allah'a ulaştıran Allah'tır. Ama 7 kalp şartının sahibi, 7 nimetin sahibi olanların ruhunu Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala kalpteki ekineti alıyor, ihbatı koyuyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Kalbe giden nöronlar açıyor. 4 kalp şartının sahibi kişi kalbine nur sızınca huşu sahibi oluyor. Ve mürşidine tabi olduğu zaman Allah Teala kalbin mührünü açıyor. Zümer 22. Kalbi kendisine çeviriyor. Kalbe iman kelimesi, küfrü dışarıya alıyor ve kalbe imanı yazıyor. Böylece o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor. 7 kalp şartı demek o kişinin nefs tezkiyesine başlaması demektir. İşte Allah Resulü ölün ölmeden evvel hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşması 7 kademedeki nefs tezkiyesine bağlı. Ölün ölmeden evvel demek hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşması 7 kademedeki nefs tezkiyesine bağlı. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, tezkiye kademelerini bir bir geçiyor kişi ve sonuçta her kademede kişinin kalbinde iman kelimesinin etrafında biriken %7 fazıl arttırımıyla kişi kalbine %49 nur, %2 rahmet, toplam %50 bir aydınlanma gerçekleşir. Nefsi emmarede 15 bin zikirle %7 nur kalbe iner. Derecat artımı 1'e 100, Yusuf 53'te açıklıyor. Nefsi levame 17 bin zikirle %14 nur, 1'e 200 derece artırımı kıyama 2'de açıklanıyor. Nefsi mülheme 19 bin zikir, %21 nur, 1'e 300 derece artırımı Şems 8'de açıklıyor. Nefsi mutmainne 21 bin zikir, %28 nur, 1'e 400 derece artırımı Fecir 27'de. Nefsi raziye 23 bin zikir, %15 nur, %35 nur, 1'e 500 derece artırma Fecir 28'de. Nefsi mardiye 25 bin zikir, %2 nur, 1'e 600 derece artırma Fecir 28'de açıklıyor. Nefsi tezkiye 35 bin zikir, 33 bin zikir, %41 nur, %49 nur, 1'e 700 derece artırma Fatır 18'de açıklanıyor. Görüyorsunuz ki ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşması, ki ölün ölmeden evvel ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ancak bu nefs tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesinin de ancak mürşide tabiyetle gerçekleştiğini görüyoruz. Allah Teala ölmeden evvel ölün ki ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırın ki Allah Teala size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. İşte ondan itibaren 1'e 100, ondan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700'e kadar derece artırımı gerçekleşiyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Bu şekilde o kişi ne yapıyor? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırıyor ve Allah-u Teala ruhunu, daha doğrusu Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişi Allah'ın Kur'an'daki adı ermiş evliya. Yunus 62'de Ela enne evliya Allah ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenu, takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünya hayatında ahirette de müjdeler vardır. Onlar için ahiret müjdesi cennet, dünya hayatında da 151 dünya mutluluğu. Görüyorsunuz ki Allah'ın en sevdiği varlık olan insanların istediği tek şey iki cihan saadeti, mutluluk. Ama üç tane cennet dünya saadetinin yarısı mutluluk sadece bir dilektir. Bu dilek kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Evet, bu dilek kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir ve bu aynı zamanda nefs tezkiyesidir. İşte Allah Teala'nın ezelde ne zamandan beri Müslümansın diye hepimizin bir cevabı var. Kalü bela günü. Kalü bela gününde ruhumuzdan aldığım isek, fizik ucumuzdan almış olduğu ad ve nefsimizden almış olduğu yemini yerine getirenler, onlar nefs tezkiyesini yapanlar, onlar kesinlikle ölmeden evvel hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Yedi kademedeki nefs tezkiyesi sadece bir dilektir. Evet, sadece bir dilek. Bu kişinin mutu en kable mutu kable ente mutu, ölmeden evvel ölünüz, veya konferansımızın ana başlığı konusu olan ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvel hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, bu bir dilektir. Ve yedi kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor ve o kişi ermiş evliya oluyor. Ama Allah Teala ermiş evliya oldun artık, senin işin bitti, bundan sonra bir şey yapman gerekmiyor demiyor. Tam tersi, Allah Teala'nın başlangıçta ruh emanetini hayattayken sahibi olan Allah'a teslim edenler, ondan sonraki kademede fizik vücut emanet oluyor. O emaneti de Allah'a teslim edin. Daha sonra fizik vücut emanetinin Allah'a teslimiyle nefs emanet oluyor. Onu da Allah'a teslim edin. İrade emanet oluyor. Onu da Allah'a teslim edin. O sebeple Allah Teala hem Mü'minin suresinin 8. ayet-i kerimesi hem Maliş suresinin 32. ayet-i kerimesinde bir hakikati dile getiriyor. Onlar emanetlerine, vaatlerine riayet edenlerdir. Ruhu teslim edince fizik vücut emanet ediyor. Nefsi teslim edince, fizik vücut teslim edince nefs emanet oluyor. Ve böylece onlar emanetlerine ve vaatlerine riayet edenler, hayattayken ruhu Allah'a ulaştıranlar, teslim edenler, fizik vücut teslim yapanlar, nefs teslim yapanlar, yani sahibi olan emaneti sahibine teslim edenler. İşte Nisa 58'de اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَلْيَا. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala tam 12 kere üzerimize farz kılıyor ve mutlaka ruhun bizden ayrılabilmesi için de 12 tane insanla kişinin mürşidine tabi olması lazım. Nefs tezkiyesi kalbe imanın yazılmasıyla gerçekleşir. Yedi kalp şartını sahip olmayan hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. Nefsini tezkiye edemeyen bir kimse hiç kimsenin ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ruhun Allah'a ulaşması yoksa, nefs tezkiyesi yoksa dini yaşamamız mümkün değil. O zaman gereksen din tatbikatı içinde dini yaşadığımızı zannederiz ama asla dini yaşayamayız. Dini yaşadığını zannedenler zanlarına tabi olanlardır. İşte zandan sakının, çünkü zan sözlerinin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. İşte dini yaşayanlar, onlar Allah'ın kendilerine ilim verdiği kişilerdir. Allah Teala her devirde devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler, hepsi insanları Allah'a davet ederler. Daveti kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar iştenlerdir. Onları Allah-u Teala kendileri için tayin ettiği mürşide ulaştırıyor. Ve mürşidine tabi olanlar ancak yedi kademe nefs tezkiyesiyle ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliya olanlardır. Öyleyse Allah'a dost olmak bir dilektir. Ruhu dünya hayatında Allah'a ulaştırmak bir dilektir. Yedi kademe nefs tezkiyesini gerçekleştirmek bir dilektir. Şeytana kul olmaktan kurtulmak bir dilektir. Bilene düğün dernektir. Sadece bir dilek, geri kalanını tamamen Allah bize garanti ediyor. O sebeple hep sizin için ahiret yurdu dünya hayatının ağırlığıdır. Ama dünyada da mutlu olmak istiyorsak mutlaka bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah dostları ehli dünya dünyada, dünya isteyene dünyayı verin. Ehli ukba ukbada, ukba isteyenlere onu verin. Ama bana Allah'ım gerek. İşte bana Allah'ım gerek diyen, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmak isteyen kişi mutlak surette mürşidine tabi olur. Evet, mutlak surette mürşidine tabi olur. Sayın Hüsnü Hazretleri'nin imansız cennete giden yok ama tarikasız cennete giden çok demekle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlak surette bu talebi Allah onların kalbinde gördüğü an onların için ayrı saadeti %100 geçerli. İşte ehli dünya dünyada dünyayla mutlu olacağını zannedenler ki dünyayla mutlu olmak kimse için mümkün değil. Bir de ehli ukba yani ahireti dileyenler ahireti dilemek bir dilektir. Ayrı saadeti bir dilektir. Kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Ama sadece Allah-u Teala ahirete cennete gidelim diye değil dünyada da huzursuz mutsuz olalım diye bizi yaratmadı. Ahirette cennet, dünyada da sonsuz mutluluğu yaşamak için. Allah-u Teala Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da veriyor. İşte Allah-u Teala dünyayı emrediyor. Ey dünya kim benden kim seni isterse tamam veririz ama onların ahirete nasip yok ama kim ahireti isterse ona dünyayı da veririm. Öyleyse akıl sahibi herkes için ne yapılması lazım? Akıl sahibi herkes için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennetin anahtarıdır. Allah'a ulaşmayı dilememek de kesinlikle cehenneme gitmenin anahtarıdır. O halde siz olun, davete muhatap olduğunuz an Allah'a ulaşmayı dileyin, işitenlerden olun ve böylece hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel. Kim ki ermiş evliya olduysa bu noktadan itibaren artık o kişinin hedefi daimi zikir, irşat ve teslim-i külliyle Allah'a teslim olmaktır. İşte daimi zikir mutlak surette fizik vücut ve nefs tesliminden geçer. Fizik vücut dik yokuştur. Bu dik yokuştaki kişinin başarılı olabilmesi başkaları için yaşamasına bağlıdır. Hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel. Hazreti Ömer'in ibadesini hatırlayayım. Hazreti Ömer bugün Allah için ne yaptın diye her yatağına yatışta kendisine hesap sorar. Bugün kimi mutlu ettin? Bugün kim için bir fedakarlıkta bulundun? Bugün kimin problemini çözdün? Kimi hallettin? İşte her noktada kişi ermiş evliya olduktan sonraki ermiş evliya olmak bir dilektir. Ama o olduktan sonra artık dik yokuşu geçebilmek, fizik vücudu Allah-u Teala'nın teslim edebilmek için başkaları için yaşamak yani Allah için olmak lazım. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Çünkü Allah-u Teala yarattığı bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Bizler de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak o zaman insanları mutlu etmemiz lazım. İnsanları mutlu etmek Allah'ın yardımcısı olmak manasına geliyor. Allah Teala Muhammed Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde "İn tensurun Allah yensurekum ve yusabbit aqdamakum." Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ayaklarınızı sabit kadem kılar. Allah'ın yardımı olmadan fizik vücut teslimi mümkün mü? Değil. O sebeple eğer fizik vücut tesliminde Allah'ın yardımı varsa ve eğer Allah Teala diyor ki eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Yani Allah kime yardım ediyor? Siz Allah'a yardım ettiğiniz zaman, başkalarının mutluluğu için çalıştığınız zaman, kime ne mutluluk verirseniz mutlaka onun iki katını yaşarsınız. O zaman hesaba çekin, kendinize hesaba çekilmeden evvel manası insanları mutlu edin ki siz mutlu olasınız. İslam'da niyet amelden üstündür. Bundan sonraki hedefimizde ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra artık etrafımızdaki insanları sadece mutlu etmemiz gerekir. Kim olursa olsun, ister bizi sevsin, ister bizi sevmesin. Seveni de severiz, sevmeyeni de sevmemiz, onları mutlu etmemiz, onlar için yaşamamız lazım. Allah-u Teala böyle buyuruyor. Niyet ettik, etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye ama bazıları için başarılı olduk, mutlu ettik onları, bazıları başarılı olamadık. Nitekim bütün Allah'ın peygamberleri, Allah'ın genel için tayin ettiği hedef istikametinde herkesi mutlu etmek için Allah'tan vazife almışlardır. Ama her seferinde çevrelerinde sadece %10'dan az bir grup ancak o mutluluğa ulaşmıştır. Geri kalan insanlar mutlu olamamışlardır. Çünkü onlar mutlu olmayı dilememişlerdir. İşte en üst seviyedeki mutlulukları yaşamak isteyen kişi başkaları için yaşayandır. 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı sadece bir dilektir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ama kim ki 4. kat cennetin sahibi olmak istiyorsa o zaman Müslümanlara merhamet etmesi yani insanları mutlu etmesi gerekir. Allah'ın kanunu seviniz ve sevdiriniz. Allah'ın kanunu mutlu ediniz ve mutlu olunuz. İşte daha üst seviyedeki mutlulukları yaşamak yani 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı üstündeki mutluluklarına sahip olmak istiyorsak mutlaka başkalarını mutlu etmemiz lazım. Evet. Bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Eğer siz etrafınızdaki insanları mutlu ederseniz, başardığınız takdirde iki kat mutluluk, başaramazsanız mutlaka niyetinizin gereği olan mutluluğu Allah mutlaka size verir. Çünkü İslam'da niyet amelden üstündür. Niyet ettiniz başkasını mutlu etmeye, bazılarında muvaffak oldunuz, onları da mutlu ettiniz. İki katta ekmek kadayıf, iki kat mutluluğu yaşadınız, bazılarında başaramadınız ama başarmamanıza rağmen niyetiniz onları mutlu etmek sebebiyle Allah mutlaka o mutluluğu size verecektir. O sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ölün ölmeden evvel demekle hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın, hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel bundan sonraki hedeflere ulaşma noktasında sadece Allah için yaşayın, başkaları için yaşayın. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamak onları mutlu etmektir. Mutlu et ve mutlu ol formülüyle hayatı en zirve noktada saadet içinde yaşamaktır. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz zimmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek ölün ölmeden evvel hesaba çekin, kendinize hesaba çekilmeden evvel konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Evet, muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de ölmeden evvel ölmek, hesaba çekin, kendinize hesaba çekilmeden evvel hadisini bütün boyutları yaşayıp sahabe gibi asr-ı saadetin sahibi olmak istiyorsanız, o zaman tövbe için hazırsınız demektir. Çünkü ruhun bizden ayrılıp Allah'ın zatına ulaşması mutlak surette mürşide tabiyetle önünde tövbe etmekle gerçekleşir. Hazır mısınız? Hazırız diyorsunuz. O zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayınız. Evet, programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Allah'ın rahmeti olmaksızın hiç kimse cennete gidemez buyuruyor. Hadis-i şerifini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Gerçekten de rahmet yoksa cennet yoktur. İşte فَاِذَا قُرِيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْسِلُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Araf 204'te Kur'an kıraat edildiği zaman artık dinleyin, susun ki böylece rahmete kavuşturursunuz. Allah'ın rahmeti ancak likallahı dilemekledir. Allah-u Teala ayetlerde Allah'ın rahmetine ümit kesenleri açıklarken onlar delalette olanlardır. Onlar ayetleri ve likallahı inkar edenlerdir. Onlar ameli boşa gidenlerdir. Ama bir de Allah'ın rahmetine mazhar olanlar var. İşte bu Allah'ın rahmetine mazhar olanlar, onlar Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. Yani günahınız ne olursa olsun, günahın büyüklüğü ne olursa olsun. قُلْ يَا عِبَادِ اَلَّسِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Yani birinci kat cennet, amellerimizin, pozitif amellerimizin çokluğu sebebiyle değil, günahlarımızın sebebiyle biz birinci kat cennete, yine günahlarımızın sebebiyle ikinci kat cennet. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, Enfal suresinin 19. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala Ya eyyühellezine aminu ittakullaha yec'al lekum furkanen, size furkanlar verir ve sizin günahlarınızı örter. Yani birinci kat cennet günahların örtülmesiyle, ikinci kat cennet de günahların sevaba çevrilmesiyle. Birinci kat cennet günahların örtülmesi kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an. İkinci kat cennet günahların sevaba çevrilmesi kişi mürşidine tabi olduğu an. Birinci kat cennet de ikinci kat cennet de günahların örtülmesi ve günahların sevaba çevrilmesiyle gerçekleşiyor. Ne zaman yedi kademedeki nefs zekkesi olursa o zaman üçüncü kat cennet kalp temizliğiyle oluyor. Allah-u Teala. Öyleyse Allah rahmeti olmaksızın hiç kimse cennete gidemez sözü %100 doğru. Kimler cennete gidemeyecek olanlardır? Delalette olanlar. Hicr 56. Kimlerdir cennete gidemeyecek olanlar? Ankebut 23. Bunlar Allah'ın ayetlerini ve likallahı inkar edenler. Kimlerdir cennete gidemeyecek olanlar? Amelleri boşa gidenler. Kehf 105-106. Ama kimdir bir dilekle cennete gidecek olanlar? Allah'ın rahmetine mazhar olan, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, fıska düşmek ne demektir? Nasıl oluşur? Nasıl belli olur? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, fısk olayı kişinin zikri yapmaması, zikirden düşmesi manasına geliyor. Kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin etmişinde tabi olursa Allah Teala ona vasıta emirleri sevdirir. Namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir ve bunların başında en önemlisi zikri sevdirir. Ve Allah Teala Allah'ın verdiği garanti taatında emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskik kademelerin bir bir geçer ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra eğer kişi mürşidinden şüphe ederse o zaman zikir azalmasının içerisine girer ve zikirden hoşlanmaz olur. Namazlar kendisi için angarya zihniyetiyle olur. Kısacası bu. Çünkü Allah'ın yardımları ancak mürşidin duası ile gerçekleşiyor. Gayret, himmet, nüsret. Biz gayret ediyoruz ama bu gayretimize ilaveten mürşidin himmeti duası devrede. O duayla Allah'ın yardımı geliyor. Ve Allah'ın yardımıyla biz ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. İşte ikinci hedef olarak fizik vücut teslimi için harekete geçtiğimiz zaman bir kere daha Allah'a tevekkül etmemiz lazım. Ve eğer gerçekten kalpten Allah'a tevekkül ettiysek zikrimizin artması gerekir. Tevekkül edip de zikri artmayan kişi dilden tevekkül etmiştir, kalpten tevekkül etmemiştir. Ama kalpten tevekkül edenlerin mutlak surette Allah-u Teala'nın yardımını arayacakları kesin. O zaman da Allah'ın yardımıyla fizik vücut teslimini de gerçekleştirirler. Daha sonra daimi zikre ulaşırız. Ha. İşte bu meyanda ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Nahl 106, 107, 108'de bildirildiği gibi eğer kişi mürşidine şüphe eder ve zikir azalmasının içerisine girerse o zaman Allah-u Teala onun göğsünü küfre açıyor ve kalbini tabi ediyor. Bu kalbini tabi edenler dünya hayatını ahiretten daha fazla sevmesi sebebiyle oluyor. Allah Teala bu ayetlerde onu söylüyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan muhterem hocam, Hazreti İbrahim'in yaşadığı her imtihanda teslimlerini yaptı diyebilir miyiz? Bu konuda ne buyursunuz? Evet. Hazreti İbrahim zaten doğmadan evvel seçilen Resullerden Allah Teala Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yeşâ ve yahtane ve mâ kâne lehumul hayre. Onlar Allah Teala'nın koruması altında 7 sabah 4 teslimi bir bir gerçekleştirirler. Bir Resul'ün, bir peygamberin Allah'ın emrettiği teslimi gerçekleştirmemesi mümkün değil. Ancak kimler serbest iradeleriyle teslimi talep etmelerine rağmen teslimi gerçekleştirmeyenler, onlar dünyadayken seçilenler. Fakat doğmadan eve seçilen bütün kavim Resulleri, onun ötesinde bütün devrin imamları Allah'ın koruması altında mutlaka 7 sabah 4 teslimi gerçekleştirirler. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. Duhan suresinin 40. ayet-i kerimesini 4 basamak için kullanabilir miyiz? 40. ayet-i kerimesini 4 basamak için kullanabilir miyiz? Rahim esması ile tecelli ettiği hariç ne demektir? Allah Teala kime rahim esması ile tecelli ettiyse o Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mürşidine tabi olmuş kişidir. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah Teala onda rahmet esması ile tecelli etmiştir. Onun bütün günahlarını örtmüştür. Örtünce kişinin günahları kalmamıştır. O kişi daha sonra hiç amel yapmadan da ölse mutlaka Allah'ın cennetine girecek ve kıyamet günü amel defterinde kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olduğu görülecektir. Daha sonra müşrine tabi olduğunda Allah derhal rahim esmasıyla tecelli edecek ve bu sefer kişinin günahlarını sevaba çevirecektir, mağfiret edecektir. İkinci sual, İnşikak 14'te geçen Yahur ifadesinin Bakara 46'da geçen mülaki ve rücuk ifadeleriyle bir iyet rabıtası var mıdır? Açıklar mısınız? Dünyadayken rahat bir hayat yaşayan kişi hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna asla dönmeyeceğini zannediyordu. Ağrı'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, Allah-u Teala'nın bizden en üst düzeyde kulluk istemesinin sebebi bizi üst düzeyde mutluluğa ulaştırmak mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilişkilerimizde 7 sabah 4 teslim var ve bu her birisi de bir diğerinden önce daha fazla bize mutluluğu yaşatmak, tattırmak içindir. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Kimler Allah ile aldatanlardır? Açıklayabilir misiniz? Allah ile aldatanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, yeryüzüne fesat çıkaranlardır. Allah Teala onlar faydasız ilmin sahipleridir. Onlar Allah ile aldatırlar. Nitekim Bakara 8'de ve Hadis suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları sonlar seslenirler. Biz sizinle beraber olmadık mı? Bunlar evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz, beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri ölüm gelinceye kadar emaniye sizi aldattı. Gurur aldatanlar, şeytan ve anani de sizi Allah ile aldattı. Yani Allah gafur ve rahimdir diyerek nasılsa Allah sizi affeder. Bu şekilde emaniyenin sahipleri Allah ile aldatanlardır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ben sizi soysam, sosyal medyadan takip ediyorum. Kader diye bir şey var mıdır? Açıklar mısınız? Tabii ki sevgili kardeşlerim. Kaza nedir, kader nedir? Tek bir iradeyle, kişinin iradesine uyarak gerçekleştirdiği her fiil serbest irade tahtında tamamlanmış bir ameldir. O kazadır. Tek iraden olduğu her durum kazadır. Kişi serbest iradesiyle namazı tamamlayabilir, derecat kazanır. Kişi iradesiyle başkasına zulmedebilir, derecat kaybeder. Her ikisi de kaza etmiş bir fiildir. Ama bir de irademizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden olaylar vardır. Örneğin ilahi iradeyle oluşan, bize tesir eden, külli iradeyle oluşan, bize tesir eden, başkasının cüz'i iradesiyle oluşan, bize tesir eden olayların hepsi kaderdir. İşte doğum ve ölüm kaderdir. Bunlar ilahi irade ile gerçekleşiyor. Evlilik başkasının iradesiyle gerçekleşiyor. Kaderdir. Dualar yine kaderdir. Evliya olmak kaderdir. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam, Nisa 81 ayetini açıklar mısınız? Nisa 81 muhterem efendimizin tefsirinde Allah Teala bir evvelki ayete atıf yaparak senin görevin emrimizi tebliğ etmektir. Esasına dayalı olarak burada da münafıkların nasıl davrandıklarını söylüyor. Derler ki itaat ederiz ama hep kafalarda senin emrine itaat etmemek vardır diyor. Allah Teala hep kafalarında evirip çevirip ne yapıp senin emrine İtaat etmeyeceklerini düşünürler. Allah Teala onların kafalarında kurdukları şeyi hem bilir hem de bu ayette olduğu gibi yazar. Artık sen onlardan yüz çevir diyor Allah Teala. Onlar yolu başka, senin yolun başka. Allah'a tevekkül et, Allah'a güven. Allah vekil olarak kafidir. Allah Teala diyor ki eğer inanıyorsanız Allah'a güvenin, tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. Galipsiz gelirsiniz diyor. Çünkü kainatın sahibi olan Allah o zaman onlarla beraberdir. Her şey bizim Allah'a olan güvenimize bağlı. Eğer Allah'a güveniyorsak, Allah'a kendimize vekil tayin ediyorsak o zaman kainatın en kuvvetleri biz oluruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz birlik ve beraberlik ruhu. Birinci sual, birlik ve beraberliğin sağlanması neden önemlidir? Sevgili kardeşlerim, dinimiz İslam ve Allah-u Teala'nın babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam'ın üç esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet, tevhid ve teslim. İşte bu bir ve beraber olmak, tevhidin olması olmaz şartını oluşturuyor. Bir olmak, beraber olmak öyle bir husustur ki, başkalarının hakkına mutlaka riayeti gerektiriyor. Bir olmak, beraber olmak öyle bir husustur ki, mutlaka sevmeyi gerektiriyor. Bir olmak, beraber olmak öyle bir olaydır ki, mutlaka fedakarlık gerektiriyor. Bakın, üç şart koyuşuyor. Bir, fedakarlık. İki, kesinlikle sevgi. Üç, başkasının hakkına riayet etmeyi gerektiriyor. Yani dışımızdaki insanların hak sahibi olduğunu, onların hakkına korumak olduğunu, onları sevmek olduğunu, onlara fedakarlık olduğunu üç esas üzerine Allah Teala açıklamasını buyuruyor. Toplumun bütün üyeleri bunu yapmakla meşgulseler, o toplum Allah'ın yücelttiği bir toplum olur. Şeytanın en çok öfkelendiği toplumlar bu toplumlardır. Onları o hüviyetten alarak birbirlerini kötüleyen, herkesin birbirine şikayet ettiği toplum haline getirmek şeytanın temel hedefidir. Hadis-i şerifte Allah'ın yardımı cemaattedir buyuruyor. Vallahu yedu ma'a cemaati. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir açıklamasında size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum ve size cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. İşte bütün bu esasları göz önüne aldığımız zaman tevhidin bir ve beraber olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Demek ki bir ve beraber olmak başkasının hakkına riayet etmeyi, bir ve beraber olmak mutlaka sevmeyi, bir ve beraber olmak mutlaka fedakarlığı için muhtevasını alıyor ve bir ve beraber olan toplumları Allah yüceltir. Ama nifaka yer veren, birbirinin aleyhine olan, birbirlerini aşağılayan toplumlarsa, onlara da tam tersi, aşağıya doğru bir gidişin içinde. Allah Resulü, bu kimse namaz kılsa da oruç tutsa da aynı midir ya Resulullah deyince, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, namaz kılsa da oruç tutsa da aynıdır. Siz Allah'ın davasına, Allah'a davet ediniz. Çünkü Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir. Evet, Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiş. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, o şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmıştır. Kim Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olursa, o kesinlikle kalbine imanı nakşetmiştir. Allah Teala kalbine imanı. Kim ruhunu Allah'a teslim etmişse, o istisnasız Allah'a teslim olmuş, Müslüman olmuş birisidir. O sebeple size dinlemeyi, size itaat emrediyorum. Size cihad emrediyorum. Size hicret emrediyorum ve size cemaat olmayı emrediyorum. Allah razı olsun. İkinci sual, günümüz insanlar arasında birlik ve beraberlik ruhu nasıl sağlanabilir? Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَمُوا بِحَوْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَكُوا Fırkalara ayrılmayın. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz 73 fırka diyor. 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. 73 fırka kurtuluşa ulaşan fırka-i naciye kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Ve bu işin başı vahdet, tevhid ve teslim. Yani Allah Teala size Allah'ın kulları olarak, müminler olarak ve Müslümanlar olarak isimlendiriyor ve o istisnasız sırat-ı müstakimde olmanızı Allah Teala istiyor. İnsan ilişkileri toplumu ya düşmanlığa götürür ya dostluğa. Dostluğun oluştuğu yerde Allah'a ulaşmayı dileyen, birbirini seven, birbirini incitmeyen insanlar vardır. Yani birlik ve beraberlik dediğimiz zaman hepimizin tek hedefi Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen oluşturduğu tek bir kitle, tek cemaati oluşturmak. Sonra da teslimleri sırasıyla bir evvela ruhu, daha sonra fizik vücudu, daha sonra nefsi ve daha sonra iradeyi teslim etmek. Her olayla Allah Teala bir defa daha ispat ediyor ki dünya bir kurtuluş devresindedir. Dünyaya hidayet yayılmaktadır. Mutluluk, birlik ve beraberlik bütün dünyaya da mutlaka gerçekleşecektir. Unutulan hidayetin tatbikata konulmasıyla mutlaka insanlık bu hedefe yakında ulaşacaktır. Hud suresinin 52. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Hud suresinin 52. ayet-i kerimesinde Ya kavmi istagfiru rabbukum Rabbinizin mağfiretini isteyin. Sümme tuvbi ileyhi sonra ona tövbe edin. Mürşidinle tövbe edip zikre başlayın. Üzerinize semadan bol bol rahmet göndersin. Ve sizin kuvvetinizi kuvvet ile arttırsın. Evet. İşte Yusuf Hazretleri de bu konuda diyor ki iman bir nurdur, bir kuvvettir. Hem nurdur hem kuvvettir dediği bu manada söylenen bir söz. Semadan size bu rahmet göndersin ve sizin kuvvetinizi kuvvet ile arttırsın. Dinde fırkalara ayrılanlar var. Onlar birbirlerini şikayet eden, birbirine aleyhine konuşan toplumlar. Ama fırka-i naciye onlar dostluklar üzerine bir ve beraber olanlardır. Sebe 20'de müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. Yani dinde fırkalara ayrıldılar. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Üçüncü sual, birlik ve beraberliği bozmaya çalışanlara karşı üzerimize düşen vazife nedir? Enfal 46. Ati Allah'a ve Resulehu. Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Ve la tenezzehu. Niza düşmeyin. Fetefşelu. Sonra zayıf düşersiniz. Kuvvetiniz elden gider. Sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. Başkaları ne yapacaklarsa yapsınlar, hesabı sizinle değil. Allah ile görmek mecburiyetindeler. Unutmayın, insanlar henüz cehennemi görmediler. Görselerdi hiç kimseye karşı en ufak bir kötülük yapmazlardı. İnsanları hep mutlu etmeye çalışırlardı, onlara huzur vermeye çalışırlardı. Önemli olan sizinle Rabbiniz arasındaki ilişki. Siz Rabbinizle nasıl bir ilişki içindeyseniz, o zaman Allah'la olan dostluğu da en üst seviyeye ulaştırırsınız. İnsanlara dostça yaklaşmak lazım. İnsanları mutlu etmek lazım. İnsanlar ya ruhlarına tabi olurlar ya nefslerine. Nefslerine tabi olup yanlış yapmaları biz işin içindeysek derecat kazandırır. Ama aynı zamanda onların bu yanlış davranışları bize etki ediyorsa nefsimizin bir hastalığını da bize bildirir. Ama onlar ruhlarına tabi olup bize ulaşırlarsa onlar bir hayra ulaşırlar, biz ise bir faydaya ulaşıyoruz. Yani her yönüyle her şey çok güzel. Onlara dostça yaklaşmak asıldır. Allah'a ulaşmayı dilemelerinin Kur'an'a göre farz olduğunu söyleyin. Ve tartışmayın insanlarla, anlaşmaya da girmeyin. Allah bize Kur'an öğretti, biz de size öğrettik. Öyleyse hakikat herhangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka söylenmelidir. Mutlaka insanlar Allah'a davet etmeliyiz. Bizim vazifemiz insanları Allah'a davet etmek. Bir insanın hak yolda olup olmadığı neyle anlaşılır? Onun davetiyle. Birileri var, insanları ibadete davet ediyorlar vesaire. Ama bizim vazifemiz insanları Allah'a davet etmeli. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu bize farz kılıyor, emrediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların hep birlik ve beraberlik içinde yaşamasını, fırkalara ayrılmamasını istiyor. Bunun için de Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'la arana hiçbir kimseyi bence takma. Direkt Allah diyor ki ben size şah damarınızdan daha yakınım. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'a ulaşmak için kimseye ihtiyacın yok. Okuyorsan, aklın varsa Kur'an'ın bir sürü tercümesi var. Okursun, anlarsın.
3: Allah'a ulaşmak için ibadetleri yapmak gerekiyor. İman esaslarına uymak gerekiyor. Bir de Kur'an ve sünnet çizgisinden ayrılmamak gerekiyor.
4: Namaz kılınca Allah'a daha yakın olunuyor. Veya da tövbe ederken.
5: Dua etmek, yardımlaşmak, toplum arasındaki ilişkiler, büyük, küçüğe karşı sevgi. Bütün sevaba dair her şey Allah'a yakınlaştırır diye düşünüyorum.
6: Yani onun yolunda olmayı ben düşünüyorum. Yolunda İslamiyetine göre yaşamayı.
1: Sizce insan Allah'a ulaşabilir mi bu dünya hayatını yaşayarak?
6: Dualarla, iyiliklerle ulaşabilir bence.
7: Allah'a nasıl ulaşabiliriz? Öldükten sonra şu da yaşadığımız olduğumuz hayatta da namaz esnasında, ibadetleri esnasında da dolaylı yoldan Allah'a ulaşıyoruz.
1: Allah Teala diyor ki ister hayattayken bana ulaşın. Bu manevi bir yolculuk. Öldükten sonra zaten bana geleceksiniz diyor. Siz böyle hayattayken Allah'a ulaşmak, onun dostlar arasına girmek, onun için özel bir kul olmak ister miydiniz?
7: Evet tabii ki isterim. Bunu kim istemez ki?
6: Yüce Allah'ım ölmeden önce
7: emanet olan ruhumu sana ulaştırmak,
2: senin dostun olmak istiyorum.
8: Mevlana gibi, Yunus Emre gibi beni de dostluğuna kabul et.
0: Evet, bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda sevaba dair her şey bizi Allah'a yakınlaştırır. Bizi Allah'a ulaştıran şey yaptığımız sevaplar mıdır? Tabii ki hayır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala'nın bizden istediği, kendisine ulaştırmamızı istediği Allah'ın bizdeki emaneti olan ruhtur. Hazreti Ali'nin bir sözü insan olur secdelerle değil, aksine tam tersi doğruyu söylemek ve Allah'ın emanetine riayet etmekle Allah katında değer sahibidir. Gerçekten doğru söz Allah'ın sözüdür, Kur'an-ı Kerim'dir. Emanet ise Allah'ın azatından bize üfürülen ruhtur. Eğer biz Allah-u Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği, bize farz kıldığı 7 tane hedef emirden hareket edecek olursak ki buna giden yolun giriş kapısı bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilersek, dilediğimiz an Allah Teala bu talebi kimin kalbinde görürse mutlak surette Rahim esması ile tecelli eder. İşte Kur'an-ı Kerim'in pozitif manada bize açıkladığı ayetlerde zikrettiği ve kurtuluş garantisi olarak bize empoze ettiği takva bir dilekle gerçekleşir. Rum 31'de Münibine ileyhi ve takuhu. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Yetmez. Kıyamet gününde bütün insanlar ister cennetlik ister cehennemlik olsun hepsi evvela cehenneme gideceklerdir Meryem 71'e göre. Ama Allah Teala buyuruyor ki sonra takva sahiplerini kurtaracağız 72'de. Meryem 71'de cennet ve cehennemliklerin hepsi evvela cehenneme giriyor. Meryem 72'de ise sünmenü necillezine takav. Yani takva sahiplerini kurtaracağız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın kurtuluş garantisi olarak bize zikrettiği takva sahibi olanlar ki birinci safa takva bir dilektir. Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim bu dileğin sahibi ise Enfal 29'a göre Allah Teala onun üzerine rahim esmasıyla tecelli etmesi hasebiyle fukanlar veriyor ve o güne kadar işlediği günahların miktarı kadar ona sevap veriyor. Böylece sıfır günahın sahibi olan kişi şartlar ne olursa olsun birinci kat cennet garantisine sahip oluyor. Ama ömrü boyunca ibadet yapmış, ameller işlemiş, 500 yıl ibadet yapmış. Fakat Kehf 105'e göre Allah'a ulaşma dileğini inkar ettiği için. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُ بِعَيَاتِ اللّٰهِ وَالْلِكَاءِ Allah'ın ayetlerini ve likallahı inkar ettiği için حَبِتَتْ عَمَالَهُمْ Ameller boşa gidiyor. İşte bu amelleri boşa giden insan bu dünya hayatını yaşarken kendi indinde çok cennetlik amel işlemiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, her türlü şeyi yapmış fakat Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu hüküm, kitabın hükmü likallahı dilemediği için hepsi heba olup boşa gidiyor. Sadece likallahı inkar etmek amelleri boşa götürür mü? Hayır. Bir başka şartta şirkte olan insanların da amelleri boşa gidiyor. Zümer 65. Başka bir ayet-i kerimede yalanlayanların, likallahı yalanlayanların da ameli boşa gidiyor. İster Allah'a şirk koşsun, ister likallahı yalanlasın, ister likallahı inkar etsin, bunların hepsi ama hepsi o kişinin yaptığı amellerin heba olmasına sebebiyet veriyor. Bir insanın ameli heba olmuşsa ne yaparsa yapsın, başkasının taşıma suyuyla değirmen dönmesi, başkasının kendisine yaptığı zulümlerle kurtuluşa ulaşması mümkün değil. İşte onun için Yunus 7-8 اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ لِكَانَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُ بِالْحَيَاتُ الدُّنْيَا Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlardır. Onların kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Kim olursanız olun, eğer sevap kazandıran bir olay vücuda getirmişseniz, namaz kılmışsanız, oruç tutmuşsanız, zikir yapmışsanız, birine bir iyilikte bulunduysanız, hepsi derecet kazandırır ifade eder ama bütün bu kazandığınız derecelerde ameller eğer siz likallahı yalanlarsanız boşa gidiyor. İnkar eder.

0: Ve o kişi bu sebeple de hüsrandan kurtuluyor. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlardır. Hüsranda olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte kat hasire lezine kezebu bi likallahi ve makari muhtedin. Yani likallahi yalanlayanlar hüsrandadır. Likallahi inkar edenler hüsrandadır ameli boşa gittiği için vesaire. O zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe günahları her zaman sevaplarından fazla olacaktır. O kişinin hüsranda kalmasına sebebiyet veren şey Allah'a ulaşmayı dilememektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse hüsrandadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah Teala o kişiye rahim esmasıyla tecelli ettiği için furkanlar veriyor, günahlarını örtüyor ve günahları örtülen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine gidecek olan bir insandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi var. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama kitabın hükmü devreye girer ve o noktadan itibaren cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Ne zaman olur kitabın hükmü devreye giriyor? Kendisine tebliğ yapın başlığında. Adam cennetlik amel işliyor, işliyor, işliyor ama günün birinde davet kendisine ulaşıyor ama davete muhatap olduğu zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman dilemediği zaman Allah Teala hasarlarına engeller koyuyor. O noktadan itibaren yaptığı ameller hep cehennemlik amel oluyor. Ve o kişinin cehenneme gitmesine sebebiyet veriyor. Ama öte yandan kişi cehennemlik amel işliyor vesaire vesaire. Fakat kitabın hükmü devreye giriyor. Tebliğ kendisine ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala da bütün günahlarını örtüyor ve ömrü billah günah işlemesine rağmen davet kendisine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala günahlarını örtüyor ve o günahları örtülen bir insan mutlak surette Allah'ın cennetine gidiyor. O sebeple Allah Resulü öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Sebep bu dileğin var olması veya olmamasıdır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de birlik ve beraberlik içinde olan kimselerin Allah'ın her devirde tayin ettiği mürşitlere, hak dostlara, evliyalara yoluna ulaşanlar olduğunu açıklanıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor bu devirde?
2: Arkadaşın dediği gibi ben hak, Kur'an ve Peygamber Efendimizin yolundan gösterdiği yolda onun yaşadığı şekilde yaşayan, kalbi temiz olan, kalbini kötülüklerden, fitneden, fesattan, hainlikten uzak tutan cömert, merhametli bir insan ne kadar merhametli, ne kadar cömertse, ne kadar yardımseverse Cenab-ı Allah'a o kadar yakındır, mürşittir yani.
3: Mürşit konusunda Kur'an ve sünnet dairesinden çıkmamak gerekiyor. Ama eski zamanlarda tabii müşrikler vardı, tasavvuf ehli insanlar vardı. Örneğin Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin, İmam Gazali, İmam Rabbani, bunun gibi birçok örnek verebiliriz.
4: Örnek alınacak kişi, yapıldığı hareketlerini mesela, sonra hani kişi örnek olarak kendini düzeltsin, ne de olsa kendisi Allah dostu. Onu örnek olarak mesela Allah'ın dostu olabilirsin, yani olmaya çalışırsın.
1: Allah'larınızda böyle sürekli size yardımcı olan, sizin işlerinizi kolaylaştıran, size Allah'ın güzelliklerini öğreten bir veli mürşidiniz, bir hak dostunuz, bir aracınız, vesileniz olsun ister miydiniz hayatınızda?
5: İsterdim. Keşke hani böyle sürekli hayatımda olsun ama başka kimse olmasın yani. Sadece olsun isterdim.
6: Tabii kendimizi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama dediğiniz gibi bir mürşid isteriz tabii ki de evet.
0: Biz abinin mürşit konusunda Kur'an ve sünnet dairesinden çıkmamak gerekiyor dedi. Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye mürşit konusunda ne diyor? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim mürşidi farz kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerine de baktığımız zaman 7 tane hadiste de mürşide tabiyetin farz olduğunu görüyoruz. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenu ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Ey amin olan takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaşmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Mürşitlerin de bütün mürşitlerin tabi olduğu kimse var mı? Var tabi. Bütün mürşitlerin tabi olduğu kişi her devirde devrin imamıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin döneminde ne kadar kavim resulü varsa, ne kadar veli mürşit varsa, vekil mürşit varsa hepsi kime tabidiler? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e. Bütün zamanlarda da Allah Teala bütün mürşitlerin tabi olduğu bir devrin imamının olduğunu kesinlikle bize işaret ediyor. Neden devrin imamı?

0: Muhammed'in dışında mürşitler de var. Çünkü her devirde bütün insanların bir kişiye ulaşması imkansız gibi. Allah-u Teala bütün insanların işini kolaylaştırmak babında herkesin kolaylıkla yaşayabileceği ve ulaşabileceği bir mürşidi yanı başında mutlaka vazifeli kılmıştır. Örneğin her kavmin içerisinde o kavmin insaniye tebliğ eden, insanları Allah'a ulaştıran, davet eden Allah'ın veli resulleri var. Onların yanı başında 7 sabah 4 teslim yaşayan veli mürşitler ve diğer bütün vekil mürşitler var. Ama bütün bu mürşitlerin hepsinin tabi olduğu bir devrin imamı vardır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son asaleten devrin imamı, kıyamete kadar da var olacak mı? Elbette. Kavim Resulleri arasında seçilen, vekaleten devrin imamı olarak tayin edilen, Secde 24'e göre mutlaka bir imam yine vardır. Ama onun dışında diğer velim resuller, velim mürşitler hep var olmaya devam edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mürşidi Cebrail aleyhisselamdı. Öyleyse Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Peygamber Efendimizin mürşidi varsa bunun dışında başka bir insanın istisna olması mümkün değil. O zaman herkes için mürşit kesinlikle vardır. İşte tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Resulü mürşide tabi olmanın farzını hadislerle bize bildiriyor. Benden sonra Nebi gelmeyecek. İşte 7 tane hadis. Bu hadislerin hepsinde mürşide tabi olmanın farz olduğu bize açıklanıyor. Allah-u Teala sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Devrin imamının dışındaki bütün mürşitler vesiledirler. Ama hidayete erdiren her devirde bir tek kişi var devrin imama. Vesileler devrin imamına tabi olan mürşitlerdir. Burada mürşidin farz kılındığını net olarak görüyoruz ayet-i kerimelerde. 7 tane ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi için Allah-u Teala mutlaka mürşidin var olduğunu beyan ediyor. İşte Al-İmran 31. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Al-İmran 164. Müminiyet olmak üzere Allah Resul bahseder. Meryem 43. Bana tabi ol ki sırat-ı seviyesine ulaştırayım. Yasin, sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Mümin 38. Bana tabi olun ki irşat yoluna ulaştırayım. Ve diğer ayetler. Öyleyse tabiyet Allah-u Teala tabiyeti farz kılmış ama kime tabi olacağız? Elbette Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olacağız. Allah-u Teala emir vermiş. Kur'an-ı Kerim'de bir emir olduğu aynı anda o olay farz ve karşımıza mutlaka o farzın yerine getirilmesi istikametinde Allah'ın bize itaati emrettiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi Kur'an-ı Kerim'i yaşadılar. Hepsi Allah'a yöneldiler. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e ulaştı ve tabi oldular. Sonra 4 halifeye tabi oldular. Daha sonra Peygamber Efendimiz'den sonra tabiyet yine devam etti. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in bu olayı, bu formülü hep uygulara tabi oldular. Ondan sonra imanda tartışmalar başladı. İkiye bölündüler. İtikadi mezhepler eşari maturidi türedi. Daha sonra ameli mezhepler, fıkhi mezhepler devreye girdi. Onlar ve insanlar Kur'an-ı Kerim'i unuttular. Kur'an'da hidayeti ulaştılar vesaire. Hadis-i şerifte Allah Resulü buyuruyor ki size iki emanet bırakın. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Bir başka hadiste ben sizin aranıza iki paha biçilmez emanet bırakın. İkisine sarıldığınız müddetçe asla delalete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an ve Ehl-i Beytim. İster Allah'ın kitabı sünnet desin, ister Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim desin. Aynı hakikate işaret buyuruyor. Bize düşen kesinlikle bu tabiyeti dünya hayatını yaşarken gerçekleştirmek ve sahabe gibi 7 sabah 4 teslimi bu dünya hayatını yaşarken yaşamak. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Cappar Hocam Efendimiz himmetiyle sizleri çok ama çok seviyorum. Hem de kattir inşallah. Cappar Hocam sizlere bir sorum olacak inşallah kabul buyursanız. Kardeşlerimizle birlikte yaptığımız hizmetlerde tefidi koruyabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Selamun rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem Efendimiz, tevhidin mutlak sütle başkasının hakkına riayet etmeyi, başkasını sevmeyi, başkasına karşı fedakarlıkta bulunmayı gerektiriyor. Kardeşlerimizle birlikte yaptığımız hizmetlerde tevhidi koruyabilmek için bu üç esasa uymak durumundayız. Hep şu yanlışını yapıyoruz. Allah için yarışımızı unuturuz ve nefslerimiz başkalarından üstün olmak arzusunu, başkalarını ikinci planda görmek arzusunu her zaman dile getirir. Halbuki her zaman başkalarını, işte toplum hayatı yaşayan bizlerin, evvela dışımızdaki insanların hakkını bir, ikincisi onları sevmeyi iki, üçüncüsü mutlak surette onlara karşı fedakarlıkta bulunmayı üç. Bu üç esasa riayet ettiğimiz zaman yükselen, yücelen, mutlu bir toplum oluşuruz. Ama tam tersi ise alçalan, birbirine şikayetçi olan, birbirine aleyhine çalışan insanlar görürüz. Allah için hizmet veren insanlar, başka kardeşlerinin her zaman beraberinde aynı tarafta olmazdırlar. Birbirinize karşı olmak, nefsani davranışlarda bulunmak, parmağınızın ucuyla işi işte tutmak ya da işi bir angarya olarak görmek, bunların hepsi nefsimizin bir başka durumunu bize gösteriyor. Bizi sadece mutsuz ediyor nefsin arzu ve istekleri. Mutlu olmak için tevhidi esas almak lazım. Tevhidi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Eğer Allah'a hizmet ediyorsak, bu hizmet içinde yer alan herkesin birbirini sevmesi, herkesin birbirine karşı fedakarlıkta bulunması, herkesin birbirinin hakkına riayet etmesi gerekir. Allah yolunda etrafımızdaki insanlar bize bir yardımcıdır. Biz etrafımızdaki insanların hepsine yardımcıysak onlar da bize yardımcıdır. Tıpkı sahabe gibi. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah Teala içinde bulunduğumuz çağda tüm insanların tevhid çatısı altında toplanıp birlik ve beraberliği yaşayacağını söylüyor. Sizce sahabe gibi bir tevhidi sağlamak mümkün mü?
3: Mümkün. Mümkün. Bunun için bizim toplumumuzun eğitiminin sıfırdan ele alınması lazım. Yani bizim toplumda ahlaksızlık, rezalet almış başını gidiyor. İnsanlarda bu bir ahlak dejenerasyonu var ülkemizde.
4: Şu anki nesilde gerçekten zor gözüküyor. Ama yani çalışırsak denersek neden olmasın? Bence olabilir de yani.
5: Çok zor ama illa tabii ki yaşanır. Neden yaşanmasın?
6: Şu an hiç zannetmiyorum çünkü insanlar tamamen çığırından çıkmış. Şu an sadece tek düşünceleri geçim ve para.
2: Allah Teala tevhidin ve ona olan teslimiyetlerimizin artması için Allah'ın adını Allah Allah diyerek zikir yapmamızı farz kılmış. Sizce insan hayatında zikrin faydası nedir?
3: Gerçekten içten bir şekilde gösteriş caka olmadan Allah'ın ismini zikreden insanlar Allah onlara yardım eder. Onların tabii her işini düzgün olmasını sağlar.
4: Yani namaz da aslında bir değil de namaz gibi örnek verebilir. Namaz kıldığında da insan kendi böyle rahatlamış ister, tefsir ettiğinde de. Hani rahatlamış ve huzur gelmiş ya.
7: Zikrettikçe daha çok huzurlanırsın, rahatlarsın, boşluktan kurtulursun. Tutunacak bir dalın olduğunu düşünürsün.
5: İslam'a daha uygun yaşamamızı sağlar. Peygamberimizin bizden istediği, dinimizin bizden istediği bir insan olmamızı sürekli içimizi temizler ve aklımıza olur. Ona göre yaşarız.
0: Misafirim sahabe gibi olmak konusunda bunun için toplumumuzun eğitiminin sıfırdan ele alınması lazım. Sahabe gibi olmak için insanlara nasıl bir eğitim vermeliyiz? 14 asır evvel bize örnek olan sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Yani bu eğitimi gerçekleştirdiler. Hedef emirler var, vasıta emirler var. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 tane hedef emir var. Ve bu hedef emirleri gerçekleştirmek üzere de 7 tane vasıta emir var. Tasavvuf kesinlikle bizi mutluluğa, ahiret ve dünya saadetine ulaştırır. Mutlu olmak hepimizin hakkı ve bu hakka ulaşmak bir bedeli de gerektiriyor. İnsanların eğitimindeki en büyük muradı moral değerler, manevi değerler olmalıdır. Onları yerli yerine oturtmazsak insan unsuru toplumu tehlikeli bir boyuta götürecek özellik sergilemeye başlar. Yani insan yozlaşır, bu yozlaşmanın gerektirdiği dejenerasyon da toplumu felakete sürükler. Her geçen günde bu durum daha çok yozlaşmaya götürüyor insanları. Öyleyse manevi değerleri, yani ahlaki değerleri kullanarak ahlaklı insanları vücuda getirmek bizim eğitimimizin ana gövdesini teşkil etmelidir. Allah korkusunun değil, Allah sevgisinin kalplerine işlemesiyle, nefsteki afetlerden insanların kurtulmasıyla ulaşacak olan bir neticeyi bize bildiriyor. Sadece manevi ilimler Kur'an-ı Kerim'in esasını teşkil ediyor. İlmin ötesinde bir irfan ve daha ötede Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak sahabe gibi hepimizin hedefi olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
8: Selamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, hasretle hürmetle ellerinizi öpüyorum inşallah. Bir sorum olacak. İnsanlar bize iyilik de yapsa, kötülük de yapsa, her daim sevebilmemiz ve sevgimiz artabilmesi ne yapmamız gerekiyor inşallah? Selamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Rahmetullahi berekat. İnsanlar bize iyilik de yapsa, kötülük de yapsa, her daim sevebilmesi için, sevgimizin artması için ne yapmamız lazım? İç dünyamızda her zaman Allah-u Teala'nın sesini duymalıyız. Nedir o? Allah-u Teala seviniz diyor. Nedir o? Sevdiriniz diyor. Nedir o? Sizinle nefret ettirmeyin. Nedir o? Nefret ettirmeyiniz. Allah-u Teala sevin diyor. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışın. İnsanlar size kötü davranabilir, mümkündür. Ama onları affetmeye çalışın. Allah'ın sadece sizlerin mutluluğunu istediğini bilerek hareket edin. Rabbimiz her şeyimizden haberdar. Öyleyse onu sevin, emirlerine itaat edin, çok zikredin. Ne kadar çok zikrederseniz o kadar çabuk tekamül edersiniz. Daimi zikre ulaştığınızda Allah-u Teala ve etrafınızdaki insanları daha çok sevin. Daha çok onlara fedakarlıkta bulunun. Bize düşman olanları da affedebilmeyi öğrenelim. Ne diyor İncil'in bir ayetinde? Düşmanlarınızı sevin. Nefret edenlere iyilik yapın. Lanet okuyanlara iyilik dileyin. Hakaret edenlere dua edin. Tokat atana öbür yanınızı çevirin. Sizden gömleğinizi isteyene abanızı esirgemeyin. Verin, verin, verin. İşte kutsal kitapların esası buna dayalıdır. Biz eğer bunu hayatımıza tatbik edebilirsek, son noktada da biz de sahabe gibi, havariler gibi, Rabbaniyun gibi gerçek Allah'ın dostları oluruz. Bir her an Kur'an, her an mutluluk programının daha sonuna geldik. Başka bir kitap programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir ben neden sevilmiyorum? İki ben neden bu kadar çirkinim? Üç ben neden doğdum? Dört ben neden dışlanıyorum? Beş ben neden eziyim? Altı ben neden ağlıyorum? Yedi ben neden böyleyim? Sekiz ben neden yalnızım? 9 ben neden yaşıyorum? 10 ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle, kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığını farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi, tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden ezeyim? Tam tersi, Allah'ın emir ve nehilerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi, Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil, hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu, Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah "Ettazimul emrullah şefakatu halkullah." Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamdle şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Allah'ın yolunda olan insanlar için kişi negatif bir fiil işlemese de başına musibetler gelebilir mi? Bu durumda Allah'ın müradı nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, hepimiz imtihandayız ve afetler var olduğu süre içerisinde nefsimizde bu imtihanlar hep devam ediyor. Musibetler de sadece birer imtihan vasıtasıdır. Öyleyse elbette, yani Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ınkine indirdiği Kur'an-ı Kerim'de musibetlerin insanların nefsin afetine tabi olarak işlediği kaybeti dereceler sebebiyle gerçekleşiyor. Allah Teala insanın mutlu olmasını istiyor. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Öyleyse her nefsimizin talebine uyduğumuz zaman derecat kaybediyoruz. Ama Allah Teala da insanı çok seviyor. Sevdiği insanın o kaybeti derecatının telafisini gerçekleştiriyor. Musibetlerle onu imtihan ediyor. İşte musibetlerden ders alabilirsek o zaman Allah'ın yoluna gidiyoruz. Başlangıçta insanlar iki gruba ayrılır. Seçilenler ve seçilmeyenler. Her devirde insanlar %10'dan azı seçilmiyor. Allah Teala seçilmeyenlerde hayır görmediğini ifade ediyor. Geri kalan insanlar %90'dan fazla seçiliyor. Ama seçilenler de musibetlerle imtihan oluyorlar. Ayetlerde görüldüğü gibi musibet insanların kendi yaptıklarının bir neticesidir. Musibet bir sebeptir. Kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine tabi olmuş. Kiramen ketrime melekleri de yazmış. Derecat kaybı olarak yazmış. O zaman da derecat kaybından kaynaklanarak musibet devreye gidiyor. Allah imtihan ediyor ki o kaybettiği derecatı kazansın diye. İşte ayetler musibetlerin nefsimizden kaynaklandığını Allah Teala ifade buyuruyor. Elleriyle takdim ettikleri şerler sebebiyle onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki Rabbimiz bize bir Resul gönderseydin, ayetlerine tabi olsaydık. Ayetlere tabi olmak, ayetlere iman etmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e de tabi olmak ve peşinden sırasıyla ruhu, fiziği, vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte Allah'ın insanlardan istediği bu. Bu teslimler insanın kamil insan olabilmesi meyanında ulaşılması gereken hedeflerdir. Allah Teala'nın muradı musibetlerle bizi kendisine yaklaştırmaktır. İşte musibetlerden ders alanlar var, ders almayanlar var. Tövbe 126'da ders almayanlardan bahsediyor. Bunları senede bir iki kere imtihan ediyoruz. Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Ama Bakara 155-156'ya baktığımız zaman musibetlerden ders alıp biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz diye Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan ve nefs tezkiyesiyle ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliyadan bahsediyor. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim, muhterem hocam, bize karşı haset ve kıskançlık besleyen, sürekli kendisini bizimle kıyaslayıp yarıştıran, üstelik yaşıtımız, akranımız olmamasına rağmen bu kişilere karşı davranış biçimimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, bizim herkese karşı davranış biçimimiz pozitif olmalı. Eğer o negatif davranışlar geliyorsa o onunla Allah arasında ona kaybettiriyor. Ama iblis de onun negatif davranışlarını bize göstermek, bize tesirini arttırmak suretiyle bizim de ona karşı negatif davranışta bulunmamızı söylüyor. Halbuki eğer biz onun davranışından memnun değilsek, negatif görüyorsak, bizim de onunla aynı birlikte kısas tatbik etmemiz Hani negatif davranışı sergilememiz manasına gelmez mi? Geliyorsa o zaman şöyle değerlendirmeliyiz. Her negatif davranışı sergileyen kişi onunla Allah arasında. Ama ben herkese kötülük de yapsa iyilikle mukabele etmeliyim. İyiliğe karşı iyilik herkesin işi. Marifet, kötülüğe karşı iyilik, onun da mutlu olması için gayret sarf etmek. Allah Teala kötülüğe karşı iyiliği 4 ayet-i kerimede açıklıyor. Rad 22, Mumin'in 96, Kasas 54 ve Fusilet 34. Allah razı olsun. Öyleyse kıskançlık, haset onu yapıyorsa biz onunla Allah arasında diyerek ona karşı ondan yana davranış biçimini sergilememiz gerekir ki o bize kötülük yapıyor ama biz iyilikle mukabil kötülük yapıyor, iyilikle mukabil ediyoruz. Bir müddet sonra bizim ona karşı kötülüğüne karşı yapmış olduğumuz iyilik ondaki iyiliği de aktif hale getirip harekete geçiriyor ve o da artık bize karşı negatif davranmamaya başlıyor. Hedefimiz bu olması lazım. Allah razı olsun. Adana'da bir kardeşimiz dönem hocam Yunus Emre Hazretleri'nin bana bende demeyin bende değilim bir ben vardır bende benden içeri sözünü açıklar mısınız? Sevgili kardeşim Efendimiz defaat de söyledi bu bir sır, bu bir sırdır. Ve bunu kendiniz yaşamanız lazım. Size açıklanmaz. Hazreti Mevlana'ya sormuşlar bu suali ben ol da bil demiş. Öyleyse sen de aynı şekilde o noktaya geldiğin zaman zaten sırrın sahibi olursun. Hal kal ile bilmez yaşayacaksın ve yaşayarak öğreneceksin inşallah. 4. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Bazen maddi durumumuz yeterli boyutta alverişli olmadığı durumlarda bizden para isteyenler oluyor. Biz de bu noktada imtihanda olduğumuzu düşünebilir miyiz? Bu durumlarda davranış biçimimiz nasıl olmalı? Belki onun istediği davranış biçimi, istediği para değil de ama boş çevirmemek adına elimizdeki imkanlarla mutlaka bir şeyler vermeliyiz. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kendisinden böyle bir şey isteyip de Hazreti Bekir verdiği zaman karşı tarafta Allah razı olsun. O veriyor Allah razı olsun, o veriyor Allah razı olsun. Ve devamlı gidince yanındakiler gidip artık kes çünkü böyle devam edersen Allah rızası için sana veremeyeceği hiçbir şey yoktur. İşte Allah rızası için verdiğimiz zaman bu çok manidar. 7 safa rıza var ve salihler rızasına ulaşmak ancak başkalarına iyilik yapmaktan, başkalarını mutlu etmekten, onlara kendimizi adamaktan geçer. İşte Tövbe 100'de 7. safa rızaya ulaşanlar başkaları da onlara tabi oluyor. Çünkü 7. safa rıza iradenin teslimiyle gerçekleşiyor. İradesini Allah'a teslim eden bir kişi Allah tarafından en üst makamda, daha doğrusu irşat makamında vazifeli kılınıyor. Allah razı olsun. O halde bir şeyler vermeliyiz. İnfak, cömertlik ruhumuzun en önemli hasletlerinden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde cömertlik kökü yerde dalları cennette olan bir ağaçtır. Cimrilik de kökü yerde dalları cehennemde olan bir ağaçtır. Evet. Tam tersini söyledim. Cömertlik dalları dünyaya uzanan cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kim onun dallarından birine tutunursa bu onu cennete götürür. Cimrilik ise dalları dünyaya uzanmış. Cehennem var. Ama şöyle söylememiz lazım o zaman. Cömertlik kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaç. Cimrilik ise kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Kim hangi dala cömertlik ağacının dalına tutunursa o onu cennete götürür. Cimrilik ağacına tutunursa o onu cehenneme götürür. Beşinci sual, Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir kişi mürşidine tabi olduktan sonra ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra nefsine yenip düşüp bir günahlardan herhangi birini işlerse fıska düşer mi? Bu günahlardan herhangi birini işleyen kişinin ne yapması lazım, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, fısk olayı zikri bırakmasıyla gerçekleşiyor. Bir insan Allah'ın ayetlerinden şüphe ederse, bir insan mürşitten şüphe ederse, bir insan zikri bırakırsa, Allah'tan şüphe ederse, Allah'a ulaşmaktan şüphe ederse, o zaman fısk olayı gerçekleşir. Tekrar ediyorum, Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe ederse, Fusilet 54, mürşitten şüphe ederse, Hücurat 15 ve ayetlerden şüphe ederse. Ayetlerden şüphe ettiği zaman zaten iman söz konusu değil. اِنَّمَا مُنَا لِذ۪ينَ اَلَذ۪ينَ عَمَلُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولُ سُمَا لَمْ يَرْتَابُوا. Nasıl tabiyetle birlikte artık Allah ve Resulü'nden şüphe etmek söz konusu değilse, tersi tabiyetini gerçekleştirmeyenler öyle. O zaman Allah'a ulaşmayı diyelim, ulaşmaktan şüphe etmek, mürşitten şüphe etmek ve ayetlerden şüphe etmekler varsa o zaman fısk olayı gerçekleşiyor. Ne yapması lazım kişi? Tekrar tövbesini tazelemesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cihadı kim terk ederse Allah ona boynuna zillet tokasını koyar. O tekrar tövbe etmedikçe o toka ondan alınmaz. İşte Allah yolunda cihat, Allah'ın ismini tekrar zikirle nefsimize karşı cihadı gerçekleştirebiliriz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili Cephoğlu. Sizi çok ama çok sevgili kardım inşallah. Karizmetini. Size hazırlık istediğim iki soru olacaktı. Çocukların okul çağına gelene kadar nasıl yetiştirmesi gerekir? İkinci soru, okul çağında yanlış arkadaşlar edinmemesi için şimdiden anne ve babayı şöngül eder, yanardır. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin söylediğine baktığımız zaman Allah'ın muhatabı olan insan ve insan için, insanın kamil olabilmesi için Allah'ın farz kıldığı 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, teslimi, fizik ucunun teslimi, nefsinin teslimi vesaire. Ama öncelikle Talim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu kum enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, ulaşmayı dileyenler, yakıtlı insan ve taşlar olan ateşten kendinizi koruyun. Öyleyse anne babalar önce kendilerini korumalılar. Sonra çocuklarını da korumalılar. Çocukların korunmasında, ateşten korunmasında en önemli faktör o kişiye çocuklara Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Öyleyse Allah diyorsa ki yakıtlı insan ve taşlar olan ateşten hem kendinizi hem de evlad duyanızı O zaman bu ayet-i kerimenin gereğini yerine getirmek, anne baba evvela Allah'a ulaşmayı dilemeli ve anne baba çocuklarını da onların dilemesine vesile olmalı. Onun için Peygamber Efendimiz çocuklarınıza emrediniz diyor. Allah yolunda Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'a göre çocuk mesabesindedir, ölüdür. Dirilebilmesi bir dileğe bağlıdır. Öyleyse insanların yaşından hani derler ya halk arasında, akıl yaşta değil baştadır. O zaman kim olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi o ölü vaziyettedir. Dilediği zaman çocuk mesabesinde ve Allah-u Teala'nın Resulü çocuklarınıza emrediniz. Yani Allah'a ulaşma dileğini onlara mutlaka benimsetiniz, ikna ediniz. Sonra Allah Resulü ne diyor? Onlarla birlikte yapınız. Hedefe giden yolda üzerimize farz kılan amelleri yerine getirebilmek ancak bir kolaylıkla mümkündür. Bu da işin kolaylaşmasında beraberlik gerekir. İşte eğer çocuklarınız sizin Allah-u Teala'nın da emrettiği ve sizin de tavsiye ederek yapmanızı istediği emirleri yerine getiremiyorlarsa onlara kolaylaştırmak üzere onlarla birlikte yapınız. En sonunda da artık 15 yaşın üstündeki kişiler için nasihat ediniz. İşte bu ölçü içerisinde çocuklarımıza davranmamız gerekir. Okul çağına gelmiş olan kişiler, özellikle anne babalar Allah'a ulaşmayı dilemeli, yani Allah sevgisini çocuklarına aşılamalılar. Sonra Resul sevgisi önemli, mürşide tabiyet. Öyle olunca anne babayla çocukların beraberliği zaman harcaması ile dışarıda geçirdikleri zamanı da dikkate almalılar. Anne baba çocukların gezdiği kişileri, arkadaşlarını kendileri seçmeliler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde diyor ki arkadaşını söyle sana dinini söyleyeyim. Eğer çocuklarınızın arkadaşı, inançları, Allah'la ilişkileri hiç yoksa ve çocuklarınız onlarla uzun zaman geçiriyorsa, sizinle geçirdikleri zaman hadi 7 saat, 8 saat uyku diyelim, 7 saat uyku, geri kalan 7 saat uyku dersek 17 saat kalıyor. Okulda geçirdikleri hadi 8-9 saatte beraberlik, geri kalan boş zamanların çoğunu o arkadaşla geçiriyorsa, o zaman onu zapt etmeniz, onu doğru hedefe ulaştırmanız zor. O zaman arkadaşlarını seçersen, inançlı ve aynı hedef istikametinde arkadaşlarla beraber olursa, sizin işiniz de kolaylaşır. Yetmez, o çocukların sizinle geçirdikleri zamanı da dikkate alın. Eğer anne baba işlerinin yoğunluğu sebebiyle çocuklarına es geçiyorlarsa, ona vakit geçiremiyorlarsa o zaman ne yazık ki bu büyük bir kayıptır. Anne baba çocuklarını Allah'a göre yetiştirmeli, onların mutluluğu için uğraşmalı. Dünyevi maişet sadece fizik vücudun hayatta kalabilmesi için gereklidir. Ama zenginlik, makam, şan, şöhret mutluluk için hiçbir zaman söz konusu değil. Mutluluk Allah iledir. Mutluluk Allah'ın zikriyledir. Mutluluk Allah dostlarıyla beraberliktedir. Mutluluk insanın kendisini Allah'a adamasıyla gerçekleşir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşimiz, Putrem Hocam, musibetler, imtihanlar arasında fark var mıdır? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Dünya bir imtihandır. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diliyorsa o imtihanı geçmiştir. Yani imtihandan geçmiş ve ahiret saadetini kazanmıştır. Ama daha üst seviyedeki mutluluklara ulaşmak istiyorsa o zaman her seviyede zikrini arttırması gerekir. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, aklın bulunduğu ortama göre şuur kazandığını öğrenmiştik. Çalıştığımız ortamda yozlaşmamak, Allah'tan uzaklaşmamak için ne yapmalıyız? Ne tavsiye edersiniz? İşte kardeşlerimize beraberliğimizi arttırmalıyız. Efendimizin sohbetlerini çokça dinlemeliyiz. Ve mümkün olduğu kadar kalbimizi karartan şeylerden uzak tutmalıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki zikir ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Öyleyse zikir ve namaz mutlaka en öncelikle üzerinde durmamız gereken iki tane farz emri yerine getiriyor. Biri bize söylüyor. Hadis-i şeriflerde Ebu Davud'dan ayetmeyi hadiste kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin. Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna hayırlı davranandır. Öyleyse görüyorsunuz ki bütün bunlar bizi Allah dostlarıyla beraber olmamızı emrediyor. Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde يَا اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُنُوا مَعَ صَادِق۪ينَ Takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Öyleyse aklı bulunduğu ortamda şuur sahibi ise ve yozlaşmamak istiyorsak sadıklarla beraber olmamız asıldır. Allah razı olsun. Hollanda'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir imtihan yaşadığımda o imtihanın bitmesi için Allah'ım bu imtihandan bana vermeyi murat ettin derecatı zikirle kazanmayı nasip eyle diye dua ediyorum. Konuda doğru düşünce nasıl olmalıdır? Açıklar mısınız? Evet, her nefsimize uyduğumuzda onun telafisi için hemen zikre başlamalıyız. Çokça kardeşlerimiz var. Karı koca aralarında bazen tartışmalar oluyor. Birbirlerine kırıcı sözler söylüyorlar. Biz diyoruz ki böyle bir durum söz konusu olduğu zaman hemen zikre başlayın. Çünkü o aralarına o tartışmanın oluşmasına sebep olan amil, aralarını bozan, onları birbirine düşman eden şeytandır. Şeytanı aramızdan çıkartmak ancak zikirle mümkündür. Allah Teala hepimizden bunu istiyor inşallah. Öyleyse böyle bir imtihanda zikrinin arttırması istikametinde talepte bulunuyorsan bu güzel bir şey inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zikrimizin artması istikametinde bazı günler daha üst seviyede zikir yaparken sonraki günlerde de daha az yapabiliyoruz. Bir başka deyişle istikrarlı bir şekilde ilerleyemiyorum. Bunun nedenini açıklayabilir misiniz? Zikrinizin artışına paralel hizmetinizin de artması lazım. Allah Teala zikirle bize veriyor ki biz de başkasına verelim. Eğer zikirle bize veriyor, biz yerimizde oturuyorsak o zaman işte diğer günlerde de böyle zikzaklarla karşılaşıyoruz. Mevlana ne diyor? Hak'tan alır, halka veririz. Öyle zikirle aldıklarınızı sizin de başkaları için yaşamak suretiyle onlara hizmet olarak sunmanız lazım. Böyle yaparsanız her gün biraz daha Allah'a yaklaşırsınız. İnşallah. Osmaniye'den bir kardeşim Muhterem Hocam, zikir yaptığımızda bir süre sonra kopukluk oluyor. Her saniye zikri anımsatacak yöntem var mıdır? Ya sevgili kardeşlerim, Efendimiz eskiden şöyle söylüyordu. Eğer zamanın geçirdiğiniz evde bir odaysa odanın her tarafına mesela Allah ismini yapıştırın. Nereye dönersen o size zikri hatırlatır. Veya çoğunlukla bir güzergahta o zaman yine etrafa o şekilde işaretler koymak suretiyle size zikri hatırlatır. Yetmez. Hangi varlığa bakarsan sana zaten zikri hatırlatması lazım. Çünkü Allah Teala İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde 7 kat gökler ve yerler, bunlar arasındakilerin hepsi Allah'a tesbih ediyor. Tesbih gayri iradi varlıkların Allah isminin tekrarına deniyor. Onlar yapıyorsa o zaman sana zikri hatırlatmalıdır diye düşünüyoruz. Böyle yaparsan çok daha güzel olur inşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle, saygıyla elinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, müsaadenizle soruma geçmek istiyorum. Hocam, çevremizdeki birçok tanıdığımız hayatlarını dünya taleplerinin peşinden gidebilmek, onlara kavuşabilmek için harcıyorlar. Bu konuda doğru bir yaşam tarzı nasıl olmalıdır? Tekrar elinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. İyi ki varsınız hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Özellikle Yunus 7-8'e baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatından razı olanlar kazandıkları, kaybettikleri dereceler itibariyle cehenneme gidiyorlar. 3 günlük dünya hayatı ve sonsuz bir cehennem hayatı. Akıl sahibi bir insan bunu mukayese ettiği zaman ne kadar kendini az bir değere sattığının farkına varır. Yetmez, dünya hayatının kesinlikle bizim için bir imtihan olduğunu Allah Teala buyuruyor. وَعَلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Tegabun suresinin 15. ayet-i kerimesi, Enfal 28, mal ve çocuklar bir fitnedir, imtihandır. Mal ve çocuklar aynı zamanda dünya hayatıdır. Kehf 46'da El-Mal ve'l-Benûne ziynetil hayatı dünya. Dünya hayatı mal ve çocuklardır. Ve Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Ya eyyühellezine amenu la tulhikum amwalukum ve auladukum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrine alıkoymasın. Koymasın. Men fe yef'al zalike kim bunu yaparsa fe ulakemul hasire o cehenneme gidecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mal ve çocuklarından oluşan dünya hayatı bizim için imtihandır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse dünya hayatını tercih eder ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir, o zaman hep kaybedenlerden olur. 3 günlük dünya hayatı için değer mi yani? Halbuki Allah Teala bütün güzelliklerin Allah'ta olduğunu ve Allah'a ulaşmanın sadece bir dilek olduğunu, kalpten ulaşmayı dilemek bizim için aynı zamanda 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı demektir. Ve sadece Allah bizden bir dilekte bulunmamızı istiyor. Geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. Halbuki dünya hayatında çok büyük gayretler sarf ederek elde edeceğimiz bir arabadır, bir evdir, bir makamdır vesaire. Ama sevgili kardeşlerim, kalpten ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah Teala'nın size verdiği müjdeler tarifi gayri mümkünsüz. Şimdi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı. Bir mukayese yapayım ki bu anlaşılabilsin. Allah Teala Rad 18'de Allah'ın davetine icabet etmeyenler bir dünya ve onun bir mislini cehennem azabından kurtulmak için fidye olarak vereceklerdir. Allah kabul etmeyecektir. Ama Allah Teala tek bir dilekle Allah ona onu cehennem azabından kurtarıyor, cenneti veriyor. O zaman 2 dünya 1 cennet, 2 dünya 2 cennet, 2 dünya 2 cennet bunun tam bir dilek karşısında Allah 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını veriyorsa buna 10 tane dünya dan daha üst seviyede bir kazanç sahibi kılıyor bizi. Mukayeseyi bu şekilde yaparsak ve tek bir dilek, sadece biz diliyoruz, geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. Allah Teala'nın biz insanlara ne kadar sevdiğini buradan anlıyoruz. Kalpten ulaşmayı dileyin, Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak ve sanki siz yapmışsınız gibi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla sizi mükafatlandıracak. Ama dilemediniz. Kıyamet gününde 2 dünyayı fidye olarak verip beni azaptan kurtar diyeceksiniz ama Allah asla kabul etmeyecek. Maide 36'da Allah bunu söylüyor. Rad 18'de bunu söylüyor. Bir sual cevap programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasselama. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

yaşamak istiyorsak ruhumuzun talebine uymamız lazım. İkinci sual, zulüm muhtevasında ne vardır? Zulüm şer bize derecat kaybettiren her şeydir. Günah bize derecat kazandıran her şeydir. Ve seyyiat bize derecat kazandıran her şeydir. Zulüm de bize derecat kaybettiren, ezaret kazandıran değil, yanlış söyledim. Şer bize derecat kaybettiren her şey. Günah bize derecat kaybettiren her şey. Seyyiat bize derecat kaybettiren her şey. Zulüm de bize derecat kaybettiren her şeydir. Ama bunların tersi, hayır bize derecat kazandıran her şey, sevap bize derecat kazandıran her şey, hasenat bize derecat kazandıran her şey, adalet bize derecat kazandıran her şeydir. Öyleyse zulmün muhtevasında ne var? Ahzab 72 bize bunu cevap veriyor. Nerede emanete ala semavati vel ardi vel civali ve beyne yahmina ve şfakna minha ve hamel el insan innehu kan zelumen cehule. İşte zelumen cehule. Eğer zulüm başkalarıyla olan ilişkimizin muhtevasını alıyorsa cehalette enfüsi bir olayı zerreliyor. Zulüm işlemekte olduğumuz günahların başkasının üzerinde tesir icra etmesi halidir. Kim etrafında bulunan insanlara onu üzebilecek olan bir davranışla davranıyorsa bunun Kur'an-ı Kerim'deki adı zulümdür. Bütün zulümler günahtır, evet. Biz bir başkasına zulmettiğimiz için, karşı kişinin haklarını helal ettiğimiz için, ona bir zarar ilka ettiğimiz için kul hakkı doğmuştur. Her zulüm bir kavganın başlangıcıdır. Spiral giderek yukarıya doğru tırmanacaktır. Öyleyse suale bir kere daha dönecek olursak ne görüyoruz? Zulümlerin muhtevasında ne vardır? Zulümlerin muhtevasında insanların birbirine olan negatif tesiri vardır. Eğer biz başkasına zarar vermek istemiyorsak onları üzebilecek olaylardan tamamen kaçınmamız lazım. Sosyal hayatta üç tür davranış biçimini Allah-u Teala bize açıklıyor. Slaytımıza gösterecek olursak, kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabil etme. Kısas, başkasının bize yaptığı bir negatif fiilin hakkımız olan şeyi tekrar bizim de ona o zulmü tatbik etmemiz. Yani kısasta iki taraf da kazanmıyor. Vakti boşuna harcıyor. Fakat af, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, bir başkası nefsine uyarak bize zulmediyor. Biz ise ruhumuzun talebine uyarak onu affediyoruz ve derecat kazanıyoruz. Yani insanlar iki türlüdür. Birinci grup insan kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülük yapan insandır. İkinci grup insan İyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilik eden kişidir. Oysa her halükarda bu standart içerisinde davranışlarımızı icra etmemiz gerekir. Allah Teala 7 ayet-i kerimede Bakara 200
201-202'de ve minen nasi evet 202'de ibadetlerinizi tamamladığınız zaman artık hatalarınızı zikrettiğiniz gibi hatta daha kuvvetli bir şekilde zikirle Allah'a zikredin. Fakat insanlardan kim bizden Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yoktur. 201'de hakim dünya için hasen ahiret için hasen isterse veririz onu. 202'de ulake lehum nasibin mimma kesebu. Allah-u seyir hesap her ikisinden de kişinin dünyalık isteyenlere de Allah veriyor. Ama bizden dünyada hasene, ahirette hasene isteyene de her ikisine birden de veriyor. Hem dünyalık veriyor hem ahireti veriyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, haset ve düşmanlıkta yarışmanın önüne nasıl geçebiliriz? Haset, başkalarının kötülüğünü istememiz demektir. Hasedin yanı başında

Yine Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor, şöyle buyuruyor, diyor ki eski toplumların derdi elimi size de dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın.

0: Hasetin zıttı gıptadır. Nisa 54 ve Maide 62'ye baktığımız zaman, Nisa 54'te yoksa onlar Allah'ın fazlından, nimetinden insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar? Oysa biz Hazreti İbrahim'in ailesine, soyuna kitap ve hikmet vermiştik. Onlara büyük mülk verdik. Başkasındaki güzelliklere onları mübarek kıl, bize de ver ya Rabbim dememiz gıptadır. Başkalarınınkinin zahil olmasını istemek, sadece bize ver demek de hasettir. Allah Teala gıpta etmemizi ama hasetten tamamen beri olmamızı istiyor. Allah Teala hayırlarda yarışmayı emrederken onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemekte birbiriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötü? Kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı kötülük. Bunlar aslında şerde yarışmaktır. Onun için Allah-u Teala Maide 2'de te'avvenu bil birri ve takva, hayırlarda ve takvada yarışınız. Ve la te'avvenu bil ismi ve edvan, günahta ve düşmanlıkta yarışın. Yardımlaşmayınız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala zulüm, haset, düşmanlık gibi bütün negatif faktörlerin devre dışı kalması için herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılmış. Sizce Allah'a ulaşmak ne demektir?
2: Mutluluk, huzur, Allah'a ulaşmak güzel bir şey tabii.
3: Namaz, Kur'an, zekat.
4: Kalü beladan gelirken biz zaten ona dedik ki bizi dünyaya getir, sana kulluk yapacağız.
1: Bize ruhundan üfürmüş. O ruhumuzu yaşarken ona ulaştırıp teslim etmemizi istemiş. Hiç duymuş muydunuz?
5: Hayır, hiç duymadım. Allah'a ulaşmamız, Allah'a her gün dua etmemiz gerekiyor, namaz kılmamız gerekiyor.
1: Yaşarken nasıl Allah'a dönüyor?
6: Öldükten sonra dönüyor.
5: Evliya olmamız için yani Allah'ın bize bir güç vermesi lazım. Allah ona değişik bir akıl veriyor yani ona ulaşma.
1: Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir talebiniz var mı hayatta?
4: Tabii ki böyle bir talebim olur ama insanlarda öyle bir nefs var ki, peşinden koşan bir şeytan var ki, hep fesfese eder ona. Devamlı onunla uğraştığı için yoldan cayabilir de.
2: Ederim de onu yine de Allah bilir. Ben ederim duayı, ulaştırır mı, ulaştırmaz mı?
5: Namaz kılmamız gerekiyor. Namaz kılmıyoruz, ulaşamıyoruz yani. Tek duayla olmuyor bu işler yani.
1: Peki Allah'a ulaşmayı dilesek o namazı kılmak gelmez mi içimizden zaten?
5: Geliyor ama yapamıyorsun. Bazen şeytana uyuyorsun işte.
4: Ben Allah'ı her zaman sevdim. Yokluğumda da, zenginliğimde de. Ben diliyorum. Ama nefsimiz zayıf olduğundan ötürü zayıf. Kim istemez ki? Sen istemezsin mi cumhurbaşkanı olasın?
1: Allah.
0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir pazar sohbetinde tekrar birlikteyiz. Ve sizden gelen hem sualler hem de ayet ve hadisler ışığında pazar sohbetimizi inşallah başlıyoruz ve sürdürüyoruz inşallah. Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّ مِلَا يَرَاجُونَ. Onlar o huşu sahipleridir ki Rablerine dünya hayatında muhakkak mülaki olacaklarına ve sonunda ölümle ona döneceklerine yakın derecesine inanırlar. Kainatın sırrı bu. Bu sır ne?

ruhun iki şekilde de Allah'a ulaşacağına dairdir. Ölümle zaten herkesin ruhu Allah'a ulaşıyor. İster kafir, ister putperest, ister mücusi. Ölümle birlikte fizik vücut 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücrenin içerisinde mitokondriler var. Elektrik üreticileri, üretilen elektrikli alanlar, elektromanyetik alanlar ve fizik vücut mıknatıs gibi en kutbuyla ruhu kendisine çekiyor. Es kutbuyla nefsi kendisine çekiyor. Ölüm olayında ise mitokondrilere gönderilen enerjiyi Allah kesiyor. Elektrik alanların yokluğu, elektromanyetik alanların ortadan kalmasını ifade ediyor ve artık fizik vücut çekim gücünü kaybedince ruh sağ tarafta 4 metre yüksekte, baş önde ayaklar arkada, vazifeli melekler ruhu yedeneği alarak 7 tane gök katı yükselip 7 alem geçtikten sonra yokluğu Allah'ın zatına ulaşıyorlar ve Allah'ın zatına yok oluyor. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşması mutlaka kişinin kalben ulaşmayı dilemesi ve mürşidine tabi olmasıyla mümkündür. Kalben ulaşmayı dileyen kişinin onlar bu şu sahipleridir ki kalben ulaşmayı dileyenlerdir ki onlar ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşacağından kesin emindirler. Çünkü dilemeleri halinde Allah-u Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin olduğu için Allah-u Teala kesinlikle bunu böyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُمْ لَاكُ رَبُّهُمْ Onlar kaviyen ruhlarının Allah'a ulaşacağından emindirler. وَاَنَّمْ اِلَيْ رَاجُعُونَ Ve bir kere daha ölümle Allah'a döneceğinden de emindirler. İşte Bakara 155-156'da وَنَبْلُوَكُمْ bir şeyin min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min amwali wa anfusi wa samarat ve bir şeyin min as-sabirin. Sizi mutlaka korkuyla açlıktan bu mal, can, ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler? اَلَّذ۪ينَ اِذَا صَابَ الْمُسِيبَةٍ Onlara musibet isabet ettiği zaman قَالُوا اِنَّ لِلّٰهِ وَاِنَّ اِلَى الرَّاجِعُونَ Muhakkak ki biz Allah'a işiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Bir tarafta o kişilerin mutsuzluk üçgeni içerisinde nefslerine tabi olmak suretiyle kaybettiği dereceler, öbür tarafta bu kaybedilen derecenin tekrar kazanması istikametinde Allah-u Teala'nın o günahların kefareti için onlara verdiği musibet. İşte mutsuzluk üçgeninin bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimizin afetleri, diğer kenarı da ayetlerinden gafil olması hasebiyle 19 negatif özellik. Mutsuzluk üçgeni şeytanın ülkesinde. Eğer bir gün yokluktan Allah-u Teala kainatı bize gösterse, kainat cinsesi misal hücre şeklinde sıfır kodun üstünde dünya misal hücre şekli olan kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Kainatın kalbi olan dünya gezegeninden arşta olan Allah'ın zatına dört yolla ulaşıyor. Birinci bölüm bu yolun seviyeler aşağı, ikinci bölüm tarik-i müstakim, üçüncü bölüm sırat-ı müstakim, dördüncü bölüm sırat-ı rabbek-i müstakim. Ve bu yol, bu ruh, bu yol Allah'ın yolu, ruhun yoludur. Ama İbn-i Mesud'dan rivayet eden hadiste bir ara Allah Resulü yani düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakim, irşat yolu. Sonra sağına sonra başka çizgiyle çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Yani diğer yollar dediği gay yolu, tarik-i cehim, sırat-ı cehim ve bunların üzerinde olanlar yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte Allah'ın yolu üzerinde olması o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Dilediği an o zaman alacağı gerekeni yerine getiriyor. Bu ayetler örtüşen hadiste dünyadayken ölümü çokça hatırlayın. Onun şiddetini düşünün. Çünkü bu sizi dünyaya karşı zahit yapar.
günahlardan uzaklaştı. Şüphesiz ki Allah'a mülaki olmayı, ana kavuşmayı en çok isteyenler, ölümü en çok hatırlayanlardır. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi men kâne yercu lika Allah efendi azrail a'ad, kim Rabbine mülaki olmayı dilerse o muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği vakit mutlaka gelecektir. Cennetliklerin hayat serüvenine baktığımız zaman cennetliklerin hayat serüveni bir dilek, Ankebut 5, Allah'a ulaşmayı dilemek, Enfal 29, günahların örtülmesi, Mumin 102, sevapların ağır gelmesi, kimin sevap tartıları ağır gelirse Araf 8, işte onlar felaharenlerdir. Beled 18, onlar ashab-ı meymenedir. Zilzal 7, kim zerre kadar hayır işlerse. Ve Kariya 6-7, fakat Allah'a artık kimin tartıları ağır gelirse, işte o razı olduğu bir yaşayışa gidecektir. Ama cehennemliklerin de hayat serüvenine baktığımız zaman, Yunus 7, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi, onların amelleri boşa gidiyor. Mümin 102-103'te ise, tartıları ağır gelenler değil. Araf 9 ise kimin sevap tartıları hafif gelirse onlar cehenneme gideceklerdir. Beled 9 ayetlerimizi inkar edenler. Zilzal 8 kim zerre kadar şer işlese onu görür. Allah razı olsun. Görüyorsunuz ki birbirine zıt 7 tane ayet-i kerime. Ankebut 5'te Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması, Enfal 29, günahların örtülmesi, sevap tartılarının ağır gelmesi ve onların ashab-ı meymene kitapları sağ tarafından verilenler, hayır işleyenler ve sonuçta Allah'ın razı olacağı bir sonuca ulaştıran. Cemre'nin ayet serimine baktığınız zaman insedi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ameli boşa giden, günah tartıları ağır gelen, cevap tartıları hafif olan ayetlerimizi inkar edenler. Bu ayetlerle örtüşen bir başka hadiste ise Allah'ın zikri dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ın zikri dışında çok söz kalbi katılaştırır. Şüphesiz ki Allah'a en uzak olan kalbi katı olandır. Kim Allah'a mülaki olmayı, kavuşmayı isterse, Allah da ona mülaki olmayı ister. Öyleyse Allah'ın zikri dışında çok konuşmayın diyor Allah Resulü. Çünkü Allah'ın zikri dışındaki çok söz kalbi katılaştırır. Şüphesiz ki Allah'a en uzak olan kalbi katı olandır. Kim Allah'a mülaki olmayı, kavuşmayı isterse, Allah da ona mülaki olmayı ister. Kıraat 2'de ise Allahu lezi ref'a sema sevavati bi gayri amedin terevnaha sümme stavva ilil arş ve sahara şemse vel kamere küllün yecruli acel musemma. Allah gökleri ve yerleri direksiz olarak yarattan sonra arşa istiva edendir. Güneşi ve ayı o muvakkat bir zaman dilim içinde kendi yörüngesine döner. Yüdebül emre Allah emirleri tedbir eder. Yüksüzül ayete ayetleri açıklar. Le'allemi ilkâye rabbikum tukinun. Bunu ki Rabbinize ulaşmayı yakin hasil edersiniz. Allah'a mülaki olmayı, kavuşmayı seveni Allah da sever. Allah'a mülaki olmaktan kaçırılanı Allah da rahmetinden uzaklaştırır. Bir başka hadis, mümin Allah'a mülaki olacak, kavuşacağı gün düşünerek yaşar. Bu yüzden dünya ona dar gelir, ahireti arzular.
Allah'a ibadet ederek hiçbir şeye ortak koşmadan namazı, dozdoruklara, zekatı vererek ona kavuşmayı mülaki olan dinleyenler için müjde vardır. Mücadele suresinin 11. ayet-i kerimesi Ya eyyühellezine amenu İzâ qîle lem tefessahu fil mecalisi tefsahu yafsahullahu lekum ve izâ qîle işüzü şüzü fenşüzü yerfeullahu lezine amenu mümküm ve lezine util ilme derecat ve allahu bimâ ta'amelûne habir. Allah ey aminunlar, meclislerde size oturmak için yer açın denildiği zaman o takdirde yer açın. Allah da size yer açar. Allah size amin olanları ve ilim vermiş olanların derecelerini yükseltir ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Cennet bahçelerine uğradığınız zaman otlayınız, oradaki nimetlerden faydalanın. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nelerdir diye sordular. Peygamber Efendimiz zikir halkalarıdır. Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Ya eyyühen nasu قَدْ جَاءَكُمْ عِزَّةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ Ey insanlar, size Rabbinizden öğüt ve göğsünüzde olana, nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa, müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. Şüphesiz ki bu Kur'an Allah'ın bir ziyafet sofrasıdır. O halde gücünüz yetince onun ziyafetinden edebini, ilmini ve feyzini kabul edin. O halde insanla Allah arasındaki ilişkide hedef emirler açısından olaya baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın farz kıldığı 7 tane hedef emir var. Bu 7 tane hedef emri yerine getirenlerin ahirette cennet, dünyada yaşadığı mutluluk var. Bu emre isyan edenlerin ahirette cehennem, dünyada yaşayacağı mutsuzluk var. Ve bize örnek gösterilen sahabenin hepsi bu hedef emirleri A'dan Z'ye kadar yerine getirmişler. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabenin Resulullah'a tabi olmak suretiyle birlikte yaşadığı 7 safa İslam. Resulullah'ın sahabeye karşı görevlerine baktığımız zaman 5 görev zikrediliyor. Bakara 151'de. Birinci görev, o size ayetleri tilavet ediyor. İkinci görev, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Üçüncü görev, o kitabı öğretiyor. Dördüncü görev, hikmetini öğretiyor. Ve hikmetin ötesini öğretiyor. İlk 14 basamak ayetlerin tilaveti. Allah'a ulaşmayı dinak müşride tabiyet içeriyor. İkinci görev, 21. basamakta nefsin 7 kademedeki tezkiyesi ifade ediyor ki nefs tezkiyesine para ruhun Allah'a ulaşması. Üçüncü görev, kitabın ilk 4 ruhu fizik vücudunun Allah'a teslimini ifade ediyor. Ve 5. görev, daimi zikir nefsin Allah'a teslimi. 6. görev, irşad, ihlas, hikmetin öğretilmesini ifade ediyor. Ve 7. görev, hikmetin ötesinin öğretilmesi. Hikmetin ötesi görevi sadece devrin imamlarına hastır. Bunu kime yaptırırlar? İrade teslimini gerçekleştirenlere. İşte sahabe, 14 asırlar hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Günümüzün tatbikatına baktığımız zaman din Kur'an'dan öğretilmediği için, insanların el yazması kitaplardan öğretildiği için hedef emirlerin hiçbirisi yok. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. 12 tane senla mürşide tabiyet yok. Ruhun dünyasında Allah'a ulaşması yok. Fizik vücudunun Allah'a teslimi yok. Nefsinin Allah'a teslimi, daimi zikir yok. İrşada ulaşmak yok, iradenin Allah'a teslimi yok. Kalan 7 tane vasıta emirden de Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ve mürşidin önünde tövbe yok. Ve zikir yok. Kalan ne var? Sadece namaz var, oruç var, hac var, zekat var. Şimdi namaz olmasına rağmen o insanlar namazı sevgi içerisinde kılarlar. Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesini buraya ilave ederim.
Oruç, takva sahibi olmadıkları için ameller boşa gidiyor. Allah'a ulaşma dileği takva sahibi olmadıkları için altına ameller boşa gidiyor. Kehf 105. Hac ve zekat vasıta emirlerden de sadece namaz var, oruç var, hac var, zekat var. Ama Allah'a ulaşma dileği olmadığı için okulundan namaz sevi içinde takva sahibi olmadıkları için oruç onun için açlık ve susuzluk, zekat olayı 39'da insanların mallarından artırırsın diye faizden verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, bu artmaz. Zekatın yerine de Allah'a yönelik inanmayarak malını insanlara riya gösteriş için infak eden kişi sadakalarınızı minnetle başa kalkmayın. Aynı zamanda Nisa suresinin 38 ve 39. ayet-i kerimesi de bunun altına yazılmaz. وَالَّذ۪ينَ يُنْفُقُونَ اَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ Bakara 264'ün altına لَا يُمْنُ بِاللّٰهُ وَيَمُ الْآخِرِ مَنْ يَكُنُ الشَّيْطَانُ لَهُ قَر۪ينًا فَسَاءَ قَر۪ينًا Kim şeytanı karin edinmişse, yakın dost edinmişse, şeytan onun dostudur. Nisa 39 مَا زَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَيَمُ الْآخِرِ وَاَنْفَكُمْ مَا رَزَكُمُ اللّٰهِ Ne olurdu? Allah'a varit gününe, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşma gününe iman etselerdi. Allah'ın kendine verdiği rızıktan Allah için infak etselerdi. Allah onları en iyi bilendir. Öyleyse görülüyor ki, evet, vasıta emirler var. Ama vasıta emirlerden de hayati önemi haiz onu kurtuluşa ulaştıracak olan Allah'a ulaşma dileği yok. Onu kurtuluşa ulaştıracak olan mürşid önünde tövbe yok, günahların sevabı çevrilmesi yok. Onu kurtuluşa ulaştıracak olan nefs eskesinin vasıtası zikir yok. Bunlar olmayınca geri kalan diğer vasıta emirlerle o kişi hiçbir zaman hedefine ulaşamaz. Allah'a mülaki olmayı seveni Allah sever. Çünkü Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah'a mülaki olmaktan kaçınan Allah da rahmetini uzaklaştırır. İşte Rad 27 Ennallâh yudilli men yaşâ ve yehdi ileyhi men enâb. Allah dilediğini hayata bırakır ve yehdi ileyhi ona yöneleni de kendisine Allah ulaştırır. Şura 13'te de Allahu yeştebi ileyhi men yaşâ ve yehdi ileyhi men enâb. Allah dilediğini seçer ve seçtiklerine kim ona yönelirse onları da kendisine ulaştırır. Bu ayetlerden kurtuluşun mutlaka bir dilek, peşinden zikir, altın ikincisi de mutlaka mürşide tabiyet. Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi yedine furkan sağlar. Yedi furkan da o kişi hakkı batıldan ayırır, mürşidi mürşid olmayan insandan ayırır. Allah Teala o kişinin kalbinde mürşid sevgisini oluşturur. İşte Beyazid Bistami Hazretleri mürşidi bulan arayandır. Ama her arayan mürşidi bulamaz. Kişinin mürşidini bulabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dinlemesi, dilediği takdirde hacet namazını mürşidini Allah'tan sorması halinde Allah Teala ona mürşid gösteriyor. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduğu zaman Allah Teala o kişiyi mutlaka hedefine ulaştırıyor. Allah'ın garantisinde 7 kademedeki tezkiye ile ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve sanki bunları kişi kendisi yapmış gibi de Allah onu mükafattan duyuyor. 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı. Öyleyse Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükür etsek az, Allah yolumuzu kolaylaştırmış. Bir dilek peşinden Allah-u Teala'nın bonus kulu olan mürşide tabiyet. Neden muhlis kulağı müşride tabiyet? İblis Allah'tan aldığı müsaade gereğince
Senin sırat-ı müstakimine oturacağım diyor. Araf 16. Sağlarından, sollarından, önünden, arkandan gideceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Ne yapıyor sırat-ı müstakim oturmakla? Hatırlayın bakalım. Allah-u Teala Enam 153'te ve nehaza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu. Ona tabi olun. Ve la tebtebi'u sübüle fetebrakum an sebili. Şimdi Araf 16, 17, Enam 153 ve Peygamber Efendimiz'in hadisi, İbn-i Mesud'dan rivayet eden hadis. Bunu dört tane şeyle slaytlaştıralım. İblis diyor ki sana beni azdırman yemin ederim, senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Senin sırat-ı müstakim dediği Allah-u Teala İbn-i Mesud'dan rivayet eden hadiste Hazreti Peygamber Efendimiz bir gün yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur diyor. Yani Enam 153'teki ifade edilen sırat-ı müstakimdir. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar vardır. Enam 153'te وَلَا تَتَّبُوا سُبُولَ فَتَفَرَقَوْ بِكْمَا سَبِيلٍ Sizi sırat-ı müstakimden ayıran, yanlışa davet eden şeytanlarla beraber olmayın. Öyleyse şeytan o fırkalara ait olan yollarla insanları o yollardan sırat-ı müstakimden saptırıyor. Kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor. Allah Teala da Resullerini göndermek suretiyle bunları sırat-ı müstakimden kendisine ulaştırmak istiyor. Nihayetinde kişinin serbest iradesi, cüz'i iradesi var. Cüz'i iradesiyle tercih yapacak. Ya Resul'ün davetini kabul ederek Allah'a ulaşmayı dileyecek veya kendi hevasına tabi olmak suretiyle gay yolunu seçecek. Başlangıçta zaten herkes gay yolunda. Ama gay yolundan kurtulmak istiyorsa mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Öyleyse Araf 16, Araf 17, Enam 153 ve bu hadis bir slayt olsun. İblisin insanları nasıl saptırdığını bize açıklıyor İblis. İblisin başka bir stratejik noktası daha var. Hicr 39-40'ta beni azdırmana yemin ederim, yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah-u Teala ihlas sahibi kulları müstesna diyor. Öyleyse birinci etapta hemen o birinci slaytımıza dönecek olursak Araf 16-17 Enam 153 ve İbn-i Mesud'dan rivayet eden hadis ve Zümer suresini ona da ilave edelim. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Şura 13 Rad 27'yi de ilave edebiliriz. Böylece toplam 7 tane ayet devreye giriyor ki birincisinde İblis herkes negatif özelliğin sahibi. Sadece onun Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyor. Nasıl yapıyor bunu? Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhuna Allah'a ulaşması yok. Bu İblis'in insanlara kurduğu tuzak. Bu tuzağa geçenler kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra bir kere daha İblis tuzak kuruyor. Burada da bu tuzağa geçenler kimler? Zikirlerini arttıranlar, tevekküllerini arttıranlardır inşallah. Allah razı olsun. Sosyal medya platformlarından gelen suallerle pazar sohbetimiz tabii ki devam ediyor. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz ümmetine Kur'an'ı bıraktı. Ben Kur'an'a tabiyim diyen bir izleyicimize ne buyurursunuz? Tamam sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i bıraktı. Ben Kur'an'a tabiyim diyen bir izleyicimize evet. Şimdi baktığımız zaman Kur'an'ı bıraktıysa o zaman Allah Resulü de diyor size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Kur'an ve Ehl-i Beytim.
Şimdi Kur'an yine Kur'an'ı şahit tutuyor. Ama bir de bu Kur'an'ı bize açıklayacak olan bir Ehl-i Beyt var. Allah'ın kitabı Kur'an ve Ehl-i Beyt'im. Nefs sezgesini bize sağlayacak olan kalp doktoru. Mürşidimizin 19 isminden bir tanesi de kalp doktoru, Tabibel Kulub olması. Allah Teala ayetlerde mürşidin birbirinden farklı tam 19 ayrı ismi söz konusu. Belki bunu ne yapabiliriz? Tabibel Kulub'u da devreye almak suretiyle 20'ye tamamlayabiliriz. Şimdi Allah Resulü buyuruyor ki benden sonra nübüvvet yoktur. Mübeşşirat vardır. İşte bu kıyamete kadar artık nebi gelmeyecek. Mübeşşirat kişinin mürşidini hacet namazı kılarak Allah'tan sorması, Allah'ın da o rüyayla kendisine mürşid göstermesi. Bu nedir? Mübeşşirattır. Müjdeli rüyadır. Öyleyse her zaman Allah'tan bilip sırat-ı müstakim, insanlardan bilip de mürşittir. Birinci slaytımızda ne demiştik? Allah'tan bilip sırat-ı müstakime yapışmak ve nehaza sırat-ı müstakim fetebi'uhu, ona tabi olun. Ve de insanlardan bilip Allah'ın taheti mürşid, hacet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan sormamız. Ya şimdi Kur'an'a tabiyim diyen kişi, Kur'an her devirde devrin imamının olduğu açıklıyor bizlere. Enbiya 73 nebi imamlar ifade ediyor. Hadi o yok. O zaman geride kalan Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi. Vekaleten devrin imamı her zaman var. Her zaman Allah'ın yeryüzündeki halifesi var. Her zaman devrin imamının Allah'ın bir veli resulü olduğu görülüyor. Her zaman her kavmin içerisinde müjdeleyici, uyarıcı resuller, neziller var. Her zaman hidayetçi var. Ehli zikir, münadi, Allah'a davet edenler, sadık, salih, sultan, hikmet sahibi, alim, ehli beyt, veli mürşid, veli müşefi, veli hamim, veli nesir, veli vak, veli hamid. Hamim ayrı, hamid ayrı. 19 tane ayrı isim. O zaman nebinin olmadığını düşünelim. 19 ayrı isim var mı? Evet. Tabibel Kulub. Öyleyse her devirde Nebi Tabibel Kulub'tur. Kalplerin doktorudur ama onun olmadığı dönemde onun mirasını devralan devrin imamı kalp doktorudur, Tabibel Kulub'tur. O zaman ben Kur'an'a tabiyim diyen kişi, tamam ama bu Kur'an mutlaka imamın ayetleri tilaveti, halifenin açıklaması, veli resulün ona beyanıyla bunların hepsi gerçekleşecektir. Ve Allah Teala da Kur'an'da bunu emrediyor. İnşallah Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, kocam beni sevmiyor. Son günlerde bana soğuk davranıyor. Benimle konuşmuyor. Ben senden boşanmak istiyorum dedi. Ben de buna çok üzülüyorum diyen bir izleyicimize ne buyurursunuz? Tamam, mesaj şöyle. Karşı tarafın yanlış davranışları var. Kocası kendisini sevmiyor. Soğuk davranıyor, konuşmuyor ve de boşanmak istiyor. Bunlar hepsi negatif.
Ben de buna çok üzülüyorum. Şimdi birinci etapta bu kardeşimizin kocanın davranışlarından negatif etkilenmemesi için, yani kocası sevmiyorsa, ona soğuk davranıyorsa, onunla konuşmuyorsa, boşanmak istiyorsa, bunlar negatif davranışlar. O negatif davranışlardan etkilenmemesi için hemen zikre başlaması lazım bu kardeşimizin. Bu kardeşimiz zikir yaptığı zaman Allah-u Teala o kocanın ona vermediği sevgiyi bir başkası vasıtasıyla verebilir. Onun verdiği soğuk davranmayı bir başkası daha sıcak ilişkiyle ona verebilir. O kocası kendisiyle konuşmuyorsa Allah-u Teala bir başka kişiyi onun standartları içinde davranabilir. Çünkü o her şeye kadir. Ben senden boşanmak istiyorum diye söyleyebilir. Tamam, herkes serbest cüz-i iradenin sahibi de yapabilir ama ben buna çok üzülüyorum. Hayır, Allah-u Teala bizi şartlar ne olursa olsun her şartlar altında mutlu olalım diye bizi yaratmış. O zaman ilk etapta bu mutsuzluğu bize veren o tek başına değil. Onun nefsi ve artı şeytan. O zaman hemen o şeytanın bizim üzerimize de onun vasıtasıyla negatif etki yapmaması için hemen zikre başlamamız lazım. Arkasından da o kişiyi nefsi ona şeytana kapı açıyor. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. O zaman ne olacak? O eşinin nefsi ona bu kötülükleri yaptırıyor. Onun iblisi suçlayacağına, kendi nefsini suçlaması ve o kardeşimizin de o kişinin nefsinin de pozitif istikamete değişebilmesi için onu Allah'a davet etmesi, Allah'a yönlendirmesi lazım. İki tane görevi var. Bir, düşman olan şeytandan etkilenmemek zikirle. İkincisi, biz Allah içiniz. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşamak onların nefsinin tezkiyesinde vasıta olmaktır. O zaman hemen onu Allah'a yönlendireceğiz inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz Müten Hocam, kız kardeşimle bir senedir küsüm. Benim canımı çok yaktı. Hastanelik oldum. Yaşadıklarımı unutamıyorum. Bu yüzden küsüm. Tövbe alalı 13 sene oldu. Barışmasam olur mu? Hayır sevgili kardeşim, barışmasan olmaz. Neden barışmasan olmaz? Çünkü sen farkında değilsin. O sana çok kötülük yapan kardeşin aslında senin için bir mutluluk kapısı. Şimdi bir kız kardeşim bir senedir küsüm. Bir senedir o kapının aslında kız kardeşiyle konuşmuş olsaydı, güzel söz söyleseydi, o onun için bir mutluluk kapısı olurdu. O zaman küs olmakla o kapıyı kendisine kapatmakla bir senedir o kapıdan faydalanmıyor. Mutlu olamıyor. Benim çok canımı yaktı. Şimdi kabul edelim bakın. Benim çok canım yaktı. Şimdi davranış biçimlerine gelelim. Kız kardeşi A olsun bakın. Kötülük yapan kız kardeşi olsun öyle kabul edelim. Aslında bu hanımlardan da bir versiyon yapalım bu şeyleri. Kız kardeşi kendisi olsun. Her türlü zulmü kendisine yapsın. Ama bak olur alay olur olmaz Allah Teala adaleti gerçekleştiriyor. Kız kardeşi zalim, kendisi mazlum. Üzerindeki kirame katibi emekleri anında kız kardeşinin yaptığı zulüm sebebiyle derecat kaybediyor, kendisi derecat kazanıyor ve adalet anında gerçekleşiyor. Şimdi gelelim duruma. Eğer kişi de şu anda küstüğü gibi kendisi kısas tatbik ederse kaybeder.
küs durmakta daha da kaybetmiş. Ama eğer üçüncü davranış biçimi şurada olduğu gibi kötülüğe karşı sessiz kalırsa, affederse, o zaman affettiği zaman o kardeşin kendisine yaptığı zulmü Allah-u Teala silmiyor. Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlar. Nasıl affederse ne olur? Affettiği zaman kim ne veriyor? Allah onun ücretini veriyor. Allah-u Teala onun affetmesini istiyor kendisi kazancı sebebiyle. Affederse o kardeşinin kendisine yaptığı zulüm silinmiyor. Yine o zulmü, o cezayı çekecek kardeşi. Ama kendisi bir kötü davranışta bulunmadığı için kazanan taraf oluyor. Bitiminden sonra da bu sefer de kötülüğe karşı hayırla mukabele ederse daha da güzel olur. Öyleyse yaşadıklarımı unutamıyorum. O unutturmayan aslında hastanelik olur. Hayır, o sebeple değil. Canını çok yakmış olabilir o sebeple, ama yaşadıklarımı unutamıyorum. Sana unutturmayan bu olayı iblistir. Olayı düşüneceğine sürekli onu düşünüyorsun ve farkında olmadan şeytan sana Allah'ı unutturuyor. Yani aslında unutmaman gereken Allah'ın zikri, Allah-u Teala'yı hatırlaman lazım ama farkında değilsin. İblis o olayı temcid pilavı gibi kafandan dolaştırarak sana Allah'ı unutuyor. En büyük kötülüğü sana o zaman yapıyor. Bu yüzden küsüm. Hayır, bu yüzden küsse ona sen hemen ya Allah bismillah, Allah'a ulaşmayı dile, tövbeni gerçekleştir. Zaten 13 senedir tabi. Hemen git, ben senden özür diliyorum kardeşine. Tamam, o kendisi yanlış yapmış olabilir. Hiç önemli değil. Allah hakikati biliyor, adaleti gerçekleştiren o. Ama sanki kendisi haksızmış gibi, ben senden özür diliyorum. Bir daha inşallah sana bu şeyleri yapmayacağım. Ve özür dileyip barışı gerçekleştir. Barışmazsam olur mu? Hayır, barışırsan olur. Çünkü kendine zulmetmiş olursun barışmazsan. Hadi bak bir tane kısa daha anlatalım. Demek ki bunu çok anlatmamız lazım. Öğretmen öğrenciyle bir deney yapıyor. Öğrencilerine diyor ki yarın hepiniz iki torbayla, birisi boş torba, diğeri de patates dolu torbayla sınıfa gelin. Ve sınıfta diyor ki gün içinde size yapılan yanlışları affetmediğiniz her noktada o affetmediğiniz kişinin ismini patatesin üzerine yazın ve boş torbaya atın. Bir hafta, 15 gün, bir ay geçiyor ve torba ağırlaşıyor ve patatesler bozuluyor. Sonuçta sınıfta hoca açıklıyor, diyor ki bu torbaların ağırlığından, bu ağır torbaları taşıyan kim oldu? Affetmeyenler oldu. Bu kötü korkudan rahatsız olan kim oldu? Affedenler oldu. Affetmeyenler oldu. Öyleyse affetmiş olsaydı yine Allah-u Teala adaleti gerçekleştirecekti. Ama o kişi o ağır yük torbasını taşımayacaktı. O bozulan patateslerin kokusundan kendisi rahatsız olmayacaktı. Bunun manası ne? Bunun manası kişi kendisine yapılan haksızlıkları affetmediği zaman ilk zararı kendisi görüyor. Keskin sirke küpüne zarar verir. Onun için siz sengenize zarar vermeyin. Böyle bir durumla karşılaştığınız zaman hemen affedin ve kötülüğe karşı hayırla mukabele edin. Mutlulukları yaşayın inşallah. Bir takipçimiz Muhterem Hocam, insan toplum içinde yaşayan bir varlıktır. Evet, Allah'a yönelmek tüm sıkıntıları bitirmez. Sıkıntıların yarı yarısına bitirebilir. Aksine imtihanlar artabilir. Hayır, imtihanlar artmaz. Nefsin afetleri varsa imtihan artar. Ama o nefsin %100 karanlıkken Allah'ın garantisine nefs eskisiyle %51 nurlanması, bunun manası imtihanların da yarı yarıya azalması demektir. Bu dünyada canı yanmadan yaşamak mümkün değildir. Bu dünyada canı yanmadan yaşamak mümkündür. Çünkü Allah-u Teala herkese o hedefi göstermiş. Kainatın sırrı. Evet. Kainatın en büyük sırrı Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin sahiplerini Allah-u Teala o hedefe ulaştırıyor. Allah söz vermiş. Allah'ın sözünde yok mu? Sözünde huf yok ve değiştirmez. Öyleyse hiç kimse
Vallahi Teala tamam öyle demiş ama yapamaz diyemez. Kullar için imkansız, Allah için çok kolay. Bizler tabii ki sınanacağız, imtihanlarımız var. Kitabın ortasından konuşmak ise insanı ümitsizliğe sürükleyebilir. Hayır, kitabın ortasından konuşmak insanı ümitsizliğe sürüklemesin. Kimdir ümitsizliğe sürüklenenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Biz de sabahtan akşama kadar bu davette bulunuyoruz. Ne kaybedersiniz Allah'a ulaşmayı kalben dilerseniz? Dileyen bir izleyicimize biz bunları söylüyoruz. Hiç ümitsizliğe kapılmayın. Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmeyin. Zümer 53'te قُلْ يَا عِبَادِ اَلَّذِي اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ey çok günah işleyen kullar, ne kötülük yaparsanız yapın. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Kainat kadar günahın olsun. Tamam. Davetesini de zaten yapamazsınız. Ama Allah'ın affı kainatı kuşatmıştır. Öyleyse hiçbir kulun işlediği günah Allah'ın affından büyük olamaz. O zaman yapmanız gereken şey ne? Yapmanız gereken şey Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ı zikretmek. O zaman da hedeflerin hepsine bir bir varırsınız inşallah. Bir takipçimiz muhterem hocam, kalbin kapısının açılması ne demek? Kalp kilitli mi? Evet sevgili kardeşlerim. Kalp başlangıç noktasında kilitli. Allah Teala فَفَلَا يَتَدَبُرُنَا الْقُرْآنَ Onlar Kur'an-ı Kerim'i tedbir etmezler. اَمْ لَهُمْ قُلُوبٌ اَخْفَالُهَا Yoksa kalplerin üzerinde kilit mi var? Kalbin kapısının açılması ne demektir? Kalp kilitli mi? Evet, kalp kilitli başlangıçta. Başlangıçta herkes 19 negatif özelliğin sahibi. Bu ayet kalsın. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de kalbin kasiyet bağlaması. Bakın, kalp açısından olaya baktığımız zaman tamam 19 negatif özellik nedir? Kalpler kasitündür. Kalplerin kasitün olması demek kalplerin kilitli olması ve %100 karanlık olması manasına geliyor. O zaman kasitün kalp, kilitli olan kalbin kilidi neyle açılır? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemekle. Dilediğiniz an 19 pozitif özelliğin sahibi oluyorsunuz ve kalp kapısı açılıyor. Zaten kalbin kapısını açan anahtar bir dilek. Kalben ulaşmayı dilemek, bu dilek kilitli olan kalbi açan anahtardır. Kalben ulaşmayı dilemek. Allah razı olsun. Bir takipçimiz muhterem hocam, istihare namazı hangi durumlarda kılınır? Allah sadece mümin olanlara mı cevap verir? Evet sevgili kardeşlerim, Allah sadece mümin olanlara cevap verir. Çünkü ömürleri Allah'ı Rab mevkiine koymamışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler nefslerini ilah edinenlerdir. Yani Allah'ı Rab mevkiinden indiriyorlar, nefislerini koyuyorlar. Mürşid, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi, yedi safayı yaşayan ve Allah'ın söylediğini söyleyen, yaptırdığını yapan mürşid diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Öbürü de diyor ki bu eski köye yeni adet. Buna eskinin mesela boş versene. İşte mürşid Allah'ın yardımıyla ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatan olması hasebiyle bir onun emrini yerine getirmek Allah'a itaat etmektir. Allah'ın emrini yerine getirmektir. Nisa 80 Men yutu Resul'e fakat Allah Resul'e itaat etmediği zaman o zaman o kişi Resul'ün yerine nefsini koyuyor. Ve nefsinin bir afetine tabi oluyor. Men yutu Resul'e fakat Allah. Şimdi Allah mı biliyor yoksa o kişi mi? Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. O ise
kendi arkasını bile göremiyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman evet, Maide 90'da falokları yasaklandığı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihare namazı. Bir bilinmeyen galbi bilgiyi Allah'tan öğrenmek istiyorsak başvurulması gereken namaz istihare namazıdır. İkincisi hacet namazı. Bir hacette olan kişinin de hacet namazıyla Allah-u Teala'dan hacetini yerine getirmesini sağlamasıdır. İstihare namazı bir bilinmeyen galbi bilginin öğrenilmesi istikametinde kılınır. Allah sadece mümin olanlara mı cevap verir? Evet. Mümin olanlar kalben ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemeyenlere Allah'ın yardımı söz konusu değil. Çünkü onlar Allah'ı Rab mevkine koymadıkları için, onu görmedikleri için Allah Teala da onlara cevap vermiyor. Ama kalben ulaşmayı dileyen kişi sen benim Rabbimsin diyor ve Rab olarak kabul ettiği için de bilmediklerini ona soruyor. Allah razı olsun. Bir takipçimiz muhterem hocam insan mürşidini rüyada gördü mü diyelim. Ancak uzak olduğu için iletişim kuramıyorsa nasıl bir yol izlemelidir? Hayır sevgili kardeşlerim, kişinin niyeti çok önemli. İnnemel amalü bin niyeti. İnsan mürşidini rüyada gördü, evet gördüyse hiç merak etmesin, gösterdiyse Allah-u Teala fizanda olsun, ne kadar uzak olursa olsun. Ya bir gün bir sebeple Allah mürşidi onun yanına getirir veya kendisini bir sebeple mürşidin ayağına götürür. Ama ikisini birleştiren kesinlikle Allah'tır. Yeter ki Allah'a iman etsin ve tevekkül etsin. Dolayısıyla onlar hepsi geride kalan sebepler. Allah razı olsun. Bir takipçimiz, muhterem hocam tövbe aldıktan sonra hangi zikirler çekiliyor? Sevgili kardeşlerim, tövbe aldıktan sonra 7000 zikirle mürşid ona emrediyor. Bu 7000 zikir virttir. 7000 zikir, zikir artarak 15 günde bir 2000 artış, 9000 zikir, 11000 zikir, 15000 zikir, 13000 zikir, 15000 zikir, sonra 17000 zikir, 15000 zikir kalp üzerinden. 17000 zikir ruh üzerinden, ruh katında. 19000 zikir sırda. 21000 zikir hafide. 23000 zikir afada. 25000 zikir letaif-i nefs. Ve 33000 zikir letaif-i ruh olarak gerçekleşiyor. Afa 23.000 zikir, 25.000 zikir letaif-i nefs ve 33.000 zikir letaif-i ruhta çekiliyor. Evet. Öyleyse gördüğünüz gibi bu nefs seskesiyle birlikte ruhta 7 sene gök katı yükselerek tövbe aldıktan sonra yapılan zikirler Allah isminin tekrarı ama bununla birlikte 250 kere günde selavat-ı şerife Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. İkinci olarak da 125 kere Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah aliyyil azim. Bunlar yapılıyor inşallah. Bir takipçimiz muhterem hocam günlük örtü altında tesbihle atlayarak ve hızlı bir şekilde zikir atlarını, katlarını tamamlıyorum. Gün içinde 35.000 kere zikir çekmemiz gerekir mi? Evet, gün içerisinde de yapılsa çok çok iyi olur. Sevgili kardeşlerim, siz sadece Allah'tan isteyin. Genellikle biz insanlar işe başlarken sanki biz o işi Allah'ın bize kolaylaştırması var. Allah kolaylaştırırsa 100.000 zikir bu kadar kolay çekersin ki. Ama Allah Teala'nın yardımı yoksa 5.000 zikri bile zor çekersin. Yani her zaman
bu minval üzere Allah'ın yardımını isteyin. Engel ne olursa olsun. Allah'ın yardımı istediğin zaman Allah Teala'nın size vereceği yardımla her şeyin kolaylaştığını göreceksin. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam çok uzun zamandır zikirlerini ve esmalarını düzenini çeken, teheccüd, namaz, oruç ibadetlerine getiren ancak güzele doğru hiç değişmeyen kişilerin durumu nedir? Sevgili kardeşlerim, güzele doğru değişmediğini nereden biliyorsunuz? Sen kendi hakkında hüküm veriyorsun. Aslında hiç kimseye Allah Teala kendi hakkında hüküm verme yetkisi vermedi. Mesela şöyle bir sual sorsan. Çok uzun zamandır zikirlerini, esmalarını düzenli çeken, teheccüd namazı kılan, oruç ibadetlerini yerine getiren ben değişmediğimi zannediyorum diye mürşidine ulaştırırsan o da Allah Teala'yı sorsa, hayır çok güzel değişmiştir cevabını alsa, senin cevabın havada kalır. Önemli olan Allah'ın senin hakkındaki hükmü. Senin kendi hakkında hükmün değil. Öyleyse Allah Teala hiç kimseye kendi hakkında hüküm verme etkisini vermedi. Allah Teala bu insanlara yaptığını sen belki de sana yaptırmayabilir ama seni en üst noktadaki hedefe de birdenbire ulaştırabilir. O keyfe mayeşadır. O her şeye kadirdir. Öyleyse daima Allah'ın sizin hakkınızdaki hükmünü düşünün inşallah. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam bir mahkemem var. Tavsiye edeceğiniz bir dua var mı? Mahkemen var. Hacet namazıyla mutlu huzurlu sonuçması istikametinde Allah'tan yardım isteyin ben sana tavsiye edebilirim. Ve daha ayet-el kürsi oku inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam kul hakkını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim Hazreti Bekir kendi döneminde namaz kılmazsanız o sizinle Allah arasında. Oruç tutmazsanız o sizinle Allah arasında. Hacca gitmezseniz o sizinle Allah arasında. Zikir yapmazsanız o sizinle Allah arasında. Ama zekat vermezseniz size savaş açarım. Şimdi zekat kul hakkıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Malınızın zekatını veriniz. Bilin ki zekatını vermeyenlerin namazı, orucu, haccı, cihadı ve imanı yoktur. Evet, namazı, zekatını vermeyenlerin namazı, orucu, haccı ve cihadı yoktur. Cihadı ve imanı yoktur. Şimdi sevgili kardeşlerim dikkat edin. Yedi vasıta emirden kişi zekatını vermediği zaman namazı, orucu, haccı, cihadı ve imanı yoktur. Zekatı vermeyen kişi. Namazı yoktur, orucu yoktur, haccı yoktur, cihadı yoktur ve imanı yoktur. Yani bütün altı tane vasıta emrinin altısı zekatta toplanmış. Ve zekat da kul hakkı. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman Muaz bin Cebel Yemen'e Allah Resulü vali tayin ediyor. Ve Allah Resulü sual soruyor. Ya Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona hiçbir şey ortak koşmaması diyor. Allah ve Resulü bilir. Allah Resulü de diyor ki ona hiçbir şey ortak koşmamak. Bu Allah'a ulaşmayı demek. Ya kulların Allah üzerindeki hakkı. Yani kul hakkını açıklar mısınız? Allah'ın onlara azap etmemesi. Yani kulların Allah üzerindeki hakkı onlara mürşit göndermesi. Yani kul hakkı aslında mürşit. O zaman mürşidi olmayanın namazı, mürşidi olmayanın orucu, mürşidi olmayanın haccı, mürşidi olmayanın cihadı ve imanı yok. Çünkü
Gerçekten mürşit deyip geçmeyin.

Senin de Allah üzerindeki hakkı, kul hakkı Allah Teala'nın bize mürşit göndermesi, tayin etmesidir. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, Tevhid Hocam veren eli hep maddi anlamda vermek olarak anlıyoruz. Yani itibariyle böyle mi bakmamız gerekiyor? Hayır. Eğer Kur'an-ı Kerim'e bakacak olursanız Allah Teala Hucurat 15'te اِنَّمَا مِنَ الَّذ۪ينَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Bunlar Allah ve Resulüne iman ettiler. ثُمَا لَمْ يَرْتَابُوا Sonra şüpheye düşmediler ve جَعَدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ سَبِيلِ اللّٰهِ Onlar mallarıyla ve nefsleriyle cihad ettiler. Öyleyse mal ile cihad tamam. 40'ta bir ama nefslere cihat, nefsin cihadı nefs tezkesi ve tasfiyesini muhtevasına alıyor. Bir izleyicim Muhterem Hocam başkaları için yaşayarak Allah için olmak ne demektir? Sevgili kardeşlerim Allah Teala وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlara ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Örneğin kimdir başkaları için yaşayan? Nefsini tezkiye ve tasfiye eden, ihlasa ulaşan kişi, artık başkaları için yaşayan kişidir. Çünkü onun ruhunda 19 tane hasret var, nefsinde de 19 fazilet var. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş. Ve artık o kişi en zirve noktada mutlu yaşıyor. Ama Allah Teala diyor ki ben seni seviyorum. Herkesi seviyorum. Herkesin mutlu olmasını istiyorum. Öyleyse Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak o kişinin de herkesi sevmesi, ona mutlu etmesi demek. E tamam, 7 sıfa 4 teslimi yaşayarak mutlu mudur? Evet. Ama Allah Teala kul olduğu Allah herkesin mutlu olmasını istiyor. Etrafında binlerce mutsuz insan var. İşte o Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan bu kişinin o mutsuz insanları mutlu etmesi istikametinde de 24 saatini için çalışması lazım. İşte başkaları için yaşayarak Allah için olmak daha zirve noktada mutlulukları yaşamaktır. Her mürşit başkaları için yaşayarak Allah için olandır. Çünkü 7 sefayı yaşamıştır artık kendisi için. Nefsi olsaydı kendisi için de olurdu. Ama artık nefsi yok. Nefs 19 faziletin sahibi nefsi olmadığına göre yaptığı her çalışma Allah içindir, yani başkaları için, onların mutluluğu için yapılan bir çalışmadır. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, sabırlı olmak için ne yapmamız gerekiyor? Sabırlı olmak için sabra ulaşmak gerekiyor. Bu da nefsin 19 afetinin zikirle kalpten temizlenmesi gerekir. Nefsimiz 19 afetin sahibi, fizik vücut teslimi yapan herkeste 19 afet bir birim olarak var. %81 nur, %19 karanlık. Zaten 19 afet var. Öyleyse her afet bir birimle temsil ederek onun kalbinde var artık. Ama o afetler artık o kişinin aklını kandıramıyor. Akıl daima ruhun talebine tabi oluyor. Ama günün birinde bunu devam ettirirse Allah onu daimi zikre ulaştırıyor ve nefsin 19 afeti de nura dönüşüyor. Ve o kalbe baktığınız zaman şu anda ekranda görünen sırayta olduğu gibi ruh 19 hasretin sahibi, nefs de 19 hasrete döner. Yani 19 faziletin sahibidir. Nefs de 19 faziletle akla döner ya, akla ulaşır.

Önceki hali 19 afetle oluyor ama şimdi nefs 19 faziletle akla ulaşır. Telkinde bulunur. İkisinin de talebi aynı. Dolayısıyla bu noktaya ulaştığı zaman 19 faziletten bir tanesi de sabırdır. Allah razı olsun. Bir izleyici muhterem hocam, KPSS sınavına hazırlanıyorum. Sınava 5 ay kaldı ancak ders çalışmam gerektiği halde kendimi derse veremiyorum. Nasıl video izlemeyi tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, işte o sana tembelliği veren şeytan. Ya Allah Bismillah de ve Allah-u Teala'dan yardım iste. Görüyorsun ki ya Rabbim derdini ona aç. Seccade üzerinde abdestle. 5 ay sonra bir sınava gireceğim fakat ders çalışamıyorum. Ders çalışmamı bana kolaylaştır. Bana yardımını diliyorum ya Rabbim. Devamlı Allah'tan yalvararak bu yardımı istemesi halinde zikrini de yaparsa Allah mutlaka ona bir sebep halk eder. Hiç merak etmesin. Ve onunla birlikte daha de olmuyorsa yanı başındaki çalışan insanlardan yardım alsın. Eğer belli bir süre onlarla birlikte, bir hafta, iki hafta onlarla birlikte, o ders çalışanla birlikte çalışırsa o da şevke gelir, iştiyak sahibi olur. O da normal dizayn içerisinde dersini yapmaya çalışır inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyici muhterem hocam, bir hafız kardeşimize tebliğ yaparken Allah'ın herkesi çok sevdiğini söyledim. O da bana Nisa 100 suresi 107. ayet-i kerimeyi ona göstererek Allah bir takım insanları sevmez. O yüzden biz de onları sevmemeliyiz dedi. Ayetlerde geçen sevmez kelimesini nasıl idrak etmeliyiz? Evet sevgili kardeşlerim, kendimiz için değil, eğer Allah'ın en sevdiği kişi, Allah'ın dostu, 7 sabah 4 teslimi yaşayan, hamele-i Kur'an olan Allah'ın mürşididir. Allah onu çok seviyor. Ama eğer birisi bu Allah'ın mürşidiyle savaşmaya kalkarsa, o zaman o aslında Allah'la savaşmıştır. Allah Teala onu sevmiyor. Ama biz yine ne yapmalıyız? Allah'ın alakıyla alakalanan bizlerin de mutlak surette herkesi sevmeliyiz. Çünkü onların kalbindekini biz bilmiyoruz. O Allah, onun kalbinde ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan birisi ise elbette sevmeyecektir. Biz de sevmemeliyiz o kişiyi. Nereden biliyoruz? Allah Teala Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde la tecidu kavmen yu'minu billahi ve yevmil ahiri yuwaddun men haddallahu ve rasuluhu ve law kana abahum au abnahum au ikhwanuhum au ashiratuhum ulaki kitabe fi kulli imana ve yadumiruhum min Allah'a ve ahiret gününe ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi, Allah'a ve onun Resulüne karşı gelen, bakın, Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlerle muhabbet duyar bulamazsın. Onların babaları, oğulları, kardeşleri ve kendi aşiretleri olsa bile. Şimdi kendimizden dolayı değil, o kişinin Allah'a ve onun Resulüne sevmediği için, Allah'a ve ahiret gününü ölmeden önce Allah'a ulaşmayı iman eden bir kavim, yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlerle muhabbet duyar bulamazsın. Onlarla mücadele ediyor. Allah ve Resulüne karşı mücadele ediyor. Rüşitle mücadele ediyor. İşte onları sevişir bulamazsın. Onların babaları, oğulları olsa olsa, babası da olsa, babasını da sevmez. Oğlu da olsa oğlu da sevmez. Aşiretten olsa sevmez. Onlar, işte onlar, yani böyle davrananlar, onların kalplerinin içine Allah imanı yazdı.
Yani o Resul'e tabi olandır. Kalbine iman yazmıştır. Allah ve Resul'üne tabi olmuştur. Kalbine iman yazmıştır. Ruhu desteklemiştir. Böyle insanlar Allah ve Resul'üne karşı haddi aşanları sevmezler. Onlar. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Tekrar edelim. 5 grup insan var. Fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, alay edenler, zulmeni imrele amel edenler. Bunlar Allah'a karşı savaş açanlardır. Allah ve Resulüne karşı savaş açanlar. Bizler Allah ve Resulüyle savaş açanları biz de sevmemiz sebep onlar Allah ve Resulüne karşı haddi aştıkları için ulaşmayı dilemeyen dilemeye mani olan insanlardır. Ama diğer insanları seviyoruz. Yetmez. Onlar için de bir dileğimiz olsa ne deriz bu insanları? Allah onu da hidayete erdirsin deriz. Yani ne kadar büyük günah işlerler dahi günün birinde onlar da eğer Allah'a ulaşmayı dileseler Allah-u Teala o büyüğünü günah sahiplerini de affedecektir. Eğer Allah dilerse. Bir takipçimiz Muhterem Hocam Zümer Suresinin 17. ayetinde öyleyse kullarımı müjdele buyuruyor. Burada müjdelenenler kimlerdir? Müjdelenenler kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kendisini şeytana kul olmaktan kurtaran kişidir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de hem o şeytanın kuludur hem de şeytanın dostudur. Bakın şeytanın kulu ve şeytanın dostu. Negatif özellik. Zümer 17. İşte bu şeytanın kulu, şeytanın dostu olan kişi davete muhatap olduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman hemen Allah'ın kulu ve dostu olur. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Hemen orada Allah'a ulaşmayı dilediği 19 pozitif özellik. Nedir o? Şeytanın kulu ve dostu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu ve dostu olmuştur. Müjdeler onlar içindir. Bir takipçimiz, Muhterem Hocam olmasından korktuğum şeylerin gerçekleşmemesi için onları düşünmemek için ne tavsiye edersiniz? Zikiri tavsiye ederim. Yani sevgili kardeşlerim zikir her derdimizin ilacı. Korku varsa iman yoktur ama iman varsa korku yoktur. Dolayısıyla korktuğun şeylerin olmasını istemiyorsan hemen imana zikre sarıl. Allah'ı düşünerek zikret anı yaşayarak sana tavsiye ediyorum inşallah. Allah razı olsun. Bir takipçimiz Muhterem Hocam daha çok kitleye ulaşarak başkalarının mutluluğuna vesile olmak için şu an en iyi vasıtalardan biri olan sosyal medya faaliyetlerini günlük görevimiz gibi kabul edebilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim yani bu günlük görevimiz zikirdir. Aynı zamanda sosyal medyadaki faaliyetlerimiz de dostlarımızın sayısını arttırmaktır. Kim mutlu olmak istiyorsa zikrini arttırsın. Kim insanlarla ilişkide mutlu olmak istiyorsa da dostlarının sayısını arttırsın. Bu kadar. Yani gün içerisinde sosyal medya vasıtasıyla 5 kişiyle ilişki kuran kişinin mutluluğuyla 10 kişiyle ilişki kuran kişinin mutluluğu eşit değildir. 10 kişiye ulaşabilen, ona mutluluk veren kişi 5 kişiye mutluluk verenden daha mutludur. 5 saat zikreden kişiyle 3 saat zikreden kişi eşit değildir. 5 saat zikreden kişi 3 saat zikredenden daha fazla mutludur. Dolayısıyla mutluluğu yaşamak istiyorsanız zikrinizi arttıracaksınız ve gün içinde insanlarla olan ilişkilerinizi arttıracaksınız. Onları daha fazla mutlu etmeye çalışacaksınız. Bir takipçimiz Muhterem Hocam birçok Müslüman kardeşimiz Cuma günleri evlerde toplanıp cemaat halinde Kur'an okuyorlar. Yasin Şerif, Tebareke, Amme ve benzeri sureler okuyorlar. Bunun sevabı nedir? Sevgili kardeşlerim Kur'an okumak bir zikirdir.
Ama sevaplar değil, bizi kurtaracak olan niyettir. İslam'da niyet amelden üstündür. Her zaman Efendimiz şöyle buyuruyor. 80 yaşında bir kişi ölsün, 15 yaşında görevlerinin idrakine ulaşsın, 65 yıl ibadet yapan bu kişi, niyeti yoksa, Allah'a ulaşmayı kalben dilemezse, yaptığı bütün ibadetin hepsi boşa gidiyor. Ama bu süre içerisinde 65 yıl cehennemlik amel işlemiş, fakat bir sohbete katılmış, kalben Allah'a ulaşmayı dilemiş, İslam'dan niyet amelden üstün olması hasebiyle gideceği yer cennet. Onun için bir saatlik tefekkür, bir yıllık ibadetten daha ayrıdır. Bir saatlik tefekkür. Tefekkür kişiyi niyete, diğeri de ibadete. Her zaman İslam'dan niyet amelden üstündür. Yapmanız gereken şey evvela niyet. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Yasin-i Şerif'te oku, Tebareke'de oku. Ama ondan sonra da kalben ulaşmayı diledikten sonra en üst seviyedeki ibadet zikir. Zikir olduğunu nereden biliyoruz? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Size ibadetlerin en iyisini, en temizini, Allah katında en çok derecenizi yükselten, altın ve gümüş infaktan daha hayırlı, şehit olmaktan daha değerli bir ibadet söyleyeyim. Bunu ya Resulullah, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse vasıta emirlerinin içerisinde en büyük vasıta emir Allah'ı zikretmektir. Hedef emirlerinin içerisinde de en büyüğü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Niyet. Niyet amelden üstün. Niyet yoksa amelin hepsi boşa gidiyor. Bir takipçimiz muhterem hocam Efendimiz bir sohbetinde, ama iç dünyanızda bir niza varsa ve dış dünyanızda bir niza varsa o nizadan kurtuluncaya kadar kalbinize aydınlık giremiyor, kalbiniz kararıyor. İşte fıskın başlangıcı hep böyle olmuştur. Buradaki iç ve dış dünyamızda niza ile ne kastedilmektedir? Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde diyor ki, biriniz içi ve dışıyla mümin olursa, içiyle mümin olmak Allah'a ulaşmayı dilemek, dışıyla mümin olmak, müşriklere tabi olmak, Allah Teala ondan sonra ondan 100'e 700'e kadar olan derecat artırımında bulunur. Sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa yaptığınız her bir hayır en az 10 mislinden 700 misline kadar sevabıyla yazılır. İşlediği her bir günah da sadece misliyle yazılır. Bu hal Allah'a kavuşuncaya kadar böyle devam eder. O zaman içiyle dışıyla mümin olması. Evet, iç dünyanızda bir niza varsa, yani Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe ediyorsanız, dış dünyanızda bir niza varsa, müşriklerden şüphe ediyorsanız, o nizadan kurtuluncaya kadar kalbinize aydınlık giremiyor. Kalbiniz kararıyor. İşte fıskın başlangıcı hep böyle olmuştur. Dolayısıyla olay budur. Buradaki iç ve dış dünyamızdaki niza ile ne kastedilmektedir? İçteki niza Allah'a ulaşmayı dinlemekten şüphe, dıştaki niza ise müşride tabiyetten şüphedir. Bir takipçimiz, muhterem hocam, bilmeyerek başka tarikattaki birisine tebliğ yapmıştım. Tebliğ yaptığım için çok şaşırdı ve biz tebliğ yapmayız, sır gibi saklarız, siz neden tebliğ yapıyorsunuz diye sordu. Ben de insanların kurtuluşu için tebliğ en büyük görevimizdir diye cevap verdim. Tebliğin özelliğini ve önemini açıklar mısınız? Din baştan sona tebliğdir. Kimdir Resulullah'ın varisleri? Tebliğ edenler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Sen tebliğ yapmış olursan risaletini yerine getirmiş olursunuz. Hangi ayet-i kerime?
Maide suresinin 92. ayet-i kerimesi. Atiullah ve atiur Resul'e. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Fen tevettüm. Eğer yüz çevirirseniz fennem aleyke Resul'e belâhel mubin. Maide 67'ye bakalım. Evet. Ya Resulü beler ma unzile ileyke min rabbike. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et diyor. Eğer bunu yapmazsan o takdirde onun risaletini sana gönderdiğini tebliğ etmemiş olursunuz. Allah seni insanlardan gibi. Öyleyse Resul için en büyük görev ne? Tebliğ. Biz de onun varisleri olarak bizim için en büyük görev ne? Tebliğ. Dolayısıyla insanların kurtuluşu bizim için kendi kurtuluşumuzdan çok daha önemlidir. Allah razı olsun. Bir takipçimiz, muhterem hocam, her ümmetin bir eceli vardır ayetine göre Müslümanların da sonu topluca mı gelecektir? Elbette her ümmetin bir eceli var. O Allah'ın takdir ettiği bir şey, durumdur. Ümmet deyince sadece Müslümanlar değil. Mesele nedir? İşitenler de bir ümmettir. Bir kavimdir. Üstünde tabi onlar da bir ümmettir, kavimdir. Yani aynı özelliği paylaşan insan topluluğu. Bir takipçimiz, muhterem hocam, Nur suresi 36, 37, 38. ayetini açıklar mısınız? Evet, o ayetlere bakalım inşallah. Allah Teala Nur 36'da Allah'ın içinde isminin yükseltilmesine ve zikredilmesine izin verdiği evlerin içinde Allah'ın nuru vardır. Orada onu sabah akşam tesbih ederler. Şimdi orada onu sabah akşam tesbih ederler olduğuna göre bunlar tesbihtedir, irade teslimini de yapmışlardır. O zaman elbette Allah'ın nuru var kalplerinde. Nur 37, onlar daimi zikrin sahipleri. Ricalun la tulukum ticaretin ve la beyin an zikrillahi ve aknamu salat itaat zekat. Böyle daimi zikre ulaşanlar için ticaretin, alışverişin onları Allah'ın zikrinden namazı ikame etmekte, zekatı vermekten alıkoymadı. Yani dıştaki aktiviteler onları asla zikirden alıkoyamazlar çünkü artık o daimi zikre ulaşmıştı. 38, Allah onların yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde vermek için onlara fazlından arttırır. Allah dilediği kimseye hesapsız rızıklandırır. Allah razı olsun. Bir takipçimiz, muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, efendim size hicreti emrediyorum diye geçen hadisindeki hicret kavramı neyi ifade ediyor? Sevgili kardeşlerim, size Allah'ın bana emrettiği 5 emrediyorum. Dinlemeyi emrediyorum 1. İtaati emrediyorum 2. Cihadı emrediyorum 3. Hicreti emrediyorum 4. Cemaat olmayı emrediyorum 5. Hicret ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük ve Allah'a ulaşması. Ne diyordu Ankebut 26'da? Ve amene lehu Lut. İni muhacirun ila Rabbi. Lut aleyhisselam Hazreti İbrahim'e iman ediyor. Kale inni muhacirun ila Rabbi. Ben Rabbime hicret edeceğim. İşte Rabbe hicret, ruhun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması. Ama öbür taraftan tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Öyleyse daimi zikre ulaşana kadar da tövbe devam ediyor. Hicret de devam ediyor. Tövbeyle hicret başlıyor. Ve devamlı olarak kişi tabakadan tabakaya geçerek en son en zirve noktada iradesini de Allah'a teslim ediyor. Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden.
El-Fatiha maasere var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Kalpten çok, seni çok seviyorum. Sana ulaşmayı istiyorum.
1: Evliya olmamız için Allah'ın bize bir güç vermesi lazım. Allah ona değişik bir akıl veriyor. Allah'ın evliyası olmak için Allah'ın insanlara yardımı nasıl ulaşır? Allah-u Teala diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Bakara 185. Allah yürüdüğü bükümlüyüz, vela yürüdüğü bükümlüyüz. Ve Allah-u Teala bizim için eğer zorluk dilemiyor, kolaylık diliyorsa, bu kolaylık bir dilektir. Sadece bir dileğimiz olacak. Bana ulaşmayı dileyecekseniz, siz onu dilediğiniz zaman ben onu işitirim, görürüm ve bilirim. Gördüğünüzü işittiğim ve bildiğim anda derhal üzerinize tatbikatıma başlarım. Derhal yardımlarını ard arda gönderir. Öyleyse Allah'ın evliyası olmak için Allah'ın insanlara yardımı nasıl ulaşır? Allah'ın yardımının onlara ulaşabilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Zümer 54'te وَاَنِّي بُلَا رَبِّكُمْ وَاَسْتِمُ لَهُ Ona yönelin ve teslim olun. Bir dilek ve teslim olun. Ölmeden evvel. Sonra yardım olmasınız. Öyleyse Allah-u Teala ulaşmayı dileyen, teslim olmayı dileyen, ulaşmayı dileyen kişiyi üzerine 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1 dolar TL, 2 bayram tatili kaç gün, 3 öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5 kedi, 6 Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eşdeğeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça, 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim
geçici zevkleri oluşturabilir insanda, ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insan-ı kamil olabilmek. Birinci sual, insan-ı kamil kimdir? Sevgili kardeşlerim, kemal kelimesi, tekamül kelimesi, kamil kelimesi hep aynı kökten gelir ve Türkçedeki manası olgunlaşmadır. İnsanın kamil de manevi tekamülün, manevi olgunlaşmanın en üst noktasına ulaşmış olan kişidir. Unutmayın ki bütün insanlar tekamül için, insanı kamil olmak için yaratılmıştır. Allah'ın muradı herkesi kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmaktır. İnsanın manevi tekamülün temelinde zikir vardır. Zikir yaptıkça Allah yolunda devamlı tekamül ederiz. Manevi güzelliklerin sahibi oluruz. Kemalatımız gün be gün artar. Neticede daimi zikirde insanı kamil oluruz. Kamil insan olmamız hikmete bağlıdır. O sebeple Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, yani insan-ı kamilin sohbetinde bulunmak, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Muhakkak ki Allah bu meclislerde hikmet nuruyla ölü kalpleri diriltir, yağmur suyuyla ölü toprakları dirilttiği gibi. İster hikmet nuru olsun, ister yağmur suyuyla ölü topraklar dirilsin, aynı muhtevaya sahip bir mesaj içeriyor. Allah Teala Tin Suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz bir zaman insanı, nefsini ehsen-i takvim içinde nefs tezkesi ve tasfisi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Bu nefs tezkesi ve tasfiyesi aynı zamanda Allah'ın hepimize farz kıldığı 7 safa ve 4 teslimi yaşamayı ifade eder. 7 safa 4 teslimden Murat, sahabe bunu gerçekleştirmiş. İnsan hedefimiz. Sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sahabenin hepsi Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Hepsi fizik vücut teslimine ulaşmışlar. Hepsi nefs teslimine ulaşmışlar. İrşada ulaşmış ve irade teslimiyle insan-ı kamil olmuşlar. Sahabenin başlangıcına baktığımız zaman hepsi cahiliye dönemi içerisinde alabildiğine aralarında kan davası, Arap aşiretleri arasında alabildiğine bir kan davası, kıt çocukların diri diri gömüldüğü bir cahiliye kültürü, kısacası hepsi cahiliyenin doruklarındayken Allah Resulü hidayet güneşi olarak vazife aldı ve o cahiliye adetleri üzere hayatını yaşayan bedevilerden asr-ı saadeti yaşayan mutlu bir toplum, İnsan-ı kamillerden oluşan mutlu bir toplumu oluşturdu. Dinimiz zaten herkesi insan-ı kamil kılmak üzere Allah'ın koyduğu kanunlarla ifade edilebilir. İkinci sual, insan-ı kamil olma vasfına herkes ulaşabilir mi? Evet, kapı herkese açık. gelişim basamakları içerisinde eğer diyorsak ki insan-ı kamil olmanın yegane vasıtası zikirdir, o zaman Allah'tan hoşlanmak, Allah'a sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak olan bütün bu geniş yelpazeyi basamakların hepsini zikirle aşabiliriz. Ali İmran Suresinin 31. ayet-i kerimesinde eğer Allah'ı seviyorsanız كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَبِعُونِي bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah-u Teala'yı seviyorsanız öyleyse 12 tane insanla mürşidine tabi olanlar onlar Allah'ı sevenlerdir. Ama Allah-u Teala'nın Ali İmran Suresinin 134. ayet-i kerimesinde belirttiği gibi Allah muhsinleri sever. Muhsinler kimlerdir? Bizi gücü teslimini gerçekleştirenlerdir. Allahu yuhibbul muhsinin. Ellezine yufinkusene fi zarai ve derai ve kazinul azi ve ahfanen nas. Vallahu yuhibbul muhsinin. Yani Allah Teala ruhunu teslim edenleri de sever. Allah Teala fizik vücut teslimini yapanları sever. Ve Allah Teala nefsini teslim edenleri de nefs teslimi Allah'a aşık olmakla hayranlık irade teslimiyle oluşan bir neticedir. Başlangıç noktasında Allah Teala bütün herkese وَاَحْتَسَبُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا hepiniz toptan Allah'ın ipine sırat-ı müstakime sarılın. وَلَا تَفَرَكُوا fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Siz birbirinize düşmandınız. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Yani Allah'ı sevenler onlar kalpleri sevgide birleşenlerdir. O sebeple Ali İmran 119'da siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İnsanın kamil olmak, kemal derecesine olgunlaşmak hepimizin hakkıdır. Ama bunu sadece sevenler yaşayabilir. Bir insan evvel Allah'tan hoşlanır, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra Allah'a hayran olur. Allah'tan hoşlanmak Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'ı sevmek mürşide tabiyetle, Allah'a aşık olmak nefsin teslimiyle, Allah'a hayran olmak iradenin teslimiyle neticelenir. Bu bizim manevi yükselişimizdir. Mürşid sevgisi de Allah sevgisinin kokusudur. Mürşidi seven Allah'ı mutlaka ötekilerden daha çok sevendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki sizden biriniz beni anne babasından ve kendi nefsinden fazla sevmedikçe imanın kemaline eremez. Yani insan-ı kamil olamaz. Kemal derecelerinde ilerleyemez. Sahabe bu konunun en güzel örneğidir. Evet. Allah-u Teala'nın bizler için tayeti mürşidi annemizden, babamızdan ve kendimizden daha fazla sevmedikçe. Öyleyse ölçü belli. Her şeyden daha fazla mürşid sevgisine sahip olmamız gerekir ki insan-ı kamil olabilirim. Sizden biriniz beni annesinden, babasından, çocuğundan, bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz. Üçüncüsü var, her devirde kamil insanlar var mıdır? Evet. Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala özellikle وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّةٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Mürşitlerin hepsi Allah'a davet ediyor, hayra davet ediyor. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Maruf emretsin ve münkerden nehyetsin. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Arap 23. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Yunus 44. İnsanlar kendilerine zulmederler. Biz onlara zulmetmedik, onlar kendilerine zulmettiler. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder, zulmeder. Enbiya 87 muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Kasası oldu. Rabbim ben nefsime zulmettim. Vesaire böyle söylese. Hayır Allah'tan, şer bizim kesin nefsimizden. Füsület 33, 34, 35'te de yine insanı kamil olan mürşitlerin vasıfları veriliyor. Ama her devirde en büyük seviyedeki mürşit mutlaka devrin imamıdır. Bu ya bir nebi resuldür, peygamberdir veya bir veli resuldür. Aynı peygamberin şeriatıyla amel eden kişidir. Söz konusu olan sizin Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde yücelerek kamil insan olmanızdır. İnsan-ı kamiller her devirde mutlaka vardırlar. İnsan-ı kamil Türkçe tabiriyle erdemli kişi, yani faziletin sahibi olmuş kişidir. Nitekim bütün müşrikler kemal derecelerine ulaşmış insanlardır. Erdemliler onlardır. Onlar her açıdan faziletin gerçek sahipleridir. Allah'ın bütün Resulleri bu erdem kademesinin daha ötesinde erdemin sahipleridir. Devrin imamı ise onlardan da daha ötede erdemin sahibi. En üst seviyedeki mürşid her devirde devrin imamıdır. Enbiya 73'te وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْدُونَ بِيَمْرِنَا وَوْحَيْنَا فِي الْخَيْرَاتِ وَيْقَامِ السَّلَاتِ وَيْتَى الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Bu ayet-i kerimede Enbiya 73'te biz onların hepsini emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Nebilerin hepsi hidayete erdiren imamlar, yani insanlık familyası içerisinde, ailesi içerisinde en üst noktada insanı kamil, erdemli insan onlar, Allah'ın nebileridir. Ama nebiler arasında fetret dönemi var. O fetret dönemlerinden bir tane kavim Resulü'nü Allah seçer ve onu da vekaleten devrin imamı olarak tayin eder. Secde 24'te bunu açıklıyor. Onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ayetlerimize yakın sahibi oldukları için. Bunun dışında da diğer insanlardan Hindi Sabah 4 teslimi yaşayan insan-ı kamiller vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni annesinden, babasından, çocuğundan ve diğer tüm insanlardan daha fazla sevmedikçe. Öyleyse en üst seviyede mürşit sevgisine sahip olmamız gerekir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala bütün insanların tekamül edip kamil insan olmasını istiyor. Bir insanı bu hedefe ulaştıracak ilk adım ise Allah'a ulaşmayı dilemesi. Sizce hayattayken Allah'a nasıl ulaşılır?
2: en önemli İslam'ın 5 şartı ile çalışmak gerekiyor.
3: İyi bir kul olarak, kulluk ederek, ibadet ederek, Kur'an'a sarılarak,
4: ibadet ederek, dua ederek, düşünerek, sorgulayarak.
1: Hazreti Rabia olsun, Hazreti Meryem olsun, yaşarken dünya hayatında ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemişler. Sizin de o ermiş evliyalar gibi böyle manevi talepleriniz, dualarınız var mı?
2: İbadet yerine getirirsek bence Allah'a ulaşabiliriz.
3: İsterim yani, hiç öyle bir şey düşünmedim ama isterim.
5: Tabii her insan ister ama biz o kadar yani yapamayız zannetmiyorum. O kadar inancımız yok çünkü. Doğru düzgün hiçbir şeyi yapmıyoruz ki. Onu dilemeye yüzümüz yok yani.
4: İsterdim ama sanırım bana nasip olmaz yani. Onlar çok büyük alimler.
1: Çok kolay olduğunu söylüyor. Bir tek dilekle.
4: Duayla olur ama onlar kadar olamaz sanırım. Onlar çok büyük alimler.
1: Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
2: Seni çok seviyorum Allah'ım. Ben de yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı kalpten diliyorum.
3: Yaşarken ulaşmayı kalpten diliyorum. Çok seviyorum Allah'ım.
4: Sana ulaşmayı kalpten diliyorum. Mevlana gibi, Yunus Emre gibi. Ne olursun benim de ruhumu sana ulaştır. Seni çok seviyorum Allah'ım.
0: Bir misafirimiz ermiş evliya olmak konusunda her insan ister ama biz o kadar yapamayız. Çünkü o kadar inancımız yok. Onu dilemeye yüzümüz yok. Bir insanın kalpten Allah'a dileyip ermiş evliya olmaması mümkün müdür? Bir insanın kalpten Allah'a dileyip de ermiş evliya olmaması mümkün değil. Çünkü kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, o bizim vazifemiz. Ondan sonra hakkımız olan ruhumuzun Allah'ın zatına ulaştırılması, onu Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Zümer 53'te قُلْ يَا اِبَادِ اَلَّذِي اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسَهُمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'u yaghfiru zunubu cemiyen. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Şimdi o günahlar hep nefstendir ya, günahlar işleyen, her türlü bataklığa saplanmış, her türlü kötülüğün içerisinde kendini kaybetmiş bir insan. Öyle de olsa Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın rahmetini ümit kesme. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler onlar, tek dileğin sahibi olan kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Şura 13'te Allah dileğini seçer ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse onların ruhunu da kendisine ulaştırır. Fatır 5'te ise Ya eyyühen nasu enne va'dallahi hakkun. Allah'ın vaadi haktır. Yani Allah'ın vaadi nedir? Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'ın vaadi. وَلَا تَغُرَنَكُمُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. İşte iki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Allah-u Teala uyarıyor. Sakın şeytan sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. Ne yapsın? Kalbine Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve sakın da dünya hayatı da sizi aldatmasın. Hazreti Ömer'in sözü, şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Ve şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Öyleyse evliya olmak dünyada en kolay şeylerden birisidir. Çünkü evliyalık Allah'ın garantisi altındadır. Allah-u Teala evliyalık kapısını herkese açmıştır. Kim bu hedefe ulaşmak isterse kalbi bir talebi olması halinde Allah-u Teala mutlaka yardım edecektir ve onu ermiş evliya yapacaktır. Yunus Emre evliyalık bir dilektir. Bilene düğün dernektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde kamil insan olma hüviyetine ulaşmış resuller, mürşitler olduğunu söylüyor ve bize de o mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit bizi İslam'a ulaştırıyor, dinimizi öğretiyor, yola gösteriyor.
4: Mürşit benim için doğru insan, yani bilgili olmak. Bu tür şeyler ifade ediyor.
1: Günümüzde evet yaşayan evliyalara tabi olmayı ister miydiniz?
3: Ha, isterdim.
5: Tabii öyle insanlarla tanışmak isterdik. Yararlanmak isterdik. Çünkü hiç kimse bir şey öğretmiyor. Şimdi sadece bencilleşti, herkes kendi öğreniyor. Ya da okullarda öğretilen yetmiyor. Bizim de işte gördüğünüz gibi okullarda öğrendiğimiz hiçbir işe yaramıyor.
1: Allah-u Teala hacet namazı kılarak benden isteyin, mürşidinizi, din öğretici rehberinizi ben size göstereceğim diyor. Siz de yani ister miydiniz Allah'tan mürşidinizi?
4: İsterdim, evet.
1: Kamil insan olabilmemiz için onların bize ne gibi katkısı olabilir?
3: Bir yol gösteriyorlar aslında, bir yere tabi olmak oluyor ama hani tamamen bağlı olmak değil. Hani bu sefer ufkumuzu çok kapatıyor. Hani cemaat olsun veya farklı bir şey olsun. Ama güzel yönde kalben...

0: basamaklar içinde olgunluğun başlaması gerekçesinde hep yanlarında olmuş ve onlar da hep ehli zikir olan Allah Resulüne sormuşlar, cevaplarını almışlar, yaşamışlar, öğretmişler, hayatlarına tatbik etmişler. Yusuf 53'te وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اَنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوِي Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötülen bir der. Öyleyse nefsimiz devamlı şerri emrediyor. Ama kamil insan devamlı hayır işleyen, hayra ulaşan kişidir. O zaman hayra ulaşabilmek hepimizin vazifesi. Nefs tezkiyesini mürşit yapar. Ehli tefekkür ve ehli tezekkür bunlardan hangisi en üst seviyede? Ehli tezekkür tabii ki. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yapanlar var Allah'ın mürşitleridir. Her insan düşünce platformunda sahip olduğu fikri hacmi kadar bir ufku işgal edebilir. İşin içinden çıkmadıkları konuları kendi düşüncelerine göre çözmeye çalışırlar ve belli bir noktaya kadar da ulaşabilirler. Daha ötesi sadece zanlardan ibarettir. Zansa hiçbir devirde hakikatin yerini tutmaz. Bu sebeple düşünürler arasında hep farklı düşüncelerin olduğunu müşahede ederiz. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa zikir yaparak nefsini tezkiye etmek üzere harekete geçer. Daimi zikre ulaştığında tıkandığı her noktada ufkunu mutlaka Allah açar ve yeni bir ufka ulaşır. O kişi düşüncesini daha geniş boyuta devam ettirir. Neyle? Ehli zikre sormakla. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Kamil insan olma yolculuğumuzda Allah için yaptığımız hizmetlerle diğer görevlerimiz arasında dengeyi nasıl kurmalıyız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. Esselamu
0: aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Kamil insan olma yolculuğumuzda Allah için yaptığımız hizmetlerle diğer görevimiz arasında dengeyi nasıl kurmalıyız? Sevgili kardeşlerim, Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah için yaptığımız hizmetler ismi üzerinde Allah için yapıyoruz. Ama diğer görevlerimiz onlar kendi nefsimiz için. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin zikir senin için, namaz senin için, oruç senin için vesaire bunlar hepsi senin için. Ama benim için ne yaptın? Allah-u Teala'nın indinde en makbul olan Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Başka insanlar hizmette, vakfa hizmette hep manevi hizmetlerdir. Allah için yapılan hizmetlerdir. Ama sizinle direkt olarak Allah arasında ilişkiler her zaman önde gelir. Hizmet ediyorsunuz ama bu arada namazın vakti gelmiş. Namazını o vaktin içinde mutlaka kılmak mecburiyetindesiniz. Tasavvufta namaz sahabenin yaptığı gibi daimi vaktinde kılınır. Namazınızı Allah ile olan vazifelerinizi yapacaksınız. Ondan sonra başka insanlara yardımla, hizmetten mutluluğunuzu yaşayabilirsiniz. Sıralama söz konusuysa böyle değerlendireceksiniz. Öyleyse namazımızı kılacağız, Allah'ın olan vazifelerimizi yapacağız. Ondan sonra başka insanlara yardımla, hizmetle mutluluğu aşıracağız. Yani her ikisinin de yeri vardır inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre manevi tekamülünün anahtarı zikirdir. Ve Allah her gün 24 saatin her anında Allah'ın ismini zikretmemizi emrediyor. Sizce zikrin insana faydası nedir?
3: Allah'ın zikriyle günahımızı siliyoruz, Allah'a ulaştırıyoruz. Bir de sevabımız artar değil mi?
4: Her an Allah'ı hatırlamak, onun bizi gözettiğini bilmek. Yani onunla bir bağ kurmak.
5: Yine ilk konu gibi ona ulaşmayı, ondan yine yardım dilemeyi, onun adını anmamız bizi, ruhumuzu rahatlatır.
2: Zikri diğer ibadetlerden farklı kılan şey nedir?

0: kalbi harekete geçirmek, daha çok harekete geçirmek.
1: Zikir yapan bir insan mutlu olur mu?
2: Tabii ki mutlu olur. Çünkü zikir etmekle gönül açılır. Allah'ın zikirlere rahat olur.
0: Sadece zikir yeterli olmuyor ya. Biraz ilim de katmak gerekiyor. Yoksa zikirle mutlu olunuyor. Ama bir yer yani çok kısa bir süreliğine kalp atıyor, heyecan duyuyor. Ama ilimle de bunu destekleneceğini inanıyorum.
1: Allah Allah Allah diye zikrediyor musunuz?
2: Tabii ki. Yani namazdan sonra tesbihlerimizi çekeriz zaten. Allah'ımız bize hiç muhtaç değil. Biz Allah'a muhtacız. Ondan dolayı Allah bizim sabrimizi şey istiyor. Biz ne kadar uğraşıyoruz Allah'a ulaşmak için onu görmek istiyor. Onu gördüyse zaten bizden razı olur. Her şey yoluna olur bence. Allah bizi seviyor yani o.
3: Misafirimiz ki mutlu olunuyor ama çok kısa bir süreliğine kalıp heyecan duyuyor. İlimle de bunu desen gerekiyor. Zikir ve ilim arasında nasıl bir ilişki vardır? Gerçekten faydası ilmin sahipleri onlar zikretmeyenlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Diliyle alim kalbiyle cahil olanlar zikretmeyenlerdir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilemezse o kördür, sağırdır ve dilsizdir. Kördür, irşad makamını irşad makamı olarak görmez. Sağırdır, onun sözlerinin manasına varmaz. Dilsizdir, hiçbir zaman hakkı konuşmaz. Allah Teala kişinin kalbinde hayır görüp de onu seçtiği andan itibaren onu adım adım etrafındaki olaylarla başka insanların ona söyledikleriyle vesaire ilim sahibi etmeye başlıyor. Bu kulaklarımızdan giren kalbimizde idrak ettiğimiz ilim bizi mutlaka mürşidimize ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşırsa o noktadan itibaren ilmi ondan almaya başlar. Bu muhtevayı en güzel şekilde yaşamak zikir yaparak kemal derecine birer birer aşmakla mümkündür. Ama mürşide tabiyet olmadan zikrin hüküm ferma olması mümkün değildir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
4: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Size bir sorum olacak inşallah. Yaşadığımız her imtihanın kamil insan olmamıza bir katkısı olduğu söylenebilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden.
3: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak. Yaşadığımız her imtihanın kamil insan olmamıza bir katkısı söylenebilir mi? Evet. Her türlü problem Allah Teala tarafından bizim karşımıza bizi daha güçlü, daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef bizim mutsuz olmamız değildir. Mutluluğu yakalamamızın şartlarına bizi adapte edebilmektir. Mutluluk bizimdir. Biz ona layık oldukça ama mutluluğa layık olmak mecburiyetindeyiz. İmtihan olacağız. İmtihanlardan her imtihan bizi biraz daha Allah yolunda biraz daha bilecek. Biraz daha ona dayalı olacağız. Biraz daha Allah'a güveneceğiz ve biraz daha güçlü olarak hedefe yaklaşacağız. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an-ı Kerim öğrenmek önemli midir? Çok çok önemli. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz vaaz ettiği iki hadiste size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Yani dinin yegane kaynağının Kur'an-ı Kerim olduğunu bu iki hadis de bizlere net olarak açıklıyor. Resulullah'ın sünneti Kur'an-ı Kerim'in hayata geçirilmesi, yaşanmasıdır. Kur'an'daki İslam'ın yaşanması eşittir tasavvuf. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabenin yaşadığı hayat A'dan Z'ye kadar Kur'an-ı Kerim'in tatbikatıydı. 7 safa 4 teslimin yaşanmasıydı. İşte Kur'an-ı Kerim bize sahabenin hayatını projekte ediyor. 23 sene boyunca Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah'ın verdiği Kur'an-ı Kerim müfredat programı, Kur'an-ı Kerim'deki İslam dininin müfredat programını Allah-u Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Resulullah'a verdiği 5 görevle bize açıklıyor. Allah Teala buyuruyor ki sizin içinizden size bir Resul peygamber gönderdik. Birinci görevi ayetlerimizi size tilavet etsin. İkinci görev sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Üçüncü görev size kitabı öğretsin. Dördüncü görev size hikmeti öğretsin. Beşinci görev hikmetin ötesini öğretsin. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, ayetlerin tilaveti, nefs tezkiyesi, Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğretilmesine tekabül ediyor. Ama kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesinin öğretilmesi ise Kur'an-ı Kerim'in ruhunu muhtevasına alıyor. Şimdi tekrar eski slaytımıza dönecek olursak, 23 sene boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sahabenin birlikte yaşadığı Kur'an'daki İslam ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sahabenin hayatını bize projekte etmesi bu slaytta net olarak anlatılıyor. Ne demiştik? İnsanla Allah arasında 28 basamaklık bir İslam merdiveni söz konusu. Bu 28 basamaklık İslam merdiveninin ilk 14 basamağında Resulullah'ın birinci görevi, ayetlerin tilaveti var. 14 ile 21. basamak arasında Resulullah'ın ikinci görevi, nefs tezkiyesi var. Bu İslam'ın temelidir. Kur'an'daki İslam'ın temelidir. Ve bugünkü konferansımızın konusu Kur'an-ı Kerim öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenmektir. Tekrar slaytımıza dönecek olursak ne görüyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in birinci ve ikinci görevi
Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretmektir. Ama kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesinin öğretilmesi ise Kur'an-ı Kerim'in ruhunun öğretilmesidir. Ve ayetler net olarak bizlere bunu açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenilmesi Zümer 17 ile başlıyor sahabe açısından. Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab ettiler? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Mümtehin 12 ikinci 7. safhada 12 tane insanla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mürşidin hası olan Peygamber Efendimiz'e ihsanla tabi oldular. Ve nefs eskesi paralel ruhun 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşması Rad 21'de açıklanıyor. Bu bir ve ikinci görevler Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim'in lafzını sahabeye öğretmesi şeklinde ayetlerde yer alıyor. Ama ne zaman ki kitabın öğretilmesi fizik vücudun Allah'a teslimine tekabül ediyor, bu Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu, ikinci ruhu, üçüncü ve dördüncü ruhu, dört tane Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhunu fizik vücudun teslimiyle sahabe öğrenmiş oluyor ve böylece Alimnan 20'ye göre sahabenin hepsi fizik vücutlarını da Allah-u Teala'ya teslim ettiler. Ama insanlarla arasında 28 basamaklı İslam merdivenin 25. basamağında fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim eden sahabe 26. basamakta nefsini de Allah'a teslim etmek suretiyle daimi zikre ulaştılar. Bu işin hakikatidir. İşte Kur'an-ı Kerim'i bir ağaca benzetirsek kökü şeriat. Nedir o kökü şeriat? Ruhun mutlaka Allah'a teslim edilmesi söz konusu. Ama gövdesi tarikat mutlaka fizik ucunda Allah'a teslimiyle ne yapılması lazım? Yapılması gereken hakikat şu. İlk dört ruhu, Kur'an-ı Kerim ilk dört ruhunu kişinin öğrenmesi gerekir. Ama meyvesi hakikat, nefsin Allah'a teslimiyle kişi daimi zikre ulaşıyor ve ayaktayken, otururken, yanı suya atarken Allah'ın zikreden daimi zikrin sahibi. Bu ne anlama geliyor? Bu kişinin hayatından iblisin artık çıkması manasına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki herkesin bir şeytanı var. Sahabe soruyor, senin de var mıydı ya Resulullah? Evet, ama benim Müslüman oldu işte. Kişinin şeytanı elbette Müslüman olmaz ama nefsini Allah'a teslim ettiği zaman o artık şeytanın bizim üzerimizdeki etkisi sıfır. Çünkü şeytan nefsin afetleriyle kişiye kumanda ediyor. Ama nefs 19 tane faziletin sahibi olmuş, daimi zikre ulaşmış da artık o kişinin üzerinde şeytanın tesiri sıfır. Şeytan uğraşmaz mı? Uğraşır ama her seferinde mağlup olur ve şeytan artık o kişinin emrinde, hizmetindedir. İhlasa ulaşmak yine Kur'an-ı Kerim'in 6. ruhunu muhtevasına alıyor ki bu kişinin ihlasa ulaşmasını ifade ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in 7. ruhu 7 tane kademeyi ihtiva ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in 7. ruhu kendi arasında 7 kademeyi ihtiva ediyor. Bu 7 kademenin birincisi günahların örtülmesi. Salihler. İkinci kademesinde şehitler salah nurunun verilmesi. Ve üçüncü kademesi sıddıklar makamı,
Günahların iki defa sevaba çevrilmesi, dördüncüsünde iradenin Allah'a teslimi mürşitler ve beşinci kademesinde ise inşaada memur ve mezun kılınanlar şahitler olarak yer alıyor. Altıncı kademesinde kavim resulleri var, meleği resuller ve yedinci kademesinde devrin imamı var. Buna kavim resulleri dememiz daha uygun. Çünkü Nas suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ يَبُدُ اللّٰهُ وَاَجْتَنَبُوا تَاغُوتَ Biz bütün ümmetlere, bütün milletlerin içerisinden tağuta kul olmak için iştinab etsinler, o Allah'a abd olsunlar diye Resuller bahsettik. Bir kısmı hidayete erdi, diğerlerin üzerinde delalet hak oldu. Şimdi asil noktaya gelelim. Geleneksel din tatbikatı içinde hakikat bu iken, geleneksel din tatbikatı Resulullah'ın bu hadisini nasıl anlamış? خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمُهُ Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu öğrenen ve öğretendir olmasına karşılık aradan 14 asır geçmiş. 14 asır sonra Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in söylediği bu hadisi aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i Arapçasını öğrenen ve öğretenine çevrilmiş. Yani asli manasından tamamen saptırılmış. Şu anda insanlar hep Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını tecvidle öğrenen ve öğretenler muhtevası içinde birbirlerinin arasında yarışıyorlar. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını, tilavetini, kıraatını öğrenen ve öğretenlere çevrilmiş. Kur'an-ı Kerim'i istediğiniz kadar en üstte Arapların okuyabilecek güzellikte okuyun. Bu okumanız sizi kurtuluşa, cennete ulaştırmaz. Ne yazık ki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in söylediği söz asli anlamından tamamen çok uzaklara hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak bir hüviyete ulaşmış durumda. Acaba Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne demek istiyor? İki ayrı cümleyle sonuca ulaşırım. Aranızda en hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir diyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Ve 14 asır sonra bu Resulullah'ın sözü tamamen asli manasından saptırılmış vaziyette. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bu konuda başka bir şey söz sizin Efendimizin sizden en hayırınız Mehdi Aleyhisselam'dır. Yani ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisi Kur'an-ı Kerim'in Arapçasından kıraatını, tilavetini öğrenmek ve öğretmek değildir. Tam tersi, Kur'an-ı Kerim'in yedi safhasının din tatbikatından çıkartıldığı bir dönemde Allah'ın hidayetle görevli kıldığı ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Resulullah'ın geleceğini bize müjdeledi Mehdi Aleyhisselam 40 küsür sene Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretmiştir. Hatta ona karşı çıkan geleneksel din tatbikatının müntesipleri bu Arapçayı da okuyamıyor. Arapça bilmeyen bir kişi bize nasıl Kur'an-ı Kerim öğretebilir diye hep karşı çıkmışlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in Mehdi Aleyhisselam için buyurduğu bir başka hadiste ümmetimin en hayırlısı ve sizin zorluklarınızı giderecek veliniz olan kimseye katılınız o Mehdi'dir. Acaba neden bunu söylüyor? Çünkü o Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu size öğretecek.
Kur'an-ı Kerim lafzını ve ruhunu öğretiyor Mehdi Aleyhisselam. Tilavetini değil. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir başka hadiste Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur. Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin muradı Kur'an-ı Kerim'in lafzının ve ruhunun sadece öğrenilmesi ve öğretilmesi değildir. Onun aynı zamanda yaşanmasını istiyor. Kur'an-ı Kerim Kur'an'ı hayatımıza geçirmemizi istiyor. Kur'an-ı Kerim'de ne varmış ki ne yokmuş? Biz soralım. Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir şey mi acaba? Allah Teala ne diyor? Biz bu Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an-ı Kerim'e koyduk. Kur'an-ı Kerim'in kuru lafzına bakıp da bu Kur'an-ı Kerim'e her şeyin sığması mümkün olur mu? Tabii ki değil. Kur'an-ı Kerim'i hafife alanlar var. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzının ve bir de yedi ruhun olduğunu unutmayın. Lafızda olmayan her şey ruhta yer almış durumda. Kur'an'da her şey açıklanmış. İşte tam yedi tane ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Orada Kur'an-ı Kerim'in tilaveti hiçbir mana ifade etmez. En güzel tilavet eden, müzikle Kur'an-ı Kerim'in en güzel okuyabilen, müzikal bir statü içerisinde onu kulağa hoş gelen bir hüviyete sokan kişidir. O Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i camilerde okunsun diye, ölülerin arkasına Yasin okunsun diye sadece daha güzel, daha güzel, daha güzel müzikal standartlarda okusun diye indirmemiştir diye Allah Resulü bizlere Kur'an-ı Kerim tilavete değil hidayetle okunur. Vazetli hadisle açıklamış oluyor. Mehmet Akif Ersoy'un vazetli sözlerden bir tanesinde bu Kur'an-ı Kerim mezarlarda okunmak için indirilmedi. Bu Kur'an-ı Kerim fal bakmak için de indirilmedi. Bu Kur'an-ı Kerim yaşamak için indirildi. Evet bakın, ibret alınmaz her gün okuruz ezbere de, bir ibret aranmaz mı ayetlerde? Ya okur geçeriz bir ölünün toprağına, ya açar bakarız Nazm-ı Seccin'in yaprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne teze mezara okunmak, ne de fal bakmak için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne duvarlar asılmak, ne el sürülmemek için. Bir kısa videomuzu size hatırlatalım. İmam mı öksüz, Kur'an, daha doğrusu Kur'an mı öksüz, imam mı hırsız diye. İşte insanlar Kur'an-ı Kerim'e kılıflar dikmişler, duvara çivi çakmışlar ve o kılıfın içinde orayı duvara asmışlar. İşte Mehmet Akif Ersoy bunu böyle ifade ediyor. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne duvarlara asılmak, ne de el sürülmemek için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne tesip, ne sülüs, ne de hat yazmak için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne tapınak, ne tutuk, ne de vaaz için. Vaaz dini için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne meslek kaygıları, ne kariyer hesapları için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne erkeği yüceltmek, ne kadını aşağılamak için. Ne araba paya vermek, ne acemi hor görmek için. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Bir zamanlar gelir ki Müslümanlar birbirinden ayrılır, parçalanırlar, fırkalara ayrılırlar. Dinlerini, emirlerini bırakıp kendi düşüncelerini, görüşlerine uyarlar. İşte dinlerin emirlerini, Kur'an-ı Kerim'in bütünü içinde yer alıyor. Onları bırakıyorlar ve kendi düşüncelerine, görüşlerine, zanlarına tabi oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'i mizmarlardan yani çalgılardan şarkı gibi okurlar. Allah için değil, kev için okurlar. Böyle okuyanlara hiç cevap verilmez. Allah-u Teala bunlara lanet eder, azap verir.
İngilizler Müslümanlarla baş edebilmek için, Müslümanları da boyunduru altına alabilmek için bakın ne demişler. Ya Müslümanlarından Kur'an'ı alacaksınız veya Kur'an'ın Müslümanları Kur'an'ın anlamasına mani olacaksınız diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'i Müslümanlarından almak mümkün değil. Çünkü Allah-u Teala Hicr 9'da اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَ وَاَنَّا لَوْ لَحَافِزُونَ bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altında olduğuna göre Kur'an-ı Kerim'i Müslümanın elinden almak mümkün değil. Ama ikinci şey, Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i anlamasına mani olacağız. İşte Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i anlamalarına mani olmak, İblis bunu başarmış. Ne yapmış? Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Evet. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Eğer siz dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur derseniz, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Yunus 7'ye göre اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَوْنَ بِيَا onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İşte Allah'a ulaşma dileğini din tatbikatından çıkartarak Müslümanların Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu öğrenmesine mani olmuşlar. Artık kim kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ayetlerden gafildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu meyanda söylediği hadiste ne diyor? Ümmetim içerisinde ilk kaldırılır şey emanet ve huşudur. Emanet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ruh emanettir. Ve dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşmasını yerine getirmezseniz o zaman huşu sahibi olamazsınız. O zaman huşu sahibi olmayan insan istediği kadar namaz kılsın. Namazı olmayanın orucu da yoktur. Orucu olmayanın zekatı da yoktur. Zekatı olmayanın zikri de yoktur. Ve böylece tamamen yani Allah'a ulaşma dileğini din tatbikatından çıkartarak İnsanların Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu öğrenmesine, yaşamasına mani olmuşlar. Ve Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenmek ve öğretmek şekline dönüştürmüşler. Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak farz mıdır? Hayır değil. Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okumak şarttır, farzdır, lazımdır. Tecvidsiz okuyan günahkardır olayı tamamen bir safsata. Bununla hiçbir alakası yok. Kur'an-ı Kerim 8 milyar insanın kitabıdır. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Ahir zaman peygamberinden sonra nebi gelmeyecek ve her kavim içerisinde Allah'ın veli resulleri var. Resulullah'ın mirasını devralan veli resulleri var. Her kavim keçinde o kavmin ana lisanıyla Kur'an-ı Kerim'i lafzını ve yedi ruhunu öğretmekle vazifeli. Onların tecvidle okuması söz konusu değil. Bir din adamına soruyorlar, en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten hadisini nasıl anlamalıyız? Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve öğretmekle ilk kastedilen onun tilavetini öğrenmek ve öğretmektir. Resulullah ise Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur. Yani Resulullah'ın söylediğin tam tersine din adamı söylüyor. Adam dinin yaşanmasını, bir din adamın yorumu, Kur'an kursu sayılarımız arttı, fetih,
ruhlu gençler nesille yetiştirmek için bu emekleri veriyoruz diyerek tamamen Resulullah'ın söylediğinin aksine hep Arapçasına yoğunlaşmışlar. Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Eğer o kitabı yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dil mi? Ne demek o? Kur'an Arapça. Hani o araba yabancı dil mi? Her milletin içinde kavim resulleri var ve Allah tarafından seçilmiş bu kavim resulleri o kavme kendi lisanıyla Kur'an'ı öğretiyorlar. Ve Allah Teala şöyle buyuruyor. De ki o ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir ameni olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Mümin olmayanlar, ameni olmayanlar için kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür. Yani ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Ve ister Tevrat olsun, ister İncil olsun, ister Kur'an olsun, hepsi hidayet ve nurdur. Hidayet ve nur. Hidayet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ve fizik vücudun Allah'a teslimiyle gerçekleşiyor. İşte Allah'ın kitapları öğüttür, hidayet ve nurdur. Nasıl Maide 44'te Kur'an-ı Kerim amin olanlar için, yani amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve şifadır. Amin olmayanlar için de sağırlık ve körlüktür Kur'an-ı Kerim onlar için. Tabii şöyle bir sual akla gelebilir. Sadece Kur'an kursu sayıları arttırarak Osmanlı yükseleme dönemindeki gibi nesiller yetiştirebilir miyiz? Hayır, mümkün değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim şüphesiz ki benden sonra ümmetimden bir zümre gelecektir. Onlar Kur'an-ı Kerim okuyacaklar. Fakat Kur'an-ı Kerim'in feyzi onların boğazlarından öteye geçmeyecektir. Yalnız dilde kalacaktır. Nitekim onlar okuyun. Okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar. Bir daha ona dönemeyeceklerdir. İşte bütün insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır. Evet, Kur'an okuyorlar ama Kur'an kursaklarından geçmiyor. Kur'an-ı Kerim önce bir lafızdan teşekkül eder. Yani sözlerden, sonra da bu sözlerin derin manalarına girilir. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı ve de yedi ruhu söz konusudur. Velayetin her makamında sadece bir ruha girilebilir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın mutlaka Allah'a teslim olmayı emrediyor. Allah-u Teala'nın indinde hem lafzı hem de ruhu ifade ediyor. Eğer kelimelerin yapısal anlamından hareket edersek gerçekten Arapçayı bilen herkes normal sırada Kur'an-ı Kerim'in kelimelerindeki manayı çıkartabilir. Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ama daha ötede ruhu da ihtiva eden bir muhteva söz konusu ve her devirde Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğreten, yani Kur'an tefsiri tamamen devrin imamıyla gerçekleşebilir. İrşad dediğimiz zaman mutlaka bir öğreten vardır ve yaşatan vardır. Bir de öğrenen ve yaşayan vardır. Evet, mürşid öğreten ve yaşatandır. Mürid de öğrenen ve yaşayandır. Sahabe gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öğreten ve yaşatan dedi sahabe için. Sahabe de öğrenen ve yaşayandı. Kişi veli olana kadar öğrenen şey lafızdır. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Kur'an-ı Kerim'in lafzını muhtevasına alıyor.
Ne zaman kişi nefs tezkiyesini gerçekleştirir, Allah'ın evliyası olur, ondan sonra bu kişi bir adım daha atar ve yeni bir noktaya ulaşır. Burası Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Kur'an-ı Kerim'in ruhu 7 basamakta gerçekleşir. Sizler Kur'an-ı Kerim'in hem lafzını hem de ruhunu anlatmak asıldır. Kur'an-ı Kerim bütünüyle bir ayet-i kerimesinde yer almıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütünü bir ayette yer almıştır. Bu ayet Bakara suresi 151. ayet-i kerime. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in hem lafzını veriyor hem de ruhunu veriyor. Lafız size ayetleri tilavet ediyor, nefsinizi tezkiye ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ama kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi de Kur'an-ı Kerim'in ruhunu muhtevasına alıyor. Ve Allah şöyle buyuruyor: ey sahabe, sizlere sizin aranızdan bir Resul gönderdik. Ayetleri size okusun. Ayetleri deyince Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'i anlatacak. Peygamber Efendimiz aradan unutmayın. Sahabenin ana dili Arapçaydı. Kur'an-ı Kerim de Arap lisanıyla indirildi. Böyle olmasına rağmen Araplar, yani sahabe, Kur'an-ı Kerim'i anlayabilecek bir niteliğin sahibi değillerdi. Her bilmedikleri suali Resulullah'a soruyorlardı. Nitekim Allah-u Teala da öyle emrediyor. Bakara 186'da اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَنِّي خَرِيبٌ اُجُوبُ دَعْوَةِ اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَالْيُمْنُوا بِي لَعَلَّمَ يَرْشُدُونَ Kullarım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim. Eğer sadece Kur'an-ı Kerim lafızdan ibaret olmuş olsaydı, ana lisanı Arapça olan sahabe zaten bunu gerçekleştiriyordu. Ama ötesinde, lafzın ötesinde yedi ruhunun anlaşılması, öğrenilmesi ve yaşanması ancak Resulullah'ın öğretmesi ve yaşatması ile mümkün. Bir lisanı bilmek o lisanın ruhunu anlamaya hiçbir zaman yeterli değildir. Lafzı da gene öğreten olduğu takdirde öğrenebilir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer günde arşın gölgesi altında bulmayı arzulayan, delaletten kurtulup hidayet üzere bulmayı istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'i ders alın. Kur'an-ı Kerim her yönüyle öğrenmeye çalışın. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkan ve amel terazisini azarlaştırandır. Birinci görev Resulullah'ın mutlu olmak isteyen. Kimdir o? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. İkinci grup şehit olmak isteyen. Gerçekten de Allah'a ulaşmayı diledikten sonra şehit olan bir insan salihler zümresine katılıyor. Üçüncü görev kıyamet gününde kurtulmayı dileyen. Evet, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen yine kimler kurtulabilir? Kazandığı derece, kaybettiği derecenin fazla olanlar. Dördüncüsünde mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmak arzulayan. Beşincisinde arşın gölgesi altında, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan. Beş, delaletten kurtulmayı isteyen. Altı, hidayete koşmayı isteyen. Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Çünkü Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Allah sözlerinin, diğer insanların sözlerinin üstünlüğü, Allah'ın mahlukatına olan üstünlüğü gibidir. Rahman'ın kelamıdır. Yani Kur'an'ın her sözü bütün insanların sözlerinin üstündedir. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Gerçekten de kim Kur'an'ın emrettiği kalben Allah'a ulaşmayı dilersek ya Allah-u Teala, bunu 73 ayet-i kerimede bize açıklıyor. 19 fiille 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ve bu farzı yerine getiren kişi şeytana karşı insanı kendisini koruyor, amel terazisini de ağırlaştırıyor. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, kişi öyle cennetlik amel işler ki kendisiyle cennet arasında bir mesafe kalır ve kitabın hükmü devreye girer ve kişi cehenneme gider. Yine kişi hiç cennetlik ameli yok, hep cehennemlik amel işliyor ama kitabın hükmü devreye giriyor, Kur'an'ın hükmü devreye giriyor ve kişi cennetlik amel işlemeye başlıyor ve cennete gidiyor. Bütün insanların kurtuluş ümidinin yanlış bilgilere dayalı olarak hep yaşadığı ama hiçbir zaman kurtulamayacağı bir ortamda
Allah Teala Mehdi Resulü hidayetle vazifeli kılıyor. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu öğretiyor. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimi, fizik ucun hidayeti fizikun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi ve iraden hidayeti iradenin Allah'a teslimidir. Ötekiler dinlerini unutmuşlar ama bakıyoruz ki tasavvuf mensupları arasında ruhun Allah'ın zatına hayatta ulaşması söz konusu değildir diyen insanlar var. Ne demiştik? 73 ayet-i kerimede dinin temeli olan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması 19 fille anlatılıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuda tam 7 tane hadiste ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 14. basamaktan sonra 7 tane gök katı 7 ayrı safhada gerçekleşiyor. Nedir bu? Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marciye, teski kademeler bir bir geçiyor ve ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah'a ilm-i yakin içindeyiz. Kendilerine ilim verilenler burada ilmin büyük bir kısmını lafız olarak almış durumdalar. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması 21 ve 22. basamaklarda ifade ediyor. 21. basamakta ilm-i yakinin sonudur. Ani yakin henüz başlamamıştır. Yakin hasil etsinler diye biz ilim veririz. O zaman ilm-i yakin, ani yakin, muhakkak yakin muhtevasına baktığımız zaman eğer ilm-i yakin bitmişse henüz aynı yakine de başlamamıştık o zaman bu konuda eğer kişinin kalp gözü kalp kulağı açılırsa kişi yine irfana giriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in ilk 4 ruhu irfan standartları içerisinde öğretiliyor. Ruhları Allah'a ulaşıyor, lafız burada tamamlanıyor ama kişi Allah'a ulaşmıştır, Allah'a sarılmıştır. Sarıldığı nokta velayetin birinci makamıdır. Fena makama, fena fillah Allah'ın zatında yok olmak demektir. Ne zaman bir insan Allah'ın zatında yok olur? Allah-u Teala'nın gösterdiği hedef açık ve kesindir. O kişi lafızdan ruha geçmiştir. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların nefsini tezkiye eder dedikten sonra onlara kitabı öğretir. Kur'an-ı Kerim'in kitabın ruhunu öğretir ifadesi nefs tezkiyesinden sonraki bir muhteva ifade ediyor. Ruhun Allah'ın zatına hayattayken ulaşması 12 kere üzerimize farz kılmıştır Allah-u Teala. Kur'an'da bunun ötesinde ne var diye araştırmamışlar. Öyle olduğu için de Kur'an-ı Kerim'in temel kavramların hepsi ne yazık ki bir bir kaybolmuş. Her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemek kaybolmuş. Mürşide ulaşıp tabiyet kaybolmuş. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim olmak kaybolmuş. Fizik ucunda Allah'a teslimi kaybolmuş. Nefsin Allah'a teslimi kaybolmuş. Muhlis olmak, nefsin teslimi muhlis olmak kaybolmuş ve iradenin Allah'a teslimi kaybolmuş. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz yakında koyu karanlık gecelerin parçaları gibi fitneler olacaktır. Hazreti Ali ey Allah'ın Resulü fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. Çünkü mukaddes ve yüce olan Allah'ın kitabıdır. Onda sizlerinden öncekilerin haberi, kendi aranızdaki hükmü ve Allah'ın kesin sözüdür. Kim kibrinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa Allah o kimseyi delalette bırakır. Kimdir Allah'ın delalette bıraktığı? Hidayeti Kur'an'ın dışında arayanlar. O Allah'ın sapsağlam ipi, apaçık bir nuru, sırat-ı müstakim ulaştıran hikmet dolu kitabıdır. İblis zaman içerisinde Kur'an kavramlarını din tatbikatından çıkartarak yerine o Kur'an kavramlarına 19 tane hürafeyi yerleştirmiş. Kur'an'a ters düşen hürafeler, bidatler, şeytanın öğrettikleri 19 tane bidat. İşte bu bidatlerle Kur'an-ı Kerim'in temel kavramını yok olmuş. Geriye sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. İblisin insanlara nasıl büyük bir tuzak hazırladığını, onları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için ne korkunç tuzağı devreye koyduğunu bunlardan anlıyor. Hedef 7 safhada 4 tane teslimi ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekken tam tersi bugün
Bunların yerine sadece İslam'ın beş şartı yerleştirmiş. İslam'ın beş şartıyla kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine ulaştıracağına dair Allah-u Teala iki ayet-i kerimede garanti vermişken Şura 13 Rad 27 ne diyor Şura 13 Rad 27'de? Allahu yeştebi ile imen yaşa ve yehdi ile imen yünüp Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse onların ruhunu da mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın garantisinde. Rad 27'de de İnnallâhe yudilli men yeşâv. Allah dilediğini delalete bırakır. Delalete bıraktığı kişi kimdir? Hidayeti Kur'an'ın dışında arayan kişidir. Ve yehdi ileyhi men enâb. Enâb olan ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişi kimdir? Hidayeti Kur'an'da arayan. Nitekim Ali İmran suresinin 73 Bakara 120'de kesinlikle hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşmak olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Peki Allah'ın delalette bıraktığı kişiler hidayeti Kur'an'ın dışında arayanlardır. Allah'ın kendisine, ruhunu kendisine ulaştırdığı kişiler hidayeti Kur'an'da bulanlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim hidayet, hidayetin hedefi mutluluk ve iki ayet-i kerime bize bunu net olarak açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, kişinin ruhu Allah'a ulaşmayı dilediği an geri kalanı Allah'ın gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yedi Furkan'ı Allah veriyor. 12 tane insanla onun mürşidine Allah ulaştırıyor. Mürşidi hacet namazıyla Allah'a gösteriyor. Yedi kademenin nefsini Allah'a tezki ediyor. Yedi tane gök atır onu Allah kendisine ulaştırıyor. Ve sanki bunları kendisi yapmış gibi işte 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah-u Teala ona hibe ediyor. Lütfediyor, ikram ediyor. Ama bütün bunların hepsi İslam'ın 5 şartının içinde yok. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i tilavet et oku. Namaz kıl çünkü namaz o kötülükten fuşuyatan men eder. Sahabeyi oku, anlat ve namaz kıl. Namaz münkerden fuşuyatan men eder. Kişi namazla meşgul olduğu için namaz kıldığı sürece kimseye bir kötülük yapamaz. Onun için bütün kötülüklerden men eder. Allah-u Teala ama Allah'ın zikri en büyük. Namazın kötülükten fuhşiyattan men ettiği namaz kılındığı süre içerisinde kimseye kötülük ve fuhşiyat yapılmaz. Ama ondan sonra muhakkak ki Allah'ı zikretmek Allah Allah Allah diye Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Allah'ı zikretmenin en büyük ibadet olduğunu Kur'an-ı Kerim kayıt altına almış. Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Asap 41 Rabbini çok zikret. Nisa 100 Rabbini daimi zikret. Zikir çok zikir, daimi zikir farz olmasına rağmen din öğreten üniversitelerin hiçbirisinde zikir yer almıyor onların öğretisinde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cennete asla giremez. Yunus 7-8 burada bunu kesinlikle anlatıyor. Bunlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Ve onların gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yoktur. İslam'ın 5 şartının içerisinde ibadetlerin sultanı zikir yer almıyor. Ve almadığı için de insanlar kuru kuya İslam'ın 5 şartını yerine getirerek ki Kehf 105'e göre onlar cennetlik amel işlerler ama gidecekler yer cehennemdir. Sebep Allah'ın ayetlerini belli ki Allah'a inkar ettikleri için. Yani kim dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını dilemezse, inkar ederse amelleri boşa gidiyor. Amelleri boşa giden kişinin gideceği yer cehennem. Kehf 105 net olarak bunu açıklıyor. Evvela ilim sahiplerini bunu anlaması lazım. Bütün ilim sahipleri, ilme yakinin sahipleri Allah-u Teala'nın birinci, ikinci, üçüncü kat cennetlerine girebilirler. Yani Kur'an'ın lafzını öğrenenler bunu gerçekleştirebilir. Dördüncü kat cennetin sahipleri ise ilme yakin ve an yakin arasında bir köprü yerdedirler. %80 kalbi nurlanan bu kişinin dördüncü kat cennete girebilmesi İrfanın sahibi olmasıyla mümkündür. Ve ne yazık ki
Yunus'un da ifade ettiği gibi sev musarat hacu zekatla sanma gibi biter zahit işi. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan yoksa dördüncü cennet de yoktur. Gelelim nefsin Allah'a teslim beşinci kat cennet. Beşinci kat cennete ancak ulu elbab daimi zikirle ulaşılabilir. Allah-u Teala bunu net olarak bize anlatıyor, söylüyor. Altıncı kat cennet ihlasa ulaşmakla gerçekleşir. Yedinci kat cennet ise salah makamının son üç kademesine kişi yer alıyor. Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz şüphesiz ki emanet, yani insanlığın dünya hayatında alabalışması insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyen cenneti. İkinci kat cennet mürşidine tabi olan cenneti. Üçüncü kat cennet ruhunu Allah'a teslim edenlerin. Dördüncü kat cennet fizik vücut teslimi. Beşinci kat cennet nefsin teslimi. Ulul elbab. Altıncı kat cennet ihlas makamının sahiplerinin girdiği cennet. Yedinci kat cennet ise salah makamının 5, 6 ve 7. kademelerini ihata eder. İrşad makamını tayin eden herkes, rakamdaki Resuller ve Nebiler veya huzur namazının imamlı göreviyle görenmiş olanlar olan kavimlerdeki Resullerdir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın hamelelerine ikram ve hürmet ediniz. Kur'an'ın hamleleri, Kur'an'ın hakikatlerini yaşayanlardır. Her kavram eğer yedi kademe taşıyorsa, yedi kademede birbirinden farklı manalar olacaktır. O zaman herkesin üzerine farz, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir. Önemli olan Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Aynı kelimenin mesela takva kademesinin ya da kelimesinin yedi tane kademede göstermesi asıldır. Yedi kademede şekillenen takva bugün din adamları tarafından sadece tek bir mana ile ifade ediyor. Allah'tan korkmak. Allah'tan korkmak, çekilmek, sakınmak olarak alıyorlar ve büyük bir yanılgıya düşüyorlar. Halbuki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor aranızda? En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in lafzını, ruhunu öğrenen ve öğretendir. Demekten neyi kastetmiş oluyor? Kur'an-ı Kerim'in tilavetini demiyor, kıraatını demiyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Mehdi Aleyhisselam da sahabeye, daha doğrusu Mehdi Aleyhisselam da sahabe-i Kur'an'la haline, ne var ya Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretiyor ve yaşatıyor ve Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretip yaşatıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 14 asır sonra Peygamber Efendimiz'in söylediği hedefe ulaşılmış durumdadır diyor. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i yani onun lafzını ve ruhunu öğrenen öğretendir. Öyleyse siz olan Kur'an-ı Kerim'in lügat manasından sakın hareket etmeyin. Bu lügat manasını neye göre değerlendireceğini öğrenin. Öğrendiğiniz zaman ancak Kur'an-ı Kerim'deki yedi safayı öğrenmiş olursunuz. Herkese öğretebilecek bir boyut kazanmış olursunuz. Allah-u Teala'nın mütevasında olaya baktığımız zaman evet gerçekten de Kur'an-ı Kerim bazı milletleri yükseltir, bazı milletleri alçaltır. İşte Kur'an-ı Kerim'in yücelttiği milletler kalben ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden, bu temel üzerinde dini inşa eden, dini yaşayan insanlardır. Ama alçalttığı kişiler ise hidayeti Kur'an'da aramayan, yanlış adreste arayan insanlar, ulaşmayı dilemeyen, kendilerini cehenneme mahkum eden ve başkalarını da cehenneme gitmesine sebep olan insanlardır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem de dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimiz minnetiyle dileyerek Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim öğrenmek
Kur'an-ı Kerim'in okumasını öğrenmek değil, Arapçasından, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir konulu konferansımızın sunuş konuşması.

tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayınız. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve hayatımıza tatbik etmek için ne yapmalıyız, açıklayabilirsiniz? Evvela kalben Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Çünkü Fussilet 44'te Kur'an-ı Kerim amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Öyleyse amenü olabilmek için de hem Hud 29 hem de Rum 31'de Allah Teala bu hakikati açıklıyor. Rum Hud 29'da Nuh Aleyhisselam, ben bu amenü olanları yanımdan kovmam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. İşte amenü olanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler ve münip olanlardan da takva sahibi olanlar kurtuluştadır. İşte Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve hayatımıza tatbik etmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Öncelikle kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Allah Resulü, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikler müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse hidayet hepimizin üzerine farz. O zaman Kur'an-ı Kerim'de hidayeti arayacağız. Kur'an-ı Kerim'in dışında hidayeti aramak, aramamak manasına geliyor. Aydın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim bizim için hidayet kaynağıdır diye söyleniyor. Kur'an-ı Kerim'le nasıl hidayete erebiliriz? Açıklar mısınız? Evet, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala 7 safa 4 teslimi üzerimize farz kılmış. Birinci safhası hidayeti dilemek, kalben ulaşmayı dilemek. Ama ikinci safha hidayetçiye tabi olmak. Hidayetçiye tabi olduğunuz an ruhun hidayeti başlıyor. Hidayetçiye tabi olduğunuz zaman fizik gücü hidayeti başlıyor. Hidayetçiye tabi olduğunuz zaman nefsin hidayeti başlıyor. Hidayetçiye tabi olduğunuz zaman iradenin hidayeti başlıyor. Ve 7 kademedeki nefs sezgesiyle ruhun hidayeti, ruhun Allah'ın zatında yok olması gerçekleşiyor. Ama fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslimiyle tamamlanıyor. 25. basamakta nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimiyle 26. basamakta ihlastan sonra iradenin hidayeti, iradenin de Allah'a teslimi 28. basamağın 4. kademesinde gerçekleşiyor. İşte Kur'an-ı Kerim bizim için hidayet kaynağıdır. Neyin kaynağı? Ruhun hidayetinin kaynağıdır. Fizik ucun hidayetinin kaynağıdır. Nefsin hidayetinin kaynağıdır. İraden hidayetinin kaynağıdır. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi. İradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimi. Bunların hepsinin de muhtevası farklı. Ruhun hidayeti, ruhun vücuttan ayrılarak 7 tane gök katı yükseldikten sonra Allah'ın zatında yok olmasıdır. Fizik ucun hidayeti, Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesidir. Nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki 19 afetin temizlenmesi, 19 faziletin sahip olmamızdır. İradenin hidayeti de iradenin Allah'a bağlanmasıyla ve teslimiyle gerçekleşir. Kastamonu'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Evet. Allah Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede bahsettiği ruhun hidayetini 12 kere üzerimize farz kılıyor. İşte farz kıldığı ayetler. Ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırması 12 defa farz. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Şems Suresinin 8. ayet-i kerimesinde nefs-i müleme kademesinde kişi Allah'tan mı, şeytandan mı ilham aldığını ayırt edebiliriz. Zaten herkes başlangıçta şeytandan ilham alır, şeytandan vahiy alır. Ama bu kademe artık o kişinin Allah'tan ilham almaya başladığını gösteriyor. Şems Suresi 8. ayet-i kerimenin tefsiri, sonra Allah nefse fücurunu, yani devamlı günah işleyen bir dizaynı ve devamlı hayra dönük işlemler yapan takvasını ilham etti. Muğla'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, günümüzde binlerce hafız var. Birçok insana Kur'an öğretiyorlar.
Bu durumda herkes Kur'an'ı

0: okuyup anladığına göre rüşde gerek var mıdır? Sevgili kardeşlerim, işte bir kere daha söyledik. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi, Kur'an-ı Kerim'in Arapçasından öğrenmek değildir. Müzikle okumak değildir. Tecvitle okumak değildir. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi, Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı ve yedi ruhunu öğrenmektir. Bunu da ancak mürşitten öğrenebilirsiniz. Onun için Yunus diyor ki, dinle kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resul'ün cemali göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gitti mürşit araya, arayanlar buldu devayı. Bin kez okursan aktan karayı bir kamil mürşide varmasan olmaz. Kamil mürşit hidayeti, Kur'an'ın lafzı, mana lafzını, yedi yani lafzını Kur'an-ı Kerim'den öğretiyor. Ama diğerleri Kur'an'ın dışındaki kaynaklardan öğretiyorlar. Şu an bütün din üniversitelerinde, imam hatiplerde din Kur'an'dan öğretilmiyor. İnsanların yazdığı el yazması kitaplardan öğretiliyor. Böyle olunca da Kur'an-ı Kerim'e, din tatbikatına 19 tane bidat devreye girmiş ve bu 19 tane bidat Kur'an'daki 19 tane temel kavramı din tatbikatından çıkartmıştır. Antalya'dan bir kardeşim bir hadiste, Muhterem Hocam bir hadiste şerifte Peygamber Efendimiz her gece gecenin son üçte birinde Yüce Rabbimiz dünya temasına nüzul eder. Şöyle buyurur. Hani bana dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Benden bir dilekte bulunan yok mu? Dileğini kabul edeyim. Benden bağışlanma isteyen yok mu? Onu affedeyim buyuruyor. Bu hadis-i şerifle Kur'an'la uyumlu mu? Açıklayabilirsiniz. Evet sevgili kardeşlerim. Bakın bu hadis-i şerifle Müzzemmil suresinin 22. ayet-i kerimesine beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanların bir topluluğu. Yani bir kere bu ayetin muhtevasını yaşamak, bu hadistekini yaşayabilmek müşride tabiyet de mümkündür. Bakın, muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğu. Kimdir senin dediği? Peygamber Efendimiz. Onunla beraber olanlar sahabe. Gece ibadetine kalkıyorlar ki gece ibadeti salihlerin bir ödevidir. Gecenin üçte birinde, ikisinde bazında, onun yarısında bazen, üçte birinde Kur'an-ı Kerim okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazını kılmak için kalktığını biliyor. İşte bu kalkanlardan bahsediyor. Ve geceyi ve gece gündüzü Allah takdir eder. Onun sizin hesaplayamayacağınızı bildi. Öyleyse ne diyor şimdi hadise bakalım. Her gece, gecenin son üçte birinde Yüce Rabbimiz dünya semasını, yani 12 saat geceyi kabul edersek 3'te 1'inde son 4 saati yer alıyor. Yani ne diyelim, güneşin doğumundan 4 saat evveline giderseniz o 4 saatlik süreyi kapsıyor. Bu da seher vaktine tekabül ediyor. Ve seher vaktinde kalkıp zikredenler, işte bu ayette zikredildiği gibi, her gece, gecenin son üçte birinde Yüce Rabbimiz dünya semasına nüzul eder. Hani bana dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Öyleyse bu kimdir duasını kabul edeyim? Mürşitle beraber mürşide tabi olan. Benden bir dilekte bulunan yok mu? Dileğinin kaynağına getireyim. Benden bağışlanma isteyen yok mu? Onu affedeyim. Bu hadis-i şerif işte bu ayetle örtüşüyor. Gece ibadetine dikkat edin çünkü o sizden önceki salih kimselerin adetidir. Şüphesiz ki gece ibadetinde kalkmak Allah'a yaklaşmaya vesiledir. Bu ibadet günahlarını alıkoyar, hatalara kefaret olur ve vücuttan dertleri giderir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah biz insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken hidayet güneşi olan Nebi Resulullah Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer'i 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebi Resulullah Peygamberimize tabi olan Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar Ali İmran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak, teslim hükmüyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cüz-i irade, külli irade, ilahi irade. Birinci sual, ilahi irade, külli irade ve cüz-i irade nedir? İlahi irade, her şeyi yoktan var eden Allah'ın iradesidir. Yaratma ve yaşatma, bunlar tamamen ilahi iradenin gerçekleştirdiği fiillerdir. Yoktan var eden sadece Allah'tır. İlahi irade Allah'ın iradesidir. Biz hepimiz insan olarak birer cüzüz. Birer parçayız. Allah-u Teala'nın her birimize verdiği irade, cüz-i irade adını alır. Kainatta zerrelerden, cüzlerden oluşur. Ama bir bütün, bir küldür. Külli irade Allah'ın öyle bir kül halinde bilgisayar sistemidir ki kainatın her zerresini kontrol altında bulundurur. Külli irade Allah'ın sünnetullahının adıdır. Meleklerde irade yoktur. Cinlerde ise cüz-i irade vardır. Ve Allah-u Teala'nın tüm insanların cüz-i iradesinin den istediği tek şey daveti kabul ederek hem bu dünyada mutlu olmak hem de ahiret hayatında cennete gitmek. İlahi irade her şeyi en üst noktada yarattı. En şerefli varlığı olan insan için yaratmıştır. Ve Allah-u Teala İlahi irade, cüz-i irade sahibi varlığın mutlu olmasını istiyor. Ama öyle olmasına rağmen cüz-i irade kutsal. Kutsal iradeye Allah karışmadığı gibi kimsenin de karışmasını istemiyor. Cüz-i irade sahibi kul kendisi iradesini kullanarak hedeflere ulaşmak durumunda. Genelde her devirde insanların %90'dan fazlası ya iradesini kullanmıyor ve iradesini yanlış kullanmak suretiyle cehenneme gidiyor. Ama bir de her devirde insanların %10'dan azı iradesini Allah'ın emrettiği biçimde kullanarak, Allah'a ulaşmayı dileyerek iradesini doğru istikamette kullanmak suretiyle hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat yaşıyor hem de ölüm sonrası hayatta da Allah onu cennetine alıyor. Öyleyse biz insanlarda irade çok önemli bir yeri var, konumu var. İrademizi kullanmakla mükellefiz. İradesini kullanmayanlar ve yanlış kullananlar hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem ölüm sonrası hayatta cehenneme girecek olanlardır. İkinci sual, ilahi irade ile külli irade yani sünnetullah arasında fark nedir? Tüm bu kainatı ve külli irade ile cüz-i iradeyi yaratan ilahi iradedir. Evet, tüm kainatı külli irade ile cüz-i iradeyi yaratan ilahi iradedir. Külli irade ise Allah'ın kainatı idare etmek üzere dizayn ettiği ilahi kompütürün adıdır. İlahi irade bunlarla meşgul olmaz. Bu görev yapması için sünnetullahı vücuda getirmiştir. Sünnetullah Rabbimizle olan direkt ilişkilerimizde hiçbir fonksiyonun sahibi değildir. İlahi iradeyle bir ilişkimiz olduğunda, mesela Allah-u Teala ile konuştuğumuz zaman sünnetullahın hiçbir fonksiyonu yoktur. İlahi irade neyi dilerse sünnetullah'a ihtiyaç duymadan hemen gerçekleşir. İlahi irade neyi dilerse sünnetullah'a ihtiyaç duymadan hemen gerçekleşir. Öyleyse Bakara suresinin 117. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Gökleri ve yeri bedi olarak, örneksiz olarak yaratandır. Bir işi kada ettiği olmasını istediği zaman o şeyi sadece ol der, o hemen oluverir. Nahl suresinin 40. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala "İnnemâ kavlünâ li şeyin izâ aradnâhu en nekûle lehu kun feyekûn." Şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ol dememizdir. O da hemen oluverir. Yani Allah Teala'nın bir şey olmasını istediği zaman külli iradeye ihtiyaç duymaz. Sünnetullah Rabbimizle olan direkt ilişkilerimizde hiçbir fonksiyonun sahibi değildir. İlahi iradeyle bir ilişkimiz olduğunda mesela konuştuğumuz zaman sünnetullah hiçbir fonksiyonu yoktur. İlahi irade neyi dilerse sünnetullah'a ihtiyaç duymadan hemen gerçekleşir. Üçüncü sual, Allah-u Teala insanlardaki cüz-i iradeye müdahale eder mi? Bütün insanlar Allah'ın müdahale etmediği bir serbest iradenin sahipleridir. Ama her yapılanın ya bir mükafatı ya da bir cezası olacaktır. Bu iradi yapı insanı sorumluluk altına sokar. Peki Allah-u Teala hiç kimsenin iradesine müdahale etmez mi? Eder tabii. Kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah onun iradesini raf eder ve kendi ilahi iradesine bağlar. Kişi her saniye ne yapması gerektiğini Allah'a sorar, emirleri gerçekleştirir. Sonraki kademede Allah-u Teala onun iradesini raf eder. Yani iradesini kaldırır. Artık her saniye ne yapması lazım geldiğini Allah ona bildirir. Öyleyse iradesini Allah'a teslim edenlere Allah Teala iradenin nasıl kullanması gerektiğini ifade ediyor. 15 yaşından itibaren sorumluluk başlıyor ve kişinin iradesini yanlış kullanması halinde ceza, doğru kullanması halinde mükafat söz konusudur. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala herkese bir serbest irade vermiş, yani bir cüz'i irade vermiş ve istiyor ki herkes bu kendi iradesiyle Allah'a yönelsin ve ona ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın verdiği emirleri ne getirmek, onunla ulaşmak için o.
3: Çok farklı bir şey yani Allah'a ulaşmak. Ona ulaşabilsek yeter ki.
4: Abdest, namaz.
1: Bunları yaparak Allah'a ulaşabilir miyiz?
4: Tabii ki. Abdestli olduğun zaman şeytana uymuyorsun.
1: Peki Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
2: Allah'a her şeyimiz ulaşır. Kötülüğümüz ulaşır, iyiliğimiz ulaşır.
4: İbadetimiz.
1: Allah-u Teala ruhu bize emanet olarak üfürmüş. Bu emanetin de ölmeden önce teslim edilmesini emrediyor. Ermiş evliyaları gibi ona ulaşmamızı istiyor. Bu konuda neler düşünürsünüz?
2: Zaten ruhumuzun yani ölmedene gerek yok ki ona. İstediği zaman her şeyi yapan, istediği zaman alan, istediği zaman veren o.
3: Yani niyetimiz o. İnşallah ulaşabiliriz. Bu zamanda biraz zor.
4: Bir de işte yapabilsek bu dünya hayatı, maddiyat, bazı şeyler bazen engel olabiliyor.
2: Benim bildiğim Cenab-ı Allah iste benden diyor. Ama yürekten iste.
1: Bu duayı yapar mısın?
2: Tabii ki. Yüce Yaradan'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırayım.
3: Ben de ermiş evliyaların gibi sana teslim olmak istiyorum.
4: Allah'ım, ölmeden önce bana emanet ettiğin bu ruhu sana teslim ediyorum. Ermiş evliyaların gibi sana teslim olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz ölmeden önce ruhun Allah'a teslimi konusunda, zaten ruhumuz onun ölmeden olmasına gerek yok. İstediği zaman veren, istediği zaman alan o dedi. Ruhun Allah'a geri dönüşü Allah'ın kontrolünde midir? Hayır, Allah Teala cüz-i irade sahibi kulundan bunu kendisinin talep etmesini ve ancak kalben talep etmesi halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını buyuruyor. Ruhun Allah'a ulaşması iki şekilde gerçekleşir. Ölümle hayattayken. Allah Teala bizden hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını talep etmemizi buyuruyor. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde "İnne aradna emanete ala's-semawati ve'l-ardi ve'l-cibali ve beyne en yahmilha ve'şfakna minha ve hamala l-insan innehu kana zalûmen cehûlâ." Biz emaneti gökleri, arza, dağlara sunduk, teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler. Ondan korktular. İnsan yüklendi. Muhakkak ki insan çok zalimdir, çok cahildir. Yani fizik vücutla birlikte biz emaneti göklere, arza, dağlara teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler, korktular. İnsan yüklendi. Muhakkak ki o çok zalimdir, çok cahildir. Emaneti yüklenen nefsimiz, nefsimizin 19 afeti var. Ve bu 19 afetten bir tanesi zulüm, bir tanesi de cehalet. İşte bu emanetin Allah'a ulaşabilmesi ancak nefsin manevi kalbindeki 19 afetin kontrol altına almasına bağlı. En'am 36'da ennemâ yesteyibu aleyhe ellezîne yesmâhûn, davete icabet edenler, işitenlerdir. Sebze 11'de قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلَكُمْ مَتُوا الَّذ۪ينَ يُكَرَبِكُمْ سُمَيْلَيَا تِرْجَعُونَ, üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri sizi müdafaa kılacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Barakkarak katıda da اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّمْ مُلَاقُوا رَبُّهُمْ مَلَمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Öyleyse görüyoruz ki Allah'ın katında cüz-i irademizin çok büyük bir önemi vardır. Bizim cüz-i irademiz devreye girmedikçe Allah'ın bize kapalı olan kapıları açılmaz. Şeytanın bize açık olan kapıları da kapanmaz. O yüklediğimiz ruh emaneti Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım gelen bir emanet. Bu dünya hayatını yaşarken olması üzerimize 12 defa farz kılmış. Allah-u Teala cüz-i irademizle Allah'a geri dönmeyi dilememizi istiyor. O irademizle bir karar vermek mecburiyetindeyiz. Eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah-u Teala bu talebi kalbimizde gördüğü an Rahim esmasıyla tecelli ederek peş peşe idi Furkan'la ve 12 tane insanla bizi mürşidimize ulaştırıyor. Mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuza harip sirat-ı müstakim ulaşıyor ve sirat-ı müstakim üzerinden seri sürükle 7 kademede nefs eskesiyle ruhun 7 tane gök katı yükselmesi ve sonuçta ruhun Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala hidayeti yaşayabilmemiz için irademizi kullanarak Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı da farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Olması gerekiyor. Bir mürşide bağlanmak gerekiyor yani.
4: Daha sağlam oluyor yani. Çünkü bir yere bağlandığın zaman onların ibadetleri daha farklı oluyor. Yani dersleri oluyor, görevleri oluyor. Bir görev gibi. Nasıl çalışmak bir görev. O da görev gibi oluyor. Daha yakın oluyorsun.
1: Yani günümüzde yaşayan evliya var mıdır? Allah dostlarının hayatımızda olması bize ne kazandı?
2: Ben şimdi o Allah dostlarının bize görünmeyen şekilde dünya üzerinde yine görevlerini yapıyorlar. Ben ona inanıyorum.
3: İnsanın maneviyatı daha farklı oluyor. Daha bağlantılı oluyorsun yani. Onun için daha güzel oluyor bence.
4: Zikirleri, derslerini, tesbihatlarını çektiğin zaman tabii ki Allah-u Teala ile bağın hiç kesilmiyor bu sefer.
2: Şimdiki evliyalar yok, eski evliyalar yok, var. Ama hepsi çıkar hesabına dayanmış. Allah rızası için yapan yok. Eskiden Allah rızası içinmiş.
1: Siz de hayatınızda bir mürşidinizin olması, ondan Allah yolunda ilerlemek, onunla ilerlemek istemez
2: mi? Tabii ki isterim. Neden isterim? Ben bir ara girdim, Kadri cemaatine girdim. Daha kendimi mutlu hissettim. Daha huzurlu hissettim. Yani öbür dünyam daha güzel olacağına inandım. Daha güzel olacak dedim. Yani ben böyle bir kuş gibi oldum.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda bir yere bağlandığı zaman onların ibadetleri daha farklı oluyor. Dersleri oluyor, görevleri oluyor dedi. Mürşide tabi olan kişiye Allah'ın emri dışında bir görev verilir mi? Mürşidin yaptığı şey öğretmek ve yaşatmaktır. O Allah'tan alır, insanlara ulaştırır. Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Hepimizin görevi bu istikamette bize düşenleri gerçekleştirmektir. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dikkat edin. O sahabeyi sözleriyle onlara öğreterek ve yaşatarak en üstün velayet makamına ulaştırmıştır. Öyleyse bizler de onun izinden gitmek istiyorsak, onu örnek almak istiyorsak Ashab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُنْ فِي رَسُوَ الْاُسْوَةٍ حَسَنَةٍ لِمَّنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَمُنْ عَقْلِ zekir Allah'a kesine. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyen ahiret günü uman, Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulüne güzel bir örnek vardır. Şurali 1'de مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَا اِجَابٍ اَنْ يُرْسُلَ اَرَسَلُهُ فَيُّحَ بِزْنِهِ. Allah-u Teala beşerle vahiy yoluyla konuşur. Bakara 151'de ise emirde tutan Peygamber Efendimiz'in sahabeye karşı 5 görevinden bahsediyor. Buyuruyor ki o size ayetlerimizi tilavet etsin. O sizin nefsinizi tezkiye etsin. O size kitabı, hikmeti öğretsin. Hikmetin ötesini bilmediği şeylere o öğretsin. 5 göreviyle sahabe kısa bir süre içinde 23 sene boyunca hem Kur'an'ı öğrenmiş, hem yaşayarak öğretme noktasına gelmişler. Gökteki yıldızlar gibi olmuşlar. Ama bunun dışında faydası ilmin sahipleri de insanları Allah yolundan ayırmakla meşguller. Ashab 67-68'de قَلُوا رَبَّنَا اَنَّا اَتَانَا سَدَتَنَا وَكُفَرَنَا devrimizin saadet küferasına tabi olduk. فَدَّنَا سَب۪يلَ bunlar bizi yoldan saptırdı. Onlara iki kat azab ya Rabbi. Öyleyse hedefler var. 7 safa hedef emirler var. Bu hedeflere ulaşmak için de Allah'ın bize farz kıldığı 7 tane vasıta emir söz konusu. Vasıtaları yerine getirmek suretiyle hedefleri bir bir gerçekleştirdiğimiz an bizi Allah Teala teslim ikliyle Allah'a teslim olma noktasına ulaştırır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selamu aleyküm, rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Kıymetlerinizden hasret ve hürmetle öpüyoruz inşallah hocam. Hocam, cennet ve cehennemde cüz'i iradenin durumu ne olacaktır inşallah muhterem hocam? Kıymetli dualarınızı bekliyor, ellerinizden öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun, biz hepinizi çok seviyoruz. Cennet ve cehennemde cüz'i iradenin durumu ne olacaktır? İrade cennet ve cehennemde insanla beraber olmayacaktır. İrade bir vücut değildir. Bu sebeple bir vücut olarak ne cennet hayatı ne cehennem hayatı yaşaması söz konusu değildir. Ayrıca nefsle fizik vücut beraberliğin cennette veya cehennemde iradeye hiçbir zaman ihtiyacı olmayacaktır. Bu sebeple irade ölümle beraber fonksiyonunu tamamlamış olur. Evet, irade ölümle beraber fonksiyonunu tamamlamış olur ve artık o kişinin İradesinden bahsetmek söz konusu değil. konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: İrademiz bizi mutluluklara ulaştıran bir kılavuzdur ve Allah-u Teala irademizi güçlendirmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydaları neler?
2: Allah'a daha yakın olmak, kendini bir daha iyi hissetmek, kabacası Allah'a daha yakın olmak.
3: Zikir en büyük şey, en güzel şey zikir. Ne bileyim, insan ruhen rahatlıyor zikir çekince.
4: Daha kuvvetli bir iman, Allah-u Teala'ya daha yakın olmak.
3: Zikirsiz olmaz, asla olmaz yani.
1: Mutlu olur mu zikir yapan biri?
2: Olur, olur ve oldum da ben yani.
1: Zikrettiğimiz zaman çevremizde olan ilişkilerimiz değişir mi?
3: Değişir. Çok farklı maneviyat olarak, şey olarak daha farklı da davranıyorsun. Ruhun rahatlıyor. Öncelikle ruhun rahatlıyor.
4: Gerçekten kalpten isteyerek dört dörtlük yaparsan her türlü ya. Yani evlatlarına daha iyi davranıyorsun. Daha sakin bir anne oluyorsun. Kafa da rahat oluyor. Kalben de daha rahat oluyorsun.
1: İrademiz devrede olduğunda sizce şeytan bizi kandırabilir mi?
2: Kandıramaz. Zikirde kandıramaz.
3: Fazla şey demez, vesvese veriyor, ediyor ama yine de şey edince, ona girince, yapınca olmuyor yani.
4: Hayır, tabii ki hayır. Diklenebiliyorsun şeytana yani. Şeytanı görmemezlikten gelebiliyorsun bazen. Dur sen sus, yapacağım ben bunları diyorsun, beni ayartamazsın. Git başımdan, ben bazen çok kavga ederim. Git başımdan, uğraşma benimle diyebiliyorum yani.
0: Zikir yapmak konusunda öncelikle ruhun rahatlıyor dedi. Zikir yaptıkça ruh değişecek midir? Hayır. Zikir yaptıkça değişen nefstir. Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ سُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ Ey iman edenler, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz tezkiye olursanız zararlı olanlar size zarar veremezler. Allah-u Teala'nın değişmesini istediği nefsimizdir. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hafızalık afet var. Bu afetten evvela tek bir zirekle kontrol altına alması, daha sonra tamamen kalpten temizlenmesi söz konusu. Ruhumuzun kalbi hangi standartlarda bir insan olursanız olun, %100 hasletlerle doludur. Hiçbir zamanda değişmez. Değişen nefsimizin kalbidir. İnsanlar zikir yaptıkça nefs tezkiyesini kalbinde değişiklik olur. Mutluluğumuzsa nefsimizin önce tezkiyesine bağlıdır. Bu bizi cennet saadetine ulaştırır. Daha sonra tasfiyesine bağlıdır. Bu da bizi dünya saadetine ulaştırır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Uygun görürse bir sualim var, arz etmek istiyorum inşallah hocam. Ahzab suresinin 38. ayetine göre Allah'ın ilahi iradesiyle Nebi'nin fiilleri arasında nasıl bir ilişki vardır hocam? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Ahzab 38'e göre Allah'ın ilahi iradesiyle Nebi'nin fiilleri arasında nasıl bir ilişki var? Ahzab suresinin 38. ayeti peygamberlerin Allah'ın tasarrufunda olduğunu bir başka hükmünü taşıyor. Allah-u Teala burada fî mâ feradallahu kullanıyor. Bu kelimeye baktığımız zaman bir peygamber için onun Allah'ın farzlarının dışında çıkması yoktur gibi bir mana oluşuyor. Ama ayetin sonuna baktığımızda Allah Teala diyor ki Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader oldu. Öyleyse Allah'ın farzlarına itaatsizlik etmemeleri onların iradelerinin değil Allah'ın o konudaki tasarrufunun neticesidir. Yani nebiler ilahi iradenin tesiri altında olayları gerçekleştiriyor. İlahi irade, Allah'ın iradesi, nebilerin de ilahi iradeyle tespiteler, cüz-i irade, kulların iradesi, külli irade de sünnetullah, Resullerin dışındaki veli mürşitler, 7. safhada külli iradeyle tespitte oluyorlar. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Birinci sual, Azerbaycan'dan bir izleyicimiz Muhterem Hocam. İnsanlara şahit olarak başta devrin imamı, sonra kavim resulleri, mürşitler, alt kademe mürşitler, daha alt kademe mürşitler gelir. Mürşitlerden alt kademe ve daha alt kademedeki mürşitler kimlerdir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, en üst noktada mürşit devrin imamıdır. Daha sonra kavim resulleri, daha sonra veli mürşitler, 7 sabah 4 teslim yaşayan veli mürşitler. Onun dışındakiler artık vekil mürşitlerdir. Bunlar zaliler, muhlisler 2, lelbab 3, muhsinler 4 ve zahitler 5. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir izleyicim, Muhterem Hocam, dünyalık işlerimizi hangi seviyede tutmalıyız? Örneğin bir dergah sohbeti veya bir konferans olduğu zaman bu işlerimizi ona göre programlarsak manevi açıdan bize ne gibi kazançlar olur? Ayrıca o hizmetlere iştirak etmek için işimizi aksatırsak sanki rızkımız azalacakmış gibi bir düşünce oluşuyor. Biz de bu konuda ne buyursunuz? Doğru değil. Yani bu dünya hayatını Allah-u Teala, dünya ahiretin tarlasıdır. Biz dünyayı ahiret için kullanmamız lazım. Dolayısıyla Allah'ın emrettiği biçimde Allah'ı, mürşidimizi ve diğer insanları kendimize eline geçirip ona göre hizmet ve gayret içine girdiğimiz zaman Allah-u Teala'nın yardımını üst seviyede alırız ve o bizi sonsuz mutluluklara ulaştırır inşallah. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, düşüncelerimizin fizik bedenimize olumlu ya da olumsuz etkisi var mıdır, açıklar mısınız? Allah-u Teala düşünceler Allah'ın hakikatini de içerebilir veya ne olabilir? Zan da olabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kendi zanlarına tabi oluyorlar. 7 tane ayet-i kerimede zan da yalandır, sözlerin en yalandır. Allah-u Teala cahillerin zanlarına tabi olanlar olduğunu buyuruyor. Ayetler bunu gösteriyor. Bizden Allah'ın istediği şey ne? Zanına tabi olmamak, Allah'ın Kur'an hükümlerine tabi olmak. Hücurat 12'de bazı zanlar günahtır. Ya eyvellezine amin işteni bu kesine mine zanni. Ey amelimler, zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Zan, suizan, hüsnüzan, suizan günahtır. Hüsnüzan bizi güzelliklere ulaştırıyor. Örneğin Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّا مِلَيْ رَاجُونَ. Onlar ruhun iki kere Allah'a ulaşacağından kaviyen emin olanlardır ve böylece kalben ulaşmayı dileyerek hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir buyuruyor. Bakara 46. Dördüncü soru, Ankara'dan bir izleyici Muhterem Hocam. Kur'an öğretim metotlarından kısa nasıl nefsi tesviye ediyor, açıklayabilir misiniz? 7 safa Kur'an-ı Kerim öğretim metodu var. Tebliğ 1, kıraat 2, tilavet 3, tezkiye 4, talim 5, kısa 6, tezekkür 7. Kısada peygamber kıssaları insan hayatında önemli bir and olsun ki onların kıssalarında, yani peygamberin kıssalarında ulul elbab için bir ibret vardır. Uydurulan söz değildir. Lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Kısa. 5 ve 6. safhada Ulu Elbab kademesinde kişi yerin göğün melekütüne sahip oluyor. Evvela yerin melekütü, daha sonra göklerin melekütüyle kalp gözüyle Allah-u Teala ona gösteriyor ve daha sonra en üst noktadaki tezekkür elinden olabilmesi için de Allah-u Teala o kişiyi inşallah memur ve mezun kılıyor.

0: peygamber kıssalarında Allah Teala o kişinin fuadını onunla tespit ediyor. Hud suresinin 118-119. ayetlerine belki baktığımız zaman Evşâ Rabbuke lecealnen nâse ümmeten vahidetten neyesine kuktayfun. Yani Allah dileseydi bir tek ümmet kılardı. Hud 119'da li ilâli men rahime Rabbuke lizalike hakkına kılâm temmet kelimâti Rabbike emlemine cehenneme minel cinneti ve nâse ecmeyin. 120'ye bakalım inşallah. 120-121. Fuat'ten bahsediyor. Evet. Künün nakısu aleyke min enbai Resul. Hud suresinin 110. 120. ayet-i kerimesinde sana anlattığımız şeylerin hepsi Resullerin haberlerindendir. Onlarla senin kalbindeki Fuat hasasını bizim ötesindeki daha sağlamıştırırız. İşte bu Kur'an öğretim metodlarına kısa nefs nasıl nefs tasfiye ediyor açıklar mısınız? Hud 120'de Allah-u Teala bunu açıklıyor. Ve bunda bu haberlerde sana hak, müminlere öğüt ve zikir geldi diyor Allah-u Teala. Hud 120'de. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Şura 23 ayeti açıklar mısınız? Şura 23'te muhterem Efendimizin tefsirinde yakınlıkta sevgi Allah'a yakınlıkla Resul ve Resul'e tabi olanların birbirine karşı olan sevgileridir. Allah'a yakınlık arttıkça kişinin Allah'tan alacağı mükafatlar da artar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi başlangıçtadır. Mürşidine tabi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyenden daha yakındır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi mürşidine tabi olandan daha yakındır. Fizik ürünü Allah'a teslim eden kişi ruhunu Allah'a teslim eden daha yakındır. Nefsini Allah'a teslim eden kişi fizik gücünü teslim edenden daha yakındır. İrşada ulaşan kişi nefsini Allah'a teslim eden daha yakındır. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise hepsinden ve irşad olan kişiden daha yakındır. Buradaki yanlıkla sevgiden başka ifadesi kim daha yakınsa o Allah-u Teala tarafından daha çok seviliyor. Manasındadır. Kişinin sonsuz sevgiye ulaşması iradesini de Allah'a teslim ettiği noktada güzellikleri arttırırız ifadesinin manası burada ortaya çıkmaktadır. Mağfiret etmek, kişinin günahlarını örtmenin ötesinde sevaba çevirmektir. Bu mükafatın güzellikleri iyilik kat be kat arttırılmasıdır. Hüsna güzel olan demektir. Allah-u Teala hüsna diyerek iki şey söylemiş olmaktadır. 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşmak, 28. basamağın 4. kademesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, Allah'ın zatını görmek olarak ifade edebiliriz. Antalya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, şu anda bizler zaman hızı içerisinde yaşıyoruz. Kainat büyüyor. Kainatın durması ve zaman geri gelme hızı hakkında bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, gravitasyonun çekim kuvveti büyük parçaların küçükleri çekmesi kuvveti şeklinde ifade edilebilir. Bu gravitasyonun çekim kuvveti büzülmeyi de muhtevasına alır. Ama Allah-u Teala Zariyat 47'de göğü yaratan biziz ve onu genişleten biziz buyuruyor. Öyleyse kainat büyüyor. Kinetik enerjiyle zaman beynine bir aydın ve nele Sama biz onu büyük bir kudretle bina ettik ve muhakkak ki onu genişletici olan elbette biziz. Kainat büyüyor. Bu büyüme hızı kainatı büyüme hızıyla gravitasyon çekim kuvveti arasındaki fark kadardır. Ne zaman büyüme hızı sıfırlanırsa zaman zaman tersine çalışır ve büzülmeyle asli noktaya tekrar geri dönecektir. Allah Teala Enbiya suresinin 103. ayet-i kerimesinde bunu sanıyorum 103. ...104'e bakalım inşallah. Veya 102. Evet, o gün kitapların yazılı sayfanın dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halk etmeye başladığımız gibi eski durumlarda iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimize bu bir vaittir, evet. Nasıl kitabın sayfaları gibi Allah-u Teala kainatı büyütürken bu şekilde açılıyorsa, zamanın durması ile birlikte büzülmeyle sayfalar tekrar tek tek kapanacak ve asli noktaya tekrar gelecektir. Allah Teala böyle buyuruyor. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, hamd ve şükür sohbetinde hamd şükrün anahtarıdır buyurdunuz. Bu sözü nasıl idrak etmeliyiz? Açıklar mısınız? Tabii. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın katına şükürle çıkılır ama hamd şükrün anahtarıdır. Allah'ın bize bahşettiği maddi nimetlere karşı şükredeceğiz. Örneğin İbn-i Seleben Resulullah'tan ya Resulullah bana dua et Allah bana mal versin deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbn-i Selebe'ye diyor ki şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırdır. Bir kişi düşünün ki çok malın sahibidir ama zekatını birine vermiyor. Öte yandan bir kişi düşünün ki az malı var ama o az malın zekatını birine veriyor. İşte Allah Resulü zekatını birine veren kişi o malın şükrünü eda ediyor. Şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Ama bunun şu noktasında olabilmek hamdın devrede olmasını ifade ediyor. Hamd da manevi nimetlere karşı Allah'a vermemiz gereken bedeli ifade ediyor. Manevi nimetlere karşı Rabbimizin manevi nimetlerine karşı hamd ediyoruz. Maddi nimetlere karşı şükrediyoruz. Biz Allah-u Teala'nın bize verdiği manevi nimetleri onun hamdını eda edersek ki 7 safha hamd vardır. O 7 safha hamde baktığımız zaman şükrün bundan sonra geldiğini görüyoruz. Secde 15'te bizim ayetlerimize iman edenler, amin olanlar onlardır ki ayetlerimiz zikredildiği zaman secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Onlar kibirlenmezler. Rabbini hamd ile tesbih et, ondan mağfiret dile. Makke o tövbeleri kabul edendir. Bu ayetlerde Allah Teala hamdi açıklıyor. Hamd şükrün anahtarı inşallah. Hamdını gerçekleştirmeyen kişi şükrün sahibi olamaz. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna getirdi. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma sarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisini örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlamıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli oğlunu bana kurban edeceksin. Artık dayanan Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzeli ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekût âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programlarının sualler ve cevaplarla ilgili bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci sual, Muğla'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. İç dünyamızda, dış dünyamızda herhalde Allah'la olan ilişkilerimize demesi lazım. Üç cephede şeytanın tesirinden kurtulmak için nasıl bir yöntem izlemeliyiz? Sevgili kardeşim, şeytanın tesirinden kurtulmanın yolu zikirdir. Evliya Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Ve yine Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz İnsanı azaptan kurtarabilecek olan zikirden daha önemli bir silah yoktur. Dünya hayatı bizi zikirden alıkoyuyor. Onun için Allah-u Teala dünya hayatı bir fitnedir. Enfal suresinin 28. ayet-i kerimesi tekabül 15. اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Enfal 28. اِنَّ اللّٰهُ عَنْدَهُ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ Mallar ve çocuklar bir fitnedir. Yani bizi zikirden alıkoyuyor. Mal ve çocukların dünya hayatı olduğunu Enfal suresinin

kurtarabilecek yegane silah zikirdir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, tebliğ yaptığım birisi, Tövbe suresi neden besmele ile başlamıyor diye sordu. Ona nasıl bir cevap vermeliyim, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Tövbe suresinde Allah Teala katil emrini veriyor. Yani öldürme emri. Başka ayetlerde geçerli olmayan bir şey. Tövbe suresi Allah Teala'nın katletme emrinin var olduğu bir süredir. Bizi yolumuzdan çıkaracak olan düşmanlara veya oradan geçen ayette geçen muhtevaya göre başkalarını katletme emri verilmiştir. Tövbe suresi bu sebeple besmele ile başlamaz. Tek süredir. Tek bir süre besmele ile başlamayan süredir, o Tövbe suresidir. Ama Kur'an-ı Kerim 114 süreden teşekkür ediyor. 113 sürede besmele ile başlıyor. Tövbe suresinde besleme söz konusu değil. Ama bu besmele Nem suresinin 30. ayet-i kerimesinde veriliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de besmele yine süre sayısı kadar geçiyor. Nem suresinin 30. ayet-i kerimesi muhakkak o Süleyman Aleyhisselam'dan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Öyleyse besmele ile Tövbe suresinin başlamamasının sebebi katıl emrini vermesidir Allah Teala'nın. Bizi öldürmek isteyen, bizi yurdumuzdan çıkartmak isteyen kişilere bizim de onlara karşı bir savaş vermemiz emrediliyor. Katil. Adana'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Enfal suresi 27-28. Nefsimizden yana olmamayı ve ne pahasına olursa olsun Allah'ın yolunda hizmet etmenin, tebliğ yapmanın önemini bu ayetlerle bir ilişkisi var mıdır? Evet, Enfal suresinin 27-28. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ya eyyühellezine amenu la tehinu Allah ve Resulahu ve tehinu emanatikum. Evet sevgili kardeşlerim, ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala "İnne Allah ya'murukum an tu'addil emanati ila ahliha." Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Başlangıç noktasında ruh emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur ve onun teslimiyle teslimler tamamlanır. Ama bu emanetlerin Allah'a teslimi zikirledir. İşte bilin ki وَعَلَمُ اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Mal ve çocuklar sizin için bir imtihandır. Nafık'ın 9'a sakın sizi zikirden alıkoymasın. Zikirle emanet olan ruhu teslim edersiniz. Zikirle emanet olan fizik vücudu teslim edersiniz. Zikirle emanet olan nefsinizi teslim edersiniz ve zikirle en son olarak iradenizi de teslim edersiniz. Ebiya Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde emanete riayet etmenin imanı yoktur. Yani Allah'ın bize verdiği emanetleri Allah'a teslim etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Ahdimizin içerisinde ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin yemini ve iradenin misaki var. Öyleyse bunların birbiriyle ilişkisi var mı? Var tabii. Nefsimizden yana olmamayı ve Allah yolunda hizmet etmenin ve tebliğ yapmanın önemini bu ayetlerle bir ilişkisi var mı? Var tabii. Allah Teala Mümin suresinin 8. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Mümin suresinin 8. ayet-i kerimesinde

0: İlahi vellezine hum li emanatim ve ahdim rahun. Onlar ki hem emanetlerine ve ahdlerine riayet ederler. Allah Resulü emanete riayet edenin imanı yok. Ahde vefa etmeyenin de dini yok. Ruh emaneti o Allah'a teslim olduğu zaman, fizik vücut emaneti o Allah'a teslim olduğu zaman ve ruh emanetinin Allah'a verdiği misak, fizik vücut emanetin Allah'a verdiği ahd, nefs emanetin Allah'a verdiği yemin ve irade emanetin Allah'a verdiği misak. Onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Uyanlardır, sadık olanlardır diyor. Yerine getirenler. Ama Me'ariç suresinin 32. ayet-i kerimesinde de bir kere daha dile getiriliyor. Dolayısıyla başlangıç noktasında velezine mul emanet ma'atim rahum var emanetlerine, vaatlerine riayet edenlerdir. Riayet eden olan sadıklar. Öyleyse Allah Resulü emanete riayet edin imanı yok, ahde vefa etmenin dini yok. Olayıyla onlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Mürşitlerine tabi olmayanlardır. Allah razı olsun. Almanya'dan birkaç muhterem hocam, muhterem efendimiz bir sohbetinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a tevekkül etmemiştir diye buyurdu. Tevekkül Allah'a ulaşmayı dileyerek mi başlıyor? Açıklar mısınız? Evet. Allah'a tevekkül Allah'a ulaşma dileğiyle başlıyor. Nitekim Allah kimleri sever? İşin birinci safhasında Allah tevekkül edenleri sever. Allah tövbe edenleri sever. Allah takva sahiplerini sever, muhsinleri sever vesaire öyle devam ediyor. Bahreden bir kardeşimiz muhterem hocam, imsak vaktinde sabah namazı kılınıyor mu? Evet, imsak vakti girdiği zaman sabah namazı kılınıyor. Çok uyku basıyor, ezanı beklemeden çoğu zaman öyle kılıyorum. Bu konuda doğru olan nedir açıklar mısınız? Evet, kılabilirsiniz. İmsak vakti girdiği zaman sabah namazını kılabilirsiniz. Genellikle imsaktan yarım saat sonra da kılınıyor ama imsak vaktinde de kılınabilir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Muhterem Hocamız. Sizlere bir sorum olacaktı inşallah. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu söyleyenler oluyor. Allah insana şer verip derecat kaybettirir mi? Bu konuda ilgili değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalpten inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğini söyleyenler oldu. Allah insana şer vererek derecat kaybettirir mi? Gerçekten bu doğru değil. Şimdi 7 tane ayet-i kerimeye baktığımız zaman 7 ayet-i kerimenin de şerrin nefsimizden olduğunu Allah-u Teala açıklıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte ayetler Nisa 79 وَمَا أَسَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Araf 23 Rabbena zellemna enfusena. Biz nefsimize zulmettik. Enfal 51 biz nefsimize zulmettik. Biz onlara zulmettik. Allah onlar nefslerine zulmettiler. Yusuf 53 belki buraya Yunus 44'ü İnallaha la yezmun ennase velakin ennase enfusum yezmun. O ayeti buraya da alabiliriz. Yusuf 53 ve ma uberru nefse inne nefse le emaretin bisu'i İlâ mâ rahîme Rabbi. Yunus 44, evet. Hayır Allah'tan, şer nefsimizden, evet. Enbiya 87 La ilâhe illâ ente subhâneke inni kuntü mine zâlimîn. Senden başka ilah yoktur, biz nefsimizi zulmettik. Kasas 16 Rabbim, ben nefsime zulmettim. Öyleyse görüyorsunuz ki kesinlikle derecat kaybettirici her ne varsa hepsi nefsimizdendir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden geçen şer nefsimizdendir. Günah nefsimizdendir. Seyyiat nefsimizdendir. Zulüm nefsimizdendir. Ama yine Kur'an ayetlerinde geçen hayır Allah'tandır. Sevap Allah'tandır. Hasenat Allah'tandır. Ve salihat Allah'tandır. Hadis-i şerifte sizden kim bir hayırla karşılaşırsa Allah'a hamd etsin. Kim de hayır değil de başka bir şey bulursa kendinden başka bir şey levmetmesin. Hadis-i şerifte de hayırla karşılaşırsa Allah'a hamd etsin. Şerle karşılaşırsa nefsini levmetsin. Artık kim bir hayır bulursa Allah'a hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şey bulursa nefsinden başka kimseyi ayıplamasın. Öyleyse hem hadislerde de hem ayetlerde şerrin nefsimizden olduğunu Allah Teala açıkça beyan ediyor ayetlerde. Hadiste de Resulullah'ın şerrin nefsimizden olduğunu buyuruyor. Şimdi bu hayır ve şer Allah'tandır nereden çıkmış? Bütün bu ayetleri göz önüne almamışlar. Tek Nisa 78'de münafıklar Peygamber Efendimizle beraber olan beraberliklerinde onları sevindiren bir olayla karşılaşırsa bu Allah'tandır diyorlar. Ama kendilerini üzecek bir duruma karşılaştıklarında bu da sendendir diyorlar. Allah Teala Peygamber Efendimizden sadır olan her şeyin hayır da şer de Allah'tandır diyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iradesi yok. İlahi iradeyle hareket ediyor. İlahi iradeyle hareket ettiği için Allah Teala ikisi de Allah'tandır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tasarruftadır. 7 ayet-i kerimede Emine Sultanı Peygamber Efendimiz'in Allah'ın tasarrufunda olduğunu buyuruyor. Öyleyse tasarruftaysa, kendi iradesi yoksa, o zaman Peygamber Efendimiz üzerinden sadır olan hayır kesinlikle Allah'tandır. Ama münafıkların üzüldüğü bu şer sendendir dedikleri şey aslında onun da Allah'tan olduğunu, münafıklar olayı yanlış değerlendirerek söylüyorlar. Bir Allah'ın değerlendirmesi var. Bize derecat kazandıran her şey Allah'tandır. Derecat kaybettiren her şey şerdir. Hayır ve şer tanımına. Ama münafıklar bunları yanlış değerlendiriyorlar. Kendilerini sevindiren Peygamber Efendimiz'e olan beraberliklerinde Peygamber Efendimiz üzerinden oluşan kendilerini sevindiren olaylar hayır diyorlar Allah'tandır. Ama kendilerini üzen olayları da Peygamber Efendimiz'den söylüyorlar. İşte Allah Teala bunu açıklıyor. Hayır Allah'tandır, şer nefsimizdendir. Ama Peygamber Efendimiz söz konusu olduğu zaman hayır da şer de Allah'tandır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in Kasas 68'e göre iradesi yok. Rabbuke yahluku men yeşâhu ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci sualli azim ya da hırsla hareket ettiğimizi nasıl anlayabiliriz? Hırs, dünya malını tamah etmektir. Azim ise Allah yolunda üst seviyede bir gayreti göstermektir. İkisinin arasında birbirinden tamamen ayrılıyor. Mahariş suresinde veya Kalem suresinde hırsla ilgili bir ayet var kardeşimiz abisi. Bir de Lokman suresinin 17. ayet-i kerimesi baktığımız zaman Lokman Aleyhisselam evladına nasihatte bulunuyor. Ya Buneyye akimus salate ve amir bil ma'rufi ve nehyna anil münkeri ve sabr ala ma asabeke. İnne zalike min azmil umur. Yani sana isabet eden şeye sabret. İşte bu azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Meariç suresinin 8, 9, 10. ayetlerine baktığımız zaman orada da insanın hırslı bir varlık olduğu, hırsın geçtiği ayete baktığımız zaman ruhun hasletlerin, nefsin afetlerinden olan hırsın geçtiği ayete bakılırsa orada geçiyor inşallah. Nefs ve şehvet Maariş 19'muş. Evet, Maariş suresi 19. Bakın, innel insane hulika haluan. Muhakkak ki insan sabırsız ve temakar olarak yaratıldı. Yani hırs olarak, hırs içinde. Dolayısıyla hırs nefsimizin bir afeti ama azim ruhumuzun hasletlerinden sayılabilir. İkinci sual, zikrimizin artışının bir engeli de dominant olan afetler midir? Bu istikamette ne yapmamız gerekiyor? Tabii. O zaman o esmalarla ilgili zikirleri yapmamız lazım. Aradan adam bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Tabii olmayan bir tanıdığım kötü olan ruhumuzdur. Nefsler ruhunuz, ruhumuz aynıdır diyor. Bu konuyu nasıl bir şekilde ayetlerle tanıdığıma anlatabilirim? Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ اَمِنْ سَلْسَالٍ مِنْ هَمَانٍ مَسْنُونَ Salsalin elinden, kuru topraktan ve şekillenen bir parçaktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme ait olan kalıbımızdır. Ama Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسِنُ وَمَا سَوَاهَا biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık, zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat. İşte bu afetler sebebiyle Allah Teala ayetlerde bütün bize derecat kaybettireceği her şeyin nefsten olduğunu buyuruyor. Bize derecat kaybettiren nefsimizin afetleridir. Kin ve nefrettir, küfürdür, yalandır, haksızlık ve zulümdür, haset ve düşmanlıktır, cehalettir, cimriliktir. Bunlar afetler bize derecat kaybettiriyor ki afetlere tesir eden de şeytandır. Ama ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde سُمَا سَوَاهَا وَنَفَاهَا فِي مِنْ رُوحِ Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın ruhu olması hasebiyle 19 tane hasletten mücehazdır. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet de ruhtadır. Çünkü ruh Allah'ın emrinden, Allah'tan bir parçadır. Allah'ın zatından bize üfürülüyor. Öyleyse tabi olmayan kardeşimiz kötü olan ruhumuzdur. Olayı tamamen yanlış. 7 ayet-i kerimede şer sizin nefsinizdendir diyor. O zaman şerrin nefsimizden olması, şerrin ruhtan olması mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Yetmez, nefse ruh açı arasında birbirinden farklı tam 12 tane özellik var. Kur'an-ı Kerim'de nefse ruh arasındaki 12 tane fark, nefsin özellikleri. Nefs seba edilmiştir, ruh üfürülmüştür. Nefs tezkiye olma emrini vermiştir. Ruh ise Allah'ın zatına dönme emriyle mücehazdır. Nefsin tezkiye olmasına karşılık ruh Allah'ın zatına ulaşabilir. Nefs başlangıçta nefse emare eder, ruh ise Allah'ın emrindendir. Bu ayet, nefs 19 tane afet, Maide 91, ruhta 19 tane hasret var. Nefs ölümü tadar, ruh Allah'a döner. Nefs berzah aleminde fiziktir, ruh emr aleminde fizik. Nefs azap görür, ruh azap eder. Nefs şer işte zulmeder, ruh şer işlemez. Nefs cennet veya cehennem atına gider, ruhun Cennete emrine bir ilgisi yok, Allah'ın zatına döner. Nefsin serbest iradesine karşı ruh Allah'ın emrindendir, iradesi yok. Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır. Ruh dilediği an vücuttan ayrılabilir. Nefs çift yönlü bir değişebilir. Ruh tek yönlüdür. Bütün 12 tane farklı özellik söz konusu. Ankara'dan bir kardeşimiz, Bismillahirrahmanirrahim neden bu kadar değerli açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, bütün fizik alem 6 tane kainat yaratılmış. Kendi alemlerinde fizik. Bunların hepsi Rahman esmasının bir tecellisidir. Ama Rahim esmasının tecellisi ise fizik ötesi muhtevayı ifade ediyor. Zaten her şey fizik ve fizik ötesinden müteşekkil olduğuna göre bütün kainat iki esmanın tecellisidir. Ve Allah ismi de Allah'ın zatını ifade ediyor. Karaman'dan bir kardeş muhterem hocam, haccet ve istihare namazına nefsimiz devreye girer mi? Allah'a ulaşmayı dilediyseniz haccet namazında mürşidinizi soruyorsunuz. Girmesi söz konusu değil. İstihare ile namaz, Allah'tan soruyorsunuz bir bilgiyi. Yine mümkün değil. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tam 5 tane ayet artık şeytanın sultanlığı sizin üzerinizde yoktur buyuruyor. İşte Hicr 42, benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Kimdir Allah'a kul olan? Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı kalben dileyen. Nahl 99'da tevekkül edenlere sultanım yoktur. Kul olana sultanım yoktur. Mümin olana sultanım yoktur. Öyleyse şeytan tesiri söz konusu değil. İzmir'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, şeytanın zulmani ilimlerinin zararından korunmak mümkün mü? Elbette. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diler ve mürşidine tabi olursa, daha evvel bir zulmani tesirinin altına kalmamışsa, o noktadan itibaren devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer aldığı için önden arkadan, sağdan soldan onu korur. Devrin imamının voltajı ile iblisin voltajı birbirine mukayese edildiği zaman devrin imamının voltajı iblisinkinden kat be kat büyük. Öyleyse kesinlikle mürşidine tabi olan, bakın devrin imamının ruhu gelir başınızın üzerine ve koruyucu bir kalkan olarak devreye girer. Rad 11'de önden ve arkadan korur. Şuara 215'te sağdan ve soldan korur. Zaten iblisin geldiği dört cephe tamamen evet koruma kalkanı, takva elbisesi. Rad 11'de önden arkadan korur. Şuara 215'ten sağdan ve soldan korur kanatlarıyla. Ve buradaki koruma kalkanı sebebiyle şeytanın sihir büyüsü zarar veremez. Delalette olanlar zarar veremez. Şeytanın fısıltıları zarar veremez. Musibet isabet etmez. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli hocam. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Çevremizde arkadaşlarımızla konuşurken dünya işlerinden Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz için vakit kalmıyor, uğraşamıyorum diyenler oluyor. Burada denge nasıl sağlanabilir? Bizi aydınlatır mısınız? Sizi çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşim, dünya işlerinden Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz için vakit kalmıyor, uğraşamıyorum diyenler oluyor. Öncelikle hepimiz Allah içiniz. Allah'a karşı sorumluyuz. Allah Teala diyor ki her şeyi ben sizin için yarattım. Sizi de kendim için yarattım. Öyleyse Allah'la ilişkilerimizde emanetleri sırasıyla Allah'a teslim etmemiz ve Allah için olmamız lazım. Kimdir Allah için olan? Ruhunu, beşini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden, başkaları için yaşayanlar. İşte Allah Resulü hadisinde diyor ki hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya yarın ölecekmiş gibi ahirette. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyada eğer biz Allah içinsek başkaları için yaşamamız ve onları mutlu etmemiz söz konusu. Yarın ölecekmiş gibi ahirette de o zaman sırasıyla ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve yardımımızı teslim etmenin gayreti içinde olacağız. Bu arada belki şöyle düşünebilir kişi. Ben o zaman sorumlu olduğum etrafımdaki çoluk çocuğumun rızkını nasıl temin edeceğim? Allah Teala diyor ki sen benim için, sen ben de senin içinim. Onun için dünyaya vahiy ediyor Allah Teala. Ey dünya, kim senin için çalışırsa sen onları çalıştır. Kim benim için çalışırsa sen onlar için çalış. Öyleyse kesinlikle kimse rızkının endişesi içerisinde olmasın. Mutlak surette Allah Teala en güzelini veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyur hadisinde. Zikrin en eftali, hafi olanı, rızkın en hayırlısı ve kâfi gelenidir. Allah Teala zaten dünyevi maişetimizi veriyor yani. Bir şekliyle veriyor ama asıl olan üst seviyedeki mutluluğu yaşamak mutlaka Allah için olmayı gerektiriyor. Allah için de olmak başkaları için yaşamaktır. En üst seviyede kaliteli başkaları için yaşayanlar iradesini de Allah'a teslim eden Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Allah için olmak herkesin Allah tarafından irşada memur ve mezun kılmasıyla gerçekleşir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin? Kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunlar bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız. Fatiha ma's-salawat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hidayet ve mürşit. Hidayetin mürşit kavramı ile ilişkisi nedir? Hidayet mutluluğun anahtarıdır. Hidayetçi yani mürşit de mutluluğu vücuda getirebilecek olan özelliğin sahibidir. Hidayetle vazifeli olan mürşitlerin başında devrin imamdan başlayarak bütün mürşitler hidayetçi istikametinde vazife görürler. Ama hidayetçilerin arasında birisi o en üst noktada devrin imamıdır. Hidayetin asli rehberi odur. Kişiyi mutlaka o hedefe ulaştırır. Diğerleri hepsi hidayete erdirmeye vesile olanlardır. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın peygamberlerinden bahsediyor ki Allah Teala bütün peygamberlerini hidayete erdiren imam olarak tayin ediyor. Ve cealnahu meymeten yetune bi emrina ve uhayna feyle khayrati ve kamis salat ve atı zekati ve kanadana abidin. Onları emrimize hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Ama nebiler arasında daima fetret dönemi var. İşte bu fetret döneminde de fetret döneminin olmadığı her kavimde ardı arkası kesilmeksizin vazifeli olan Resuller arasından Allah'a bir tanesini vekaleten devrin imamı olarak seçiyor. Secde 24'te zikredildiği gibi. Ve cealna minhum eymeten yehdüne bi emrina lema seberu ve kanu vayatina yuqinun. Onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakul yakın seviyesinde yakin hasil etmiş oldukları için. Maide 35'te de onun dışındaki bütün Resuller vesile olanlardı. Ya eyyühellezine aminu takullaha ve abtagu ileyhi vesilete ve cahidu fi sebili leallekum tuflihun. İman edenler Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Allah yolunda cihat edin böylece felaha erersiniz buyuruyor. Görüyorsunuz ki mürşitsiz bir hidayet mümkün değil. Mutlak surette Allah'ın tanıttığı mürşit lazım. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de mürşit. Onun için خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ مَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Öğretenler daim Allah'ın mürşitleridir. Bir de öğrenenler vardır. Allah razı olsun. İkinci sual, herhangi bir mürşide tabi olan herkes hidayete erecek midir? Hayır. Allah Teala mürşidi Allah tayin eder. Nahl 9'da Vallahi kasse sebil min hacair ve lev şa ile adak mecmain. Sebillerin dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ondan sapanlar da var. Nasıl olacak? Bakara 45'te zikredildiği gibi sabır ve namazla istihane-i mürşidinizi Allah'tan isteyin. İstihanenin mürşit olduğunu nereden biliyoruz? 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Sana kul oluruz ve istihaneyi, mürşidimizi sadece senden isteriz. Nisa suresinin 147. ayet-i kerimesine bakacak olursak da görüyoruz. Nisa 147'de Allah-u Teala مَا يَفْعَلَ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ. Eğer siz şükrederseniz ve amin olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazılıp mümin olursanız, Allah şakirdir, alimdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a ulaşması birbirinin arkasından tahakkuk eden Allah'ın garantisi içinde olan üç safhadır. Hidayet üzere olanlar Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşitlerine ihsanla tabi olanlardır. Biri de Allah'a ulaşmayı dilemeden mürşide tabi olanlar var. Onlar üzerinde pozitif istikametinde bir değişiklik olmaz. Allah onlara mürşitlerini göstermez. Ama onlar gene de bir mürşide giderler, tabi olurlar, tabiyetleri de hiçbir işe yaramaz. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde قَالَتَ الْعَرَبُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُلْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Kalplerinizin içine iman girmedi. İşte kalplerin içine iman girmeyenler, onlar da tıpkı Allah'a ulaşmayı dilemeden sahabe gibi gidip Resulullah'a tabi olmuşlar, ama Allah Teala öyle buyuruyor. Onların kalplerine iman girmedi. Yani onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Üçüncü sual, hidayetin ne olduğunu bilmeyen insanlar da olabilir mi? Hayır. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri mutlaka sual soruyorlar. Bir kere her kavmin içerisinde o kavmin ana insanıyla Allah'ın ayetlerini tilavet eden Resuller var. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: وَبَسِقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا. Kafirler cehenneme bölük bölük soruldukları, cehennem bekçileri sual soruyor. Size Allah'ın ayetlerini tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resul gelmedi mi? Onlar da geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Öte yandan Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Orada da yine cehennemlikler cehennemin kapısından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar, size nezirler gelmedi mi? Onlar da geldi. Ama biz yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve mürşitleri delalette olmakla itham ettik. Ama işleseydik, o aklı etseydik bugün cehennemde olmazdık. Mesela hidayetin ne olduğunu bilmeyen insanlar da olabilir mi? Hayır, herkese ulaşıyor ama insanların hidayet davetine verdiği cevaplar farklı. Her insan hayattayken Allah-u Teala'nın bir sözcüsüyle mutlaka karşılaşır. Mutlaka hidayetle muhatap olurlar. Hangi toplum olursa olsun, tüm toplumlara mutlaka her devirde Allah-u Teala'nın Resulü gelmiştir. Mutlaka hidayetle işaret olmuşlardır, hidayetle ikaz olmuşlardır. Hiç kimse bundan müstahni değildir. Amazon ormanları içinde Pigme kabilesi bile 30 tane ev, 30 tane kulübe olsa, bu insanların da arasına Allah-u Teala Resul göndermiş. Asla bir peygamber değil ama orada bir vazifeli. Enam 48'de ve ma nursilul merseline illa mubeşirin ve munzirin. Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Amel olanlar için. Kimler için uyarıcı? Ulaşmayı dilemeyenler için uyarıcı. Zuhruf suresinin 29. ayet-i kerimesine baktığımız zaman neyle karşılaşıyoruz? Zuhruf 29'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Hayır, ben onları ve babalarını, onları hakka, hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul'e gelinceye kadar metalandırdım. İşte asıl üzerinde durması gereken ayet bu ayet. Yani neydi konumuz? Hidayetin ne olduğunu bilmeyen insanlar da olabilir mi? Hayır. Allah-u Teala diyor ki Zuhruf 29'da ben onları ve babalarını, onlara hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul gelinceye kadar metalandırdım, yaşattırdım diyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre hidayet kurtuluşun habercisidir. Ve hidayete adım atmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ölümden sonraki hayat.
3: Hayattayken manevi yönden daha yakın olmak.
4: Dini görevlerimizi, namaz, diğerlerini falan hepsini yerine getirmek. Bunları getiremiyoruz çünkü şeytan bizim elimizi ayağımızı bağlıyor. Bir zaman yetiremiyoruz bir kere. Çünkü telefonla, internetle ya da sosyal çevremizde çok çok fazla haşır neşiriz. Allah'a yönelmeyi unutuyoruz.
5: Kur'an okuyaraktan, namaz kılaraktan, Kabe'ye giderekten, zikrullah ederekten.
6: Allah'a ulaşmak, Allah'ın yolunda, Allah'ın emirleriyle hareket etmek yani.
7: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Dualarımız.
5: Allah Teala hidayete ermemiz için Allah'a ulaşmayı dilememizi emretmiş. Ya Rabbi sana ulaşmayı diliyorum diye manevi dualar ediyor musunuz?
4: Evet, ediyorum tabii ki.
6: Allah'a ulaşmanın yolu çok. Yeter ki ulaşmak isteyelim.
5: Birlikte Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
8: Ey yüce Allah'ım, ölmeden evvel yaşarken emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı, senin dostun olmayı diliyorum ya Rabbi.
5: Ey yüce Allah'ım, ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum ya Rabbi.
6: Ey yüce Allah'ım, yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı, evliyan olmayı diliyorum ya Rabbi.
4: Ey yüce Allah'ım, ben de emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı, senin ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz dini görevlerimizi yerine getiremiyoruz. Çünkü şeytan elimizi ayağımızı bağlıyor dedi. Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getiremiyor olmamızın sebebi şeytanın bize olan tesiri midir? Şeytan kendi düşüncelerini hep bizim düşüncelerimiz gibi zannettirmek ister. Nefsimizin afetlerine tesir ederek dilediklerini yaptırmak istikametine harekete geçer. Aslında iblisin normal standartlarda bir etkisi yoktur. Yapabildiği şey sadece kandırmaktır. İblis herkesi aldatmaya ve Allah'tan soğutmaya çalışır. İçinizden bir ses size bu istikamete bir işaret veriyorsa, bilin ki o şeytanın ta kendisidir. Bu açıdan belki şeytan insanlar için gerçekten Allah'a ulaştırıcı bir kılavuz olabilir. Nasıl olabilir? Ne söylüyorsa tersini yaptığımız takdirde. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Yani iblis nefsimizi kullanarak bize tesir etmeye çalışır. O zaman Allah Teala'nın bize verdiği görev, ruhumuzun Allah'a teslimi, nefsimizin %51 oranında aklanmasını, fizik vücudunun Allah'a teslimi, nefsimizin %81'e aklanmasını, nefsimizin Allah'a teslimi, nefsimizin %100 aklanmasını, temizlenmesini, nurlanmasını ifade ediyor. O zaman vazifelerimiz bu. Bunları yapmamız halinde Allah Teala'nın gösterdiği hedefe kolaylıkla ulaşabiliriz. baş düşmanımız olan şeytan, %100 kalbi nurlanan insana tesir edemez artık. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala mutlaka ibadet sevgisini verir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah hepimizden Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Öyleyse bir kere daha Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getiremiyor olmamızın arkasında iblisin tesiri var mı? Var tabii. Ama Allah'ın kalu bela gününde önümüze koyduğu sorumlulukları yerine getirmemiz halinde iblisin bize galip gelmesi de söz konusu değil. Evvela ruhumuzun teslimi Allah'ın garantisinde, Allah'a tevekkül edersek, vekil tayin edersek, fizik vücut teslimini de Allah-u Teala'nın gerçekleştireceğini, arkasından bizi daimi zikre ulaşarak, nefsin Allah'a teslimini de Allah'ın yardımıyla gerçekleştirebileceğimizi inanmamız, iman etmemiz lazım. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde hidayetçiler tayin etmiş ve insanlara hidayeti getiren hidayetçiye, mürşide tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
8: Allah'ı anlatan, Allah yolunda ilerleyen, insanları yönlendiren.
9: Bizi Allah'a daha yaklaştırıyor, daha da o güzel yol gösteriyor. Sancağının altında durdurup bizi götürmeyi, kurban olduğuma ulaştırmayı.
6: Bu devirde yolunu kaybetmemek için bir yerden bir takip sağlamak lazım.
4: Bizi Allah'a ulaşmayı daha çok kolaylaştırır. Çünkü hani onlar bize daha çok yol göstericidir.
1: Onlara tabi olmak bize ne sağlar?
8: Aslında en güzeli Peygamberimizin izinden gitmektir.
3: İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, hani onun sünnetine bağlı kalıp Kur'an'a sarılmak daha iyi geliyor.
8: Ama onlar da bize Peygamberimizin izinden gitmek için yol gösteren insanlardır.
1: Bu devirde var mı Allah'ın dostları?
6: Allah dostu olmasa bu dünyada biz yaşamayız yani.
1: Siz de böyle bir Allah dostuna bağlanmak ister miydiniz?
9: İsterim tabii, ne için? Her zaman için isterim.
4: Onları nasıl bulabiliriz? Okuduğumuz kitaplarda, çevremizde hadi onlara, Allah'a daha yakın olan kişilerle sohbet ederek onlara ulaşabiliriz.
1: Allah-u Teala hacet namazı kılarak mürşitlerimizi Allah-u Teala'dan sormamızı emrediyor. Siz de hacet namazı kılarak mürşidinizi Allah'tan sormak ister miydiniz?
3: Yani Allah'ın koyduğu bir şey zaten yanlış olamaz. Yani bundan sonra demek ki hacet namazı kılmamız gerekiyor.
9: Ben de bulmak isterim. Buldum da elhamdülillah.
1: Tabi misiniz?
9: Evet.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda aslında en güzeli Peygamberimizin izinden gitmektir. Ama onlar da Peygamberimizin izinden gitmek için bize yol gösteren insanlardır dedi. Bir mürşide tabi olmadan Peygamber Efendimizin izini takip etmek mümkün müdür? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e zaten sual sormuşlar. Peygamber Efendimizin izinden gitmek, ona itaat etmektir. Ona itaat eden kişi bu 7 hadis-i şerifi gereğince hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorması lazım. Bu sözler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sözleridir. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir, peygamberlik. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir, onlara isyan bana isyandır. O zaman eğer Allah Resulü böyle buyuruyorsa, benden sonra Nebi gelmeyecek, benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Kim halifeye, imama itaat ederse bana itaat etmiştir. O zaman her devirde bizim halifeyi bulmamız, imamı aramamız lazım. Nitekim Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisi, size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim zamanı imamına tabi olmazsa o cahiliyet standartları olur. Öyleyse imamlar gelecek ve zamanın imamına tabi olun diyor Peygamber Efendimiz. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur, onlara asi olan bana asi olur. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki, mürşidinizi hacet namazıyla Allah'tan sorun. Nitekim Resulullah vaaz ettiği 3 grup rüyada benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Ya Resulullah, mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. İşte kim hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorarsa, Allah ona mürşid gösterirse, Allah'ın mürşid göstermesi bu salih rüyadır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiye ne kadar hacet namazı kılsa dahi Allah ona mürşid göstermez. Allah Teala biz salihleri yeryüzünün varisi bıraktık. Bunlar yeryüzünün mirasçılarıdır diyor. Bütün devrin imamları hem kendilerinden evvel yayınlanmış olan son şeriat kitabının varisleridir. Hem son nebinin varisleridir. Hem de kendilerinden evvelki son devrin imamının varisleridir. Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkın rahmetine kavuştuktan sonra artık yeryüzünde peygamber olmayacağı için Allah-u Teala bütün kavimlere gönderdiği yüzlerce Resul'den bir tanesini Allah-u Teala huzur namazının imamlığına tayin eder. İşte o yeryüzünün halifesidir. Onun için hadis-i şerifte benden sonra nebi gelmeyecek ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları yürür. Yedi grup varisten bahsediyor Allah'ın Resulü. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Enam suresi 97. ayet-i kerimede belirtilen yıldızların insanları hidayete ulaştıran mürşitler olduğunu söyleyebilir miyiz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Enam suresi 97. ayet-i kerimesinde belirtilen yıldızların insanları hidayete ulaştıran mürşitler olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Mürşitler yıldızlarla temsil olunuyor. Allah-u Teala'nın Enam 97'de söylediği açıklama mürşitlere ait olan bir açıklamadır. Çünkü Allah-u Teala hidayete ermekten bahsediyor. Her devirde mürşitler yıldızlarla temsil olunuyor. Karalar, fizik vücutta denizler, nefsine yolu bulmaksa ruhun Allah'a ulaşmasıyla gerçekleşiyor. Evet, karalar fizik vücutta, denizler nefsine ve yolu bulmaksa ruhun Allah'a ulaşmasıyla. Bu ayette paralel olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa hidayete erer. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ki devirde önce dört halife geçiyor. Dört halifeden sonra sahabeye tabi olunuyor. Ensara macine tabi olunuyor ve hepsi de Allah'ın izniyle hidayete erdirenler. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlara tabir olursa mutlaka hidayete erer. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
11: Allah-u Teala dalaletten kurtulup hidayet basamaklarında ilerleyebilmemiz için zikir yaparak nefsimizi tezkiye etmemizi de emretmiş. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
3: Hem kalbe şifadır hem maddi yönde de çok etkisi vardır.
12: Allah'ı sürekli zikretmek, Peygamber Efendimiz'i sürekli zikretmek sürekli aslında kalbimizde ve aklımızda olduğunu göstergesidir.
9: Kalbimiz yumuşadığı daha güzel bir yol gösteriyor. Yani Allah diyor ki başka bir şey değil mi yok? Allah da bizi daha iyi sever inşallah cennetine koyar. Acır bizim yaşlılığı.
6: Ruhunu rahatlatır. İnsanı daha dinde, daha hayata bağlar. Yani zikirle Allah'ın yolunda ilerlemek daha kolay.
13: Zikrin önemi sürekli Allah'ı zikretmek, şeytanı kendimizden uzak tutmaktır zaten ve onu hatırlamak. Onu hatırladıkça kötü olan bir şeylere yöneldiğimizi düşünmüyorum. Hani onlara yönelmemizi engelliyor.
11: Sizce zikir yapan insan mutlu olur mu?
12: Tabii kalp temizleniyor, ferahlanıyor.
9: Elhamdülillah mutlu olur. Allah diyene hiç yolda kalmaz kız.
6: Eder tabii ki. Ruhunuzu aydınlatır. İnsan yaşama sevincini arttırır.
14: Herkes zikirle nefsini tezkiye etse düşmanlıklar biter mi?
13: Biter. Kesinlikle biter.
11: Peki şeytanın vesvesesinden kurtulmamız için bize yardımcı olur mu zikir yapmak?
6: birebir olur hem de. Yani bence birebir yani. Zikir, nefsin de şeytanın da ulaşamayacağı şeylerde zikirle yok edebiliriz.
0: Bir misafirimiz zikir ruhumuzu rahatlatır. Seni daha zinde, hayatta daha bağlı kılar. Zikir yapmak ruhu rahatlatan bir ibadet midir? Yaratılışımıza baktığımız zaman zikirden en üst seviyede faydalanan elbette nefstir. Çünkü şeytanın, baş düşmanı olan şeytanın bizim üzerimizdeki etkisi nefsin afetleriyledir. Nefsin afetlerini de kalpten temizleyen yegane vasıta zikirdir. Tüm insanlar için söz konusu olan şey bir saadet halini yaşamaktır. Bu ise nefsimizin afetlerinin temizlenmesine bağlıdır. Nefsimiz ve ruhumuzdan değişme özelliği taşıyan nefsimizdir. Ruh ahsen olarak yaratılmıştır. Var olduğu sürece de ahsen olacaktır. Değişmesi söz konusu değil. Nefs ise değişmek için yaratılmıştır. Baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimiz değişerek ruhumuzun özelliklerine sahip olmak durumundadır. Nefsimizin afetlerden adım adım temizlenebilmesi zikrimize paralel gerçekleşecektir. 3 saatlik bir zikirle ruhun Allah'a teslimi nefsimizin %51 aklanmasına, 18 saat zikirle nefsimizin %81 nurlanması aklanması, fizik ürünün teslimiyle ve daimi zikirle nefsin Allah'a teslimi kalbimizin %100 nurlanması ile gerçekleşiyor. Allah Teala öyle buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
15: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereketü Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden inşallah. Muhterem Hocam, müsaadenizle bir sualim olacak. Mürşide tabi olan bir kişinin vefat ettiğinde kabirdeki sorgu ve suallerinde mürşidin yardımcı olacağı doğru mudur? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, mürşidine tabi olan bir kişi vefat ettiğinde mürşidi kabirdeki sorgu suallerde mürşidin yardımcı olacağı doğru mudur? Kıyamet günü nasıl şahitler de yanınızda bulunuyorsa kabirde de şahidiniz hazır bulunacaktır. Ve sizin işlerinizin kolaylaşmasına sebebiyet verecektir. Bu şahit kim hangi mürşidin önünde tövbe ederse etsin, bütün bu tövbe merasimlerinde mutlaka bulunan devrin imamının ruhudur. Siz öldüğünüz zaman onun ruhlarından bir tanesi mutlaka mezarda beraber bulunacaktır. Ve sizin ortamdan rahatsız olmamanız konusunda bütün yardımını mutlaka gösterecektir. Ama böyle bir yardım kişiyi azaptan kurtarabilir mi? Hayır. Salaha ulaşmadıkça günahlarınıza mukabil azap edilmeniz söz konusu olacaktır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zamanında değer verdim iki insan yaptığı kötülük aklıma geliyor ve çok kızıyorum. Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, herkes nefs sahibidir. Ve kötülüğü de nefs şiddetle emreder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Peygamber olan Yusuf aleyhisselam وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ الْاَمَارَةٍ بِسُوْ اِلَى رَحْمَهَا رَحِيمَ رَبِّ Muhakkak ben nefsimi ibra edemem. Temize çıkarım çünkü nefs mutlaka suyu olan şerri kötülüğü emreder. Ama Rabbim Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefse müstesna. Öyleyse herkes bu kanuna tabi. Sen çok değer verebilirsin ama o değer verdiği insan da bir nefsi var. O nefsinde 19 tane afet var ve şeytan 19 afeti tesir etmek suretiyle de onu bizi kötülük yapmaya şerre zorluyor. Eğer olayı bu şekilde ifade edecek olursak o zaman bize düşen nedir? O değer verdiği insan sana yaptığı kötülük, kötülük yapan kişi kaybediyor, derecat kaybediyor. Kötülüğe maruz olan kişi ise derecat kazanıyor. Bu bir. İkincisi, biz nefsimizin bize bu kötülüğü yaptırdığını farkına vardığımız zaman hemen zikre başlayıp o kalbimizde bizi şerre sürükleyen nefsimizin afetlerini hemen dizginlememiz, temizlememiz gerekir. Üç, herkese yardımcıyız Allah-u Teala. Herkes bizi kendisi için yaratmış. Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Başkalarını mutlu etmektir. İşte insanlara huzursuz ve mutsuz eden başkaları değil kendi nefsleri, o zaman onları mutlu etmek istiyorsak bunları onlara anlatmamız, onların da nefs tezkiyesi ve tasfiyesine yardımcı olmamız lazım. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim, muhterem hocam, efendim, muhterem efendimiz bir sohbette, insanlar ilimde ilerledikçe hep Allah'ın Kur'an'da ve mukaddes kitaplarda söylediklerini inkar etmek için gayret sarf etmişlerdir. Bugüne kadar ve kaybedenlerden olmuşlardır diye buyurdular. İnkar etmek Allah ile mücadele etmek anlamına gelir mi? Tabi yani bu bazen ilim de eksik bir ilim. Yani tam ve mükemmel olan

Ama secde etmeyip ben ondan üstünüm, yalnızca Allah'ı bilirim demesiyle insanın asla mürşide tabi olmam, o benden üstün değil, ben yalnızca Allah'a kul olurum ve Kur'an bana yeter demesi aynı muhtevayı taşıyor, açıklar mısınız? Evet, yani onunla eşdeğer manada. İblis, ben ondan hayırlıyım demekle, mürşit de benim gibi bir insan, ben niye onun elini öpeceğim? Ve daha bunun gibi birçok Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan zanları peş peşe devreye alıyor ve dini zanlarla yaşıyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın halakı ile ahlaklanmak nedir? Nasıl hayatımıza mal edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmak, Kur'an ahlakı ile ahlaklanmaktır. Kim iradesini de, yani Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi, ruhunu teslim etmiş, fizik vücut teslimi yapmış, nefs teslimi yapmış, sonuçta irşada ulaşmış ve irade teslimini yapan herkes, Allah tarafından inşallah memur ve mezun kıldığı zaman o artık Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan birisidir. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanan birisidir ve sadece Allah'ın emrettiğini yapabilir. Allah razı olsun. Din zaten ahlaktır. Bir ahlak-ı hasene var, ahlak-ı seyyye var. Güzel ahlak, suyun buzu erittiği gibi kötü amelleri siler süpürür. Çirkin ahlak da sirkenin valı bozduğu gibi iyi amelleri götürür. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, tamam hocam, mümin kavramını açıklar mısınız? İki çeşit mümin mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah'a inanan mümin var. Bir de Allah'a inanıyor ama aynı zamanda Allah'a ulaşmayı diliyor. Bir, Allah'a inanmak. İki, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak. Üç, farz olduğuna inanmak. Ama dört, Allah'ın 19 ile 73 ayet-i kerimede belirttiği ruhun dünyasında Allah'a ulaşması, 12 kere farz kılınan ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını yerine getirmek, dilemek, itaat etmek bizi hak mu'minlerden kılar. Enfal 29'da ya eyyühellezine amenu, ey amin olanlar, yani bu amin olan içinde ey Allah'a inanan, ruhun dünyasının Allah'a ulaşmasına inanan ve farz olduğuna inanan. İşte eğer sen takva sahibi olursan, yani sen de hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilersen, bu dördüncü şart, o zaman hak mu'minlerden olursun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, Rahman 35 ayetini açıklar mısınız? Rahman suresinin 35. ayet-i kerimesinde muhterem efendimizin tefsirinde Sayın Rahmetli Nur Baki bu ayetle ilgili yorumda manyetik dev bir enerjinin infilakı ile oluşan nükleer enerjinin ilk alevini şuvazun minnennar, nükleer patlamanın radyasyonu da nuhas olarak tarif etmiş. İkisini müthiş bir enerji alevi ve görünmez zehirli duman olarak ifade etmiştir. Hem cinleri hem de insanları kaplayacak olan bu ateşten bir alev ve dumanı iki alemde de birden tesirli olan bir cezalandırmadır. İkinci suali, cennet katlarındaki herkes Allah-u Teala'yı görecekler midir? Ölen insan gördüğüne göre evet. Üçüncü suali, secde ayetlerini Türkçe anlamı okunduğunda secde edilmeli mi? Elbette. Ayrıca birden çok defa okunduğunda bu ayette mi secde edilir? Açıklayabilir misiniz? Secde ayetlerinde secde edilir inşallah. Malayet Hanım, bir kardeşim muhterem hocam, zülmani cinlerden korkmamız doğru bir düşünce midir? Hayır. Felak nasıl sürelerini okursak Allah'a sığınmış olur muyuz? Bu konuda ne buyursunuz? Sadece Felak Nas değil, kalbin Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın kendisi için taneti müşriden tabi, devrin imamın ruhu başınızdan da yer alan insanlar, evet, o noktadan itibaren artık Allah'ın koruması.

0: altında. Ta ki ruh Allah'ın zatına ulaşana kadar bu korunma Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfakının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutfakında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

0: Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.
1: Rahim esmasıyla tecelli ederek gerekli olan tüm yardım.
0: O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuza öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Adam salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz. Bütün insanların mutluluk kitabı Kur'an-ı Kerim konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konumuz İnsanların mutluluğu. Çünkü Allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı insandan tek bir şey istiyor. Ahiret ve dünya saadetine ulaşmasını istiyor. Allah'ın insanların mutlu olmasından başka istediği hiçbir şey yok. Rabbimiz insanı çok seviyor ve onu bu hedefe ulaştırmak üzere de her devirde mutluluk kitaplarını kendisinin vazifeli kıldığı peygamberlere vermiş ve evvel emirde kendisine kitap indirilen peygamber o dönemdeki bütün insanlara mutluluğu anlatmış, onların huzura mutluluğa oluşması meyanında kitabı hep açıklamıştır. Allah insanların mutlu olmasını istiyor. İnsanlar da mutluluğu arıyorlar. Ama ne yazık ki her dönemde insanların %90'dan fazlası huzursuz ve mutsuz. Sebep ne? Çünkü aradığı mutluluğu ait olduğu adreste değil, şeytanın tesiri altında farklı adreste aradıkları için mutlu olamıyorlar. Bütün insanlar için mutluluğun adresi kutsal kitaplardır. Adem Aleyhisselam'dan başlayan, kıyamete kadar devam edecek olan, dünya hayatını yaşayabilen herkes için Allah'ın yaşadığı dönemde onun için indirdiği mutluluk kitabına uyması halinde, onu kendisine kılavuz etmesi halinde Allah mutlaka o kişiyi mutluluğa ulaştırıyor. Allah-u Teala bu dünyanın herkes için cennet olmasını istiyor. Allah-u Teala ölüm sonrası hayatta da herkesin Allah'ın cennetine gitmesini istiyor. Allah-u Teala insanı çok seviyor. Sevdiğini nereden anlıyoruz? Yarattığı bütün kainatı insan için yaratmış. İşte Bakara 29'da Huvellezi halaka lekum ma fil ardi cemian. Yeryüzünde neyi yarattıysam ey insanlar sizin için yarattım. Yeryüzü kainat dizaynı içinde bir toz zerresi. Bütün kainat kim için? Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْ Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahar kıldık. Sevgili kardeşlerim, işte bütün kainat aslında insan için bir imtihan. Allah insanın mutlu olmasını istiyor ve insanlar da hep mutluluğu ait olduğu adreste değil, Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda değil, yaşadıkları maddi alemden hareketle hedefe ulaşacaklarını sanıyorlar. Dünya hayatında gözlerini açan bir kişi, bir aile ortamında hayata başlıyor ve aile ortamının kendisine kazandırdığı alışkanlıklar sebebiyle herkes mutlu olmak istiyor ama çok güzel bir eşe sahip olursa mutlu olacağını sanıyor. Mutlu olmak istiyor ama zengin olursa mutlu olacağını zannediyor. Mutlu olmak istiyor ama makam sahibi olursa mutlu olacağını sanıyor. Hep maddi alemden mutluluğu varlıklar aleminde arıyorlar. Halbuki insanoğlu için mutluluk Allah iledir. Allah'ın kitabı iledir. Allah'ın resulleri iledir. Bu olmadığı takdirde insanların mutluluğa ulaşması mümkün değil. İşte bu açıdan Allah'ın peygamberlerine indirdiği mutluluk kitabı olan kutsal kitaplar önem kazanıyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a sahifeler vermiş. Allah Teala Nuh Aleyhisselam'a şeriat kitabı vermiş. Allah Teala daha sonraki her peygambere kendi döneminde insanları huzura ve mutluluğa ulaştıracak olan kılavuz denilen mutluluk kitaplarını indirmiş. İlk insana olan Adem babamızın diniyle son peygamber olan Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini aynı din. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arap Şadı ile İslam. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, dinde babanız Hazreti İbrahim'dir. Ama siz babanızın dinine tabi olarak mutlu olmayı düşünüyorsunuz. Bu mümkün değil. Evet, bu dünyadaki babamız gerçekten bir anne babadan dünyaya geldiğimiz zaman sebep teşkil eden, akrabalık bağıyla bağlı olduğumuz babamız tamam, ama onun yaşadığı dinle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutlu olabileceğimiz din Allah-u Teala'nın ezeli ve ebedi tek dini babamız İbrahim'in Hanif dinidir. Arapça adıyla İslam. Her şey insan için ama insan Allah içindir. Ve Allah-u Teala Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şey varlıklar alemi. Ama Allah-u Teala insan için tayin ettiği hedefin ancak Allah'a teslimiyetle mümkün olduğunu buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. İşte Al-İmran suresinin yanılmıyorsam 33. ayet-i kerimesi Allah Teala "İnne Allah istafa Adem'e ve Nuh'un ve ala İbrahim'e ve ala İmran'e alel alemin." Allah seçti. Neyi seçti? Adem'i seçti. Nuh'u seçti. İbrahim'i seçti ve İmran ailesini seçti. Sevgili kardeşlerim, ilk insan olan Adem babamız, daha sonra yeni bir nesil, Nuh Aleyhisselam'la devam eden gemiye binenler, daha sonra İbrahim Aleyhisselam ve daha sonra İmran ailesi, Beni İsrail'e gönderilen bütün peygamberler bu aileden. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Ulul Azm Nebisi olarak o hangisinden geliyor? O babamız İbrahim'den geliyor. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz "Ben babam İbrahim'in duasıyım. Ben annem Amine'nin rüyasıyım. Ben Hazreti İsa kardeşimin müjdesiyim." diyor. Adem'le başlayan son Nebi Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar Allah Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği kutsal kitaplardaki hedef, mutluluk. O zaman bu kitapların hepsi bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi. Ve son kitap Kur'an-ı Kerim bu açıdan çok büyük önem kazanıyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesinde yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. O fitnelerden kurtuluş neyledir ya Resulullah deyince Nebile Sultanı Peygamber'in cevabı Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. Çünkü bu kitap sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin ve sizin aranızdakinin hükmü var. Ve şöyle diyor Allah Teala, o Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki kibrinden dolayı kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim ki hidayeti ondan başkasında ararsa, Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sağlam bir ipi, apaçık bir nuru, sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. O zaman Kur'an-ı Kerim evvelin de kitabıdır, anın da kitabıdır, geleceğin de kitabıdır. İşte bu geçmişin, geleceğin, anın kitabı olan Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Bütün insanlar için bir mutluluk işaretisidir ve garantisidir. Kur'an-ı Kerim'in başka özelliği Allah-u Teala Hicr 9'da enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lehafizun, bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Ya Allah-u Teala her devirde bütün insanlar için mutluluk kitabı olan Kur'an-ı Kerim koruması altında olmasına rağmen her devirde bu kitabı açıklayan devrin imamı olmasına rağmen insanlar neden çoğunlukla huzursuz ve mutsuzdurlar? İşte insanoğlu mutluluğu ait olduğu adreste bütün insanlar için mutluluk kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de aramadığı için. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde puta tapanlar vardı. Müşrikler, kafirler, zalimler. Ve öyle bir cahiliye devrini yaşıyorlardı ki o insanlar kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Şeytan onlara o kadar tesir ediyordu ki diyelim ki o cahiliye devrinin adetleriyle yaşamını sürdürselerdi bir müddet sonra nesil tükenecekti. Zaten iblisin de gayesi bu. Çünkü kız çocuklarını diri diri gömerseniz evleneceğiniz bir insan olmaz ve insan nesli devam etmez. Allah Teala her şeyi en güzel biçimde yaratmış. Önemli olan Allah'ın yaratılış kanunlarına teslim olmak. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerrileri. Fitne onlardan çıkmış tekrar onlara dönecek. Sevgili kardeşlerim dikkat edin. Ne diyordu? Çünkü sizden evvelkilerin kitabı, anın kitabı, geleceğin kitabı. Ama kim ki kibrinden dolayı ondan ayrılırsa Allah onun belini kırar. Kim ki hidayeti ondan başkasından ararsa Allah o kimseyi delalette bırakır. İşte günümüzde Kur'an-ı Kerim var ama mescitler dolup taşıyor fakat mescitlerdeki insanların kalplerinde hidayetten eser yok. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altına yaşayan insanların en şerrileridir. Yani bunlar kibirliler. Evet alim ama emaniyeyle devam eden alimler. Öyle olunca o zaman çok farklı bir sonuca ulaştırıyor. Gök kubbenin altına yaşayan insanların en şerrileri. Fitne onlardan çıkmış ve tekrar onlara dönecek. Fitneden kurtuluş neyledir ya Resulullah? Kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. İşte baktığımız zaman şunu görüyoruz. 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın uymamızı istediği bütün mutluluk kitapları olan şeriat kitapları Allah onları peygamberlere vermiş. 7 tane ayet-i kerimede görüyoruz. İster Bakara 213, ister Ali İmran 81, ister Araf 158, Meryem 30. Bu ayetlerden şunu anlıyoruz. Şeriat kitaplarını Allah-u Teala nebilere veriyor, peygamberlerine veriyor ve insanların devrin imamından onları öğrenmesini istiyor. Bunu en güzel biçimde açıklayan ayet-i kerime Ali İmran 81'de وَإِذَا خَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ نَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ الْحِكْمَةٍ سُمَا جَاءَكِمْ الرَّسُولُ مُسَدِّقٍ لِيمَا مَعَكُمْ İşte gördüğünüz gibi Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz. Ona mutlaka yardım edeceksiniz. Bu ağır misaki üzerinize aldınız mı? İşte Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı bir daha gelmeyecek. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği ulu'l-azm nebilerin başında Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam ve Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz'e verdiği şeriat kitaplarının hepsini sizden sonra birisi gelip tasdik edecek. Her devirde Allah Teala devrin imamlarını vazifeli kılarak onların Allah'ın nebilere verdiği şeriat kitaplarını tasdik ediyor. Sizden sonra bir Resul gelecek, sizdekini tasdik edecek. Bu peygamberlerden sonraki Resuller veli Resullerdir. Her peygamber kendisi de Allah'ın Resulüdür ama bir Nebi Resuldür. Fakat onlardan sonra gelen Resuller veli Resullerdir. Şimdi veli Resullerle Nebi Resul arasındaki farkı anlayabilmek için Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman şunu görüyoruz. Nebi kelimesi sadece peygamber için kullanılıyor. Evet. Aralarında mutlaka fetret dönemi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Bu açıdan bütün peygamberler aynı soydan geliyorlar. Son şeriat kitabı Peygamber Efendimiz'e verilmiştir. 5 görevin sahibidirler. Asaleten şefaat yetkisine sahiptirler. Ve asaleten devrin imamıdırlar. Ama veli resuller öyle değil. Aynı anda bütün kavimlerde var. Aralarında fetret dönemi yok. Kıyamete kadar devam edecek. Her kavimden seçiliyor. Farklı soydan geliyorlar. Ve insanlardan, meleklerden ve cinlerden seçiliyor. 4 görevin sahibidirler. Vekaleten şefaat ikisine sahip, vekaleten devrin imamıdırlar. Yani veli resullerle nebi resul arasında fark var. İşte nübüvvet sona ermesine rağmen her devirde bu şeriat kitaplarını Allah-u Teala'nın aralarından seçtiği bir kişi vekaleten devrin imamı ona açıklattırıyor. Her devirde vekaleten devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Ve Kur'an'la iki cihan saadetine ulaşabilmek ancak onun öğretisine tabi olmakla mümkündür. Şimdi herimizin elinde Kur'an-ı Kerim var ama insanların çoğu huzursuz ve mutsuz. Acaba sebebi ne? İnsanlar Kur'an okuyorlar. Ama Mehmet Akif Ersoy'un söylediği gibi Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Kur'an fal bakmak için indirilmedi. Kur'an yaşamak için indirildi. Kur'an'ı yaşamak istiyorsanız mutlaka hidayetçiye tabi olmanız lazım. Evet, mutlaka hidayetçiye tabi olmanız lazım. İşte kim kibirinden dolayı Kur'an'dan ayrılırsa, hidayeti onun dışında başka bir yerde ararsa, o zaman kesinlikle o, Allah onun belini kırar ve onu delalette bırakır. Öyleyse her devirde insanlar var, bu dönemdeki insanlar da Kur'an ellerinde olmasına rağmen onlar için bir hidayet rehberi olması gerekirken Allah onları delalette bırakıyor. Sebep ne? Sebep Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Mutluluğu Allah'ın dışında aradıkları için. Bütün insanlar için Allah'ın vaaz ettiği mutluluk hedefi ancak Allah'a ulaşmak ve Allah'ın zatını görmekle gerçekleşir. Yani mutluluğu Allah'ın dışında arayan hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. O zaman devrin imamı Allah'ı temsil ediyor ve diğer bütün mürşitler de devrin imamını temsil ediyorlar. Allah'ı temsil eden devrin imamı hidayete erdirendir. Yani insan ruhunu Allah'a ulaştırandır. Fizik vücudunun hidayetiyle fizik vücudu Allah-u Teala'nın teslimde teslim edendir. Nefs teslim yapandır ve vesaire. Fakat diğer mürşitler hepsi hidayete vesile olanlardır. Dolayısıyla Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'daki hidayeti kişi yaşamak istiyorsa mutlak surette hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep etmesi lazım. Şimdi beraberce bakalım, bir slaytımız var. Dünya hayatını yaşayan insanların Allah'a giden yolda mutluluk merdiveni olan 28 basamaklı merdiveni, evet, sırat-ı müstakimde de yol yürüyebilirler. Allah'a ulaşmak ve Allah'ın zatını görmekle hedeflerine ulaşabilirler. Ama bunu yapmamaları takdirinde o zaman her gün biraz daha tedirici basamaklarla cehenneme doğru adım adım gideceklerdir. Bir gün Allah varlıklar alemini hepsini bize gösterseydi, görecektik ki varlıklar alemi bir insan vücudu şeklinde. Ama bu insan vücudu şeklinde olan kainatın neresindeyiz? Şu anda biz dünya gezegenindeyiz. Dünya gezegeni, bu makro alemin bütün iş nereye tekabül ediyor? Tam insanın kalbine. İşte sevgili kardeşlerim, dünya gezegenini yaşayan biz insanlar ya Allah'ın davetine uyarak, ki bütün Allah-u Teala'nın mürşitleri insanları Allah'a davet ederler. İşte yedi safa davet. Hemen ekrana getirebilirsek yedi safa daveti, Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Davet, davet, davet. Allah hep onlar vasıtasıyla insanları teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet ediyor. Davetin birinci kısmı ruhun Allah'a ulaşması. Yani ruhun yükselerek Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Bu kişiye üç tane cennet, dünya saadetinin yarısını kazandırır. Ama davetin ikinci kısmı teslim-i külliyle Allah'a teslim olmaktır. Bu da ahiret ve dünya saadetinin bütününe kişiyi sahip kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanla tekrar o kainat slaytımıza bakacak olursak, insanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveni, bu 28 basamaklı İslam merdivenin birinci basamağında insanlar olayları yaşarlar, olayları değerlendirirler. İkinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler diye iki gruba ayrılır. Seçilmeyenler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların dilemesine mani olanlar, bunlar cehenneme giden, insanları cehenneme götüren insan ve cin şeytanlardır. Şu anda ekranda görüyorsunuz insan ve cin şeytanları. Bunlar insanları devamlı cehenneme sürüklüyorlar. Geri kalan seçilenlerden kim Allah'ın davetine uyar, Allah'a ulaşmayı dilerse, üçüncü basamakta, dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli eder ve beşinci basamakta gözlerdeki Cebel Mesture'yi alır. Altıncı basamakta kulaklardaki Vakra'yı, yedinci basamakta kalpteki Ekinet'i alır. Başlangıç noktasında irşat makamına karşı sağır dizi kör olan bu kişi hemen Rahim esmasının tecellisiyle gören, işiten ve idrak eden birisi olur. İşte İnsanların mutluluk kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman sağır, dilsiz ve körler, bunlar hepsi cehennemliklerdir. Gören, işiten ve idrak edenler, bunlar da cennetliklerdir. Hemen o slaytımıza bakacak olursak net olarak onu görüyoruz. Kör, sağır ve dilsizler, ölüler, öte yandan gören, işiten ve idrak edenler. Hangi sebeple kör, sağır ve dilsizdirler? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri, daveti kabul etmedikleri için. Hangi sebeple gören, işten ve idrak ederler? Daveti kabul ettikleri için. Ama Allah Teala onları o halde bırakmıyor. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'i ayetlerini tilavet ediyor devrin imamı. Onlar değil. Devrin imamı tilavet ediyor. Ve hidayetle kalplerine ulaşıyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. Göğüsten kalbe nur yolunu açıyor. Nur yolunu açtıktan sonra Allah mutlaka kişi hacet namazı kılması halinde Maide 35'e göre ona mürşidini gösteriyor. Maide 35'te Ya eyyühellezine amin takkullah ve abtegu ileyhi vesilete. Vesileyi Allah'tan isteyin. Diğer bütün mürşitler vesiledirler ama devrin imamı hidayete erdirendir. İşte vesileyi Allah'ın kendisine gösterdiği kişi gidip ona tabi olacak ve vesile ile ancak nereye ulaşacak? Ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşacak. Oradan hidayet başlayacak. Şimdi bir kere daha tekrar edelim o hadise. Kim ki mutluluğu Kur'an'ın dışında ararsa, yani kibrinden dolayı Kur'an'dan ayrılırsa, Allah onun belini kırar. Kim ki hidayeti ondan başkasını ararsa, Allah onu derelette bırakır. O Allah'ın, evet, kim ki kibrinden dolayı, o Allah'ın kesin sözüdür. Rahman'ın kelamıdır. Kibrinden dolayı kitabı terk ederse, Allah onun belini kırar. Kimdir kitabı terk eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Nereden biliyoruz kitabı terk ettiğini? Yunus 7-8'de اِنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْيْكَانَ Bunlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Bunlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Yani Kur'an-ı Kerim'den ayrılanlar dünya hayatını tercih ediyorlar. Dünya ayetini tercih edenler ayetlerden gafildir. Ve gidecekleri yer cehennem. Ama Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği kişi, mürşidine tabi olması halinde 4 tane hidayet birden başlıyor. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. 4 hidayetin birden başlamasıyla basamak basamak, insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Ve bir daha o slide'ı da 22. basamakta ruhun Allah'a teslim olması, ruhun hidayeti. 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayeti. Evvelki slide'ı gerçekleştirecek olursak, 27. basamakta nefsin Allah'a teslim olmasıyla, evet, nefsin hidayeti, ilgili ayetler. Ve en son olarak 28. basamağın 4. kademesinde iradenin teslimiyle iradenin hidayeti gerçekleşiyor. Zaten dinimiz vahdet, tevhid ve teslimle noktalanıyor. Sevgili kardeşlerim, vahdet Allah'ın tekliğidir. Kimdir şirkten kurtulan? Allah'a ulaşmayı dileyen. Tevhid tek cemaati oluşturmaktır. Yani sırat-ı müstakimde bulunmaktır ve teslim ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Çatısı bu. Her şeyin başı İslam, orta direği namaz ve doruk noktası cihat, nefse cihadın tamamlanması ki 4 tane hidayetin birden gerçekleşmesini ifade ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bu tek bir dilek de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına kişiyi ulaştırıyor. Ama bu mutluluğu bu kadar kolay şekilde yaşayan bir insan daha da iştiyaki artıyor ve diyor ben fizik ucunda Allah-u Teala'yı teslim edeceğim. Bunun için de talep sahibi olursa ben ya Rabbim sana fizik ucunumu teslim etmek istiyorum. Her devirde kişinin talep etmesi lazım. Allah'tan neyi talep edecek? Allah'tan Allah'a teslim olmayı talep edecek. Çünkü insanların mutluluğu Allah'a olan teslimiyetleriyledir. Hangi oranda kişi Allah'a teslim olursa o oranda mutludur. Ruhun teslimi bu işin anahtarıdır. Mesela kişi malı vardır, çok zengindir. Bütün malını Allah yolunda sarf etse, kendisini Allah yolunda yaksa, ama ruhunu Allah'a teslim etmese asla kurtuluşa ulaşamaz. Meleklerin lisanını konuşsa, bütün peygamberlerin sırlarını bilse ama ruhunu Allah'a teslim etmese asla o yine kurtuluşa ulaşamaz. Yani kurtuluş Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun ruh emanetine uymakla gerçekleşir. O açıdan Allah-u Teala hidayetler sıralamasında ruhun hidayetini 1. sıraya almış ve tek bir dileğe bağlamış. Eğer kişi devam eder de Fizik vücut teslimine ulaşırsak, yani fizik vücudun teslimi Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Bunu sahabe gibi yaptığı takdirde %81 nur, nefsini Allah'a teslim ederse %100 nura ulaşır. Şimdi sevgili kardeşlerim, tekrar o slaytımıza bakacak olursak, mutlu et ve mutlu ol. Eğer kişi mutlu olmuşsa tek bir dilekle, o zaman görevi başkalarını da mutlu etmek. Çünkü mutlu olmuştur. Eğer bu mutluluğu arttırmak isterse, o zaman kendisi gibi başkalarını da mutlu etmesi lazım. Kendin için istediğini kardeşin için de iste. O zaman mutluluk artar. Başlangıç noktasında herkes huzursuz ve mutsuzdur. Sosyal bir varlık olan insan başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında başkalarına zulmederse, ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Ama nefs afetleri varsa şeytanın da tesiri altında mutlaka başkalarına zulmediyor. Başkalarına zulmettiği için, arkadan Allah'ın temsilcisi olan ruh nefsine azap ettiği için, arkadan çevresindeki kendisine zulüm geri döndüğü için, arkadan intikam aldığı için, intikam almasının arkasında ruh nefsine azap ettiği için, intikamını almazsa şuur altı birikimi oluşturduğu için, stres olduğu için, bu kişi intikamını alsa da huzursuz, almasa da huzursuz. Hep huzursuz. İşte insanlar bu huzursuzluktan kurtulmak istiyorlarsa mutlaka Allah'ın davetine uyarak kutsal kitaplardaki emir ve nehilere uymakla mükellef. Bu sebeple diyoruz ki Allah'ın peygamberlere indirdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Bunları her devirde açıklayan Allah'ın veli resulleri vardır. Kişi Kur'an-ı Kerim'i okumasın mı? Elbette okusun. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Ali İmran 7'de diyor ki bu kitap muhkem ve müteşabi ayetlerden ibarettir. Muhkem ayetleri Arapça bilen herkes okuduğu zaman anlayabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de hangisinin muhkem, hangisinin müteşabi olduğunu Allah Teala söylemiyor. İnsanların kalbinde zayıf varsa, kendisi ulaşmayı dilemiyor, başkasının da dilemesine mani oluyorsa, işte fitneye sebep oluyor. O zaman onlar fitne sebebi oluyorlar. Öte yandan ilimde ruhsuz sahibi olanlar, onlar da ilimde kökleşmişler ama onlar da tezekkür ehli değildirler. Tezekkür ehli olan kim? Sadece ulelbab. Ulelbab neden müteşabi ayetleri biliyor da başkaları bilmiyor? Ulelbaba müteşabi ayetlerin manasını Allah söylüyor. Öyleyse ulelbab insanla Allah arasındaki ilişkide daimi zikrin sahibi olduğu için, kalp gözü kalp kulağı açık olduğu için kalpten sualini Allah'a sorar, cevabını da kalp kulağıyla alır ve ona göre tespitte bulunur. Yani ulul elbab müteşabih ayetlerin manasını kendinden vererek değil, zannına tabi olarak değil, Allah'tan aldığıyla açıklar. O zaman eğer olay buysa, Kur'an muhkem müteşabih ayetlerden ibaretse, kişi Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrenecektir? Hikmet sahibi alimden. Hikmet sahibi alim, hikmet Allah'la konuşmanın adıdır, hikmet. Hikmet sahibi alim Allah'la konuşan alim. O zaman Allah'la konuşan alim olması hasebiyle Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Bilmediklerini Allah'tan sorarak öğrenir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir eline sorun. Şimdi kişi başlangıç noktasında kendisi muhkem ayetleri anlasa bile teşabih ayetlerin manasına varamaz. Onları bilemez. O zaman bilmediği için kime sorması lazım? Ehli zikre. Yani müteşabih ayetlerinin manasını Allah'tan alan ehli zikre sorması lazım. İşte zaten Allah Teala da diyor ki siz de hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Kur'an'ları, Kur'an-ı Kerim'i ondan öğrenin. Eğer bugün Kur'an herkesin elinde olmasına rağmen insanların %90'dan fazlası huzursuz mutsuzsa, bu hakikati hayatlarına tatbik etmedikleri için. İblis herkese vahyediyor. Ama Allah Teala herkese vahyetmiyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin hangi basamağındaki kişiye Allah vahyediyor? 26. basamağa ulaşan, nefsini Allah'a teslim eden kişiye vahyediyor. 26. basamakta kişi nefsini Allah'a teslim eder. Evet, şu anda görüyorsunuz fizik vücut teslimi ve 27. basamakta nefsin Allah'a teslimi. Teslim ettiği zaman kalbin takva kapısı daimi açık, şeytanın fücur kapısı daimi kapalı ve Allah Teala devamlı onu oradan besliyor ve bilmediği ayetlerin manasını Allah'tan öğrenerek hedefine ulaşıyor. İşte her devirde insanlar Kur'an-ı Kerim'i Resulullah'ın da buyurduğu gibi hikmet sahibi alimden öğrenecekler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ister adına hikmet sahibi alim desin, ister başka isimlerle isimlendirsin, tam mürşidin, hikmet sahibi alimin 19 tane ayrı ismi var. Evet, şimdi bakın beraberce 19 tane ayrı ismi. İşte bu Kur'an-ı Kerim mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olan kutsal kitapları 19 isimle adlandırılan Allah'ın mürşitlerinden öğrenmek durumundayız. Allah'ın nebisi, Allah'ın huzur namazının imamı, halifesi, veli resulü, neziri, hidayetçisi, veliün, nezir, ehli zikir, münadi, sadık, salih, sultan ve hikmet sahibi alim birçok isimlerle Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Onlar insanları Allah'a davet ediyor. Onların davetine uymamız halinde Allah-u Teala mutlaka bizi ait olduğumuz huzur ve saadete Allah ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz olun. Mutluluk olmak istiyorsanız, bütün insanlar için mutluluğun tek adresi olan son şerit kitabı Kur'an-ı Kerim'i mutlaka öğrenin. Yunus'un deyimiyle, kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya hiç gelmedi. Evet, mutluluğun adresi bütün insanlar için Kur'an-ı Kerim'dir. Evet sevgili kardeşlerim, eğer siz de bu anlattıklarımızdan mutluluğu Kur'an-ı Kerim'de arıyorsanız, hamele-i Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsanız, hazırsanız, kalpten ulaşmayı diledim, ben de tövbemi gerçekleştirerek mürşidime tabi olmak istiyorum diyorsanız, hidayeti Kur'an'da yaşamak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: ve
0: Allah'tan mağfiret dileyerek
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancak, taht,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına
1: ve onun
0: vekilinin
1: emirlerine
0: itaat edeceğime
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah,
1: Muhammeden
0: Resulullah
1: ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Ve bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de tövbenizi almayı unutmayın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibiniz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta yedi ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldir. Bu insanlar ibadet yapıyor, İslam bir şartı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim. Dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın. İşte kızım şöyle olsun. İşte benim öyle. Yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz, ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştuğunuz, sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Fatiha ve selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın rızasını kazanmak. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a kimlerden razıdır? Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yapmamızı istediği emirler var ve uymamızı istediği yasaklar var. Kalın bir çerçeve içerisinde baktığımız zaman Allah'ın emrettiği şeyleri yaptığımız zaman Allah bizden razıdır. Onları yapmadığımız zaman da razı değildir. Allah'ın yasak ettiği fiillere uyduğumuz zaman bizden razıdır. Ama uymadığımız zaman razı değildir. Ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, önce kul Allah'tan razı olacaktır. Ondan sonra Allah kulundan razı olacaktır. Şimdi 7 Safa rızaya baktığımız zaman, 7 Safa rızada özellikle birinci safa rıza, Allah Teala Nömer 7'de ve in tekfuru, eğer küfrederseniz, yani Allah'ın emrettiklerini yapmazsanız, yasak ettiklerini yaparsanız, küfrederseniz Allah sizden razı değildir. Küfranın, Allah'ın kulların küfrüne razı olmaz. Ve in teşkuru, eğer şükrederseniz, Allah'ın emirlerine itaat ederseniz, yasaklara uyarsanız, Allah sizden razı olur. Demek ki Allah-u Teala'nın rızası söz konusu. Önce Allah bizden razı oluyor. Ne zaman biz emirlere itaat edersek, yasaklara uyarsak. Mücadele 22'de ikinci safa rıza, Allah-u Teala

razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Öyleyse öncelikle biz Allah'tan razı oluyoruz. Sonra da Allah Teala bizden razı oluyor. Rızaya baktığımız zaman. Yani birinci ve ikinci basamakta Allah'ın rızası söz konusu değil. Allah'ın rızasını kazanabilmek ancak Allah yoluna girmekle mümkündür. Bizim Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'tan razı olduğumuzu ispatımız üzerine Allah da bizden razı olur ve ihsanlarını birer birer vermeye başlar. Gerçekten de inanç şartı ve kalp şartları bizi mürşide tabi olmaya götürür. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın üzerimizdeki rızasını artırabilmenin yolu nedir? Allah'ın üzerimizdeki rızasını artırmanın yolu 28 basamak İslam merdivenini basamak basamak geçebilmek. Her basamakta Allah'ın rızası farklı. Hiç kimse mürşitsiz Allah'ın rızasına ulaşamaz. Mürşit öyle bir kılavuzdur ki insanoğlunun Allah'ın rızasına ulaşması ancak o kılavuzun kumandası altında, muhafazası altında, koruması altında ulaşabilir. Mürşide ulaşmadan kazanılabilen sadece normal bir rızadır. Onun ötesinde ekber rıza ve daha ötesinde azim rıza mürşide ulaştıktan sonra gerçekleşebilir. Gerçekten de Allah-u Teala mürşidimize tabi olduğumuz zaman 7 nimet alır ve her basamakta Allah'ın rızası söz konusu. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah'ın rızasını kazanmak gibi insanların rızasını kazanmak da önemli midir? Evet. Maide suresinin 91. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ وَاَنْ يُقْرَعْ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وَيُسَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ السَّلَاتِ. Şeytan içki ve kumarla sizi birbirimize düşman kılmak, size buğz etmek ve sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak istiyor. Maide 2'de ise Allah Teala şöyle buyuruyor: "Taavvenu bil birri, taavvenu yardımlaşın. Bil birri ve takva, takvada ve birde hayırlarda yarışın, yardımlaşın. Ve la taavvenu bil ismi ve udvan, düşmanlıkta ve günahta yardımlaşmayınız." Sadece Allah-u Teala'nın rızası değil, insanların da rızası aslında önemli bir keyfiyettir. Zaten fıkıh ilmi tamamen rıza kavramına dayalı bir ilimdir. Ama hukukun tatbik hasasına girmesi mutlaka adil hakimlerle gerçekleşebilir. Rızanın bu bölümüne baktığımız zaman hakkın ve adaletin çiğnendiğini görüyoruz. İblisin hayatı hep rızayı çiğnemekle geçer. Hedefi insanların birbirinden razı olmamasını sağlamaktır. Evlilik hukukunda iki tarafın rızası ile gerçekleşir. Ayrılarda ileri geçmede ve aynı şekilde Allah-u Teala'nın kesin yardımını görüyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinleyelim.

0: ulaşıyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizlerden razı olurum ve mutlaka sizi cennetime alırım. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua etmek, ibadet etmek, Allah'a yakınlaşmak.
3: Bol bol dua edeceğim, bol bol zikir çekeceğim.
4: Namaz kılarak, yani içimizden gelerek, iyilikleri yaparak.
1: Peki yaşarken de Allah'a ulaşabilir miyiz?
3: Yaşarken ibadetin bol bol yapacak çünkü oraya gideceksin, hesap vereceksin.
2: Aslında yakınlaşabiliriz Allah'a, Allah dostları gibi. Sanki karşımızda öyle gerçekten Allah varmış gibi, Allah varmışçasına ibadet ederek, öyle içten isteyerek bence ulaşabiliriz, evet.
1: Allah-u Teala'nın bütün dostları, evliyaları hep Allah'a yaşarken ulaşmışlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
3: Ya onlar gibi olamayız da, inşallah onlar gibi çok olmayı isterim.
2: Çok zor ama çok isterdik. Çünkü bu insanlar Allah'a karşı hiçbir istek istemeden, sadece onu isteyerek bağlanıyorlar. Onu sevdikleri için bağlanıyorlar. Ne bileyim, karşılığında bir cennet, ben ibadet edeyim karşılığında bir şey isteyeyim değil. Sadece onu ve onun sevgisini istiyorlar cennette. Onu görmek istiyorlar.
4: Yaptığımız ibadetlere göre Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki lillezine ahsenul husna ve ziyade. İhsana edenlere cennet ve fazlası var. Fazlası Allah'ı görmek.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Kalbimle, her şeyimle çok seviyorum.
2: Ben de senin dostun, evliya olmak istiyorum.
3: Ben de senin dostun ve evliyan olmak istiyorum. Sana erişmeyi istiyorum.
2: Bizim böyle bir mertebeye ulaşmamız bu nefise biraz zor gibi geliyor ama Allah da nasip etsin bize de inşallah böyle bir nefise.
5: Bir misafirimiz evliya olmak konusunda bu nefse bizim bu mertebeye ulaşmamız biraz zor dedi. Evliya olmak zor bir süreç midir? Aslında evliya olmak çok kolay, dilemek bize ait ama ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır. Allah Teala Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesinde ya eyyuhennasu enne va'dallahi hakkun. Allah'ın vaadi haktır. Fela tegurrenkel hayatud dünya. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Tabii ki evliyalık bedava kazanılan bir olgu değildir. Hiç kimse durup dururken evliya olmaz. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak şerefine ermiştir. Nefsini tezkiye etmiştir. Fizik vücudunu da şeytana kulmaktan kurtarmıştır. Evliya olduğu noktada bunlar hep %50'nin biraz ötesinde gerçekleşir. Peki kimler evliya olabilir? Herkes evliya olabilir. Normal akla sahip olan, buluğa ermiş herkes evliya olmak imkanına sahiptir, yetmez. Evliya olmak mecburiyetindedir. Çünkü Allah Teala evliya olmayı üzerimize farz kılmıştır. Kişinin ne yapması lazımdır? Bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilersek Allah bizi kendisine ulaştırmayı, evliya kılmayı garanti etmiştir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah anlatıyor. 12 kere de üzerimize farz kılıyor. Yetmez, ulaşmayı Allah'a inanmak tek başına yeterli değil. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak da yeterli değil. Farz olduğuna inanmak da yeterli değil. Ama kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz halinde ki Allah-u Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. Allah kimden razı? Allah üzerimize farz kıldığı emirleri yerine getirmekten razı. Allah kimden razı? Yasaklarına uyduğumuz zaman bizden razı. İşte Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. 12 kere üzerimize farz kıldığı ruhu bu farzlara itaat ederek kalpten ulaşmayı dilersek birinci seferizayla Allah Teala bizden razıdır. Öyleyse evliya olmak kolaydır. Zümer 53'te iblis günahlarımızı öne sürerek kurtuluşumuzu engellemeye çalışıyor. Allah Teala bu konuda Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Günahınızın büyüklüğü ne olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemeniz halinde kurtuluştasınız diyor. Rum 31'de tek bir dilekle takva sahibi olabilirsiniz. Takva sahibi olmak kurtuluş için geçerli. Şura 13'te Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve 99 kişi öldüren bir insan ulaşmayı dilediği an Allah bütün günahlarını örtüyor ve onu birinci kat cennetine alıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tayin ettiği mürşidine tabi olmadan Allah'ın rızasına ulaşılamayacağı açıklanıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Benim için bir yol göstericidir. Daha çok Allah'a yakınlaşmak için. Çünkü onlar dediğimiz gibi Allah'a bir karşılık istemeden, onlar sadece seviyorlar Allah'ı, onu istiyorlar. Onu görmek istedikleri için böyle kişiler bize örnek olmalı ki biz daha da içten iman edelim.
4: Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Ashabi kennücüm diyor. Arkadaşlarım, ashabım yıldız gibidir diyor. Eyyuhum iktedeytum ihtedeytum diyor. Hangisinin peşinden giderseniz hidayete erersiniz diyor. Yani sahabeleri mürşid olarak gören tabiinleri, onları mürşid olarak gören tebe tabiinleri mürşid olarak görerek yani doğru yolu bulabileceğimizi düşünüyorum.
1: Peki sizce bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
3: Allah dostlarımla önce de ben tarikattaydım. İşte şimdi şöyle, eşimden ayrılınca her şeyi bıraktım. Çünkü onunla tarikattayken çok rahattım, iyiydim. Onunla ayrıldıktan sonra iş hayatına da başlayınca her şeyi bıraktım.
4: Var ama ne yazık ki deli diyorlar.
2: Bu zamanda var. Biz de onları kendimize örnek almalıyız ki sahabelere benzeyelim. Sahabelere benzeyerek de peygamberimize benzeyelim.
1: Peki nasıl bulabiliriz Allah dostlarını?
3: Bir insanın inancı olması lazım. İnançsız olan insanlar şey demez, inancı olanlara çok inanır.
4: Alimleri takip etmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz'e inen Kur'an-ı Kerim'den sonraki en doğru kitap Sahih Buhari olarak geçiyor. Sahih Buhari'yi doğru çeviren kitaplara bakmamız gerekiyor.
5: Misafirimiz mürşit konusunda var ama ne yazık ki deli diyorlar. Her devirde Allah'ın mürşitlerine, mürşitlerine bu şekilde hitap edilmesinin sebebi nedir? Her devirde bütün kavimlerdeki Resul'e daima var olmuştur. Bugün de var, yarın da var olacak. Allah diyor ki hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini yalanladılar. Şeytan devreye giriyor. Şeytan onların zihnini, düşüncesini taklit ederek mürşidi yalanlamasını sağlıyor. Şeytan herkese vahy ediyor. Ama Allah Teala daimi zikirdeki insanlara vahy ediyor. Öyleyse sıfır konumdan daimi zikre ulaşana kadar ki olan kesimde kişi Allah'a giden yolculuğu mürşitle beraber yapacaktır. Ve mürşid doğrudan doğruya Allah'tan vahiy alandır. Biz de mürşidin sözlerine itibar edersek, itaat edersek o zaman şeytana galip geliriz. Çünkü şeytanın insanlara vahiy ile Allah'ın vahiyi mukayese edildiği zaman Allah mutlaka galip geliyor. Şeytan hiçbir zaman boş durmayacaktır. Allah'ın ayetlerini örten, hidayeti inkar eden ve daha kötüsü hidayeti gizleyen kibirli insanlar vasıtasıyla başkalarına tesir etmeye devam edecektir. Allah'ın Resulü'nü sahtekar mevkine koymaya çalışacaklardır ve onlara deli diyeceklerdir. Meczup diyeceklerdir. Onları halkın gözünde küçük düşürmeye çalışacaklardır. Ama Allah Teala ben insana serbest irade verdim, akıl verdim, aklını kullanması halinde kurtuluşa ulaşacağını buyuruyor. Aklın kullanması söylenenlerin Kur'an'la karşılaştırılması gerekir. Çünkü Kur'an Furkan'dır. Doğru yanlıştan ayıran ölçü Furkan Kur'an'dır. Öyleyse İş dünyasından kendisine yapılan telkinleri Kur'an'la karşılaşacak. Başkası birisi söylediği zaman Kur'an'la karşılaştıracak. Kur'an'a uyanları alacak, uymayanları devre dışı tutacak. İşte bu insan ve cin şeytanlar her devirde insanlara vahiy ederek Allah'ın Resullerini bir sahtekar olarak insanlara lanse ediyorlar. O insanlar ayetleri görsele iman etmezler. Mürşidi görsele ona tabi olmazlar. Gayyonu görseler ona tabi olurlar. Bunlar Allah'ın da meleklerin de ve insanların lanet ettiği kişiler. Bunların tesiri altında insanlar Allah'tan uzaklaştırılıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, hürmet ve hasret ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, hayatımızın her anında Allah'ın rızasını kazanmak için çok değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
5: Allah senden razı olsun. Safalar itibariyle Allah'ın rızası bir, basamaklar itibariyle Allah'ın rızası iki, derecat itibariyle Allah'ın rızası üç. Bu üç açıdan rıza değerlendirilebilir. Öyleyse hayatımızın her anında Allah'ın rızasını kazanmak için çok değerli açık tavsiyenizi bekliyoruz. Her anında Allah'ın bizden razı olması zikretmemize bağlı. Hayatımızın doğum noktasına ölümümüze kadar geçen süreci içerisinde her saniye Allah'ın bizden razı olduğu veya olmadığı bir hayatı yaşarsak ancak hedefe ulaşır. Bu sonsuz rıza müessesesi ise Allah'ın rızası derecelerle tespit edilir. Yani tekrar ediyoruz, safhalar itibariyle rıza, basamaklar itibariyle rıza ve dereceler itibariyle her saniye ya derecat kazanırız ya derecat kaybederiz. Peki Allah-u Teala'nın hayatımızın her saniyesine yayılmış bir emri var mı? Evet, zikir. Zikretmediğimiz her saniye Allah'tan razı değildir. Allah bizden razı değildir. Zikrettiğimiz her saniye Allah bizden razıdır. Bunun dışında hangi emri gerçekleştirirseniz o zaman razıdır. Gerçekleştirmediğimizden razı değildir. Bu hayatımızın her saniyesine yayılmış bir rıza mevzisi söz konusu. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizde en yükseğini, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip siz onların, onlar sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse gerçekten ibadetlerin sultanı zikirdir. Ve biz zikrettiğimiz zaman Allah bizden razı, zikretmediğimiz zaman Allah Teala bizden razı değildir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman bizden razı, dilemediğimiz zaman razı değil. Mürşide tabi olduğumuz zaman bizden razı, ikinci defa rızayla, dilemediğimiz zaman razı değil. Ruh teslimini yaptığımız zaman razı, yapmasak razı değil. Fizik vücut teslimi yaptığımız zaman razı, yapmasak razı değil. Yani safhalar itibariyle rıza, basamaklar itibariyle rıza ve her an her saniye itibariyle rıza. Her saniye hayır işliyorsak Allah bizden razı, yapmıyorsak, yasakları işliyorsak Allah bizden razı değil. Öyleyse olaya bu açıdan bakmamız lazım inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her saniye Allah'ın rızasını kazanabilmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemiz emrediliyor. Sizce zikir yapmak insana neler sağlar?
2: Zaten bütün dünyadaki her şey Allah'ı zikrediyor sonuçta. Biz de Allah'ı zikrediyoruz. Bizim içimizdekiler de Allah'ı zikrediyor. Sonra kalbimizden gelerek zikretmemiz gerekiyor. Bu şekilde Allah'a da daha yakınlaşabiliriz, evet.
3: Çok güzel bir şey. çektiğin zaman ruhun ferahlıyor. Çünkü vücudun rahatlık veriyor Rabbim sana. Nasıl yani sinirlendiği zaman, şey olduğu zaman çünkü ferahlık veriyor, rahatlık veriyor.
1: Peki sizce zikir yapan insan değişmeye başlar mı?
2: Evet. Çünkü daha da Allah'a yakınlaşıyor. Dünyeviden uzaklaşıyor. Dünyevi olaylar insanları sürekli darlayan. Düşün. Yani en şey örnek, normal örnek geçim sıkıntısıdır. Ama Allah'ı seven bir kişi geçim sıkıntısı çekmez. Çünkü sadece ibadetle meşgul olur. İbadet ederek meşgul olduğu için Allah onun yolunu açar zaten. Bir dilim ekmekle de doyar. Çünkü onun sevgisi namazda. O namazla doyuyor.
4: Kur'an-ı Kerim'e bakınca, hadislere bakınca gerçekleri gördüğü zaman Allah'a çok yakın olur ve değişir.
1: Peki herkes zikretseydi sizce nasıl olurdu?
3: Çok güzel olurdu. Dünya bambaşka bir dünya olurdu.
4: Güzel dünya olurdu. Çünkü Peygamber Efendimiz'in döneminde güven diye bir şey vardı. Mesela zenginler torba dolusu altınlarını zekata ihtiyacı olanlar oradan alırdı. Geçimini sağladıktan sonra oraya geri koyardı. Çünkü güveniyorlardı. Yani değişirdi dünya. Gerçekten İslam kadar güzel bir şey yok. Gerçekten.
5: Sabrımızı Allah'a seven bir insan geçim sıkıntısı çekmez. Çünkü o ibadetle meşgul olur. Allah da onun yolunu açar. Bir insan Allah'a yaklaştıkça dünyevi sıkıntılardan da kurtulur mu? Evet. Allah Teala Yunus suresinin 62-64. Ayetlerinde "Hele enne evliyallahu ve la hufun aleyhim ve la hum yahzenun." اَلَّذ۪ينَ آمَنَ وَكَانُوا يَتَّقُونَ O Allah'ın evliyaları için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar amen olup takva sahibi olmuşlardır. Üçüncü safa takva. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Dünyadaki müjde %51, ahiretteki müjde 3 tane cennet. İra suresinin 28. ayet-i kerimesi اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَيْنُوا قُلُوبُمْ ذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَيْنَا الْقُلُوبُ Kalpler Allah ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Bakara 200'de ise وَمِنَ النَّاسِ insanlardan Bakara 200'e وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ رَبَّنَا اَتِينَا فِي الدُّنْيَا هَمَا لَنْ فِي الْحَقْتِ مِخَقْتِ Yani bize dünyada ver dersler, onun ahirette nasibi yok. Allah'ın evliyasına korku yoktur. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Dünyada da bir açlık ve geçim sıkıntısı onlar için geçerli değildir. Onlar masum olmazlar. Nefsi mutmain eder kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiği şeyler onu tatmin etmektedir. Burada kişi emindir. Allah'ın verdikleri onun bütün ihtiyaçlarına cevap verecek durumdadır. Aslında dilediğine çok vermek, dilediğine az vermek konusu Allah'a aittir. İnsanların davranış biçimlerine göre Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği hakkında onlara vereceği dersler vardır. Bu kısmıyla veya genişletmekle o dersleri insanların algılaması Allah'ın talebidir. Bunu bir vasıta olarak kullanır. Öyleyse Allah'tan alır ve insanlara verirsek Allah-u Teala'nın bunu artırdığını görüyoruz. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketüm Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Bakara 207'de bahsi geçen Allah'ın rızasını dileyerek kendi nefsini satan insanlar kimlerdir? Gaziantep'li kardeşlerimin sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketüm.
5: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bakara 207'de bahsi geçen Allah'ın rızasını dileyerek kendi nefsini satan insanlar kimlerdir? Nefsin satışı, nefsin afetlerinin devre dışı kalması demektir. Öyleyse Allah'ın rızasını dileyerek kendi nefsini satan kimseler nefsini Allah'ın teslim eden kişilerdir. Devamlı Allah'la bir alışverişteyiz. Bakara suresinin 16. ayet-i kerimesinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ نَشْتَرُوا دَلَالَةَ بِالْهُدَى. Onlar ki hidayet karşısında delaleti satın aldılar. Yani Allah'tan hidayeti satın almamız gerekirken onun yerine delaleti alıyoruz. Sebebi ne? Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz için. Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz zaman Allah'la bir alışverişe gitmiyoruz ve Allah da bizi delalette bırakıyor. Hidayetin yerine delaleti satın alıyoruz. İşte burada da Allah'la bir alışverişteyiz. Allah Teala 12 tane insanı sahip olmamız halinde mürşidi bize gösteriyor. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman 3 tane içinde dünya saadetinin yarısını bize veriyor. Devamlı bir şeyler Allah-u Teala'ya veriyoruz. Onun karşılığında Allah-u Teala da bize veriyor. İşte %51'lik nefsimizi, nefsin satışı, nefsin afetlerinin devre dışı kalması demektir. Mesela %51'lik nefsi sattığımız zaman 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı, ama %100 afetlerden temizlediğimiz zaman %100 dünya saadeti ve 5. kat cennet. Allah'ın rızasını dileyerek, tabii ki burada 5. safa rıza, kendi nefsini satan kimseler vardı. Nefsini Allah'a teslim eden kişiler. Allah Teala diyor ki bana nefsini teslim et. Ben de bunun karşısında 5. kat cenneti sana vereyim. Allah'ın ahsen rıza, Allah'a teslim eden kişiler, Allah'ın ahsen rızasına ulaşanlardır. Bunlara karşı Allah Teala'nın rauf olduğu, şefkatli olduğu ifade edilmektedir. Dedi ki Allah'ın rızasını dileyerek nefsini Allah'a satmak, bir güzelliği yaşamak demektir. Kim bu noktaya ulaşırsa o şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendini tamamıyla kurtaran bir insandır. Ona emirleri Allah verir, Allah'tan aldığı emri yerine getirir. 208'de Ya eyyühellezine amenu udhulu fi silmi kafeten. 207 bunu söylüyor, 208'de. Hepiniz toptan silme, teslime girin. Ve la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ne zaman kişi şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendini kurtarır? Daimi zikre ulaştığı zaman. Nerede Allah'ın bir emrine isyan ediyorsa o şeytanın adımına tabi oluyordur. Nerede Allah'ın yasak ettiği fiili işliyorsa o da yine şeytanın adımına tabi oluyor. Şeytan emirlere isyan, yasak olan fiilleri işlememizi istiyor. Nefste zaten bunlar var ve bu şekilde olay gerçekleşiyor. Ama kişinin nefsini satması demek, nefsini 19 tane faziletle değiştirmesi demektir. 19 tane afet kalbimizden temizleniyor, yerine 19 tane fazilet geçiyor. Ve böylece nefsini Allah rızası için, 5. safa rıza için satan kimselerden oluyoruz. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun sözleri. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahzere var. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
7: Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dua ettiği mürşide ulaştınız, tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahla uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşlerim, bir dilek.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bütün misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual Fransa'dan. Bir kardeşim, Mütenem Hocam. Bir insan neden namaza başlamakta zorlanır? Başlasa neden düzenli devam edemez? Düzenli ve huşu içinde namaz kılmak için ne yapmak lazım? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biz insanlardan sadece mutlu olmamızı istiyor. Ve bütün şeriat kitaplarında ve özellikle son Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği kanunlar sadece biz insanların sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşması içindir. Allah-u Teala vaaz ettiği emirleri yerine getirdiğimiz zaman derecat kazanırız. Bu ahiret saadetimizin bir gereğidir. O fiili işlediğimiz zaman da dünyada mutluluğu yaşarız. İster namaz, ister oruç, ister hac, ister zikir, hepsi öyledir. Yasaklara uyduğumuz zaman da yine mutluluğu yaşarız. Ama insanlar başlangıç noktasında nefsi emmarede ve nefsimizin 19 afetine tesir eden bir diş düşman şeytan var. Şeytan insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor ve insanlara dünya hayatını güzel gösteriyor. Baktığımız zaman gerçekten Hicr 26'dan başlayan ve Hicr 39'a kadar devam eden muhtevada iblis diyor ki, ben yeryüzünü, dünya hayatını onlara hepsini göster inşallah. Güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Allah-u Teala da muhlis kullarım müstesna diyor. Öyleyse iblisin dünya hayatıyla bizi aldattığını görüyoruz. O zaman her namaz noktasında bir tarafta dünya işi, diğer tarafta Allah'ın namaz emri. Devamlı bir imtihandayız ve iblis namaz vakti geçene kadar bizi hep dünya hayatıyla oyalıyor. O süre içerisinde namaz kılmasan kıs kıs bize gülüyor. Öyleyse her olayda devamlı olarak hangi Allah'ın emri devredeyse mutlaka iblis öncesinden bizimle meşgul olmaya başlıyor. Dünya hayatı. Ama insanoğlu sadece fizik bedenden, nefsten ibaret değil. Bir de Allah'ın zatından üflenen ruh var. İşte asıl insanı üstün kılan olay bu. Allah'a ulaşma dileği ruhun talebidir. Kim ruhun talebine uyarsa, Allah'ın verdiği söz tahtında Şura 13 ve Rad 27'de mutlaka Allah Teala onu, ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bu süre içerisinde şeytanın ona yaklaşması söz konusu değil. Bu süre içerisinde nefsin afetlerinin devreye girmesi söz konusu değil. Öyleyse eğer bir insanoğlu namaza başlamakta zorlarını başlasa da düzenli devam eden kişiler, bunlara bizim tavsiyemiz Allah'a ulaşmayı dilesinler, kalpten tabii. Bu kalbi, talebi kimin kalbinde Allah görürse, ondan sonra Allah'ın verdiği söz, hem Şura 13, hem Rad 27'de, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Zikirsiz ulaşmak mümkün mü? Hayır, ama Allah onun zikri sevdirecek. Namazsız kılmak, ulaşmak hayır, ama Allah namazını sevdirecek, orucu sevdirecek. Bütün vasıta emirleri severek o kişiyi yerine getirecek huşu içerisinde. O zaman bu noktaya gelmek isteyen kişilerin yapması gereken şey ne? Ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemeleri. İkinci suali Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar Türkçe mealini okumak, hatim etmek olarak sayılır mı? Açıklayabilir misiniz? Şimdi tabii okumayı aslında Arapçasından yapmak lazım. Çünkü Resulullah'ın sünnetinde bunu görüyoruz. Ama Türkçe mealinde okumak zararlı mı? Hayır, faydalı. Bir Arapça hatim yapmakla Türkçe hatim yapmak farklı derece hattın sahibi mi? Evet. Öyleyse kim yapmak istiyorsa Türkçeden de hatim yapabilir inşallah. Yeter ki zamanını Allah'a versin. Kur'an-ı Kerim ayetlerini anlamaya çalışsın. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, kim bir mümini öldürürse içinde ebedi cehennem var. Ayetine göre Vahşi Hazretleri Hamza'yı şehit edip sonra Peygamber Efendimiz'e gelip pişman olduğunu söyleyip tövbesi kabul edilmişti. Kasten öldüren gerçekten ebedi cehennemlik mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabi cahiliye döneminde insanlar her türlü büyük küçük günahı işleyebilir. Allah Teala kanunları ona göre vaz etmiş. Yine Allah Teala Furkan suresinin 68 ve 69-70. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اَخَرَ. Onlar Allah'la beraber başka bir ilah tapmazlar. Yani Allah'a şirk koşmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı şeyi hakta olmadıkça öldürmezler. Yani kısas olmadan. Zina yapmazlar. Müminlere vasıflar veriyor. Kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Günah alır. Kıyamet gününün azabı kat kat artar. Ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ama şu hariç, illa men tabe ve amene. Yani şimdi kişi şirkte olabilir, kişi nice adam öldürebilir, kişi zina işleyebilir, bütün bunları yapabilir ama eğer kalben ulaşmayı dileyip 12 tane insanla Furkan 70'e göre gelip mürşidine tövbe ederse Allah-u Teala onun bütün günahlarını affediyor. İlla men tabe ve amene ve amile salihen. Ve ulaki yubedirler seyyat minhasen. Bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Allah-u Teala'nın burada üzerinde durduğu şey insanlara günah işlettiren nefsleri. Nefsin manevi kalbindeki afetler. O afetlerin temizlenmesi, devreden çıkması ıslah edici amellerle mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunun adına nefs ezkesi diyor. İşte Vahşi de böyle birisi. Evet, Peygamber Efendimiz'in amcası Hazreti Hamza'yı şehit etmiş. Ama sonradan aklı başına gelmiş ve gelip Resulullah'a tabi olmak istemiş. Tabi bu süre içerisinde de Nebi Sultan'ı Peygamber Efendimiz amcasını öldüren Vahşi'den sen adını, ne senden ne köyün ne kasaba olur demiyor. Devamlı tebliğ ediyor. Özellikle kaynaklar şunu söylüyor. İsa 48'i tebliğ ediyor. Vahşi diyor ki ben zaten şirkteydim, bu bana uymaz diyor. İnne Allah la yaghfiru en yuşrike bihi. Allah Teala buyuruyor ki Allah müşrikleri bağışlamaz. Ve yaghfiru min duni zalike men yeşâ. Bunu Vahşi'ye koyuyor. O zaman Vahşi diyor ki ben zaten şirkteydim. O zaman müşrik benim günahlarımı bağışlamaz Allah Teala. Bu bana uymaz diyor. Sonra Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesini okuyor Peygamber Efendimiz. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknutu min rahmetullah. Ey nefslerin üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım. Yani çok günah işlemiş. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Bakın dikkat edin. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Allah günahların hepsini mağfiret eder. İşte bunu da okuyor. Yine ikna edemiyor ama ne zaman Furkan 68, 69, 70'i ona okuyunca o zaman geliyor Resulullah'ın da tövbe ediyor. Ve tövbe ettiği için de o güne kadar işlenen bütün günahlar Allah-u Teala ona sevaba çeviriyor. Kasten öldüren gerçekten ebedi cehennemlik mi? Evet, kasten öldüren bir mümini Allah Teala öyle buyuruyor. Belki Nisa suresinin 92 ve sonrası ayetlerde böyle bir olay anlatılıyor sanıyorum. Yani öldürülen kişi müminse veya köle ise farklı durumları Allah-u Teala açıklıyor ayet-i kerimede. 92 bir mümini öldürmesi hata ile olması hariç olamaz. Yani hata iken olabilir ama aksi takdirde olmaz. Kim bir mümini bir hata sonucu öldürürse o zaman bir mümin köle azat etmesi, ölenin ailesine de bir diyet teslim etmiş olması gerekir. Ancak onların o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hariç. Fakat o hatayla öldüren eğer siz yani düşman o bir kavimden olup o mümin ise takdirde bir mümin köle azat etme. Yani bütün bu şartları Allah-u Teala burada Kur'an-ı Kerim'de açıklamış inşallah. Allah razı olsun. Nisa 92-93. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, rüyada yaşadıklarımızı kiramın katibe melekleri kayda alıp derecelendiriyorlar mı? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Rüyada akıl nefse kumanda ediyor ve irademiz devrede değil. Rüyada irademiz devrede olmadığı için biz irademizin yaptıklarından sorumluyuz. Yani irademizle, serbest irademizle. Öyle olunca değil. Ama bir işaret taşır mı? Evet. Örneğin sigara bırakan kişi normal zahiri alemde kendisine sigara ikram ediliyor. O da elin tersiyle itiyor. Ben diyor artık bu sigarayı içmem. Zararlı bir nesne. Ama aynı kişiye rüyada sigara takdim edildiği zaman fısır fısır sigara içtiğini görecektir. Çünkü o talep henüz kalbinde var. Sadece aklın kontrolüyle iradesini devreye koyarak zahirde buna yok diyor. İşte Mevlana diyor ki akıl tövbe eder, nefse tövbeyi bozar. İşte akıl devrede olduğu zaman sigarayı elin tersiyle itebiliyor. Ama nefs duruma hakim olduğu zaman rüyada olduğu gibi derhal tövbeyi bozuyor. Dolayısıyla böyle bir derecelenme kaybı rüyada işlediklerimizden dolayı hayır söz konusu değil. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, gök katlarında eğitilen ruhumuz nefsimizin manevi olgunlaşmasını mı sağlıyor? Ruhun gök katlarında eğitim görmesi ve nefsin olgunlaşması durumunu açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, eğitilmesi gereken nefsimiz. Nefs 19 afetle malum. Ruh da bir nevi gök katlarına dair tecrübeyi kazanıyor. Nefs müstavasında 19 tane afet var. Ve Allah Teala ruhun Allah'ın ruhu olduğunu ve bu emanetin sahibine mutlaka ulaştırması gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de 12 tane farza bize bildiriyor. Bu farzlardan birincisi Nisa 58. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ حَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Emanetler çoğul ama sahibi tekil. Emanetlerin sahibi Allah. Emanetler ise ruh. İşte Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Maide 7'de Allah misakinizi yerine getirmenizi emreder. Enam 152'de Allah Teala ahdinizi yerine getirmenizi emreder. Ahdallahi bizim 4 yeminimizi irademizin misakine dahil buna yerine muhtevasını alıyor. Ve devam ediyor. İşte ruhun, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimi açısından olaya baktığınız zaman Nisa 58, Maide 7 ve Enam 152. Ondan sonraki bütün farz emirler Yunus 25, Allah teslim yurdu olan zatına davet eder. Rahat 21, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Rum 31, Allah'a yönel takva sahibi ol. Lokman 15, bana ulaşan yoluna tabi ol. Zümer 54, Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Şura 47, Rabbinize icabet edin. Zariyat 50, Allah'a kaçın. Allah'a sığının ve Müzzemmil 8, Rabbin ismini zikret. İşte bu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması görüldüğü gibi zikre dayalıdır. Zikri yapan fizik vücuttur. Ama Allah'ın katından gelen nurlar nefsimizin manevi kalbine geliyor. Ve ancak böylece ruh Allah'a ulaşıyor, nefs yedi kadına tezkiye oluyor. Fizik vücutta yaratılış gayemiz olan Allah'a kul oluyor. O zaman ruhun gök katlarında eğitim görmesi, nefsin olgunlaşması, tezkiye olması durumunu açıklar mısınız? Evet, nefsi ammarede 15 bin zikir, fizik vücut yapıyor. Nefsin manevi kalbinde Allah'ın katından gelen %7 fazıl birikimi ve ruhun da birinci gök katına yükselmesi. Nefsi levamede ruh ikinci gök katında, fizik vücut 17 bin zikir yapıyor. Nefsin manevi kalbinde biriken fazıl miktarı %14. Nefsilme 19 bin zikir, kalpte biriken nur miktarı %21 ve ruh üçüncü gök katında. Nefsi mutmaine 21 bin zikir, %28 nur ve ruh üçüncü gök katında. Ruhun üçüncü gök katında hangi gök katındaysa ona göre yüzer yüzer derece arttırımı söz konusu. Bu 25 bin zikir fizik uzun yaptığı amel 135 nur nefsin kalbinde biriken fazıl miktarı ruh 5. gök katında 1'e 500 derece kazanıyor. Nefsi marziye 25 bin zikir %42 nur 1'e 600 ve devam ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Muhterem hocam, inşallah müsaadeniz olursa sizlere bir sualim olacaktı. Muhterem hocam, mürşidine tabi olan bir Müslüman cennet boyutuna geçişinde mürşidin rolü sadece uyarıcı niteliğinde midir? Allah razı olsun hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Mürşide tabi olan bir Müslüman, kardeşimiz diyor, cennet boyutuna girişinde, geçişinde mürşidin rolü sadece uyarı düzeyinde midir? Hayır, her zaman Resul müjdeleyici, uyarıcıdır. Eğer böyle bir sıraytımız vardı, 7 safa müjdelemek ve uyarmak ayetlerle olması gerekir. Yoksa da hazırlayalım. Yani nerede Resul varsa, hangi safhada söz konusuysa, orada bir müjdelemek ve uyarmak var evet. Bakın 21 tane ayet. Kimler için müjdeci? Ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? O emri yerine getirmeyenler için. Örneğin Allah'a ulaşma dileği. Resul dilemeyenler için uyarıcı, dileyenler için müjdeci. İkinci safa müjdelemek, uyarmak, rüşide tabiyet. Tabi olanlar için müjdeci, tabi olmayanlar için uyarıcı. Ruhun Allah'a teslimi, mürşit, ruhunu Allah'a teslim eden için müjdeci, teslim etmeyenler için uyarıcı. Ve bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de yer alan kardeşimizin hazırladığı tam 21 tane ayet söz konusu. Öyleyse sadece mürşidin rolü uyarıcı mı? Hayır, her noktada hem müjdelemek hem uyarmak söz konusudur. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, 20. basamakta ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımızı veya hangi basamakta olduğumuzu nasıl öğreniriz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bizimle insanlar arasındaki ilişkiler, bizimle Allah arasındaki ilişkilerin bir aynasıdır. Nereden anlıyoruz? Davranış biçimlerinden. Bizim insanlar arasındaki ilişkiler, üç tür davranış biçimi söz konusu. Birisi kısas, diğeri af, üç kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. Şimdi kısas şeriatı. Anlıyoruz ki bir insan bir kendisine yapılan bir kötülüğü kendisi de aynı misli mukabele ediyorsa o zaman kötülüğe karşı kötülük, zulüm, kısas tatbik ediyor. Bu henüz nefs tezkiyesi yapmamıştır. Burada şeriatı ifade ediyor. Allah Teala bunu hak tanıyor. Ama kim ki mürşidine tabi olmuş, yedi kan ödemi nefs tezkiyesini yapmışsa, o zaman o kötülüğe karşı affı seçiyor. Aff ise tarikatı. Yani mürşidine tabi olup yedi kanını nefs tezkiyesini yapan bir insan, o kesinlikle ne yapıyor? Derhal affediyor. O zaman üçüncü durum hakikati ifade ediyor. Kişi aynı zulme muhatap oluyor. Fakat kötülüğe karşı iyilikle mukabele ediyor. Yani affettiği gibi aynı zamanda ona karşı güzellikte buluyor mesela. Efendimizin bize anlattığı üçüncü odadaki şahıs kendisine tokat atıldığı zaman ayağa kalkıyor ve diyor ki ensem senin elini acıttı. İkincisi, böyle bir olaya muhatap olduğum için daha önce sana veya bir toplumun başka bir bireyine bir yanlış davranışta bulunmuşsun. Bu onun karşılığıdır, kefaretidir. Üçüncüsü, bu noktadan itibaren ister A şeklinde ister B şeklinde ben sana her konuda yardım etmeye hazırım. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele eden bir davranış biçimi sergiliyor inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, birinci suali, Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'den sonra ne zaman toplanmıştır? Gelen vahiyleri kim yazıya dökmüşler, çıkabilir misiniz? Kimin yazıya döküp dökmediğini ben bilmiyorum. Ama vahiy katipleri tarafından kaleme alınmış. Daha sonra sahabeler döneminde Hazreti Ebubekir, çünkü o ihtilaflar söz konusu olduğu zaman Kur'an-ı Kerim'e müracaat gerekiyor ve onlar toplanıyor ve Kur'an olarak gerçekleştiriliyor. İkinci soru, Kur'an'da Allah-u Teala neden kendisinden bahsederken biz hitabını kullanıyor? Açıklayabilir misiniz? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de örneğin Hicr 9'da enne nahnu nezzelne zikre Ve inne levlaha bizim bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Örneğin Kur'an-ı Kerim'in Resulullah'ın kalbine indirilişinde Allah'tan izni var. Cebrail Aleyhisselam var ve kişinin Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz'in kalbine indirilişi var. Üç kişi de öyleyse hem Cebrail Aleyhisselam hem Allah-u Teala'nın zatı ve hem de Peygamber Efendimiz de söz konusu olduğu zaman biz diye kullanmış vaziyette. Başka sebepleri de var. Benim idrak ettiğim bu. Bartın'dan bir gün sahabe çok zor şartlarda yaşamalarına rağmen birbirine omuz vererek hepsi teslimlerini kısa sürede yapmayı başarmışlar. Bizler bu dönemde teslimlerimiz konusunda başarısız olmamız sahabe gibi birbirimize omuz veremediğimiz ve yeteri kadar kardeşler olarak birbirimize tutunamadığımız için midir? Hayır sevgili kardeşim, yani tabii ki onun da bir etkisi var ama en önemlisi zikir etti. Onlar tamamıyla hayatlarını Allah'a adamışlardı. Yani onlar örneğin muhacirin için konuşursak Mekke'den Medine'ye göç edenler hiçbirisi arkasına dönüp bakmadı. Benim eşim, benim çocuğum, benim malım, benim evim ne olacak diye düşünmediler. Onların sadece yapa geldikleri biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'ın emrini yerine getireceğiz. Her yönüyle kendilerini Allah'a adamışlardı ve Resulullah'ı ondan bir an bile ayrılmak istemiyorlardı. Dolayısıyla 3 sene ambargo altında kalan hiç kimse işte ben açlıktan öleceğim, ben şunu yapacağım bir düşüncenin içine girmediler. Çünkü onlar en üst seviyede Allah'a tevekkül ettiler ve Resullerine tevekkül ettiler. Bugün de bizde de aynı şekilde bu tevekkül olsa çok kısa süre içerisinde biz de hedefimize ulaşırız. Ama görüyoruz ki başımıza herhangi bir olay geldiği zaman nice şikayetler, nice serzenişler, işte sen böyle yaptın, ben böyle oldum diye tevekkül eksikliği, güven eksikliği söz konusu. Bugün de en önemli bizi hedefe ulaştıracak olan olay Allah'a güven ve Resul'e güvendir inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah Muhterem Hocam. Ruh bedenden çıkınca insan ölmüyorsa insan ne zaman ölür? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatüm. Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Evet, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu buyuruyor. Öyle özellikle secde 11'de kul yetevaffakum melekül mevtüllezine vüküle büyüküm sümme ileyhi tercaun. Size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek. İşte bu fizik vücut, ölen fizik vücuttur. Ruh Allah'a aittir. Nefs de ölümü tadıyor.

0: Vefat etme olayı zahiride binlerce sebep, binlerce hastalık söyleyebilirler. Ama Allah cihetinden sadece vazifeli meleklerin mitokondrilere gönderilen enerji kesmesidir. Çünkü enerji kesildiği zaman artık fizik vücut bir görüntüdür. Ne ruhu kendisine çekebiliyor ne nefsi. Ölen kişi, fizik vücut öldüğü zaman ruh sağ tarafta 4 metrelik yüksekte, baş önde, ayaklar arkada, o vaziyette vazifeli melekler onu alıp yedeğini alarak 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaştırırlar. Nefs de sol tarafta 4 metre yükseklikte, yine baş önde, ayaklar arkada. O da 3 güne kadar kordon sürüyor ve ondan sonra ait olduğu yaşantısı olan berzah alemine gidiyor. Öyleyse kardeşimiz diyor ki ruh bedenden çıkınca insan ölmüyorsa insan ne zaman ölür? Tekrar ediyorum. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması şirklidir. Şirksiz olarak Allah'a ulaşmak ise dünya hayatını yaşarken kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduğu zaman ruh vücuttan ayrılıyor ve seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet vacip olur. Bu kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen için geçerlidir. Allah'a şirk koşarak mülaki olana ölümle de ruh Allah'a ulaşır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse kesinlikle onun ruhu yine vazifeli melekler tarafından götürür. Fakat burada bu sefer cehennem söz konusudur. İnsan ne zaman ölür? Fizik vücudun ürettiği mitokondrilere gönderilen enerjiyi melekler kestiği zaman o zaman ölüyor ve ölen kişinin ruhu vazifeli melekler tarafından Allah'a döndürülüyor. Siz sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Döndürenler vazifeli melektirdir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir sorular cevaplar bölümünden sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarevâ. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. bilmiyorsanız zikir erine

0: sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuza öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim Saran Kur'an-ı Haram mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz huşu sahibi olmak. Bir insanda huşu oluşumu nasıl gerçekleşir? Huşu sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemenin temel sonucudur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin huşu sahibi olması mümkün değildir. Allah Teala huşu sahiplerinin tarifini verirken, onların kalpleri Allah'a dönüktür diyor. Onlar yakin hasil ederek inanırlar ki, ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Böyle bir talebin sahibi olan kişinin kalbine Allah ulaşıyor ve göğsünden kalbine nur onu açıyor. O kişi Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu sahibi oluyor. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. اَلَمْ يَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَى قُلُوبُهُمْ لِذِكْرَ اللّٰهِ وَمَنْ عَزَيْهِ مِنْ الْحَقِ Allah'ın zikri ve haktan inen şey Allah'ın nurlarıyla amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinin huşu duyma zamanı gelmedi mi? Demek ki huşunun sahibi olmak için iki şey lazım. Allah'ın zikriyle ve bu zikriyle haktan inen şey Allah'ın nurlarıyla. Kaf 33'te Allah Teala men haşiye rahmane bil gaybi ve caa bi kalbin minib. Gaybde rahmana huşu duyan ve kalbi Allah'a dönük olan. Huşu Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada şekilleniyor. Birinci safha gaybde rahmana huşu duymak. Kaf 33, ikinci safha, %2'lik rahmet nuruyla hacet namazı kılarak mürşide ulaşmak, üçüncü safha ruhun Allah'a teslimi, dördüncü safha huşu, fizik gücün Allah'a teslimi, beşinci safha huşu, nefsin, altıncı safha huşu, ihlas ve irşad, yedinci safha huşu ise iradenin teslimiyle gerçekleşiyor. Bir insanın yedi kalp şartının sahibi olabilmesi için öncelikle yedi inanç şartına sahip olması lazım. Bir, Allah'a inanmak. İki, ruhun ölmeden önce Allah'a ulaşmasına inanmak. Üç, farz olduğuna inanmak. Dört, Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin olmak. Öyleyse yedi inanç şartının sahibi olan bir insan kalben Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli eder ve Rahim esmasıyla tecelli ettiğini mutlaka huşu sahibi kılar. Dört tane kalp şartı ama mürşid sevgisini o kişinin kalbine koyması hasebiyle o kişi mürşide yedi inanç şartıyla ulaşır. Ve böylece yedi kalp şartının sahibi olarak mürşidine tabi olması halinde Allah-u Teala'nın emanet olarak kendisine üfürdüğü ruhu Allah Teala hayattayken kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişi ulaşmış gibi de onu mükafatlandırır. İkinci sual, kalpteki huşu nasıl artar? Huşu tek yönlü bir dizayn değildir. Başka başka açılardan meseleye baktığımızda huşunun sadece nefsin kalbinin aydınlanması ile değil, Allah'a ulaşma talebinin kademe kademe artışıyla da alakalı olduğunu görüyoruz. Zikrimiz arttıkça nefsimizin kalbindeki nurlar da ona paralel artacak ve her tezkiye kademesinde huşu daha da üst boyutlar artırmayacaktır. Kalın çizgilerle huşu kademeleri Allah'a kul olmak kademeleriyle, Allah-u Teala'ya teslim olmak kademeleriyle, hidayet kademeleriyle paralel bir seyir takip eder. Gerçekten de baktığımız zaman yedi amin olma kademesi, yedi safa rıza, yedi safa fela, yedi safa takva, yedi safa hidayet, yedi safa kul olmak ve yedi safa salah. Bunların hepsini teker teker söyleyebiliriz ayetlerle. Öyleyse Nur 21'de Ya eyyühellezine amenu la tettebihutu şeytan, şeytan adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebihutu şeytan, kim şeytan adımlarına tabi olsa fennehu ya'munu bi'hafâ şâhi vel münker, şeytan ona fuhuşiyatı münkeri emreder. Ve lev la fadallâhi aleykum ve rahmetuhu ve zekâ minkum min ahadin ebeden. Allah'ın fazlı ve rahmeti kalbinize ulaşmasa içinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Ve yedi safa huşuyu bir kere daha ekranda gösterebilirsek, birinci safa huşu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, ikinci safa huşu 12 tane insanla müşride tabiyetin, üçüncü safa huşu ruhun Allah'a tesliminin, nefs tezkiyesinin, dördüncü safa huşu fizik vücut teslimi, beşinci safa huşu nefsin teslimi, altıncı safa huşu ihlas ve irca, yedinci safa iradenin teslimiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, huşu kavramın gün geçtikçe unutulduğu söylenebilir mi? Evet, Nevire Sultan-ı Peygamber Bihaz-ı Şerif'inde ümmetimden ilk kaldıracak şey huşu, sonra namazdır buyuruyor. Çünkü ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Öyle ki bir mescide girdiğinde huşu içinde olan tek bir adam bulmayabilirsin. İnsanlardan ilk kaldırılan ilim huşudur. Huşunun var olabilmesi için o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yine bir başka hadiste ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoksa huşu da yoktur. Şimdi huşu kavramın gün geçtikçe unutulduğu söylenebilir mi? Evet. Biliyorsunuz bütün insanlar başlangıçta şeytanın hakimiyeti üzerinde olarak yaşarlar. Şeytan onların kılavuzudur. Ve bu sebeple insanlar Allah'a karşı huşu duymazlar. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar, şimdi de İslam alemi de huşu unutmuştur. Ancak Kur'an'a tabi olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar için şu sahibi olmak söz konusudur. Hadis-i Şerif'te ilk insanlardan ilk kaldırılacak olan ilim huşudur. Büyük camiye girip de huşu olan tek şahsı göremeyeceğin vakit yakındır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste, bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlenecekler ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Hidayet yoksa huşu yoktur. Hidayet yoksa zikir yoktur. Hidayet yoksa hiçbir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa hidayeti görüyoruz. Ve bu 7 safa hidayetin zikirle yaşanacağını da görüyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala huşu sahibi olanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar olduğunu açıklıyor. Sizce ruhumuz ölmeden evvel Allah'a nasıl ulaşır?
2: İbadetle, duayla, yalvarmakla işte.
3: İyilik yaparak da yani bir yere varmamız gerekiyor. Cennet ve cehennem olarak ikiye ayrılıyor. Kıyamet gününde zaten olacak bir şey. Yani bunu herkes de biliyor.
1: Kur'an'a göre ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, Allah'a ulaşmayı dilemenin sonucudur. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
4: Kavuşursak daha ne? Allah'a ulaşırsak daha ne? Allah'a kullardan eylesin kızım yani.
3: Murad ermek. Kavuşmak. Yani bütün bir dünya şeyinden kurtulmak.
2: Allah'a ulaşmak deyince Kur'an okumak, namaz kılmak, hem kendini de dinç hissediyorsun, rahat ediyorsun, gönlün rahat, huzurun rahat, ona yalvarmak, dua etmek gerçekten insanı huzur ediyor, ruhun rahatlıyor, ona ulaştığını zannediyorsun yani.
4: Ey yüce Allah'ım, bende emanet olan ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmaya nasip eyle Allah'ım.
5: Ey yüce Allah'ım, ölmeden evvel dünya hayatında yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
2: Ey yüce Allah'ım, ölmeden evvel benden olan emanet ve ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmayı, ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
0: Allah razı olsun. Bir misafirimiz, Allah'a ulaşmak konusunda Kur'an okuyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, dua ediyorsunuz. Hem ruhun rahatlıyor hem de ona ulaştığını hissediyorsun dedi. Kişiyi Allah'a ulaştıran şey yaptığın ibadetler midir? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hedef emirler var, evvasıta emirler var. Vasıtalarla hedefe ulaşılabilir. Allah'a ulaşmak, Allah-u Teala'nın bize gösterdiği 7 hedeften üçüncüsünü teşkil ediyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Ama bu vasıta emirler olmadan da olmaz. Öyleyse kişiyi Allah'a ulaştıran şey yaptığı ibadetlerle Allah'ın gösterdiği hedefe ulaşmak. Din hedeflerden, vasıtalardan oluşur. Temel hedef Allah'a teslim olmaktır. İbadetler Allah'ın 7 kademelik teslim emrini yerine getirmek için sadece vasıtalardır. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse derece derece bütün hedeflere ulaşacaklardır. 7 tane hedef emir ve 7 tane de vasıta emiri görüyoruz. Yani din hedeflerden ve vasıta emirlerden ibaret. Temel hedef teslim olmak. İbadetler Allah'ın 7 kademelik teslimlerini yerine getirmek için sadece vasıtalardır. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse ve 12 tane insanla müşrine tabi olursa derece derece bütün hedeflere ulaşacaklar. Evvela ruhun teslimi, daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimini bir bir gerçekleştireceklerdir. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala huşu sahibi olan insanların günahlarının örtüleceğini, mürşitlerine ulaştıkları zaman da günahlarının sevaba çevrileceğini müjdeliyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Biz yani bağlandığımız yer var. Diyorlar ki niye şey diyorsunuz, bağlanıyorsunuz, Allah var. Önce Allah zaten de temsilayı, herkesin müdürü var, mühendisi var ama onun bir şeyi, Bu da kurban olduğuma bir ders veriyor yani, öğretiyor. Bizlere ders veriyor, öğretmen gibi bir şey yani.
5: Allah yolunda fedakarlık yapan, sosyal hayattan uzaklaşan, sadece kendini Allah'a adayan insandır bence.
2: İçi kalbi güzel insanlar, salih insanlar.
6: Mesela güzel bir insanın kalbi tertemiz olmasını, kötülük dolmaması güzel bir şey oluyor öyle.
4: Çocuklar okula gitmezse nasıl şey öğrenecekler? Tabii ki önce Allah. Yani önce kurban oldum Cenab-ı Allah. Ama onun da bir elçisi olması lazım işte.
5: Yani dünyalık hayatı bir tarafa bırakan, aman şu ne düşünür bu ne düşünür demeden yaşayan, Allah'ın istediği gibi örtünen, onun içinde yani hayalı yaşayan, edepli yaşayan insandır bence.
3: Bir hadis duydum. Çok kötü adam, böyle içkiçi, kumarcı vesaire. Ama hayatında bir defa bir iyilik yapıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki bu kulun diyor bu iyiliği yaptı diyor. Dünya üzerinde diyor. Ve bütün günahları affoluyor. Yani kabul olmayacak bir şey değil. Sadece iyilikten vazgeçmeyin sadece.
0: Misafirimiz bir hadis duydum. İçkiçi, kumarcı biri hayatında bir defa iyilik yapıyor. Bütün günahları affoluyor dedi. Kişinin yapacağı bir iyilik tüm günahlarını affetmeye yeter mi? Aslında kişi birinci hedef olarak kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala örtüyor. Yapacağı iyilik tüm günahlarını affetmeye yeter mi? Allah'a ulaşmayı dilerse. Nitekim Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde ya ibadî ellezî esrafû alâ enfüsihim lâ taknutû min rahmetillâh. Vallahu yaghfiru zunûbe cemîen. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Allah'ın rahmeti neyle gelir? Bize Allah'a ulaşmayı dilemekle. Yani demiş oluyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an kalpten o güne kadar işlediğimiz bütün günahları Allah Teala örtüyor, yani affediyor. Fatır 5'te Allah Teala ya yuhennasu enne va'adallahi hakkın fe la tegurenekum el hayati dünya fe la tegurenekum kimmete al gurur. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir, dilemeyenlerdir. Şeytanın kendisi için aldattığı insanlar şeytana itaat edenlerdir. Evet, dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar, dünyaya meyledenler, şeytanın kendisini aldattığı insanlar da şeytana itaat edenler. Şeytana itaat ve dünyaya meyil. Nebile Sultan Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva haktan ayırır. Tuğli emel ise ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü dönmüş bize geliyor. Her birinin kendi has evlatları, talipleri vardır. Eğer ahiretin taliplerinden olup dünya evlatlarından olmamaya gücün yeterse bunu yap. Borca salih amel işle. Eğer ahiret taleplerinden olup dünya evlatlarından olmamaya gücün yeterse, ahiret taleplerinden olan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ama ahiret taleplerinden değil de dünyanın evladı olanlar, onlar şeytana itaat edenler. Enfal 29'da eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün günahlarınızı Allah örter. Mürşidinize ulaşırsanız, tabi ol dediğini gerçekleştirirsen o güne kadar işlenen bütün günahları Allah sevaba çevirir. Allah-u Teala her zaman sizden, bizden yanadır. O bütün günahlarımızı affetmek ister. Ama buna uygun zemini biz oluşturacağız. Böyle bir şey mümkündür. Allah-u Teala kişinin bütün günahlarını affetmesi de, affettiği günahları sevaba çevirmesi de mümkündür. Allah herkesi mutlu etmek için yaratmıştır ve mutluluğun reçetesini vermiştir. O reçeteyi tatbik edenler hem cennet saadetine hem de dünya saadetine mutlaka ulaşırlar. Dikkat edin, bu sizin talep, bizim taleplerimize bağlı olan bir husustur. Hadis-i şerifte öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işler ama cehenneme gideceklerdir. Sebep? Cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler de yine Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse konunun can alıcı noktası Allah'a ulaşmayı dilemek bizi cennete, Allah'a ulaşmayı dilememek de cehenneme. Yani bizim irademizin kullanımı çok önemli. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok sevdim kalbimden. Yüksek saadetinizde bir sorun olacak inşallah. Yeryüzünün de hoşluğu içinde Allah'ın rahmetini beklediği doğru mudur? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Yeryüzünün de hoşu içinde Allah'ın rahmetini beklediği doğru mudur? Evet. Fusilet 39'da Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki arza hayat veren Allah elbette ölülere de hayat verendir. Allah-u Teala yeryüzünü de huşu içinde dizayn ediyor. Bitkiler huşu içerisinde Allah-u Teala'dan bir şeylerin gelmesini bekliyorlar. Yağmur geliyor, gökten su indiriyor ve bu su onları canlandırıyor. Ölü görüntülü olan, yapraksız kopkuru dallardan ibaret olan tabiat tomurcuklanıyor, yaprak sahibi oluyor. Sonra da meyve vermek söz konusu oluyor. İnsanlar için kalbe Allah'ın rahmeti girdikten sonra huşu olayı başlıyor. Tabiatı ise önce huşu var, sonra Allah rahmetini gönderiyor. Allah'ın bitkileri ölüyken diriltmesi, bu şekilde gerçekleşiyor. Rüzgarın harekete geçmesi, rüzgarla yağmur bulutlarının çorak topraklarına ulaşması, rahmetin inişi, toprağın sızması ve kişinin zikri, rahmet ve fazlının inişi, kalbe sızması şeklinde ifade ediliyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre huşu sahibi olmak, insanın nefsinin kalbinde bir aydınlık oluşması anlamına geliyor. Ve bu aydınlanma zikirle gerçekleşiyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
4: Zikir, Allah'a zikir ediyorsun işte. Allah Allah Allah diyorsun içinden. Yani diyorlar ki hükürüyor diyorlar. Her kişi hükremez ki ne? Sana bir heyecan geliyor. Yani onu sen haydi yap. Allah'tan sana heyecan geliyor da o zaman hükürüyorsun yani.
5: Kalbi temizliyor diye düşünüyorum. Allah'a daha çok yakınlaştırıyor diye düşünüyorum.
2: Kendini şey yani ahirete hazır hissediyorsun. Huzurlu oluyorsun, kalbin rahatlıyor, gönlün rahatlıyor. Kalpten tabii ki yaparsan.
5: Ben sesli zikire de katıldım, kalbimin daha çok aydınlandığını, Allah'a daha çok yaklaştığımı hissettim yani.
6: Sabırlı olmayı düşünüyorsun, kötülük düşünmüyorsun kalbinde.
1: Zikirle kalbi aydınlanan bir insanda neler değişir?
4: Her zat kalbi açık olur, gözü açık olur, insanlık beller, insanlık eder, mıtırıp olmaz, kimseye kötülük etmez. Hak gözü açıldı diye ona yani.
5: Dedikodudan uzaklaşıyor mesela. Fitnelik yapmıyor mesela.
2: Huyu güzelleşir. Çok sabırlı oluyor. Daha mülayim, daha sakin. Yüzü nurlanıyor. Bütün insanlar tarafından da seviliyor böyle insanlar yani.
6: Karşıdan hiç kötülük düşünmez. Hep güzellikle düşünmeye çalışır.
3: Allah yakınlığı artar. Bir iyilik satan bir insan olur yani. Melek gibi olur.
0: Bir misafirimiz içinden Allah dedikçe Allah'tan sana bir heyecan geliyor. Zaman hükürüyorsun. Kendinden geçerek yüksek sesle bağırıyorsun. Her kişi hükürmez dedi. Zikir yaparken oluşan bu halin Kur'an'da bir karşılığı var mı? Cezbe evet. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde. Nememunen lezine izâ zikrullah ve ciret kulubum ve izâ tûret aleyhim âyâtum ve zâdet imânem. Ve alâi rabbime tevekkelûn. Cezbe Allah-u Teala'nın bir insanın vücudunun üzerinde varlığını gönderdiği heyecan ceryanla o kişiyi sarsarak ispat etmesi halidir. Bu tahkik iman için bir ilk şarttır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Cebrail Aleyhisselam'dan cezbeyi alıyor. Böyle bir dizaynda ilk cezbe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geçiyor. Sahabe devrinde ondan bütün sahabeye yayılıyor. Sahabenin çoğu cezbeyi yedi. Cezbeyi manevi bir üstünlük olarak değerlendirmeyin. Ama mutlaka Allah'ın bir güzel hediyesi diye değerlendirin. Onu ait olduğu standartlarda değerlendirmeye çalışın. Evet, demek ki cezbe ile ilgili tam 6 tane ayet Kur'an'da yer alıyor. 7 tane ayet. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Esselamun aleyküm. Rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyorum ve sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sual halletmek istiyorum. Tam bir huşu içinde olup Rabbimizi düşünmek için neler buyurursunuz? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tam bir huşu içinde olup Rabbimizi düşünmek için neler buyurursunuz diyor. Allah-u Teala'yı herhangi bir şey gibi düşünmeniz gerekmiyor. Allah vardır diye düşüneceksiniz. 7 tane gök katının ötesindeki huzur namazını düşüneceksiniz. Huzur namazının kılındığı ve huzur namazından yukarıya doğru baktığınız zaman düşünün. Allah'ın orada olduğunu düşünün. Allah'ı düşünürken zikir yapın. Zikirle beraber olan düşünme Allah'ın karşısında sizi güçlü kılar. Gözünüzü kapayın ve sizden bir şeyler yükselmekte olduğunu, Allah'ın oradan çıkarak tekrar size geri döndüğünü düşünün. Bu kanitin olma olayı sizi daha güçlü kılacaktır ve asıl hedefinize o zaman ulaşacaksınız. Allah razı olsun. Demek ki Ala suresinin 10-11. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Namazlarında feyezekkeru men yakşa, Allah'a karşı huşu duyan kişi zikir yapacaktır. Yetecennemülel aşka, şakir olan ondan zikirden içtinap edecek, kaçınıp zikretmeyecek. Evet, namazlarında huşu duyanlar, namaz kılanlar, huzur namazını düşünenler, huzur namazının İmanın başının üzerinde boşlukta Allah olduğunu düşünüp o şekilde zikirle namaz kılanlar onlar gerçek huşu sahipleridir. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. Malatya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. İslam'ın 4 ayağı nedir, açıklar mısınız?

İslam üç esas üzerine bina ediliyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğini, teslim emanetleri sırasıyla Allah'a teslim etmek ve tevhid tek cemaati oluşturmak. Ama İslam'ın dört ayağı söz konusu ise bu, dört tane teslimi de muhtevasına alabilir. İşte ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi olmak üzere dört tane teslim yer içeriyor inşallah. İlme yakin, ruhun teslimi, irfan, fizik vücut teslimi, hikmet, nefsin teslimi ve hikmetin ötesi iradenin teslimini içeriyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Sisa suresinin 79. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz ise ithafen Rabbinin seni makam-ı mahmuda ulaştırması yakındır ifadesinden ne anlamalıyız? Ne anlamamız gerekmektedir? Söz konusu ayette Peygamber Efendimiz'e gök katlarının gösterilmesinde mi bahsedilmektedir? Açıklar mısınız? İsra 79 ayında makam-ı mahmuda 7. gök katının 4. alemin ismidir. Makam-ı Mahmud'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra gelen dört halife ve sahabenin bütün önde gelenleri yer alır. Derin imamı 7. katta çıkabilenleri çıkardıktan sonra zikir üzerinden Divan-ı Salihin'den dönenleri bu makama bekler. 7. katta Resuller için makam nikah müessesi tahakkuk eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Önde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Yanında devrin imamı. Ondan sonra dört halife gelir. Ondan sonra geniş bir saha içinde 30-40 kişilik 6-7 sıra ard arda gelir. Divan-ı Salihinde, zikircilerinde, Ümmül Kitap'ta da herkes oturur ama Makam-ı Mahmud'da herkes ayaktadır. Bunun hikmeti ve sebebi Allah'a aittir. İzmir'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam hayırlarda yarışırken bu gayretlerin tasavvuf dışındaki insanların rakabetlerine dönüşmemesi için nelere dikkat edilmelidir? Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, başkaları için yaşamak, başkaları için yaşamak, başkalarını kendimizden öne geçirmek. Olay buysa sadece birbirimizi destekleyerek herkesin kendisinin dışındaki insanları kendinden öne geçirerek Allah'a yaklaştırma sebebi olmasını düşünecektir. Onun bu dünyevi yarışlardaki gibi çelme takarak onu düşürmek, onun önden öne geçirmek düşüncesi asla hayırlarda yarışan insanlarda yoktur. Varsa bu zaten hayırlarda yarışmak değil. Hırs ve şehvetin içerisinde bu olmaktır. Yapılması gereken şey ne? Daimi zikre ulaşan insanlar, onlar hayırda yarışanlardır. O hayırda yarışanlar da artık nefsinde afet olmadığına göre böyle bir rekabet olayı söz konusu değil. Örneğin infak olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde söz konusu olduğu zaman Bakara 274'te Hazreti Ömer bu sefer hayırda ben Hazreti Ebubekir'i geçeceğim dediği zaman malın yarısını paraya dönüştürüp Resulullah'a teslim ediyor. Ama Hazreti Ebubekir gelip her şeyin anahtarlarını Allah'a Resulüne teslim ediyor. Hazreti Osman bütün ticarette meşgul olan Hazreti Osman kervanın hepsini fi sebilillah ihtiyacı olan sahabeye dağıtıyor. Hazreti Ali mevcut olan her şeyi dörtte birini gece, dörtte birini gündüz, dörtte birini gizli, dörtte birini aşikar olarak harcıyor. Bunlar hayırlarda yarışan
Allah'ın mukarrab kulları. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim uyandı. Birinci suali hamd ve şükrün cennetin meyveleri olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette. Hamd edenler, şükredenler onlar kurtuluşa erenlerdir. Hamdın da yedi safhası, şükrün de yedi safhası yedi adeta yedi cennete tekabül ediyor. İkinci suali Rüce Rabbimiz Er-Rahman, Er-Rahim esmalarının hamd ve şükür kavramlarıyla olan ilişkisini açıklayabilir misiniz? Evet. Er-Rahim esması hamd ile alakalı, Rahman esması şükür ile alakalı. Çünkü Allah-u Teala maddi nimetlere karşı şükretmemizi, manevi nimetlere karşı hamd etmemizi buyuruyor. Allah Resulü de Allah'ın katına şükürle çakılır ama hamd şükrünün anahtarıdır buyuruyor. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, din konusunda Allah'tan manevi hedefler tayin etmek, bu konuda da istikrar ve azimle hedeflere odaklanmak için kardeşler olarak nasıl çalışmalar içerisinde olmalıyız? Sevgili kardeşlerim, Efendimizin bize verdikleri bizi mutlak surette en güzel sonuçlara ulaştırır. Evvel emirde zikrimizi her şeyin önünde tutmalıyız. Ve 7 tane hedef bizim için olması olmaz şart, 4 tane teslimi gerçekleştirmeliyiz. Davranış biçimleri açısından da dışımızdaki her insana örnek olmalıyız. Allah'a davet, örnek olmak ve zikir her zaman hepimizin hedefi olması lazım. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, salih amelin Allah'ın ismini zikretmek olduğunu biliyoruz. Bazı ayetlerde salih amel ibaresi yer almaktayken bazı ayetlerde salih ameller ibaresi yer almamaktadır. Salih amel kelimesinin çoğul formda olan salih ameller şeklinde kullanılmasının özel bir anlamı bulunmakta mıdır? Açıklar mısınız? Salih ameller diye geçen bazı ayetler Kehf 46, Meryem 76, Taha 75, Muminin 100, Câsiye 21, Câsiye 30. Bütün bu ayetlerde Allah-u Teala salih amel diye buyuruyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Baki kalıcı olan salih ameller, nefsi esadici ameller sevap olarak ve emel, ümit olarak Rabbinin katında daha hayırlıdır. Allah hidayette, hidayete ermiş olanın hidayetini artırır. Baki olan salih ameller Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır. Câsiye 21. Amenup salih amel işleyenlerle bunu yapmayanlar bir olmaz tabii Allah katında. Salih amel işleyenler nefs eskisi yapanlar gibi onların ayetleri bölümleri eşit olacak değil diyor. Gerçekten de Câsiye 30'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Ameni olanlara ve salih amel yapanlara Allah'a ulaşmayı dileyerek nefs tezkiyesi yapanları gelince Rableri onları rahmetin içine koyar. İşte bu fevzül mubindir. Apaçık bir kurtuluştur. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Nisa suresi 41. ayetinde her kavimden bir şahit seni de onların üzerine şahit getirdiğimiz halde hani nasıl olacak buyuruluyor. Bu ayette Mehdi Aleyhisselam için söyleyebilir miyiz? Açıklar mısınız? Kıyamet gününde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetlerden şahit olarak gelen Resuller üzerine Nebi Peygamber olarak şahitlik yapacağı ifade buyuruluyor. Bütün ümmetlerde, bütün zaman parçalarında Peygamber olmayan Resuller bulunduğuna göre 1044 Bakara 87 36 o gün göre sadece her ümmetten bir şahit ile getirileceğine göre şahitlerin hepsi
Peygamber olmayan Resullerdir. Artık her ümmetten bir şahit Resul getirdiğimiz zaman ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Kıyamet gününde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün ümmetlerden şahit olarak gelen Resuller üzerine Nebi Peygamber olarak şahitlik yapacağı buyuruluyor. Yani demek ki Nebi Resuller var, Veli Resuller var. Peygamber Efendimiz bir Nebi Resul ama diğer Veli Resuller üzerinden hepsine her ümmetten Veli Resullerin üzerine şahitlik yapacaktır. Allah razı olsun. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet, her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler. Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartları ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere beraberiz, birlikteyiz. İnsanoğlu için Allah-u Teala'nın tayin ettiği hedef mutlu olmak. Ama Allah'ın zikri olmadan, Allah'la bir ilişki kurmadan hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Geçici zevkleri yaşayabilir ama asla mutlu olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatımız Allah-u Teala muvakkaten belli bir süreyle bize vermiş ama bu ömür sermayesi içerisinde Allah'ın bizden istediği ihlasa ulaşmak, ahsen-i takvime ulaşmak. İnsanlar nasıl ahsen-i takvime ulaşabilir? Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim çerçevesinde bize farz kıldığı hedefler var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Belki bunu zahiri alemdeki eğitim sistemine benzetecek olursak, Allah-u Teala'nın kutsal kitaplar çerçevesinde insana en üst noktada tayin ettiği hedef, bir profesörle benzetirsek Allah'ın üniversitesinde iradesini teslim eden veli mürşitlerin hepsi bu seviyede. Ama onun altındakiler muhlisler de diyelim ki doçent olarak tarif edersek onun altındakiler ulu'l-elbab doktorasını yapmış olan kişiyle benzetirsek muhsinler de fakülteyi bitiren insanlar var düşünürsek, zahitler liseyi bitiren olarak düşünürsek, alt kademede iki kademe daha var, ortaokul ve ilkokul. Öyleyse bu çerçevede bir benzetme yapabilirsiniz. Yani din deyince sadece bir takım vasıta emirleri yerine getirmekle din yaşanmaz. İlim, ibadetin imamıdır. İlimsiz sofu, şeytanın maskarasıdır. Evvela, ilim söz konusu. Bu ilim bizi irfana götürmesi lazım. İrfan, bizi hikmete götürmesi lazım. Ve hikmet, hikmetin ötesine. Yani ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesi. İşte bahsettiğim bu hedeflerin hepsinde Allah'ın bize öğrettiği bu çerçevede öğrenilmesi ve yaşanması gerekir. En üst noktada Allah'ın bize tayin ettiği örnek kimdir? Son şeriat kitabı kendisine indirilen Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Buyuruyor ki Allah-u Teala Ahzab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٍ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرِ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا. Şimdi size bahsettiğim çerçevede bugün din yaşanıyor mu? Hayır. Yani bu eğitimin safhaların çoğu yok. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri ilimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Adam ibadetlerini yapıyor ama ilmi yok. Ameli yok yani.
ilmi yok, pardon. O zaman İslam'da niyet amelden üstün ve ilim ibadetin imamı, yani ibadetler, ameller neye tabi? İlme tabi. Her zaman muhterem Efendimizin bize anlattığı bir hakikat var. 80 yaşında ölen bir insan düşünün. 15 yaşından itibaren sorumluluğunu yerine getirmeye başlasın. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirsin. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirse kurtuluşu yok. Neden kurtuluşu yok? Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısı, cennetin de giriş kapısı nedir? Kalben ulaşmayı dilemek. E şimdi kişi kendi kendine düşünür, diyecek ki ya bak ben burada 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirdim. Buna ne olacak? İşte Allah Teala onu Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Kehf 105'te Ulaike ellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai. Onlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı, yani dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması ile ilgili ayetleri inkar ederler. Onların amelleri boşa gidiyor. Öyleyse dünya hayatında o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde ibadeti ne olursa olsun kesinlikle kurtuluşu yoktur. O zaman öncelikle ne olması lazım? Mutlak surette Kur'an'ın devreye girmesi lazım. İşte bir başka bu meyanda bir açıklama Resulullah'ın. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler. İşte bu ilimsiz sofu şeytanın maskarası, o dediğimiz kişiler. Cennetlik amel işliyorlar. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. 65 yıl bu İslam 5 şartını yerine getiriyor. Cennetlik amel işliyor. Ama kitabın hükmü devreye giriyor. Ve cehennemlik amel işlemeye başlıyor. Kitabın hükmü devreye girmesini ne anlamamız lazım? Tebliğ kendisine ulaşıyor. Tebliğin kendisine ulaşmadığı bir insan olabilir mi? Hayır, çünkü bu dünyada yaşayan bütün insanlar ya cennete ya cehenneme gideceklerdir. Cehenneme giren insanların hepsine cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size tebliğ eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resul ve Nezir geldi mi, gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi çünkü amel defterine girmiş. İşte tebliğ kendilerine ulaşmasına rağmen, kitabın hükmü devreye girmesine rağmen ulaşmayı dilemediği için, o zaman ulaşmayı dilemediği zaman durum neydi? Mesela tebliğ kendisine ulaştığı zaman ulaşmayı dilemese ne olur? Kim söyleyecek? Allah hasalarına engel koyuyor. Hasaları engelli olan insan bundan sonra ibadet yapsa o ibadet o kişi nereye götürecektir?

Hayır değil. Allah Resulü bu tövbeyi şöyle tarif ediyor. Tövbe sona ermedikçe hicret, seyri sülük sona ermez. Öyleyse seyri sülükle tövbe arasında %100 bir illiyet rabıtası var. Kur'an-ı Kerim buna hicret diyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in hicret dediği Efendimizin anlattığı seyri sülüktür. Nereden biliyoruz? Ankebut suresinin 26. ayet-i kerimesinde Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselama iman ediyor. Ve amene lehu Lut. İnni muhacirun ila Rabbi. İşte ne zaman Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselama tabi oluyor, önünde tövbe ediyor. O zaman diyor ki ben Rabbime hicret edeceğim. Onun için Allah Resulü bu ayetlere dayanarak tövbe sona ermedikçe hicret, seyri sülük, Allah'a göç sona ermez. Niçin Allah'a göç? Çünkü ruh Allah-u Teala zatından bize üfürmüş ve o ruh, bize üfürülen ruh için Allah'ın zatı sığınaktır. Meab'tir. Hangi ayet? Al-İmran 14. Vallahu endehu husnul meab. Allah katında en güzel sığınak nedir? Allah'ın zatıdır. Onun için Allah-u Teala ben Rabbime hicret edeceğim. Yani ben sığınak olan Rabbime kaçacağım. Zariyat deli fefiru ilallahi. Allah'a firar et, Allah'a kaç. Mesela bugün birisi ne diyor? Hapishaneden kaçtı. Ona ne deniyor? Firar etti. Ruh için bu beden bir hapishane mi? Evet. Ne zaman ayrılıyor bizden? Tövbemizi gerçekleştirdiğimiz an. Tövbeyi gerçekleştir, gerçekleştirmez Allah'ın tanesi müştüğünde ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ve oradan seyri sülükle, Allah'a hicretle sonuçta Allah'ın zatında ifna oluyor. Allah'ın zatı o ruh için mehaptır, sığınaktır. Ama Allah'ın zatına sığınan, fenafillah noktasına ulaşan kişi için o ruh ne yapmıştır? Allah'a sarılmıştır. Nisa 175'te فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمُنُوا بِاللّٰهِ وَتَعْسِبُوا بِهِ. Allah'a iman eden ve ona sarılan. Dolayısıyla ruh Allah'ın zatına ulaşınca Allah'a sarılmış oluyor. Allah'a sığınmış oluyor. Allah'a sığınan, sarılan ruhun Kur'an'daki karşılığı ne? Allah'ın zatına ulaşan ruh o evvaptır. Yani sığınağa ulaşmış olan kişi. İşte bu açıdan Allah Resulü örnek. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهِ. Resulullah kimler için örnek? Allah'a ulaşmayı dileyenler için örnek. Kimler için örnek? وَذَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا. Ve Allah'ı çok zikredenler için örnek. Öyleyse bizim önümüzde örnek var. Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah en güzel örnek. Ama baktığımız zaman kişi cennetlik, cehennemlik amel işliyor. Fakat cennete gidiyor. İşte bu cehennemlik amel işleyip cehenneme giren kişi için Allah Resulü ne diyor? Cehennemlik amel işliyor. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ama cennetlik amel işlemeye başlıyor. Ve cennete gidiyor. Ne zaman? Kitabın hükmü devreye giriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin de anahtarı, Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısı. Tekrar ediyorum. Yani Kur'an-ı Kerim bu şifreyle açılıyor. Yani mesela şu anda bilgisayar programları var. Hepinizin bir şifresi var. O şifreye gitmedikçe sizinden faydalanabiliyor muyum başkaları? Hayır. İşte Kur'an-ı Kerim'in şifresi de nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennetin şifresi nedir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü anahtar, gök kapılarının anahtarı kimin elinde? Rehine olan nefsin elinde. O kalp açılmasa,
gerekli nurlar

kalbe girmese gök kapıları ruha açılabilir mi? Hayır. İşte bu açıdan Allah'a ulaşmayı kalben dilemek kesinlikle hem cennetin anahtarı hem de Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı. İşte Peygamber Efendimiz bizim için en güzel örnek ve kim hangi günah işlese iyileşsin. Hiç önemli değil. Kalben ulaşmayı dilediği an Allah'ın verdiği söz gereğince Allah o güne kadar işlediği bütün günahları ne yapıyor? Örtüyor. Şimdi insanı cehenneme götüren kişinin kendi serbest iradesiyle işlediği günahlardır. Başka bir insan bize günah kazandırabilir mi? Hayır, mümkün değil. Yani sadece kendi serbest irademizle kaybettiğimiz derecelerin kazandığımız derecelerden fazla olması sebebiyle cehenneme gidiyoruz. Başka insanlar bize derece kazandırabilir. Ama başka insanlar sebebiyle bizim derece kaybetmemiz mümkün değil. Derece kaybı sadece kendi irademizle gerçekleştirdiğimiz şer fiillerin bir neticesidir. O diğerinden fazla olursa cehenneme, ama kalben ulaşmayı dilersek şartlar ne olursa olsun ulaşmayı dilediğimiz an Allah'ın verdiği hüküm gereğince Allah bizim günahlarımızı örttüğü için günahlar sıfırlanıyor. Günahlar sıfırlayınca otomatikmen o kişi tek bir dilekle mutlaka Allah-u Teala onu cennetine alıyor. Şimdi bu ayetlerle örtüşen Peygamber Efendimiz'in hadisine bakalım. Eşşeriat-i akvali, ettariki efali, el marifeti ekvali, el hakikati esrar. Arapça okudum bu hadiste. Allah Resulü ne demiş oluyor? Şeriat sözlerimdir. Peygamber Efendimiz'in sözleri ayet-i kerime değil mi? Peygamber Efendimiz'in sözleri Allah'ın ayetleridir. Tarikat fiillerimdir. Tarikata ulaştığı zaman artık o noktadan itibaren kişi amel işlemeye başlıyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, zikir yapıyor vesaire vesaire. İnsanlara iyilik yapmaya başlıyor. Tarikat fiillerimdir. Marifet tavırlarımdır. Yani davranış biçimleri. Hakikat de benim sırlarımdır. Bizim davranış biçimleri açısından biz bunu nasıl ifade ediyorduk? Kısas, şeriatı, af, tarikatı, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, hakikati ifade ediyor. Öyleyse insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Biz burada yıllardır Efendimizin bize öğrettiği Kur'an ilmiyle ve hakikatleriyle biz dinimizi yaşamaya çalışıyoruz. Hedefimiz sahabe gibi, Kur'an'daki İslam'ı yaşayan sahabe gibi, İncil'deki dini yaşayan havariler gibi, Tevrat'taki dini yaşayan Rabbaniler gibi biz dinimizi yaşamak isteyenleriz. Yedi sabah dört teslimi yaşayanlar olarak. Başka bir gaye yok ve bu yaşamada da işte Resulullah'ın sözü, şeriat sözlerim, tarikat fiillerim, marifet tavırlarım ve hakikat benim sırlarımdır diyor. Evet, Allah'ın sırları. Dolayısıyla bize düşen ne? Bize düşen kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Mürşide tabi olduğumuz zaman tarikat, tarik Arapçada yoldur. Tarikat bunun çoğulu yollar demektir. Gerçekten ruhumuz bizden ayrıldığı an sırat-ı müstakim ulaşıyor. Ruhu Allah'a ulaştıran yol dört bölümden oluşuyor. Birinci bölüm devrin imamının dışındaki mürşitlere tabi olanların dergahından devrin imamının dergahına ulaştıran baş gözüyle görülmeyen yeryüzünün satına paralel yatay sebiller, sebil-i reşat var. Mümin 38'de ya kavmi kâlezine âmene ya kavmi ittebi'ûni âtikum sebil-i reşat. Bana tabi ol ki seni irşat yoluna ulaştırayım.
Devrin imamının dışında, çünkü devrin imamı hidayete erdirendir. Devrin imamının dışında vesile olanlar kim Allah onlara göstermişse, o vesileye tabi olmuşlarsa, tabi olduğu vesilenin dergahından devrin imamının dergahına bir yol var. Bunun adı ne? Sebil-i Reşad. İşte o kendisine tabi olan müridini nereye getiriyor? Devrin imamını ana dergahına getiriyor. Çünkü ruhların Allah'a ulaşması tek bir yoldadır. Adı sırat-ı müstakim. Bu da tek bir kapıdan gerçekleşiyor. Adem aleyhisselamdan günümüze kadar bütün ruhlar Allah'a ulaşmışlarsa sadece altın kapıdan, ana dergâhtan Allah'a ulaşıyorlar. Tarık-ı müstakim olarak Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bu yolun girişi de çıkışı da aynı kapı. Yani altın kapıdan ruhlar çıkıyor ve seyri sülüklerini yapıyorlar. Sonra 7. katta ulaşmadan evvel tekrar bir altın kapıyla karşılaşıyorlar. Cebrail aleyhisselamın kendilerine verdiği o fetih elbisesi giydikten sonra verdiği kılıçla 7 bakladan oluşan zincire vurulduğu zaman ne oluyor? Altın kapı yine açılıyor. Girişteki altın kapıyla 7. kattaki altın kapı aynı kapı. Yani ruhlar o kapıdan mutlaka geçiyorlar. İşte iki altın kapı arasındaki dikey yola Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Tarık-ı müstakim diyor. İki altın kapı arasındaki ruhların seyri sülük yaptığı, Allah'a hicret ettiği emr alemindeki bu yola Allah-u Teala tarık-ı müstakim 7 tane gök katı açılıyor. Her gök katı arasındaki yola Allah bir tarık diyor. Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ Ve sizin üzerinizde biz 7 tane tarık yarattık. وَمَا كُنَّا عَنَا الْخَلْقِ غَافِلِينَ Yani Allah-u Teala kainatı yaratırken bunu gerçekleştiriyor. Her gök katının arasına Allah Teala bir tarık diyor. 7 tarıkın birleşmesi tarık-ı müstakimi ifade ediyor. Bunları niye söylüyoruz? Kur'an ilmini bilmeyen insanlar sakız gibi tarikatları ağızlarında çiğneyip duruyorlar. Halbuki tarikat, tarik yoldur. Kur'an-ı Kerim'in bir hakikatidir. Bu yol İnsanı Allah'a ulaştırıyor. Ama Kur'an'da başka bir yol daha var. Şeytana ulaştıran yol. Sebil-i gay, tarik-i cehim ve sırat-ı cehim. İster Allah-u Teala cehenneme şeytana ulaştıran yol desin, tarik-i cehim. İster yine cehenneme, ateşe, şeytana götüren sırat-ı cehim desin, ister sebil-i gay desin, bunlar cehenneme götüren yolları. Fırkalara ait olan yollar. Ama Allah'a ulaştıran, cennete götüren yol istisnasız Sebil-i Reşad'dır, Tarık-ı Müstakim'dir ve Sırat-ı Müstakim'dir. Bir gün Allah-u Teala kainatı bize gösterirse işte kainat cinsesi bir insan vücudu şeklinde ve biz bu insan vücudu şeklinde olan kainatın neresinde yaşıyoruz? Tam kalbine tekabül eden dünyada yaşıyoruz. Dünyadan Zat-ı Arş'ta olan Allah'a giden yolun adı Sırat-ı Müstakim. Dünyadan Esfel-i Safi'ne şeytana götüren yolun adı Sırat-ı Cehim. Birbirine zıt olan iki yol. Onun için Bakara 256'da Allah-u Teala dinde zorlama yok. Katte ben üçtüm yel gay. İrşad yolu da, gay yolu da kimin tarafından açıklanmış? Allah tarafından açıklanmış Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri diyor ki Allah-u Teala'ya kavuşturan yolu bulmak farzdır. İnsan her bakımdan aşağı bir varlıktır. Her bakımdan çok aşağıdadır. Allah-u Teala ise her bakımdan yüksek ve kusursuzdur. Alül Ala Allah'ın zatı ama insan da Esfel-i Safi'ne reddedilmiş vaziyette. Ondan gelen
feyizlerin alınması, yani Allah'tan gelen fazlaların alması, verici ile alıcı arasında bir bağlantının olmasına bağlı. Bir yakınlık olması, yani bir tarafta verici kimdir? Veren Allah'tır. Alıcı kim? Biz insanlarız. Vericinden onu alabilmemiz için neye bağlı? Bizim almamız lazım. Arada bir vasıtanın olması lazım. Bunun için yolu bilen bir kılavuza, bir mürşide ihtiyaç var. İşte ne zaman kim Allah'a ulaşmayı diler de haccet namazıyla Allah'ın kendisi için tayin-i mürşidi Allah'tan sorarsa ne olur? Mutlak surette Allah-u Teala o mürşidi gösterir. O mürşid artık o kişiyle Allah arasında bağı gerçekleştiriyor. Onun için evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Şaki cehenneme giden insanların genel adı. Yani evliyaya tabi olan cehennemliklerden olmaz diyor. Evliya. Evliya alanede insanlar mı? Hayır. Evliya 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişi. Böyle bir kılavuza kesinlikle ihtiyaç var. Onun için Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? İnsanların üzerine zillet damgası vuruldu. Zillet nedir? Alçaklık damgası. Yani insanlar aşağıların aşağısındadırlar. Zillet damgası vuruldu. Dürübet aleyhim zilletu eynema sekufu ila min hablillahi ve hablin minennas. Yani Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna insanların üzerine zillet damgası vurmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan da başlangıç noktasında onun üzerine zillet damgası var mı? Var. Ama kendisini kurtarıyor. Zillet damgası olan kişi davete muhatap olduğu zaman ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmayı dileyince ki sırat-ı müstakime adım atıyor. Hacet namazı kılarak Allah'ın kendisi için taat-i mürşide ulaşıyor, tabi oluyor ve böylece zillet damgasından kendisini kurtarıyor. Dürübet aleyhim zilletu eynema sekufu hablin minallahi ve hablin minennas. İki ip. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip Allah'ın taat-i mürşid. Öyleyse bütün insanlar için dini yaşamanın olmazsa olmaz farzı kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, bu kitabın giriş kapısıdır. Arkasından haccet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmak, bu da Allah Teala'nın bizler için tanıttığı hidayetçidir. Dinin de iki tane kaynağı var. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı bize açıklayan Allah'ın hidayetçisi. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi nedir? Mutluluktur. Evet, Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet ama hidayetin hedefi mutluluk. Öyleyse hidayeti bilmeden insanlar hangi ameli yaparsa yapsın, o amelin onu kurtuluşa ulaştırması mümkün değil. O halde hepimiz için kesinlikle farz olan mutlak surette Allah'a ulaşmayı kalben dilemek ve Allah'ın taati mürşide tabi olmak. İnsanla Allah arasında Allah nasıl 7 tane hedef tayin etmişse. Mesela bazen kardeşlerimiz, ben dua etmek istiyorum, hacet namazı kılmak istiyorum, nasıl dua edeyim? Biz de diyoruz ki Efendimizin bize öğrettiği bir dua var. Biz o duayı yapıyoruz, bir daha tekrar edelim. Ey yüce Allah'ım, vererek ihsan ettin ve vermeyerek ihsan ettin nimetleri için sana sonsuz hamd ve şükür ederiz. Sana sonsuz tövbe istiğfar ederiz. Günahlarımızı affetmeni, bize mağfiret etmeni dileriz. Bütün insanları bu sonsuz saadete ulaştırmayı dileriz. Ey yüce Allah'ım, fıska ve deralete düşmekten senden hayır hasenat dileriz. Hayır hasenatın hamdini şükrünü eda etmeyi bize nasip eyle. Bizim yaptığımız dua bu. Ama
Daha başka ne dua yapabilirim? Allah sana hedefler tayin etmiş. Birinci hedef, Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a ulaşmayı dilediysen ikinci niçin dua edeceksin? Beni mürşidime ulaştır. Mürşidine tabi olursan niçin dua edeceksin? Ruhumu kendine ulaştır. Ruhun Allah'a ulaştıysa niçin dua edeceksin? Fizik vücudu teslimine talep et Allah'tan. Fizik vücudu teslim ettiyse niçin talep edeceksin? Neye dua edeceksin? Beni daimi zikre ulaştır. Daimi zikre ulaştıysan niçin dua edeceksin? Beni ihlasa ulaştır. İhlasa ulaştıysan niçin dua edeceksin? Beni salaha ulaştır. Yani hedefler var, hedefler var, hedefler var. Allah'ın bizler için tayin hedeflere ulaşmak farz ve vasıtalarla bu hedefe ulaşılır. Bu vasıtalardan bir tanesi de duadır. Mutlaka dua etmek lazım. İşte Peygamber Efendimiz bu meydan bakın ne diyor. Ben de size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Yani Allah Teala Peygamber Efendimiz'e emrediyor ve Peygamber Efendimiz de bize emrediyor. Ben de size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Yani Allah Peygamber Efendimiz'e nasıl emrediyorsa bize de emrediyor. Dinlemeyi emrediyorum size. Allah Teala Arap suresinin 204. ayet-i kerimesine ne diyor? فَاِذَا قُرِيَ الْقُرْحَانُ فَاسْتَمْعُوا لَهُ وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Ne yapın? Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun. Böylece rahmete kavuşun. Ben size dinlemeyi emrediyorum. Sonra itaat etmeyi emrediyorum. İtaat etmemiz için ne lazım? Biat etmemiz, tövbe etmemiz gerekir. Sonra cihadı emrediyorum. Cihadı gerçekleştirmek için ne lazım? Zikir yapmak lazım. Men cahade fennemâ yücadü li nefsi. Sonra hicret etmeyi emrediyorum. Hicret etmek için ne lazım? Ruhumuzun yola çıkması lazım. Sırat-ı müstakime ulaşması lazım. Sonra size cemaat olmayı emrediyorum. Tekrar edin bakın. Dinlemeyi emrediyorum. İtaati emrediyorum, cihadı emrediyorum ve hicret etmeyi emrediyorum. Cihat, nefse karşı olan cihat, hicret, ruhumuzun bizden ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşması. Sonra size cemaat olmayı emrediyorum. Dinimiz, 3 esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Ama Allah-u Teala, tevhidi emrediyor. Tevhid, ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek cemaat. Cemaat olmayı emrediyorum diyor Allah Resulü. Tek cemaat. Ve üçüncüsüne teslim olmak. Cemaat olmayı emrediyorum. Kuşkusuz ki kim cemaatten bir karış ayrılırsa, andolsun ki İslam bağını boynundan çıkartmış olur. Kimdir cemaatten ayrılan? Fıska düşen kişi. Fıska düşen kişi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Fasıklardan olmak istemiyorsanız ne yapmanız lazım? Allah'a çok zikretmeniz lazım. Yani en az 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar zikir? 13 saat zikir. Siz 13 saat zikrederseniz neyi ispat etmiş olursunuz? Ya Rabbim, benim için sen benden daha kıymetlisin. Ben değil sen. Neyi ispat etmiş oluyoruz? Zikirle. 24 saatlik zaman diliminde 13 saat zikri biz kime ayırıyoruz? Allah'a 11 saatlik zikir bize kalıyor. Biz Allah'ı kendimizden öne geçiriyoruz. Ama ikinci bir şey daha var. Sadece Allah'ı kendimizden öne geçirmek değil. Dışımızdaki bütün insanları da kendimizden öne geçirmemiz lazım. Ötelere ne zaman oluyor? İşte o daimi zikre ulaştığımız an. Artık kendimiz için yaşamıyoruz. Kim için yaşıyoruz? Allah için yaşıyoruz, yani başkaları için yaşıyoruz. İşte o noktaya da gelebilmemiz lazım. İşte ancak cemaatte tekrar dönerse müstesna. Fıska düşen kişi tekrar tövbe alır da hidayete erebilir mi? Evet, hangi ayet bunu söylüyor? Nisa 137.
اَنَّلَّذ۪ينَ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا. Yani aminu sonra tekrar küfre düşerse, fıska düşerse. Sonra aminu tekrar fıska düşerse o zaman küfrünü artırırsa o müstesna. Ama tekrar tövbe ederse kesinlikle o tekrar Allah-u Teala tövbesini kabul edip hidayete erdirebilir. Kim cahiliye davasını iddia ederse cahiliye dönemindeki adetleri kuşkusuz ki o cehennemlik kimselerdendir. Bunun üzerine bir adam soruyor. Ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa da oruç tutsa da mı? Evet, aynen Nebile Sultanı Peygamberim şöyle buyurdu. Namaz kılsa da oruç tutsa da durum aynıdır. Yani ibadet onu ne yapmıyor? Kurtuluşa ulaştırmıyor. Kurtuluşa ulaşabilmesi için ne lazım? Mutlak surette dinlemeyi, mutlak surette itaat etmeyi, mutlak surette cihad etmeyi, mutlak surette hicret etmeyi ve mutlak surette cemaat olmayı. Bu da hepsi bir dilektir. Yani her ne kadar ayrı ayrı söylesem de size bunların hepsinin hülasası aslında nedir? Bir dilek. Neden bir dilek sevgili kardeşlerim? Çünkü Allah-u Teala Ankebut 5'te men kâne yercu lika Allah efendi hazirallah. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah buyuruyor ki onun tayin ettiği vakit mutlaka gelecektir. Yani mutlaka gelecektir dediğine göre mutlak manada daima sözünü yerine getiren kimdir? Bir tek zat var. O Allah. Tek bir zat var o Allah. Dolayısıyla o açıdan istisnasız onun vakti gelecektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'tan bir garanti alıyor, söz alıyor. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem, kalpten bu dilek olursa, Allah bu talebi kalbimde görürse, ondan sonrası kime aittir? Ondan sonrası Allah'a aittir. Hacet namazıyla mürşidi Allah gösteriyor. Hacet namazıyla mürşidi Allah gösterince ona itaat etmeyi Allah sevdiriyor, mürşidi sevdirdiği için. Zikri sevdirdiği için cihat etmeyi Allah sevdiriyor. Hicreti Allah sevdiriyor. Hepsini Allah gerçekleştiriyor. Sonunda onu cemaatin bir ferdi kılıyor. İşte şu anda dergâhta, şu cemaatte yer aldığımız gibi. Ama cemaatten tekrar ayrılabilir mi? Evet. Ne zaman ayrılabilir? Nahl 106, 107, 108. Bakın bu ayetleri okusak ne görüyoruz? Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, kim imanından sonra, hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse, kim küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfür talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre açar, artık Allah'tan bir gazap onların üzerinedir. Onlar için azim azap var. Niye fıska düşüyor? Nahl 107 cevap veriyor. Bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Mesela Peygamber Efendimiz Ahzab suresinin 28. ayet-i kerimesinde eşlerine ne diyor? Eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu isterseniz Allah mutlaka mükafatını size verir. Bir dakika, bu ey Nebi, Peygamber zevcine de ki eğer dünya hayatını ve onun zinetini istiyorsanız ben sizi şey diyorum ama 29'a bakalım şimdi. Ahzab 29. Eğer siz Allah'ı, onun Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız o takdirde muhakkak ki Allah aranızda muhsin kadınlar için mükafat hazırladı. Size mükafatını verecek. Öyleyse kim Allah'ı isterse, kim Resulünü isterse, kim ahiret yurdunu isterse onun mükafatını mutlaka Allah-u Teala'ya verir. Ama Allah onu ahiret yurduna ulaştırdıktan sonra, ruhunu kendisine ulaştırdıktan sonra, bakın Nahl 107, tekrar dünya hayatına dönerse, onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeli. Dünya hayatına dönerse, o zaman Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah kafir kavmi hidayete erdirmez. Ne yapıyor Allah-u Teala o? Dünya, ahiret yurdundan sonra, ahiret hayatından sonra dünya hayatına dönen kişi, onlar Allah'ın kalplerini işitme hasarlarını, görme hasarlarını tabi ettiği
mühürlediği kişilerdi. Zaten başlangıçta oydu. Tekrar kazandıklarının hepsini kaybediyor. Tekrar Allah-u Teala onun kalbine mühür basıyor. Kalbi kapatıyor. Kalp kapanınca o kişiyle Allah arasında verici devreden çıkıyor mu? Evet, yani bir alıcı, bir de kesinlikle verici. Zaten vericiden biz aslında Allah'tan aldıklarımızı kimin vasıtasıyla alıyoruz? Mürşit vasıtasıyla alıyoruz. Ama o devreden çıkınca bizdeki alıcı da kapanıyor. Kalp de kapanıyor. Ve alıcı verici tamamen devreden çıkıyor. Ve kişi alelede umurdan bir aşağı haline geliyor. Tıpkı Allah niye yaşayan ölülere benzetiyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri? Ölen insan da bu şekilde. Ölen insan fizik ucuna gelen enerjiyi Allah kestiği zaman ruh da sağ tarafta dörtlerin kürekte yer alıyor. Nefs de aynı şekilde. Fizik beden, fizik beden bir eşya gibi artık. Öyleyse bu ruh Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, nefs tezkiyesi olmadıkça o tip insanlar yaşayan ölüler olarak karşımızda duruyor. Allah'ın Resulü ne diyor? Allah'ın davasına itibar ediniz, Allah'a davet ediniz. Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları olarak isimlendirmiş. Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları olarak isimlendirmiş. Gerçekten de Allah-u Teala ne yapıyor? Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız diye hepimiz ne diyoruz? Kalübela günü. Kalübela gününde Allah-u Teala ruhumuzdan misak, pardon nefsimizden yemin, fizik ruhumuzdan misak veya fizik ruhumuzdan nahat almış. İşte bize Müslümanlar ismini, bize müminler ismini, bize Allah'ın kulları ismini ne zaman yapıyor? Biz bize düşeni yaptığımız zaman. Şimdi Rum 53 ile Nahl 81'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Nem 81'e baktığımız zaman. وَلَا تَهْتِيُ الْعُمْيَا عَنْ دَلَالَتِهِمْ Sen o körleri delaletten hidayete erdiremezsin. اِنْ تُسْمُعُ اِلَى مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا Sen sadece ayetlerimize ne yapmayı? İman edenlere işittirebilirsin. Şimdi bir kere daha söylüyorum. Allah bana emretti, ben de size emrediyorum. Neyi emretmişti? Dinlemeyi. Neyi emretmişti? İtaati. Neyi emretmişti? Cihadı. Neyi emretmişti? Hicreti. Neyi emretmişti? Cemaat olmayı. Bunlar hepsini bir bir sayıyor. Hepsini tek tek sayıyor. Şimdi bu ayetlerden Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde ne anlıyoruz? O körleri, delalette olan o körleri hidayete erdirecek desin. اِنْ تُسْمُوا اِلَى مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا Sen sadece kime işittirebilirsin? Ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Ayetlere iman edene işittirebilirsin. Onların adı ne? Ben Müslümanım. Nedirler onların ismi? Müslüman. Ben size Müslümanlar olmayı ama kişi gelip de hacet namazı kıldığı zaman, müşrine tabi olduğu zaman kalbine ne zaman iman yazılır? Tövbe sırasında. Kalbe o zaman iman yazılıyor. Ve kalbe iman yazıldığı zaman size itaati, size cihadı, size hicreti emrediyorum. Öyle mi değil mi? Burası da böyle. Demek ki size Müslümanlar ismini mutlaka Müslüman olabilmemiz için ne lazım? Allah'a ulaşmayı kalben dilemiyorum. Mutlaka mümin olmamız lazım. Mümin olduğumuz zaman itaati, cihadı, hicreti Allah-u Teala bize emrediyor. Bunlar da ikinci safa. Sonra size cemaat olmayı emrediyorum. Cemaat olanlar Allah'a kul olanlardır. Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin Suresi. Yasin Suresinin 60-61. Ayet-i Kerimesinde Allah ne diyor? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la ta'budu şeytan. İnnehu lekum adun mubin. Ey Adem oğulları, ben size
şeytana kul olmayın diye ahd almadın mı? Başlangıç noktasında bütün insanlar kimin kuludur? Şeytanın kulu. Hangi ayet gelince? Zümer 17. Hepsi şeytanın kulu. وَالَّذ۪ينَ اِنَشْتَنَبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا لِلّٰهِ Size şeytana kul olmayın diye ahd almadın mı? Öyleyse Allah Teala bizden ahd almış. Şeytana kul olmayacağımıza dair. وَنَيْبُدُونِ هَذَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Ve bana kul olun, bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. İşte kişi ne zaman seyri sülükü tamamlarsa, ruh Allah'ın zatına ulaşırsa, yedi kademede nefs tezkiye olursa, fizik vücutta ne olur? Şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olur. Neden? Fizik vücudun kumandanı akıl, aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, %100 Allah'ın emirlerini akla ulaştırıyor. Ama nefs de ne kadar nurlanmış? %51 nurlanmış. %49 karanlık. Artık şeytan nefsin %51'ine tesir edemiyor. %51'lik taleple nefs de akla pozitif taleplerde bulunuyor. O zaman bu haliyle bu fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuş mudur? Kul olmuştur. Ama vazife burada biter mi? Hayır. Sadece ruh bir sakinin yerine getirmiştir. Yemin de devam ediyor. Ama fizik vücudun gerçekten Allah'a verdiği ahdi bütünlüğü yerine getirmesi ne zaman bağlı? Allah'a teslim olduğu zaman, muhsin kul olduğu zaman. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir bedevi geliyor. Ben Allah'a yakın birisi olmak istiyorum ya Resulullah. Ne yapmam lazım? Allah'a kul oluyor Allah Resulü. Bir sene sonra gelince ben Allah'a kul oldun mu komşularına söyle diyor. Şimdi fizik vücudunu teslim eden bir insanın çevresiyle ilişkisi ne? Kendisine hangi zulüm yapılırsa yapılsın. Fizik vücudunu teslim eden bir insan ne yapar? Davranış biçimi nedir? Aftır. Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde Allah öyle demiyor mu? وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَدَرَّاءِ فَكَاظِمُ الْغَيْظَ وَعَافُونَ النَّاسِ Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. İşte öfkelisini yutan, insanı affeden bir nokta o kişinin muhsin kul olduğu nokta. Ali İmran 134'te belirli. Başka bir muhsin kulun özelliği ne? Onun vazifesi tebliğdir ama tartışma yok. Hiç kimseyle tartışmaz. Yani haccuke eğer seninle tartışırlarsa فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ De ki ben ve bana tabi olanlar ne yaptık? Biz vecihimizi Allah'a teslim ettik. O kitap sahiplenimleri söyle, siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim olmuşlarsa mutlaka hidayete ermişlerdir önce. Ama eğer yüz çevirirlerse senin vazifen nedir? Tebliğdir. Onun için kardeşlerimiz tebliğ peygamberlerin mukaddes görevidir sevgili kardeşlerim. Peygamberin görevi nedir diye bir size sual sorarsa ne diyeceksiniz? Tebliğ etmek. Tebliğin esaslarına baktığımız zaman ayetlerde ne diyor? Tebliğ ile ilgili 7 tane ayet-i kerimeyi size vermek istiyorum. 7 tane ayet-i kerimeye baktığımız zaman Nahl 125 bir kere hikmetle Allah'a davet edeceğiz, tebliğ edeceğiz. Yani ayetlerle. İkincisi güzel sözlerle tebliğ edeceğiz. Halk arasında da bir söz var. Tatlı söz ne yapar yılanı? Derinden çıkartır. Yumuşak konuşacağız. Benim şu anda sert konuştuğum gibi değil, yumuşak konuşacağız. Ankebut 46'da ehli kitapsa bu kişi, yani kitaba iman ediyor ehli kitapsa, güzel sözlerle ikna edeceğiz. Enam 108'de onun kutsallarına sövmeyeceğiz. Mesela şu anda fanatikler var, futbol fanatikleri. Sen gidip onun takımına bir kötü söz söylersen ne olur? Evet, öyle olmayacak. Hiç kimsenin kutsallığına negatif söz söylemeyeceğiz. Ve bizim tebliğimizden hedef ne? Sadece onun Allah'a bir yol tutmasını tavsiye edeceğiz. İnne hazi tezkire, bunu benim sana söylediklerim ayetler
nasihattir, öğüttür. Dilersen Rabbine giden yol tutabilirsin. Furkan 57. Tebliğime karşı ücret istemiyorum. Sadece Rabbine giden bir yol tutmanı istiyorum. Ve Bakara 256'da zorlamayacaksın. Öyle sevgili kardeşlerim, gayet basit. Çok çok kolay, zorlamayacaksın. Sadece nasihat edip ulaşmayı, dilemeyi ona söyleyeceksin. Kimsenin kutsallığına negatif söz söylemeyeceksin. İkna edici olacaksın. Yumuşak söz söyleyeceksin. Tatlı söz söyleyeceksin ve ayetlerle tebliğ edeceksin. Hepimizin vazifesi bu. Fizik vücut tesliminin olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi bu 7 ayet-i kerimeye uyarak Allah için olmak. Allah için olmak, başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. Hepimizin vazifesi bu Allah'ın izniyle. Öyleyse Allah Teala ne yapmıştır? Bize Müslümanlar, bize müminler ve bize Allah'ın kulları olarak isimlendirmiştir Allah'ın izniyle. Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Sizin içinizden maruf emreden, münkerden ne eden bir ümmet olsun. Onlar felaha erenlerdir. Gerçekten maruf emretmek, münkerden ne etmek kimin hakkıdır? İradesini de Allah'a teslim edenlerin hakkıdır. Yani eğer o kişi iradesini kullanıyorsa, ondan sadır olan bunu yap, şunu yap, aslında ona onu söyletiren kim? Allah. Dolayısıyla Allah emretmiş oluyor. Emrediyorsa Allah emrediyor. Tabii Rabbani yolla zulmani yolu ayıran şey kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Hani eskiler belki siz de duymuşsunuzdur. Şeriate uymayan bir kişi havada uçsa ona ne demek lazım? Defol, sen şeytan ilanesin. Şeriate uymuyorsa. Şeriat dediğimiz ne? Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Çünkü Allah'ın söylediği her şey nerede mevcut? Kur'an'da mevcut. Ama o kişi şeriata uymuyor. Ama fizik ötesi bir takım şeyler. O zaman fizik ötesi bu istirajları ona yaptıran kim? Şeytan. İşte nefsi cilalanan bazı kimseler harikulade haller gösterip sapıklık uçurumuna sürünmektedirler. Evliyayı böyle yalancılardan ayıran en bariz fark, yani evliyayı bunlardan ayıran bazı her sözünün, her hareketinin şeriate uymasıdır. Şeriate uymadığı takdirde hayır. Kalplerinde o evliyanın yanında olanlar Allah sevgisi hasıl olmasıdır. Başka şeylerden onları soğutmadır. Yine bu meyanda başka bir Peygamber Efendimizin hadisi. Cemaatle birlikte olun. Cemaati terk etmekten sakının. Şöyle diyorum. Üç, dinimizin üç esasından bir tanesi vahdet. Diğerisi de tevhid, cemaat olmak. Diğeri de teslim. Cemaatle birlikte olun. Cemaati terk etmekten sakının. Şüphesiz ki şeytan tek başına kalan ile beraberdir. İki kişiden ise şeytan uzaktır. Kim cennetin ortasını istiyorsa cemaatle birlikte olsun. İyilik yaptığında ona sevinen, kendisinden bir kötülük meydana geldiğinde de ise ona üzülen kimsedir. Cemaatte yer alan işte o mümindir. Yani iyilik yaptığı zaman mutlu olan ama kötülük yaptığı zaman da o yaptığı kötülükten pişman olan, üzülen kişi o mümindir. Allah-u Teala bunu açıkça ifade ediyor. Öyleyse cemaatle birlikte olun, cemaati terk etmekten sakının. Şüphesiz ki şeytan tek başına kalanla beraberdir. Yani mürşidi olmayan kiminle beraberdir? Evet, mürşidi olmayan mürşidi şeytandır. Bezir Bistami Hazretleri'nin sözü buradan geliyor. Tek başına kalanla beraberdir şeytan. İki kişiden uzaktır. Mürşidi olmayanların mürşidi şeytandır ayetleri şu anda ekrana geldi. Araf 27, Sebe 20, Araf 30, Nahl 36, Hac 53, Nur 21. Bu ayetler bize bunu bildiriyor. Kim cemaatten bir karış ayrılırsa ve ölürse o cahiliye ölümüyle ölümlüdür. Başka bir şey daha vardı. Cahiliye ölümüyle size neyi hatırlatması lazım? Size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun.
kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartı ölüyor. Öyleyse zamanın imamına arif olmayan, mürşidine tabi olmayan cahiliye standartları nasıl ölüyorsa cemaatten ayrılan da kesinlikle cahiliye standartları ölür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cahiliye adetleriyle ölmek istemiyorsak ne yapmamız lazım? En az 13 saat zikri kendimize hedef itaz etmemiz lazım. Fasıklardan olmak istemiyorsanız ne yapın? Allah'ı çok zikredin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kimler için örnek? Allah'ı çok zikredenler için örnek. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي سُرُ رَسُولُّٰهِ اُتَّنْ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرِ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا. Allah'a ulaşmayı dileyen, يَوْمُ الْآخِرِ اُمَانْ, Allah'ı çok zikredenler için Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en güzel örnek. Allah'ın tekliği için kim örnek? Hazreti İbrahim aleyhisselam onunla beraber olanlar. Bakın Mümtehine suresinin 4. ayet-i kerimesine beraber bakalım. Mümtehine 4'te Allah Teala şöyle buyuruyor. قَدْ كَانَ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Evet, Hazreti İbrahim onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız. Sizi inkar ediyoruz. Siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık göstermiştir öfke. Hazreti İbrahim'in babasına senin için mutlaka istiğfar edeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şey önlemeye malik değilim. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik, sana yöneldik ve varışımız sanadır. Öyleyse evvela yönelmek, sonra tevekkül etmek ve sonra varmak, ruhumuzun Allah'a varması. Evet. 0 ile 14 basamak arasında yönelmeyi, 14 ile 21. basamak arasında, 14. basamakta tevekkül etmek başlıyor. Allah'ın vekilini vekil tayin etmek, mümin olmayı, daha sonra da ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşmayı, vuslatı tarif ediyor. Kim cemaatten bir karış ayrılırsa, ölürse o cahiliye hükmüyle ölür. Size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa yine o cahiliye hükmüyle ölür. Yani devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yer almadığı süre içerisinde biz ne yaparsak yapalım, neredeyiz? Cahiliye standartları içindeyiz. Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın röntgenini çektiğimiz zaman 3 halde olabilir. Cahillerden olabilir, ilim verilenlerden olabilir, ilim sahibi olabilir. Cahillerden olanlar, Kur'an-ı Kerim kendilerine kapalı, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, zanlarına tabi olanlar. Ama ilim verilenler kimlerdir? İlim verilenler de onlar, Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşitlerine tabi olanlardır. İlmin sahipleri, ilmin sahibi, ruhunu teslim eden, ilmin sahibi fizik vücudu teslim eden, ilmin sahibi nefsini teslim eden, ilmin sahibi ihlasa ulaşan, ilmin sahibi iradesi teslim eden. Yani ne kadar Allah'a teslimseniz o kadar ilmin sahibisiniz. Teslimiyetiniz oranda. Gerçek ilim sahibi kimdir? Gerçek ilim sahibi Allah'ın zatına şahit olanlar. Allah Teala Ali İmran suresinin 18. ayet-i kerimesinde ne diyor? Şehid Allahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketi bu ulelmi. Şehid Allahu ennehu. Allah şehadet etti. Muhakkak ondan başka ilah yoktur. Demek ki Allah'ın zatına, vahid olduğuna şehadet eden kim? Allah. Melekler de şahitlik ediyorlar. İlim sahipleri de şahitlik ediyor. Ondan başka ilah yok. Öyleyse bir ilim sahibi var ki o Allah'ın zatına şahit. Ama henüz
ilim sahibi olup Allah'ın zatına şahit olmayan muhlisler var. İlim sahibi olup Allah'ın zatına şahit olmayan ulelbab var. İlim sahibi olup Allah'ın zatına şahit olmayan muhsinler var. İlim sahibi olup Allah'ın zatına şahit olmayan zahitler var. Diğerleri ilim verilenler. Ulaşmayı dileyen müşriklere tabi olan onlar ilim verilenler. Öyleyse ilim verilenler, ilmin sahipleri ve diğerleri. Efendimiz her zaman bir sohbette çokça şunu tekrar ediyor. Hak için, halk ile. Bu zaviyeden düşünürseniz, yedi safanın yedisi, siz hep kim içinsiniz? Hak içinsiniz ama halk ilesiniz. Fakat ne zaman Allah sizi irşada memur ve mezun kılarsa, o noktadan itibaren artık siz kimsiniz? Hak ile halk içinsiniz. İşte gerçek hak sahipleri hak ile halk için olan, onlar gerçek ilim sahipleridir. Ama diğerleri kendi seviyelerine göre ilim sahibidirler. İlim sahibi olmak hangi sorumluluğu beraberinde getiriyor? Öğretmeyi beraberinde götürüyor, ilim sahibi olmak. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Ben sana ilim verdim, ne yaptın ey kulum? Ben herkese anlattım. Hayır diyor Allah-u Teala. Sen insanlar sana ne kadar ilim sahibi desinler diye yaptın. O zaman bunlar kimlerdir? Bunlar da mürşitlerine tabi olmayan, nefs eskesi yapmayanlar. Yani ilim sahibi olmuşlar ama hak için mi olmuşlar yoksa kendileri için mi olmuşlar? Evet. Hak için değil. Kendileri için olmuşlar. Ben sana işte dün ilim verdim. Ben anlattım diyor. Hayır diyor, sen anlattın, insanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Bunlar hangisidir? Hazreti Ömer'in sözüne sahip olanlar. Hazreti Ömer ne diyordu? Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İnsan şeytanlar öyle değil mi? İnsan şeytanlar Allah'ı biliyorlar mı? Ama isyan ediyorlar. İnsan şeytanlar şeytanı biliyorlar mı? Ama itaat ediyorlar. İnsan şeytanlar dünyayı biliyorlar mı? Ama meylediyorlar. Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Dünyayı biliyor ama ona meylediyor. İnsan şeytanlar. Ama asıl olan daha ötesi Allah'a ulaşmayı dilememiz, mürşide tabi olmamız ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız. Bu da ancak neyle mümkündür? Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmakla. İşte Resulullah bu sebeple Allah bana neyi emretti size emrediyorum. Dinlemeyi size emrediyorum. İtaat etmeyi size emrediyorum. Cihat etmeyi size emrediyorum. Hicret etmeyi size emrediyorum. Ve cemaat olmayı size emrediyorum. İşte bu dinin vahdet kısmı dinlemeyi, Allah'a ulaşmayı dileyimi ifade ediyor. Tevhid kısmı bu üç unsuru birden itibar ediyor. Cemaat kısmı da mutlak surette hepimizin Allah'a teslim olması, Allah'a kul olması gerekir. Allah'ın izniyle. Ve Allah-u Teala bütün bunları hepsini bize tek tek söylüyor. Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Yani dinde fırkalara ayrılanlar, fıska düşenlerin hepsi tefrikadadırlar ve onlar azabı yaşayacak olanlardır. Cemaat rahmet. Sevgili kardeşlerim, cemaat rahmetse hiçbir şeyi unutmamamız lazım. Allah'ın bütün peygamberleri insanları af etmeye davet etmişler. Af barışın zekatıdır. Muhsin kullardan olmak istiyorsanız en bariz özelliğinizden bir tanesi nedir? Affetmek. Onlar insanları affederler. يُنْفِقُونَ فِي سَرَّيْ وَدَرَّيْ وَكَازِمْنَا عَيْسَ وَعَفَانَ النَّاسِ İnsanları affederler. Öyleyse herkes hata yapabilir. Mutlaka affedici olmak lazım. Kardeşlerimiz var, kendilerine karşı hata yapılmışsa, kardeşimiz af istiyor ve ben diyor affetmem.
Bir daha af diliyor, o da affetmem diyor. Efendimiz diyor, kendisinden af dilenip de affetmeyen kişi ne değil? Değildir, bizden değildir. Vazifemiz affetmek. Yani nasıl vazifemiz namaz kılmaksa, nasıl vazifemiz zikir yapmaksa, nasıl bütün bu ibadetler affetmek de bir ibadet mi? Evet sevgili kardeşlerim. Davranış biçimleri aşağısından biz tarikat ehliyiz diyorsak, bizim tarikat ehli olduğumuz nereden belli? Affetmek yani. Kısas şeriatı, affetmek ise tarikatı. Ben tarikat ehliyim ama affetmem. Olmadı bu iş. Tarikat ehlini olmazsa olmaz alemet-i farikası nedir? Affetmek. Kendisine ne olursa olsun yapılırsa yapılsın. Affedici olmak gerekiyor Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, mübarek üç aylardayız. İlk ay Recep ayı. Recep ayının ilk perşembe cumaya bağlayan gecesi Regaib Kandili gecesi ve hidayet günüydü bizim için. Bunu kutladık, idrak ettik. Ama Recep ayı, mukaddes aylardan Recep ayı devam ediyor. Bu ayın 27. gecesinde ne var? Bir başka kandil, Miraç kandili var. Peşinden gelen Recep ayı Allah'ın ayı. Şaban ayı da benim ayım. Şaban ayında 15. gecesinde ne var? Beraat kandili. Yani herkesin beraatını aldığı. Beraat almak ne demek? Suçtan azede olmak, kurtuluşa ulaşmak. Beraat Allah'ın izniyle. Ve tabii onun ümmetimin ayı dediği Ramazan ayında da bin aydan daha hayırlı bir Kadir gecesi var. İşte Recep ayı Allah'ındır, Şaban ayı benim ayımdır, Ramazan ise ümmetim ayıdır diyor. Ve kandillerle süslenen bu ayları hepimizin güzel güzel değerlendirmesi gerekir. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Ve bizi Ramazan'a da ulaştır. Bu bir efendim, Peygamber Efendimiz'in duasıdır. Allah'ın izniyle. Ve Allah Resulü, ey insanlar, ölmeden evvel Allah'a tövbe ediniz. Sizi meşgul edecek bir takım sıkıntı ve meşakkatlerle karşılaşmadan evvel salih amellere koşunuz. Allah'ı çok ama çok ama çok zikrediniz. Gizli ve açık bol bol sadaka vermek suretiyle onun üzerinizdeki hakkını ifaya gayret ediniz. Ki bol rızka nail olasınız. Islah ediniz ki ıslah olasınız. Allah Teala'nın dizaynı bu. Evet sevgili kardeşlerim, ölen her insan pişman olur. İster cennetlik olsun, ister cehennemlik olsun. Pişman olur. Ölen insan muhsin kullardansa neye pişman olur? Hayrını daha fazla arttıramadığına. Ölen insan cehennemliklerdense neye pişman olur? Kötülükten, yaptığı kötülüklerden vazgeçmediğine. Dolayısıyla herkes pişman olur. İşte o pişmanlık gelmeden önce mutlaka Allah'ın bize farz kıldığı Allah'a ulaşma dileğini, mürşide tabiyeti ve ruhun Allah'a teslimi herkes için Allah'ın mutlak surette yerine getirdiği sadece bize düşen bir dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten ulaşmayı dilemek, kalpten ulaşmayı dilemek. Bu dileğin sahibi olduğumuz zaman Allah Teala mutlaka bizi hedefimize ulaştıracaktır. Görüyorsunuz ki din çok kolay. Üç esastan oluşuyor. Vahdet, tevhid ve teslim. En önemlisi de tevhiddir. Cemaatten ayrılmamaktır. Çünkü cemaate dahil olmak bir dilektir. Ondan sonrası zikrimize bağlıdır. Ne diyor Allah Resulü? Fasıklardan, yani fasıklardan başka bir deyimle bir söyleyelim. Fırkalara ayrılmaktan kurtulmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Evet. Dinde fırkalara ayrılanlar, 72 fırka cehenneme gidecek. Cehennemliklerden olmak istemiyorsanız Allah'a çok zikrediniz. Allah'a çok zikrediniz, Allah'a çok zikrediniz. Zikirden daha kolay bir şey var mı? Hayır. Allah, Allah, Allah, Allah. Ve Allah'a binlerce şükür. Bu en üst seviyedeki ibadeti Efendimiz
aşağı yukarı 8000 saatlik sohbetlerinde devamlı tekrar ediyor. Bize bu kolaylığı emrediyor. Hangi üzüntünün sahibi olursanız olun,

Gök kapılarının anahtarı Allah zikridir. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا لَا تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ. Yani gök kapıları anahtarı Allah zikridir. Şeytanın kapılarını kilidi de nedir yine? Allah zikridir. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek cehennemin kilidi, cennetin anahtarı. Ama Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarı, cennetin kilidi. Dilediğiniz an ve zikre başladığınız an ne kadar zikrederseniz o kadar mutlu yaşarsınız. Sokak röportajlarında kardeşlerimiz hepsi de aynı bu noktada birleşiyorlar. Yani ittifak ettikleri şey ne? İttifak ettikleri şey hep zikrin insana huzur verdiğini, zikrin insana Allah'ın yardımına ulaştığını, zikrin insanı mutlu ettiğini, zikirsiz dini yaşamanın mümkün olmadığını söylüyorlar ki Allah da bunu söylüyor. Ve zikirden daha kıymetli bir ibadet var mı? Yok. İşte size amellerin en iyisini, en temizini, derecelerinizi en fazla yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısı, Allah yolunda düşmanla karşı karşıya gelip onları şehit edip veya sizin şehit olmanızdan daha iyi bir şey söyleyeyim size, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah'ın zikrinin üst seviyede gayret içinde olmalıyız. Ve böylece Allah'ın güzelliklerine dört elle sarılmalıyız. Hazreti Ali, dünya amel işleme yeridir. Hesap yeri değil. Yarın ise ölümden sonra hesaba çekileceksiniz. Orası da amel yeri değil. Evet sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Kur'an çerçevesinde Allah'ın bizden istediği bir dilek, kalpten ulaşmayı dilemek. Dilediğimiz an Allah Teala mutlak surette bu talebi kalbimize görürse Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Peş peşe 7 Furkan ve 12 tane insanla bize mürşidimizi gösteriyor. Hacet namazı kılıp Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşan kişi mürşidine tabi oluyor. Önünde tövbe ediyor. Tövbe deyip geçmesin. Tövbe gök kapılarının açan kapıdır. Tövbe kapısından geçmedikçe gök kapıları size açılabilir mi? İmkansız. O sebeple gök kapıların dünya hayatını yaşarken size açılabilmesi mutlaka tövbe etmenize bağlı. Şu anda elimizde mevcut olan Tevrat var, elimizde mevcut olan İncil var, elimizde mevcut olan Kur'an-ı Kerim var. Bu üç kutsal kitaba göre ilk üç safhayı beraberce bakalım. Allah tek midir bütün üç kutsal kitaba göre? Vahdet akidesi, evet. Bakın, Allah'a ulaşmayı dilemek. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da. Eğer bütün yüreğinizle Rab'be dönmeye istekliyseniz, o zaman yabancı ilahları, putları aranızdan kaldırın. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Kendinizi Rab'be adayıp yalnız ona kul edin. İncil'de Allah içimize koyduğu ruhu kıskançlık derecesinde özler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. İblise karşı direniniz sizden kaçacaktır. Allah'a yaklaşın, o da size yaklaşacaktır. Rum 31, Allah'a yönelin, takva sahibi olun ve böylece ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaş, mürşide tabiyet, mümin olmak. İşte burada ben senin üzerindeki ruhtan alıp onlara vereceğim. Ne zaman kişi mürşidine tabi olursa devri imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Ve 3 ayet-i kerime de bu anlatılıyor. İncil'de de 3 ayet-i kerime zikrediliyor. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelecek olan ruhla ateşle vaftiz edecek. Ve Kur'an-ı Kerim Mümin 15 derece yükseltilen arşın sahibi olan Allah dileydi kullarının üzerine ruhundan ruh gönderir. Mümtehin 12 keza öyle, Nisa 64 keza öyle. Mürşide bütün kutsal kitaplarda mürşide tabiyet de farz. Ve ruhun Allah'a teslimi. 3. safha. Allah'a zikretmek. 3 kitapta da bir bir açıklanmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din kolay mı zor mu? Şu kainattan kolay şey ama sevgili kardeşlerim dikkat edin, her şeyden şu kainatta

Biz insanlar için her şeyden daha kıymetli olan dindir, güzel ahlaktır. Yani sağlıklı bir hayatınız oldu ama dini yaşamıyorsanız neye yarar? Neye sahip olursanız olun. Öyleyse her şeyin başında güzel ahlak, Allah'ın ahlakı, Kur'an ahlakı, din ahlakı söz konusu. O varsa onaya bir ilave edin. Ondan sonra sahip olduğunuz her şeyi sıfırlara ilave edin. Ama o yoksa sizin sahip olduğunuz her şey nedir? Bir sıfırdır. Öyleyse Allah'a binlerce şükür ki şu anda bu pazar gününde Allah'ın bize bahşettiği bu zikir sohbetinde birlikteyiz. Ve Allah'tan bahsediyoruz ve Allah'ın güzelliklerini söylüyoruz ve Allah-u Teala'nın biz insanlardan istediği sadece mutlu, huzurlu olmak. Herkesten Allah'ın istediği mutluluk. Mutlu olmak da çok zor değil, çok kolay. Ve bunun reçetesini Allah kutsal kitaplarda vermiş. Hepsini incelediğim zaman bugün insanların benim dinim senin dinin diye ayrı ayrı zanlarda bulunmasına gerek yok. Ezeli ve ebedi tek bir din var. Babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça adıyla İslam. Adem Aleyhisselam'ın dini de İslam. Nuh Aleyhisselam'ın dini de İslam. İbrahim Aleyhisselam'ın dini de İslam. Ne kadar peygamber varsa hepsinin dini İslam. Ne kadar evliya varsa hepsinin dini İslam. Ne kadar enbiya varsa hepsinin dini İslam. Ve ne kadar imam varsa hepsinin dini İslam. Allah'a teslim olmak. Arapça adıyla İslam. Ama herkesin kendi lisanine mutlaka taktığı bir isim var. Dolayısıyla biz illa gelin şöyle yapın demiyoruz. Herkes hangi kutsal kitaba inanıyorsa o kutsal kitaplardaki emir ve nehilere bağlı olarak 7 sava 4 teslim yaşasın. Herkes yaşadığı an o zaman herkes Allah'ın huzur ve mutluluğunu yaşar. Herkes el ele gönül gönüle kardeş ve huzur ve mutluluk içerisinde bir dünya hayatı peşinden de Allah'ın zatına ulaşmak, ahiret yurdunu en güzel şekilde geçirmek söz konusu. Sunuş konuşmamız burada tamamlanıyor ama sohbetimiz devam ediyor. Sosyal medyadan bir kardeşimiz şöyle bir sual sormuşlar hocam. Kur'an-ı Kerim'de tarikat kavramı var mıdır? Sonradan çıkan bir şey midir? Kur'an-ı Kerim'deki bütün kutsal kitaplarda kesinlikle tarikat kavramı vardır. Tevrat'ta da var. Bulalım bu yolla ilgili. İncil'de de var. Ama Kur'an-ı Kerim'deki geçen ayetleri hemen şimdiden size gösterebilirim. Allah Teala Tarik-i Müstakim'den bahsediyor. Allah Teala Tarik-i Cehim'den bahsediyor. Tarik-i Cehim şeytana ve cehenneme götüren yol. Hangi ayet? Nisa 169. Ama bir de Tarik-i Müstakim var. Tarik-i Müstakim Ahkaf 30'da anlatılıyor ve Allah-u Teala Tarik-i Müstakim'e ulaşmayı bize farz kılıyor. Yani bugün medyada zanlarla devamlı ona buna iftira ederek, ona buna taş atarak, dinini yaşamak isteyen insanların aleyhinde konuşarak bir yere varılmaz. Biz bütün insanlara diyoruz ki dinin iki tane kaynağı var. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Diğeri de bu Kur'an'ın kendisine indirildiği Resulullah'ın Kur'an'a uyan hadisleri, açıklamaları. İşte dinin birincil kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de tarikat gerçeğini anlatıyoruz. Allah Teala Mümin Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde üzerinizde 7 tane tarik yarattık. Biz bunları biliyoruz diyor. Üzerimize yaratılan 7 tarik eğer yokluktan Allah kainatı bize gösterseydi kainat dairesel elif şu bu değil. Kainatın şekli tam insan vücudu şekli. İnsan vücudu şekli olan kainatın saçımızın üstünden olan boşluk arşı ifade ediyor. Arşta Allah'ın zatı var ve bütün kainat cinsisi insan vücudu şeklinde. Biz dünya gezegeninde yaşıyoruz. O zaman dünya gezegeni bu insan şeklinde olan kainatın neresine tekabül ediyor? Tam kalbine.
Yani madem kainat insan şeklinde, madem dünya gezegeninde yaşıyoruz, dünya gezegenini tam insanın kalbine tekabül ediyor. Ve insanın kalbinden arş-ı alaya, Allah'a ulaştıran yol dört bölümden oluşuyor. Sebil-i Reşat, Tarık-ı Müstakim, Sırat-ı Müstakim ve Sırat-ı Rabbike Müstakim. Zaten ekranda görülüyor. Ama bir de cehenneme, şeytana götüren yol var. Sebil-i Gay, Tarık-ı Cehim, Sırat-ı Cehim. Kimdir cehennem yolunda olanlar? Kalben ulaşmayı dilemeyen, mürşidi inkar eden herkes hangi yoldadır? Sebil-i Gay'dedir. Tarık-ı Cehim'dedir. Sırat-ı Cehim'dedir. Dinde fırkalara ayıranlar grubun içindedir. Ama kim ki kalben ulaşmayı dileyer, hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olur, tövbe ederse, o da Sevi-i Reşat üzerindedir. O da Tarık-ı Müstakim'dedir. O da kesinlikle Sırat-ı Müstakim'dedir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de tarikat kavramı var mıdır? Vardır. İşte bu ayetleri gösterdik. Bir kere daha gösterelim. Allah Teala Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَاِنْ لَوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى التَّارِكَاتِ Eğer onlar tarikatta olsalardı لَاَسْقَيْنَاهُمْ مَا اَنْ غَدَقًا Kalplerinin rahmetle dolana kadar onlara biz o mayı, o rahmeti verirdik. Kalpler rahmetle dolana kadar. İkinci bir grup daha var. وَاَمَا الْقَاسِتُونَ Ama seçilmiş ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman seçilip de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalpleri de ne olacaktır? Kasitun olacaktır. Kalp katılaşacaktır. وَمَا الْقَاسِتُونَ فَلِنَارِ جَهَنَّمَ حَتَبَ Onlar da cehenneme odun olacaklardır. Allah Teala uyarıyor bizi. Tarim suresinin 6. ayet-i kerimesinde. Ey iman edenler! يَا اَيُّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا قُوْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِكُمْ نَارًا Yakıtı insan ve taşlardan olan ateşten kendinizi ve evlad-ı üyanızı koruyun. Yani sakın ha sakın cehennemin odunu olmayın diyor. Bir insan cehennemin odunu olmak istemiyorsa ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ve hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olup tarikat ehli olması lazım. Bu dinin farzıdır, dinin gereğidir. Öğreticilerden kim buna karşı çıkarsa biz bu ayetleri gösteririz. Kur'an farzdır. Allah Teala Kasas suresinin 85. ayet-i kerimesinde ne diyor? Kasas suresinin 85. ayet-i kerime. İnnellezine ferada aleykel Kur'an. Muhakkak ki Kur'an'ı sana farz kılan elbette seni dönülecek yere döndürecek olandır. Kur'an'ı farz kılmış mı Allah Teala? Farz kılmış. Kur'an'da Allah Resulü'nü bize örnek gösteriyor mu? Ahzab 21'e örnek gösteriyor. Ona farz ise bize farz değil mi? Farz. O bizim örneğimizse ona farz kılmışsa bize de farz. E bu ayetler Kur'an'da yer alıyor. O zaman bu ayetlerin aksini söyleyenler onlarla Allah arasında bir şey demeyiz. Ama bırakın da biz dinimizi yaşamak istiyorsak Kur'an çerçevesinde bu ayetleri biz öğrenelim, hayatımıza tatbik edelim, zikrimizi yapıp mutluluğumuzu yaşayalım. Kim gibi? Sahabe gibi. Kim gibi? Allah'ın dostları gibi. Başka söylediğim bir şey yok. Yani dinini yaşamak istemeyen herkes serbest iradenin sahibidir. Ona bir şey diyeceğimiz yok. Onun hesabı Allah'la. Biz onlarla bir şey söylemeyiz. Yani biz gelmedik dava için. Bizim işimiz onları da sevmek. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Şu an dünya üzerinde biz tarikat ehliyiz ve tarikat ehli olan bizler bütün insanları seviyoruz. Bütün insanların sonsuz saadete ulaşması için hep dua ediyoruz. Bütün insanların mutluluğu için çalışıyoruz. İncil'deki Luka 27-29'a göre düşmanımız olsa da seviyoruz. Bizden nefret etseler de onlara iyilik yapmaya devam edeceğiz. Bize lanet okusalar da biz kesinlikle onlar için iyilik dileyeceğiz. Bize hakaret etseler de biz kesinlikle dua edeceğiz. Ne yapsalar asla bizim düşmanımız olamazlar. Çünkü hiç kimse bizim düşmanımız değildir. İster Allah'a ulaşmayı dilesin dostumuzdur. İster dilemesin o da yine kardeşimizdir. Ya insan kardeşimiz ya din kardeşimizdir ama
Biz hiç kimseyle karşı karşıya değiliz. Herkesin yanındayız. Herkesi seviyoruz. Allah Teala'nın tarikat üzere olan insanlardan istediği huzur ve mutluluktur. Hamd eder, şükür ederiz kardeşlerimizle birlikte. Biz bu huzur ve mutluluğu kutsal kitaplar çerçevesinde hep yaşıyoruz ve tavsiye ediyoruz. Ama hayır, ben senin gibi düşünmüyorum. Tamam, el hak, doğru. Benim gibi düşünmüyorsan senin hesabın Allah'la. Ne yaparsan, ne ekersen onu biçersin. Biz şu hakikati biliyoruz. Neyi biliyoruz? Câsiye 14'te. Allah'ın azaplandıracağı kavmi bağışlayın. Biz tarikat ehliysek ne yapmamız lazım bize karşı böyle yanlış davranışta bulundukları zaman? Affedeceğiz, bağışlayacağız. Allah bize bunu emrediyor. Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Biz bağışlayacağız, affedeceğiz. Tarikat nedir? Affetmektir. Affetmek tarikatın, kısas şeriatın, ama kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek de hakikatin bir gereğidir. Allah bizden bunları istiyor. Biz de Rabbimizin emrini yerine getiriyoruz Allah'ın izniyle. Sosyal medyada yine bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, son birkaç aydır Türkiye'de tarikat kavramına karşı negatif bir hareketlenme söz konusu. Sosyal medyada bazı yazılarda da tarikatlar için bir yazar gayrimeşru gelişmeler, bir başka yazar ise karşı devrimin karanlık yüzü, tarikat ve cemaatler, farklı yazar ise mürşitlere giden veya götürülenlerin çoğu travmalı insanlardır. Ya çok büyük bir günah işlediğini düşünür, ya çare bulunmayan bir hastalığı vardır, ya iflas etmiştir diye yazıyorlar. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Allah Teala bizi tarikat ehli kılmıştır. Ve o bu tarikat hakkında bu şekilde düşünen insanlara bizim bu yaptığımız sohbeti incelesinler, dinlesinler ve Kur'an ayetleriyle irdelesinler. Biz sadece Kur'an'ı konuşuyoruz. Kur'an'a uyan Resulullah'ın hadislerini konuşuyoruz ve dinimizi yaşıyoruz ve bizim dergahlarımız, toplandığımız yerler herkese serbest. Gelsinler, incelesinler. Sadece dinimizi yaşamaktan başka bir gayemiz yok. Biz Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak, Allah'ın gösterdiği müşride tabi olanlar olarak günde 5 vakit namaz değil 7 vakit namaz kılıyoruz. Sadece Ramazan ayında oruç değil, her perşembe ve kandil gecelerinde oruçla geçiriyoruz. Biz sadece zekatı %2,5 değil %5 verenleriz. Kısacası Allah'ın emrettiğini aynen sahabe gibi nasıl yerine getirdiyse onları yerine getiren, bu dönemde sahabe gibi huzur ve mutlu yaşayan ve başkalarına tavsiye edenleriz. Allah'a davet ediyoruz, tavsiye ediyoruz. Din nasihattir. Ed-dinu nasihatin, ed-dinu nasihatin, ed-dinu nasihatin. Kimler için nasihat? Allah için. Allah kutsal kitaplarda kullarına nasihat ediyor. Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, ben sadece sizin için bir nasihatçıyım. Kur'an ayetlerinde de bunu söylüyor. Veli mürşitlerin hepsi nasihat edenlerdir. İşte Müzzemmil 19, İnne hazi tezkire femen şa'a takaza ila rabbi sebilâ. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Ders suresinin 29. ayet-i kerimesi, İnne hazi tezkire femen şa'a takaza ila rabbi sebilâ. Şimdi sevgili kardeşlerim, biz bu güzellikleri Kur'an çerçevesinde yaşıyoruz. O kardeşlerimizi de seviyoruz. Allah onları da hidayetine erdirsin. Onlar da bizim yaşadığımız bu mutluluğu, huzuru, saadeti onlar da yaşasın diye Rabbimize dua ediyoruz. Ama onlar yaşamıyorlarsa onlarla Allah arasında biz onları hesaba çekmek üzere bulunmuyoruz. Yunus'un ifadesiyle biz gelmedik dava için, onları hesaba çekmek için biz gelmedik dünyaya. Bizim işimiz sevdiği için, onları sevmek için de biz varız. Hayatımızda onları da seviyoruz. O Resulullah'ın Taif'e tebliğe gittiği zaman
atılan taşlardan yüzü kan reva içinde kalan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahabe çok üzülüyor. Ya Resulullah beddua et de Allah onlara gün göstersin deyince el açıyor. Ya Rabbim onları affet çünkü onlar bilmiyorlar, bilselerdi bunu yapmazlardı. Ben de şimdi dua ediyorum. Bu sosyal medyada bu bazı yazarlar var ya, tarikatlar için gayrimeşru gelişmeler, bir başka yazar, karşı devrimin karanlık yüzü, tarikat ve cemaatler, farklı bir yazar ise, mürşitlere gidenlerin hepsi travmalı, hasta, büyük günah işleyenler diye iflas etmiş olan kişiler. Biz bu şekilde iftira edenlere de dua ediyoruz. Ya Rabbim onları affet. Çünkü onlar bilmiyorlar. Bilselerdi kesinlikle bunu yapmazlardı. Biz onları Kur'an ayetleriyle. Ama hayır, ben Kur'an'ı da tanımam diyorsa, tamam, onun hesabı kavgası benimle değil. O Allah'a hesap verecek. Ama Kur'an'a iman edenlere biz Kur'an ayetleriyle gösteriyoruz ki biz Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşıyoruz. İşte 7 safa, 14 asır evvel Kur'an'da bize örnek gösterilen sahabe, hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Mümtehin 12'ye göre Resulullah'a tabi olmuşlar. Hepsi Rad 21'e göre ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran 20'ye göre fizik vücut teslimi yapmışlar. Zümer 18'e göre nefslerini Allah'a teslim etmişler. Bakara 139'a göre ihlasa ulaşmışlar. Ve Tövbe 100'e göre iradelerini Allah'a teslim etmişler. Nasıl Allah onların hayatını Kur'an'da bize projekte etmişse, onlar gibi olun diye bizim de üzerimize emir farz kılmışsa, biz de onlar gibi hayatımızı yaşıyoruz. Biz insanlarla kavga etmeye değil, biz insanları sevmeye geldik. Biz insanları seviyoruz. Herkesin de birbirini sevmesini için tavsiyede bulunuyoruz. Herkesin bu güzelliklere ulaşması mümkün, kolaylık, ama serbest iradenin sahibi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Dolayısıyla bu şekilde Kur'an'ı bilmeyen, mürşidi bilmeyen medya yazarlarımızdan Allah onları da af ve mağfiret etsin, onları da hidayete erdirsin. Onlara da bizim yaşadığımız güzellikleri Allah nasip kılsın diye dua ediyoruz. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, insanların tarikata karşı çıkması kurtuluş kapısını kapatması anlamına gelir mi? Evet. Çünkü sevgili kardeşlerim, az evvel söylediğim Allah Resulü ne diyor? Ben size, Allah bana ne emretti size emrediyorum. Dinlemeyi emrediyorum. Ben size kitap okumayı emredeyim demiyor. Birinci etapta ben size dinlemeyi emrediyorum. Kimi dinleyeceğiz? فَاِذَا قُرْيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Araf 204'te sen Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman sussunlar, dinlesinler, böylece rahmete kavuşurlar. Ben size dinlemeyi emrediyorum. Ben size itaat etmeyi emrediyorum. Dinledikten sonra Allah Resulü Allah'a davet ediyor. Bizim de itaat etmemiz gerekir mi? Evet. Ben size cihat etmeyi emrediyorum. Ben size hicret etmeyi emrediyorum. O zaman cihat ve hicretin var olabilmesi için ne lazım? Mürşide tabi olmak lazım. Savaşa katılan bir insan başında komutan olmazsa kendi kendine gidip savaşına edebilir mi? Mümkün mü? Ve ben size Allah'a kul olmayı emrediyorum. Cemaat olmayı emrediyorum. Allah'a kul olmak ve cemaat olmak. İşte nasıl bize emretmişse biz de bunu emrediyoruz. O zaman insanların tarikata karşı çıkması, Allah'a ulaşmayı dilemeye karşı çıkması, Allah'a giden yolu kendine kapatması manasına geliyor. Zaten ulaşmayı kalben dilemeyen kişi Allah hasarlarına engeller koyuyor. Karşı çıkarsa İsra 45-46'da uzuvlarına da engeller koyuyor. Savaşırsa, cihat ederse, Haç 8'deki gibi eğer mücadele ederse, o zaman Allah onun kalbini ne yapıyor? Mühürlüyor, tabi diyor, bir daha açılmamak üzere. مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عَلْمٍ İlmi yok. وَلَا هُدَنْ Mürşide tabi değil. وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ Ve nurlu bir kitaba dayanmadan
sadece boşboğazlık yapıyorsa, Allah ne yapıyor onun? Kalbini tabi ediyor, bir daha açılmamak üzere. Bir daha açılmamak üzere kalbi tabi ettiği zaman bu insan nasıl bir insandır artık? Bir insan şeytandır, bir cin şeytandır. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı nasıl dilememiz gerekiyor? Sadece içimizden ve dilimizden istemekle olur mu? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Efendimiz'den öğrendiğimiz, hayatımızda gıpta ettiğimiz insanlar var. Biz kime gıpta ederiz? Allah'ın velilerine. En üst seviyede Allah'ın peygamberlerine, Allah'ın resullerine, Allah'ın velilerine gıpta ederiz. Çünkü Allah-u Teala'nın dinini en üst seviyede yaşayan onlardır. O zaman gıpta ettiğimiz insanlar gibi, ya Rabbim, o Allah'ın velileri Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahmet Yesevi, Şeyh Edeb Ali, Eşref Rumi, Said Nursi ve daha yakın tarihimizin uzak geçmişte olan evliyaların, onlar sana ruhlarını nasıl ulaştırırlarsa, sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de sana ulaşmayı diliyorum. Benim ruhumu da kendine ulaştır diye talepte bulunacağız ve herkes için de bu duayı edeceğiz. Ve umulur ki bu talep kalbimize girdiği zaman ondan sonrası tamamen Allah'a aittir. Allah mutlak surette bizi hedefimize ulaştıracaktır Allah'ın izniyle. Öyleyse sadece dilimizden istemekle olmaz. Dil bizi imana götürmüyor. Birçok ayet-i kerimede onlar ağızdan çıkan sözleri kalplerinde yok. Maide 41. Allah-u Teala bakın ne diyor. Ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Evet, Maide 41'de Arapçasından görmek istiyorum aslında. Maide 41. Evet. Ya eyyühe Resulü la yüzünke lezine. Minel lezine kalu amennâ bi afvâhim. Ağızlarıyla iman ettik diyorlar. Ve lem tu'min kulubum. Ağızlarıyla iman ediyor ama kalpleri ne yapmıyor? İman etmiyor. Yunus'un deyimiyle, diliyle içi kafir, dışı Müslüman çok. Yani içi kafir, kalbinde küfür var ama dilinde İslam'ın sözlerini söylüyor. Bu tabii geçerli değil. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, başka gezegenlerde de insanların olduğunu sizden öğrenmiştik. Dünya dışında yaşayan insanların da başlarının üstünde devrin imamının ruhu geliyor mu? Açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim. Devrin imamı bütün kainat içindir. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor Allah-u Teala Enbiya 107'de? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Seni dünya gezegenine gönderdik değil. Bütün alemlere. Öyleyse bütün alemlerde yola girenlerin, mesela Mekke, sadece bu dünyada yaşayan insanların hac yeri mi? Hayır, bütün alemlerin hac yeri. Ali İmran suresinin 96. ayet-i kerimesinde, bakın Allah ne diyor Ali İmran 96'da? اِنَّ اَوَلَ بَيْتٍ اُعِدَ لِلنَّاسِ لِلَّذ۪ينَ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ Bakın, muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan beyt, elbette insanlar için Bekke'de, Mekke'de yapılmış olan ilk beyttir. İnsanlar için yapılan ilk beyt neresiymiş demek ki? Mekke, şu anda herkesin yaptığı hac yeri. Ve bu alemler için hidayettir. Huden lil alemin. Yani bütün alemlerde nerede bir hayat varsa o insanlar da nereye geliyor hac yerine? Mekke'ye geliyorlar. Allah'ın izniyle. O zaman Mekke'ye gelenlerin üzerinden, başın üzerinde başka bir ruhsat var mı? Allah-u Teala Enbiya suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah'tan başka ilah olsaydı ne yapardı onlar? Kavga ederlerdi bakın. Her ikisinde de semada vardı Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisinde yer ve gök arasında muhakkak ki fesada uğrardı. Yani kavga ederlerdi. Fransa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, imanımızı nasıl hep diri tutabiliriz? Zikirlerimizi ve diğer ibadetlerimizi ve tüm mübarek gecelerimizi nasıl hep çok isteyerek, hep huşu içinde gerçekleştirebiliriz?
Zikirle, zikirle, zikirle. Yani sevgili kardeşlerim, Allah'a giden yolun bütün kapıları açan anahtar nedir? Zikirdir. Düşmanımız olan şeytandan uzaklaşmanın anahtarı nedir? Yine zikirdir. Allah Resulü size çok zikretmeyi emrediyorum. Nasıl düşmandan kaçan bir insan bir kaleye sığınır da korunaklı bir hale gelir, emin olursa düşmanından, zikirden, zikirle kesinlikle o kişi şeytandan %100 korunmuş olur. O zaman hepimiz zikredelim, hepimiz çok zikredelim, hepimizin hedefi daimi zikir olsun, hepinizin daimi zikre ulaşmanız dileğiyle bu pazar sohbetinin sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar, batsın bu dünya. Ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın.

bütün dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın, Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar, neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp mutlaka kalp

0: Bu dünyada ulaşma diye bir şey yok. Allah'a hiç kimse de ulaşamaz. Sadece dua edeceksin.
1: Şimdi Allah'a ulaşmak öyle bir şansımı diyor. Şimdi Allah'a ulaşmak kimsenin haddine değil.
2: Yaşarken Allah'a ulaşmak mümkün değildir. Ulaşılmayacak bir yerdedir. Biliyoruz ki görülmez, konuşmaz, tutulmaz. O sadece var olarak düşünülür. Düşüncede vardır.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha'm. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda Allah'a ulaşılmaz iddiasını konu edinmek istiyoruz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Röportajda fikrine başvurulan misafirlerimiz hepsi Allah'a ulaşmanın imkansız olduğunu ifade ettiler. Halbuki Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü o kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı kalben talep edecek. Sadece bunu yaptığı zaman ondan sonra o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırması Allah'ın garantisinde. En şerefli varlık olan insan bir ruhtan, fizik vücuttan, nefsten ve serbest iradeden oluşan bir varlık. Elbette fizik vücudumuz Allah'a ulaşmaz. Elbette nefsimiz Allah'a ulaşmaz. İrade zaten bir vücut değil. Ama Allah'a ulaşan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Halk arasında haydan geldik, huya gidiyoruz. İşte haydan gelen Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Ve tekrar ona dönecek olan da ruhtur. Ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sadece bir kalbi dilektir. O kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kur'an-ı Kerim mealini yazan bir takım profesörler, o Allah'tır, biz ise sadece birer kuluz. Allah'a hiçbir zaman ulaşmak mümkün değil diyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatına yok olması diye bir şey yoktur diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bir emir yer almışsa o mutlaka üzerimize farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ruhumuzu ulaştırmak üzerimize Kur'an-ı Kerim tarafından 12 kere üzerimize farz kılınmıştır. Yetmez. 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklanmıştır. Ekrana getirebilirsek 19 fiille 73 ayet-i kerimede hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması anlatılıyor. Yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız ya da öldükten sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız iki halde de emanetin mutlaka Allah'a dönmesi sonucuna ulaştırıyor bizi. Bir insan hayattayken ruhunun Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir, bir dilektir. Ama amelden üstündür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi daha dilediği an niyeti sebebiyle birinci kat cennetin sahibidir. Hiçbir şey yapmadan, bir amel bile yapmadan ölse bu kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ise amelleri boşa gidiyor. 80 yıl ibadet yapsa dahi 15 yaşından itibaren sorumluluk noktasında ise 65 yıl yaptığı ibadetlerin hepsi boşa gidiyor. Mutlaka insanlara her devirde Resul Allah'a ulaşmayı dilemelerin üzerine farz olduğu şeklinde bir açıklamayla geleceklerdir. En'am 48. Bunlara tabi olanlar delaletten kurtulurlar. Tabi olmayanlar delalet üzerlerine hak olur. Bu çağ hidayet çağıdır. Hidayet nedir? insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İnsanların mutluluğa ulaşması için hidayet asıldır. Ruhun dünya hayatında Allah'a vasıl olması vuslat da hidayettir. Vuslat yoksa, hidayet yoksa cehennemden kurtuluş yoktur. İblis bunu çok iyi bildiği için hidayeti yok etmiştir, hidayeti gizlemiştir. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e hadiste zikrettiği gibi kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü bir dilektir. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki insanlar için imkansız olan Allah için çok kolay. Çünkü Şura suresinin 13, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde sadece Allah-u Teala kalbe bakıyor. O kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebi varsa bu talebi Allah-u Teala görüyor, biliyor ve işitiyor. Ve ondan sonra Rahim esmasıyla tecelli ederek o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması nefs tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesi de kişinin 12 tane ihsanla mürşidine tabi olmasına bağlı. İşte kim ki kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onu 12 tane ihsanla mürşidine ulaştırıyor ki mürşide tabi olduğu an ruh vücudumuzdan ayrılıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden nefsin tezkiyesine paralel, 7 kademedeki tezkiyeye paralel ruh 7 tane gök katı yükseliyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Al-İmran 73'te innel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah'a ulaşmak göre işte o hidayettir. Öyleyse şu kainatta en kolay şey hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Allah bunu bizim üzerimize farz kılmıştır ve en kolay şeydir. Hepinizin hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Rabbimizden hepimiz ümmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. El-Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır, sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar, Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş, bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz yaratılış. Birinci sual, konunun başlangıcına dönersek kainat nasıl yaratılmıştır? Yaratma fiili her zaman olduğu gibi Rabbimize ait, Allah'a ait. Başka kimsenin ulaşabileceği bir fiil değildir. Yaratmak, yoktan var etmek sadece Allah'ın işidir. Onun dışında ne varsa hepsi sadece bir yaratıktır, mahluktur. Başlangıca bakıyoruz. Aslında başlangıç diye bir şey de söz konusu değil. Ne kadar geriye gidersek gidelim, Allah hep vardır. Allah kainatı yaratmayı diledi. Ve önce enerjiyi vücuda getirdi. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ سَمَاوَاتَ وَالَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا. O kafirler semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini birbirinden ayırdık. Her canlı şeyi sudan yarattık. Öyleyse semalar ve arz bitişikti. Allah Teala onları yarattı. Neyle? Enerjiyle. Enerjiden oluşan bir tek nokta patlattı. Bütün kainat tek noktadan patlatılarak dağıldı. Bazı zavallı insanlar kainat tesadüfen oluşmuştur. Bu tabi asla doğru değil. Ebu Hanife Hazretleri ile ateistin tartışmasına baktığımız zaman ateist diyor Allah yoktur, ben inanmıyorum. Ve münakaşaya giriyorlar. Bir zaman tayin ediyorlar ve ateistin suallerini Ebu Hanife Hazretleri cevaplayacak. Ama randevusuna Ebu Hanife Hazretleri geç gidiyor. Bir iki saat geç gidince ateist omurdanmaya, öfkelenmeye başlıyor. İşte benden korktu, kaçtı diye. Sonuçta Ebu Hanife Hazretleri yetişince niye vaktinde gelmedin diye söylüyor. Diyor ki bir köprüden geçmek durumunda kaldım ama yağan yağmurlar sebebiyle su taştı ve köprü yıkıldı. Bekledim. Ağaçlar kesildi. Tomruk oldu. Tahtalar birbirine çakıldı. Ve köprü oluştu. Ben de bu sebeple geciktim. Ancak köprü oluştuktan sonra geciktim. Ateist gülmeye başlıyor. Ya diyor hiç kendine ağaç kendi kendine kesilir mi? Tomruklar oluşur mu? Birbirine çakılır mı? Bunlar hiçbirisi kendi kendine olabilir mi? O zaman Ebu Hanife Hazretleri diyor bir köprü bile bir ağaç bile kendi kendine kesilmezken bir tahta bile kendi kendine çakılmazken sen koskoca kainatın tesadüfen kendi kendine oluştuğunu söylüyorsun. Tabi ateist dona kalıyor. Evet, Enbiya 30'da tek noktadan başlayan bir kainat yaratılır. Allah-u Teala'nın maddeyi enerjiden oluşturması ilk sağ ve sol spinli nötron, sağ ve sol spinli karşı nötron, sağ ve sol spinli anti nötron ve sağ ve sol spinli karşı anti nötronlarda zahiri alim karşı zahiri alem, gayb alemi karşı gayb aleminin elektron ve karşıt elektronlarını oluşturuyor. Zahiri alem karşı zahiri aleme bakacak olursak bu zahiri alemin en küçük atomu hidrojen atomu merkezde bir proton etrafında 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta bir elektron söz konusu. Protonun içerisinde 3670 6 tane karşıt elektron, 3675 tane elektron. Ve merkez pozitif elektrik yükü, karşıt elektronların yükünü taşıyor. Ama 10^-13 cm uzakta bir elektron eliptik yörüngede dolanıp duruyor. İki kere Allah'tan enerji alıyor, iki kere enerji veriyor ve küçük eksen etrafında hız en yüksek, manyetik alan düşük. Elipsin en uzak noktasında da hız en düşük, manyetik alan yüksek ve böylece devamlı Allah-u Teala'nın denge içerisinde maddeyi büyüttüğünü, devam ettiğini görüyoruz. Eğer normalde olsa küçük eksen noktasında merkezle birleşir, kainat yok olur. En uzak noktasında da manyetik alan güçlü olmasa elektron kaçıp gider ve madde oluşmaz. Her iki halde de Allah Teala'nın devamlı bir dengeyi koruduğunu ve kainatı bu dengeyle devam ettirdiğini görüyoruz. Ve Tekvir suresinin 15-16. ayet-i kerimelerinde bu sistemi açıklıyor. Felan hutumu bil hünnes, merkezi çekim gücüne vel cevval künnes, ve onun etrafında dönen, merkezi çekim kuvvetinin etrafında dönen, yörüngede dönen elektrona. Allah Teala bütün kainatı bu kanunla, Tekvir 15-16'da zikredilen kanunla yaratmış. Üç asıl ve uçta karşıt olmak üzere 6 tane alem. Emr alemi, karşıt emr alemi, gayb alemi, karşıt gayb alemi, zahiri alem, karşıt zahiri alem ve bütün bunların hepsini kuşatan Allah'ın ilim ve rahmeti. Ama zatıyla yoklukta, fakat ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmış. İşte kainat böyle bir dizayn içerisinde insanlar için yaratılmış. 6 yömde. Tabii ki bu yem Allah-u Teala'nın bildiği bir zaman parçası. İkinci sual, Allah'ın yaratma sisteminde insanın yaratılışı gayesi nedir? Yaratma sisteminde insanın yaratılış gayesi, insanların Allah'a en üst seviyede kul olması ve en üst seviyede mutluluğu yaşaması. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا, göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musallat kıldık. Yeryüzünde yaratılanlar insan içinse, göktekiler ve yerde kainat insan içinse, o zaman Allah'ın katında mahlukatın içerisinde en üstün varlığın insan olduğunu görüyoruz. İnsan eşrefi mahlukattır. Yani bütün mahlukatın, Allah'ın yarattıklarının en şereflisidir. Eşrefi mahlukat olan insanın yaratılış gayesine baktığımız zaman Allah-u Teala bunu son derece açık olarak ifade ediyor. İnsan Allah'ın bütün diğer mahlukatıyla Allah arasında bir köprüdür. Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmıştır. Her şeyin insan için yaratıldığı bir alemde insan için yaratıldığına bakıyoruz. Allah için yaratılmış ve mutlaka Allah'a dönecek. Evet. Allah Teala Bakara 156'da قَالُ اُنَّ لِلّٰهِ وَاَنَّ اِلَيْهِ رَاجُعُونَ, muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte Allah için olmak ve ölümle birlikte Allah'a dönmek. O zaman bu dünya hayatında hepimiz Allah içiniz, Allah için olmak, Allah'a teslim olmak, Allah'ın iradesine ram olmak, bağlanmak. Allah-u Teala'nın insandan istediği şey bu. Bu sebeple Bakara 156 çok manidar. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Yani Allah için olmak, Allah'a teslim olmak ve başkaları için yaşamayı ifade ediyor. Üçüncü sual, insanların her geçen gün daha fazla yaratılış sırrını keşfettiği doğru mudur? En'am suresinin 38. ayet-i kerimesine Allah-u Teala, biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Cin 26-27'de de Alimul gaybi ve la yuzur gaybi ahden ila men etedâ min resulün. Allah gaybin alimidir. Gaybini kimseye izah etmez. Ancak tasavvur rızasının sahibi Resul müstesna. Ve Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve ma arsalna min kablike illa ricalin nuhi ileyhi feselü ahle zikrin la ta'lemun. Senden önce de vahyettiğimiz rical, erkekler, başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir eline, daimi zikrin sahiplerine sorun. Yaratılıştaki sırları insanlar birer birer ortaya çıkarıyor ama Allah'ın kanunu da unutmayın, her ortaya çıkardığınız yeni şey sadece gerçeğin %5'idir. Geri kalan %95'i onun sırrıdır. Daha ileride daha çok sırlara girilecektir. Ama hiçbir şey Allah'ın yaratılış kanunları dışında tahakkuk edemez. Evet, insan beyniyle maymun beyni, insan beyni maymun beynin 5 katı kadar ve en şerefli maluk olan insana Allah-u Teala'nın verebildiği yetki, eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sonsuz dalga spektrumu içerisinde 6 milim ile 11 milim arasında %5'lik bir kısmını algılayabiliyor. Geri kalan 0 ile 6 milim arasında yok. 11 milim ile artı sonsuz arasında yok. Sıfırdan eksi sonsuz yok insanda, algılama kapasitesinin dışında. En üstün varlık bu olmasına karşılık işte %5'lik bir algılama sistemine dahildir. %95 bilinmiyor. Kur'an-ı Kerim değiştirilemeyen tek kutsal kitaptır. Öyleyse hakikatleri orada öğreneceğiz. Profesör Doktor Edwin Paul Hubble, Nobel mükafatını almasına sebebiyet veren buluşunu Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesine aldığını anlıyoruz. Allah-u Teala layık olursak kapıları açar, sırlarını bize de öğretir. Yeter ki biz en üst seviyedeki Allah'ın liyakat ve mükafat kanunlarına tabi olalım. Her zaman o konudaki iştiyak talebimiz, gayret ve Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği fizik ötesine geçmek üzere himmet, Allah'ın nusreti, liyakat ve mükafat kanunu gereğince neye layıksak Allah-u Teala o mükafatını bize mutlaka veriyor. Allah'ın dizaynı bu. Konumuz ilgi, hakkımızda sorular yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Yegane yaratıcı olan Allah yaratmayı dilemiş ve bütün kainatı biz insanlar için yaratmış. İnsanlardan isteği ise sadece mutlu olmaları. Sizce bir insan nasıl mutlu olur?
2: Her şey güzelse mutlu olur. Her şey kötü olursa nasıl mutlu olacak?
3: Ailesiyle, geçimiyle, sağlıklı, namazla, abdestle mutlu olur. Nasıl olur?
4: Para pul olursa.
5: Yüce yaratıcımız bizi bu dünyaya boş bir gaye için göndermemiş. Her şeyden önce Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet yolunda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha sonrasında niyetimizi, kalbimizi temiz tutup insanları her zaman iyiliğe ve güzelliğe yönlendirerek bu şekilde olumlu şeyler olacağını düşünüyorum.
1: Allah-u Teala mutluluğun temelinde bir tek dilek olduğunu açıklıyor. O dilek ise Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Bol bol dua etmek.
3: Abdestli namazlı olmak, Allah'a ulaşmak için.
5: Allah'a ulaşmak herkes için çok farklı anlamlar içeriyor. Kimisi dua ederek Allah'a kendini daha yakın hissediyor. Kimisi secde anında kendini Allah'a daha yakın hissediyor. Herkesin kendince Allah'a ulaşma yolunda yaptığı amelleri vardır. Ben dua et

0: Aslında insanın mutluluğu ve mutsuzluğu kendisinden kaynaklanıyor. Erşi Bektaş Veli hararet nardır saçta değil, dervişli kırkada taşta değil, ne ararsan kendi içinde ara, Kudüs'te Mekke'de arşta değil. İçinde bulunduğu koşullar insanların mutluluğunu elbette etkiler ama yaratılışa baktığımız zaman insanın üç vücut ve serbest iradeyle hayatı yaşadığını görüyoruz. Fizik vücudumuz bu zahiri aleme ait, nefsimiz berzah alemine ait ve ruhumuz Allah'ın zatından bize üfürülmüş. Nefsimizde 19 tane afet, 19 afette şeytanın tesiri altında %100 negatif istikamette bizi etkiliyor. Ama ruhumuz da Allah'ın emrinden mütevazısında 19 tane hasret var. İnsanoğlu bir denge içinde yaratılan varlık. Ama Allah-u Teala ruhun Allah'ın emrinden olduğu ve tehkamının en üst noktasında bulunduğunu bize bildiriyor. Hayatı yaşarken nefsimizin değişmesi gerektiğini bize bildiriyor. Tezkiye ve tasfiye ile ahsene ulaşmasını istiyor. İnsanoğlu kendisiyle çevre arasında bir iletişim içerisinde. Hani halk arasında bir söz var. Evdeki hesap çarşıya uymaz. İçimizdeki her şey çarşı. Evde de biz varız. Dolayısıyla biz eğer kendimizi değiştirebilirsek o zaman çevreyle uyum halinde bir hayatı yaşamaya başlarız. Kavga biter. Ama kendimizi değiştirmezsek, nefsimizi tezkiye tasfiye etmezsek, devamlı iştahımızda nefsler ruh arasında bir kavga, dışımızdaki insanlarla devamlı bir sürtüşme halinde huzursuzluk, mutsuzluk, Allah'ın emirlerine itaat etmeyin, yasakları çiğneyen bir yapıda varlık, devamlı huzursuz ve mutsuz olan birisi oluruz. Ama eğer biz Allah'ın kanununa uyarsak ki Allah-u Teala Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Eğer nefsimizi ihlasa ulaştırır, 19 tane afeti kalbimizden temizler, 19 tane fazileti yerleştirebilirsek, kısaca nefsimizi de Allah'a teslim edersek, o zaman ruhun, fizik vücudunun, nefsin Allah'a teslim olduğu bir varlık, tamamıyla Allah-u Teala'nın emrettiği mutluluğu, huzuru yaşar. İnsanın iki tane düşmanı var. Nefs ve şeytan. Ama şeytanla nefs mukayesesi İbrahim 22'de bildiriliyor. İblis diyor ki benim sizin üzerinizde bir gücüm yok. Ben size hep yalan söyledim. Fakat bunları ben size zoruna yaptırmadım. Ben size davet ettim. Davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın. Kendi nefsinizi kınayın. Dıştaki varlık şeytan. Şeytan devamlı nefsimize davetiye çıkartıyor. Ama eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir buyurduğu gibi şeytanın kapısını zikirle kilitlersek, nefsimizin manevi kalbindeki 19 tane afeti temizlersek, şeytanın üzerimizdeki etkisi sıfır. O zaman üç cephede sürf ve sükunu sahip oluruz. Kim olursak olun, dünyanın neresinde bulunursanız bulunun, ne kadar büyük dertler üzerine çullanmış olursa olsun, ne kadar büyük üzüntülerin altında ezilmiş olursanız olun, hepiniz için mutlak olarak bir kurtuluş vardır, bir çözüm kesin olarak vardır. Sadece insanlar bilmiyorlar. Bizi mutsuzluğa götürecek olan veya mutluluğa götürecek olan bütün anahtarlar sadece bize teslim edilmiştir içimizde. Evvela kendimizi tanıyıp mutlak saadete ulaşmamızın yolunun irademizle nefsimizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmak olduğunu hiç aklımızdan çıkartmayalım. Evet, mutlak saadete ulaşmamızın yolunun irademizle nefsimizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmak olduğunu hiç aklımızdan çıkartmamalıyız. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala kainatın tüm yaratılış sırlarını Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve bu sırları bize açıklayacak olan Resul'e

0: mürşide tabi olmamız da farz kılmış. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
1: Mürşit Allah'ın bize emrettiği, yapmamızı istediği şeyleri insanlara anlatmakla görevli kişiler olarak düşünüyorum.
2: Ben peygamberden başka hani başka bir şey bilmem. O da Allah'ın elçisi olduğunu bildiğim için.
0: Peki günümüzde de var mıdır mürşit?
1: Günümüzde çok olduğunu düşünmüyorum. Hani çok çok eskilerde kaldı ama yenilerde genç insanlar da dine yöneldiğinde yavaş yavaş ilim irfan sahibi olduğunda o yolda ilerliyorlar. Ama şu an benim için hani mürşit olabilecek tarzda birisi çıkmadı karşıma. Görmedim yani.
0: Peygamber Efendimizin varisleri her devirde varlar. Bu devirde de var. Peki onları nasıl bulabiliriz?
3: Vaktesi namazı yaptığın her hayırda şerde bulursun yani.
2: Her şeyimizi, ruhumuzu, bedenimizi, beynimizi, dilimizi temiz tuttuğumuz sürece ona ulaşırız.
1: Onları gönül gözümüzle bulabileceğimizi düşünüyorum. Genelde iman, itikat, ibadet bunlar gözle görülebilir şeyler değil. Gizli yapılması makbul. Karşımıza çıktığı zaman kalben zaten bir hissiyat oluşur. Ama açık ve net bir şekilde şudur budur diyemem.
0: Peki onları bulduğumuz vakit bize neler kazandırır? Hayatımız nasıl değişir?
2: Bir dünyayı değiştirecek. Zaten dünya berbat olmuş. Bari Allah orada yüzümüzü güldürse de bizi kurtarsın.
4: Misafirimiz günümüzde mürşit olduğunu düşünmüyorum. Çok eskilerde kaldı dedi. Günümüzde mürşit yok mudur? Tabii ki mürşit bütün zaman parçalarında vardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde diyor ki her devirde Allah'a itaat eden ve sünnetimi yerine getiren, hayırlarda yarışan bir topluluk hep olacaktır. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّ نَبَسَ رَسُولَ Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı insanların Allah'a şirk koşmamaları. Ya insanların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara mürşit göndermesi. Öyleyse eğer kullar Allah'tan mürşit talep etmeleri halinde mürşit bulamayacaksa olabilir mi? İmkansız. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede insanların Allah'a karşı bir mazereti olmasın diye Resulleri vazifeli kıldığını buyuruyor. Veli Resuller, Nevi Resuller. 7 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. İşte ayetlerden bir tanesi de İsra 15. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّ نَبَسَ رَسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Daha 134'te, evet şu anda ekrana geldi. Ne görüyoruz? Bu değil. Başka bir slaytımız vardı. Daha 134'te rezil rüsvay olmadan bize de bir Resul gönderseydin ya Rabbim diye Allah Teala bize ayet-i kerimede bildiriyor. Kasas 47'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki Rabbimiz keşke bize bir Resul göndersen ayetleri okusak ve ayetlerine tabi olsak. Bu meyanda İsra 15, Zümer 71, Mülk 8, 9, 10 bütün bunlar hep bize kesinlikle her devirde veli Resullerin her kavimde ardı arkası kesilmeksizin var olduğunu ve Allah-u Teala'nın haccet namazıyla Allah'a sormamız halinde bize mürşidi göstereceğini garanti altına alıyor. Mürşidi olmayan insan delalettedir. Delalette olan herkes de gideceği yedin kurp ayet gelince cehennem. Ne yazık ki insanlar diyorlar ki mürşitler eskiden varmış. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan sonra bir daha mürşit gelmesi söz konusu değil. Evliyalar da var ama onlar da mürşit değiller. Mürşit diye zamanımızda yaşayan insanlar mevcut değil. Allah-u Teala El-Hak esmasının sahibi olması dolayısıyla bir devirdeki insanlara mürşitleriyle beraber tutup ondan sonraki devirlerde insanları mürşitsiz bırakır mı söz konusu değil. Hangi devirde yaşarsak yaşayalım hepimize mutlaka Allah'ın tayin ettiği hidayetçiler var. Taha 123'te Kâleh bitâ cemî'en ba'dikun bi'adın adû. Hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa velâ yedûlû bi'erşkâ. Öyleyse eğer Allah-u Teala delaletteki insanlara hidayetçiler gönderir ve hidayeti onlarla tebliğ ediyorsa o zaman hidayeti dileyen kişinin mutlaka Allah'ın kendisi için tanıttığı mürşidi göstereceğini de garanti altına almış. Öyleyse hidayetçi yok, mürşit yok olayı kesinlikle doğru değil. Her devirde Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle belirttiği gibi el ulema ve verasetel enbiya alimler Resulullah'ın varisleridir. 7 grup varis var. En üst seviyedeki varis vekaleten devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere Kur'an'ın lafzını ve ruhunu, hikmeti öğreten 7 grup varis. Bunlar hayırlarda yarışanlar her devirde var ve Allah-u Teala hacet namazıyla Allah'tan sormamız halinde onu bize göstereceğini garanti ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Abdülcebbar Hocam, ben Mardin'den Kemal Çakas. Bütün Mardinli kardeşlerim adına özlem ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum ve sizi çok seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Ali İmran 191'deki zikir ehlinin göklerin ve yerin hakkında tefekkür etmesine mağaraya gelmektedir. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Ali İmran 191'deki zikir ehlinin göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür etmesi ne anlama gelmektedir? Zikir ehli kalp gözü açılmış olandır. Allah-u Teala'nın yerleri ve gökleri kendisine gösterdiği kişidir. Gökleri ve yeri gören kişi bir büyük düşünce statüsünün sahibi olur. Bu tefekkür ona çok şey ifade eder. Burada bir Allah-u Teala'nın bunları yaratmıştır diye düşünmek var. Bu da tefekkür etmektir. Ama bir de ulul elbabın tefekkürü var. Görerek tefekkür. Öyleyse zikir ehlinin tefekkürüyle görmeyen insanın tefekkürü birbiriyle aynı şey değildir. Zikir ehlinin tefekkürü ulul elbab kademesinde 7 kat cehennemi kalp gözüyle Allah-u Teala onlara gösteriyor. Göklerin meleklerini muhlislere 7 kat gökleri göstermesi söz konusu. Kısacası varlıklar aleminde, varlıklar alemin son noktasına kadar olan fizik kütlesi hepsini Allah-u Teala kullara gösteriyor. Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesi, göklerde ve yerlerde her şeyi Allah'ın size musahhar emrinizle amade kıldığını görmediniz mi? Neyle bunu yapıyor Allah-u Teala? Kalp gözünü açtırmakla. Sizin üzerinde görünen ve görünmeyen, görünen ve görünme, görünen zahiri alem statüsü içerisinde olanlar, görünmeyen ötesini ihtiva ediyor, nimetlerini tamamladı. Ama Allah-u Teala'nın yerin ve göğün melekutunu kendisine gösterdiği bir kişi var. Bu ayette zikredildiği gibi. Bir de hiç bunlara sahip olmayan insanlardan bir kısmı ilmi, bir ilmi yok. Hidayetçiye tabi değil, nurlu bir kitaba dayanmayan Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ediyor. İşte o inatçı şeytana tabi oluyor. Bir tarafta Allah'ın yerin göğün melekutunu kendisine gösterdiği bir kişi var. Bu Alman 191'deki ve tefekkürne fil halk semavati vel ard. Ma halakta haza batıra. Sen bunları boşuna yaratmadın. Ve kine azabena, bizi ateşlerin azabından koru. Öte yandan hiçbir ilmi yok, mürşide tabi değil. Nurlu bir kitaba dayanmadan boşboğazlık yaparak devamlı Allah'ın Resulü ile cidalleşiyor. İkisinin bir olması mümkün değil. Birisi doğrudan doğruya gideceği yer cehennem. Öbürü ise Allah'ın bir sevgilisi. Allah razı olsun. Öyleyse ne yapabiliriz? Yapabilmemiz gereken şey Allah'ın hakikatlerini öğrenip hayatımıza tatbik etmek ve yaşamak inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
0: Allah-u Teala biz insanlara serbest irade vermiş ve istiyor ki yaratılışımıza uygun olarak irademizi kullanalım ve Allah'ın ismini her an zikredelim. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir kalpten gelen, yürekten gelen bir istektir. Ama zikir yapmana gerek yok. Her dakika, her daim, her saniye onunla birlik olmak en güzel.
1: Şimdi insanlarda zikir algısı çok farklı. Genelde bazı kesimlerce farklı da algılanabiliyor. Zikir sesli ya da sessiz yapılabilen bir şey ve herkesin kalbinden ne geçiyorsa ona göre yapması gereken bir şey. Hani Allah'ı zikrederek de, Allah'ın isimleriyle zikrederek de zikir yapabiliriz. Ya da kendi, yani dinimize uygun bir şekilde, kendi ruh durumumuza göre de zikir yapabiliriz.
0: Zikir yapan insan nasıl olur?
3: Kapalı olması lazım, terbiyeli olması lazım. Güvenilir biri olması lazım. Hıllı hırsız olmaması lazım.
0: Allah-u Teala veskül isme rabbike. Rabbini zikret diyor. Peki siz Allah'ın ismini zikrediyor musunuz?
1: Yani hayatımın her alanında, evden çıkarken, bir yere giderken, hayırlı bir işim olacaksa, günlük hayatımda Allah ismini her zaman zikretmeye çalışırım. Dilim yettiğince, aklım döndüğünce.
3: Derim tabii niyetmeyeyim. Her başın, işin başında Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Allah, la ilahe illallah diyorum.
0: Peki Allah'ı zikrettiğiniz zaman neler hissediyorsunuz?
2: Kalbim çok rahatlıyor dünyadan, her şeyden. Kocamı bile terk ettim Allah için.
4: Bir misafirimiz zikir yapan biri için kapalı olması lazım, terbiyeli olması lazım, güvenilir olması lazım dedi. Zikir yapan bir hanım mutlaka tesettürlü olmalıdır. Tabii ki tesettürlü olursa güzel olur ama zikir Allah'a ulaşmayı kalben dileyen herkesin Allah'ın ismini tekrar ederek zikir yapması söz konusudur. Neden? Allah'a ulaşmayı dileğini şart koştuk. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi zikir yapsa Allah-u Teala rahmetini göndermez. Yahya gönderse bile nur yolu açık olmadığı için kalbine o rahmet ulaşmaz. Ama kalben Allah'a ulaşmayı dileyen herkes kesinlikle kapalı olsun, açık olsun, zikrettiği zaman Allah'ın katından mutlaka bir çift nur gelir o kişinin kalbine. Rahmet ve fazıl. Rabbimiz şöyle buyuruyor Nur 21'de. Ya eyyühellezine amenü la tettebihutu şeytan. Şeytan adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytan adımlarına tabi olanlar? Hazreti Ömer diyor ki şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte Allah'ın daveti kendisine ulaştığı an daveti kabul etmeyen isyan eden, Allah ve Resulü isyan eden bir kişidir. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. İşte bu Allah'ı bilip isyan eden kişi şeytanı bilmesine rağmen ona itaat ediyor. İtaat edince ne oluyor? İtaat edince Nur 21'de وَمَنْ قُتُوَتِ الشَّيْطَانِ فَاَنَّهُ يَعْمِرُ بِالْفَحَشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Kim şeytanın adımlarına uyarsa şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. İşte fuhşiyat nefsin afetlerinin talebi olan Allah'ın yasak ettiği fiillerdir. Münker ise Allah'ın emrettiği ama iblisin inkar etmemizi sağladığı hakikatlerdir. Dolayısıyla eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemezsek o zaman otomatikmen şeytan bize fuhşiyatı münkeri emreder ve devamlı olarak Allah'a kul olmak yerine şeytanın kulu olarak hayatımızı sürdürürüz. Öyleyse zikir yapan bir hanım mutlaka tesettürlü mü olmalıdır? Hayır, tesettür olsa nurun ala nur güzel olur. Ama olmadığı takdirde herkes kesinlikle zikir yapabilir. Bakara suresi 256. ayet-i kerimesinden la erke ahbiddin dinde zorlama yok kadde ben üçtüm yılgay irşad yolu vay yolu birbirine ayrılmış. İrşad yolunda olanların mutlak surette zikir yapması lazım. Allah-u Teala hanımlara tesettürlü olmanı emrediyor. Hangi hanım kardeşim tesettüre riayet etmiyorsa nefsi istemediği içindir. Ama sakın bu konu yanlış anlaşılmasın. Allah-u Teala herkesin kendi iradesini kullanarak gönülden dilekle gerçekleştirmesini istiyor. Eğer bir inanın başını örtmek istemiyorsa onu hiç kimse başını örtmeye zorlamak hakkına sahip değildir. Eğer bir hanım örtülmek istiyorsa ona da mani olmak yetkisi de kimseye verilmemiştir. Allah'ın emri tebliğidir. Uygulamak veya uygulamamak insanların kendi bilecekleri bir iştir. Yani dinde zorlama yok. Tesettür Allah'ın bir emridir. Yerine getirilmesi halinde nurun ala nur güzel olur. Ama bunu yerine getirmiyor diye onu Allah'a zikredemez manasında değil. O Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, tesettürlü olmayan kişi de Allah'ı zikredebilir Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, sizi çok ama çok seviyoruz. Efendimiz zimmetiyle hem de kalbimizden. Muhterem Hocam, bugün görürseniz bir sualim olacaktı. Evrim denen bir şey var mıdır? Arz ederim. Sonsuz hürmet ve özlemle gül kokan ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
4: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. Evrim diye bir şey var mıdır diyor Suha kardeşimiz. Hayır. Evrim diye bir şeyin insan için geçerli değildir. Ama hala insanlar bizim atamız maymun diye sırala iddia ediyorlar. Tabii genetik mühendisliğin henüz gelişmediği noktalarda Darwin adından birisi bir takım paraziyeden zanlardan hareket ederek insanlar maymundan türemiş. Ama genetik kodların hüküm ferma olduğu bu dönemde üç açıdan insan maymunun devamı değildir. Bir, kromozom yapısı itibariyle insan maymunun devamı değildir. 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27 çift, 29 çift, 31 çift ve 33 çifte kadar maymun türleri var. Eğer insan maymunun devamı olsaydı o zaman insanın 35 çift kromozoma sahip olması gerekirdi. Halbuki insan 23 kromozoma sahip ve o kromozom sayısında da bir maymun hala yaşıyor. Bir. İkincisi, beyin yapıları maymun beyni ile insan beyni arasındaki mukayeseye baktığımız zaman insan beyni maymun beyninin 5 katı kadar. Bu açıdan da imkansız. Üç. Maymunlarda topuk yok. Ayaklar el hüviyetinde. Öyleyse bu üç açıdan insan maymunun devamı değil. Maymun türleri üzerine yapılan incelemeler bizi bu sonuca ulaştırıyor. Evrim nazariyesi iflas etmiştir Kur'an'ın hakikatleri karşısında inşallah. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ankara'dan bir kardeşimiz. Tasavvufta kardeşliğin önemi nedir? Bu kardeşliği en ahsene çıkarabilmek için davranışlarımızda, düşüncelerimizde önceliğimiz ne olmalıdır? Eğer Allah-u Teala her şey insan için, insan da Allah içinse, Allah için olmak başkaları için yaşamaksa o zaman kendimizi başkalarına adamamız, onların mutluluğuna adamamız lazım. Öyleyse her yönüyle onlar için olmamız lazım, onların mutluluğu için. Herhangi bir ihtilafta hatayı kendimize armak, karşı tarafın güzel taraflarını düşünmek, her zaman affetmek, özür dilemek, onları kendimize öne geçirmek bizi en güzele ulaştırır inşallah. Allah razı olsun. Kırşehir'den bir kardeşim, muhterem hocam, fizik vücut teslimi ve daimi zikre ulaşmak için sesli mi yoksa sessiz zikir yaparak mı anlaşılır açıklayabilmişsiniz? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Zikrin en eftalı hafi olanı, rızkın en halisi de kafi gelenidir. Öyleyse üç çeşit zikir var. Sesli zikir, hafi zikir ve kalp zikri. En eftal olanı hafi olanıdır. Yani dilimizin hareketiyle sessiz yapılan bir zikirdir inşallah. Fizik vücut teslimine de, daimi zikre de, tabii ki kalp zikri de ilave edeceğiz ama bununla ulaşır inşallah. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, etrafımdaki tasavvufta olmayan insanlara Allah razı olsun dediğim zaman tepkiyle karşılaşıyorum. Bana sen fakir misin, gariban mısın, neden Allah razı olsun diyorsun diyorlar. Bu durum karşısında nasıl davranmam gerekiyor? Sen yine Allah razı olsun diye söylemeye devam et. Ama neden onlara bunu söylediğini söyle. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Bir dilinden karşı tarafı incitecek bir söz söylemek var. Bu seni de rahatsız eder. Nedir mesela? Şöyle misal veriyorum sırf anlaşılsın diye. Sen onlara güzel söz söylüyorsan Allah senden razı olsun. Bu onları mutlu etmesi lazım. Mutlu edemiyorsa onlarla Allah arasında ama seni mutlu eder kesinlikle. Allah senden razı olsun dediğin zaman seni mutlu eder. Ama tersi eğer sen onlara Allah senden razı olmasın deseydin onları üzmüş olacaktın ve sen de o yanlış davranışı sergilediğin için sen de üzülecektin. Öyleyse benim gayem sizi mutlu etmek ve böylece mutlu olmak diyeceksin. Ama benim gayem sizi mutlu etmekse ve siz mutlu olmuyorsanız o sizinle Allah arasında. Ama kesinlikle ben bu sözü söylediğim zaman mutlu oluyorum. Tam tersi Allah senden razı olmasın desem nasıl seni rahatsız ediyorsa Allah senden razı olsun diyorsam bu olayı beni o kadar mutlu ediyor ve seni de mutlu etmesi lazım diye düşünüyorum. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam bazı insanlara hacet namazının Bakar 45'te geçtiğini anlattığım zaman hacet namazını anlamakta güçlük çekiyor. Hacet namazı hakkında bilgi verir misiniz? Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bana Cebrail kardeşim iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihare namazı, diğeri hacet namazı. Bilinmeyen bir bilgiyi Allah'tan sormak istiyorsak iki rekatlık istihare namazını kılıyoruz. Boy abdesti alarak Perşembe Cuma'ya bağlayan gece. İki hacetimiz varsa hacetin yerine gelmesini istiyorsak hacet namazını kılıyoruz. Bu Peygamber Efendimiz'in hadislerinde var. Eğer o iki çeşit namaz, istihare namazı, hacet namazını bu hadislerle ilgili şey çıkarsa kardeşimiz görecektir ki evet nedir? Hacet namazının geçtiği ayetler, hacet namazı ile ilgili hadis sevgiler. Bir kimsenin Allah'tan veya Adem'den, insanoğlundan haceti olursa tertemiz bir abdest alsın, sonra da hacet namazını kılsın, sonra Allah-u Teala'ya sana hamd da bulunsun ve peygambere selavat getirsin. Bu şekildeki namazı kılsa hedefine ulaşacaktır. Hadis-i şerif ki üstadlarımız, hocalarımız biz bu hacet namazını kıldık ve ihtiyaçlarımız, dileklerimiz onunla görüldü demişlerdir. İbn-i Halı abinler rivayet eden başka bir hadis. Başka bir hadis yine aynı şekilde yani hem istihare namazı hem hacet namazı Resulullah'ın hadislerinde var. Tirmizi, İbni Abidin, İbni Abidin ve diğer ayetlerde de bu söz konusu inşallah. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, cehenneme girecek olan nefsler kıyamete kadar berzah aleminde azap çekecek mi? Konuyu açıklar mısınız? Hayır. Üç çeşit azap var. Dünyadaki azap, vicdan azabı, her yapılan yanlışın karşısında ruhun nefse yaptığı azaptır. İki, ölüm noktasında berzahta, kabirde 40 günlük bir manevi azap söz konusu. Yapılan şerlerin karşısında bir manevi azap, hayırların karşısında da bir sürur, mutluluk. Ama asıl olan cehennem azabı kıyametten sonra söz konusu. Dolayısıyla berzah aleminde bu dünyada nasıl yaşıyorsun, nasıl ölürsen öyle dirilirsin. Nasıl yaşıyorsan öyle olursun ve nasıl ölürsen öyle de dirilirsin. Yani berzah aleminde bu dünyadaki hayat neyse o da öbür tarafta da o şekilde devam ediyor. Azap, cehennem azabı kıyametten sonra gerçekleşiyor. Kırşehir'den bir kardeşim muhterem hocam, Efendimiz bir sohbetinde siz kimi mutlu ederseniz Allah da sizi o şekilde mutlu eder buyurdu. Bu sadece tasavvufta yaşayan kişi için mi? Yoksa bütün insanlar için mi? Bütün insanlar için. Kimi mutlu ederseniz Allah mutlaka sizi de mutlu eder. Allah, iyilik yap denizat, balık bilmese kim bilir, halık bilir. Allah mutlaka sizi mutlu eder. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Müslüman toplumlarında Genelde hep Allah korkusu aşılanıyor insanlara. İslam'da sevginin yeri nedir açıklar mısınız? Din baştan sona sevgidir. Korku da sevginin kaybedilmesi korkusudur. Eğer anne ile çocuk arasındaki ilişkiye bakacaksanız bütünüyle sevgiye dayalıdır. Ama ne diyelim, 1,5-2 yaşındaki bir annenin evladı, annesi mutfakta çalışırken dış kapı açık ve o emekleyerek dışarıya çıkmış olsa annenin yüreği pırpır korkuyla heyecan içerisinde olur. Ama bu korku çocuğunun sevgisini kaybetme korkusudur. Başka bir şey değil. Öyleyse hayatın sırrı sevgidir ve Allah'la aramızdaki ilişki tamamen sevgiye dayalıdır. Evvel Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak, sonra Allah'a hayran olmak. Tüm bunlar sevginin versiyonlarıdır. En üst noktada ilişki sevgidir, sevgi. Korku sevginin kaybedilmesi korkusudur. Allah razı olsun. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz'in minneti Yüce Rabbimizden dileyerek her an Kur'an, her an mutlu programın versiyonunu burada sonlandırıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huvelillezine amenu huden ve şifan. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayete şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an, o amenu oluyor. Ondan sonra amin olanın içinde Allah Teala diyor ki benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi, nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiği ne? Zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim barış yolu. Sırat-ı müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı müstakim hidayet yolu. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.
4: Fatiha.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Evliya Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyuruyor. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Veli, tekildir, Allah dostu demektir. Evliya bunun çoğulu. Dilimize çoğul olmasına rağmen tekil olarak kullanılıyor. Yani kısacası Türkçe lisanıyla Allah'ın dostuna tabi olan cehennemliklerden olmaz. Çünkü cehennemlikler Kur'an'da şakiler olarak adlandırılmış. Hud suresinin 106 ve 107. ayet-i kerimesinde فَاَمَنْ لَذ۪ينَ شَكُّ فَف۪ي نَارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يكٌ. Şaki olanlara gelince artık onlar ateştedir. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Halidina fiyâ mâdâmet semâvâti vel ard. Onlar semalar ve yeryüzü, cehennemin semaları ve arzı durdukça orada ebedi kalacaklardır. Rabbinin dilediği cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç elbette cehennem de mahluktur, cennet de mahluktur ama dünya hayatıyla mukayese edildiği zaman cennet de sonsuz bir hayatı içeriyor, cehennem de. Öyleyse sonsuz bir zamanı cehennemde geçirecek olanların Kur'an'daki adı Şaki. Nevire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Gerçekten konferansımızın konusu olan evliya tabi olan şakilerden olmaz Resulullah'ın hadisi Kur'an'a uyuyor mu uymuyor mu beraberce bakalım. Allah Teala tam 10 tane ayet-i kerimede evliyaya tabi olan tabi olmayan delalettedir. Mürşide tabi olmayan. Mürşit veli midir? Evet, mürşit velidir. Nereden biliyoruz? Tabii ki yine Kur'an-ı Kerim'den. Allah Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Men yehdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmış da o hidayet ermiştir. Ve men yudlil. Kimi delalette bırakırsa felen tecide lehu veliyen mürşide. Onun için bir veli mürşit bulunmaz. O zaman 10 ayet gereğince veli mürşide tabi olmayan, evliyaya tabi olmayan delalettedir. İşte ayetler. Alimran 164. Ondan evvel onlar gerçekten açık bir delaletteydiler. Arap 186. Allah kimi delalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Bir veli yoktur. Nahl 36. Allah bir kısmını hidayete erdirdi. Diğer bir kısmın üzerine delalet hak oldu. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah kimi delalete bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Taha 123. O zaman kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz. Kasas 50. Kendi hevesine tabi olandan daha çok delalette kim vardır? Zümer 23. Allah kimi delalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Casiye 23. Allah onu faydasız ilmi üzere delalette bıraktı. Öyleyse delalette bırakılanlar gerçekten faydasız ilmin sahipleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin
bu ümmet için en çok korkunç şey, diliyle alim ama kalbiyle cahil insanlar. Akâf 32 işte onlar apaçık delalet içindedirler. Ve Cuma 2 daha önce onlar elbette delaletteydiler. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, bunlar Kur'an'ın ayetleri. Kur'an Allah'ın kelamı. Allah'ın sözünde hulf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Allah ne diyorsa mutlaka o olur. O zaman 10 ayette evliyaya tabi olmayan delalette ise 7 ayet grubu gereğince de delalette olanların gideceği yer cehennem. İşte ayetler, tek tek söyleyelim. Nisa 167, 168, 169. Onlar kafirlerdir. Onlar insanlar Allah yolundan alıkoyuyorlar. Onlar uzak delalettedirler. 168. O kafirler, onlar zulmedenlerdir. Onlar Allah hidayete erdirecek değildir. Mağfiret edecek de değildir. Onların gideceği yer cehennem. Araf 178, Memmumin 103. Allah kimi delalette bırakırsa onlar hüsrana uğrayanlardır. Cehenneme gidenlerin hepsinin temel özelliği hüsranda olmaları. Ne demek istiyoruz hüsranda olmak? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi söylüyor. وَاَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ Kimin hasenat tartıları ağır gelir, hafif gelirse فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسِرُوا اَنْفُسُهُمْ ف۪ي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ İşte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve onların gideceği yer cehennemdir. Araf 179. İnsan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Kalpleri var fıkıh etmezler. Kulakları var görmezler. Gözleri var görmezler, kulakları işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidirler. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan insanlara baktığınız zaman iki grup insan görüyoruz. Allah'ın dostları ve şeytanın dostları. Yine iki grup insan görüyoruz. Allah'ın dostuna tabi olanlar ve şeytanın dostuna tabi olanlar. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın dostluğunun ismi tağuttur. Nerede bir tağut kelimesini görürseniz bilmelisiniz ki o şeytanın dostudur. O zaman kafirler tağutun dostudurlar. Allah Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde 257. ayet-i kerimesi Allahu veliyyüllezine aminu yuhrucu mine zulümat ile nuri. Allah amin olanların dostudur. Vellezine keferu evliyamı tağute. Ama o kafirler de tağutun dostudurlar. Veyahut da tağut o kafirlerin dostudur. Tağut da onları nurdan zulmete götürüyor. Tekrar ediyoruz. Demek ki Allah amin olanların dostudur. Bunları zulmetten nura çıkartıyor. Amin olanlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Tağut da insan ve cin şeytanlar, şeytanlar da onlar da tağut da onların dostudur. Onlar dediği kafirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse görüyorsunuz ki bu ayet-i kerime kesinlikle bir ispat vasıtası. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Çünkü Allah kimin dostuysa Allah onu zulmetten nura çıkartıyor. Ama tağut, insan ve cin şeytanlar, şeytanlar kimin dostuysa ki o kafirlerin dostudur, kafir onların dostudur. Onlar da kafirleri de nurdan zulmete götürürler. İki ayrı yol ve herkese Allah-u Teala en kolay biçimde ifade edilmiş, açıklamış ve serbest irade sahibi kişi bu iki yoldan bir tanesini tercih edecek. İşte Bakara 256'da La kerahe fiddin, dinde zorlama yok. Katte beynüştü minel gay. İrşad yoluyla gay yolu. Gay yolu tağutun yolu.
İrşat yolu, veli mürşitlerin yolu. Katta ben üstü minel gayi. Ve men yekfir bi tağuti ve yumi billah. Kim tağutu inkar eder? Yani tağutun yolu neydi? Gay yolu, tarik-i cehim, sırat-ı cehim. Kim bunları inkar eder ve amen olursa, o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, mürşide mutlaka eline tutunur, sarınır. Kopması mümkün olmayan urvetül uskaya sağlam bir kulba mürşidin eline tutunmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir taraftan Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartıyor. Öbür tarafta tağut da kafirlerin dostudur. Onları nurdan zulmete götürüyor. Kurtuluş yolu hangisi? Felah yolu, kurtuluş yolu. Elbette tağutun yolu değil, Allah'ın irşat yolu. Bir gün yokluktan Allah bize kainatı gösterseydi, görecekti ki kainat bir insan cüz şeklinde. İşte bu insan cüz şeklinde olan kainatın biz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Evet, biz insanlar dünya gezegeninde yaşayanlar olarak kainatın kalbinde yaşıyoruz. Ve kainatın kalbinden arşta Allah'ın zatına götüren bir yol var. Bu irşat yolu, bu tarik-i müstakim, bu sırat-ı müstakim ve sırat-ı rabbikel müstakim. Ama yine dünya gezegeninden başlayan, cehennemin en katında biten, şeytana giden bir yol var. Gay yolu, tarik-i cehim ve sırat-ı cehim. Sevgili kardeşlerim, serbest irade sahibi insanlar bu ikisinden bir tanesini tercih edeceklerdir. Baktığımız zaman Allah'ın dostları, onlar Allah'a davet ederler. Şeytanın dostları da insanları ateşe çağırırlar. Ve insanoğlu bu iki yoldan bir tanesini tercih edecek, seçimini yapacak. Çünkü insan serbest irade sahibi bir varlıktır. İşte Allah'ın uğruna kainatı yarattı. Son şeriat kitabı kendisine indirdiği Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Yusuf 108'de "Kul hazi sebili ed'u alallahi ala basiretin ana ve men ittabani." Benim ve bana tabi olanların kalp gözüyle Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sevgili kardeşlerim, kainatı Allah insan için yaratmış. Yerleriyle, gökleriyle, fizik ve fizik ötesiyle, bütün kainatın unsurlarıyla Allah her şey insan için yaratmış. Ama insan Allah içindir. İşte Allah için olan insan, Allah'ın Resulü ve ona tabi olanlar, Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyorlar. Şeytanın dostları tağut nereye davet ediyor? Tağut da insanları dünya hayatına davet ediyor. Gerçekten de olaya baktığımız zaman öncelikle Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde şeytan ve avanesi sırat-ı müstakime oturarak sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların sana ulaşmasına mani olacağım diyor. Bunu nasıl yapıyor İblis? Dünya hayatını güzel göstererek Hicr suresinin 39. ayet-i kerimesinde beni azdırmana yemin ederim, yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Ama Allah Teala buyuruyor ki ihlas sahibi kulları müstesna. O zaman Allah Resulü ne buyuruyor? Her kötülüğün başı dünya sevgisi. Kim ki kalbinden dünya sevgisini söküp atarsa muhakkak ki Allah ve Resulü sevgisi gelip yerleşecektir. Bütün hedef kalbimizi tamamen dünya hayatından temizlememiz. Temizleyebilmek için de mutlak surette Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra Allah'ın bizler için tayin ettiği evliyaya tabi olmamız gerekir. Evliyaya tabi olmadan hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. O sebeple Allah Resulü ne buyuruyor? Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz buyuruyor. Gerçekten Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde
Men amile seyyeten fela yücra illa misliha. Kim bir seyyiat işlerse misliyle cezalandırılır. Men amile salihan men zekeren ve unsa ve huve müminun fe ulai yedhulunel cennete ve yerzukuna bi gayri hisab. Ama kim de mümin olup kadın erkek ıslah edici amel işlerse Allah onları cennetine koyacak ve orada hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse veli mürşide tabi olan, evliyaya tabi olan onlar şakirlerden olmaz. Allah onları mutlaka cennetine alıyor. Belki şu anda bizi dinleyen kardeşimiz ben evliyaya nasıl tabi olabilirim? Çok basit. Tek bir dilek. Sevgili kardeşlerim, yaratılışımıza baktığımız zaman Allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Nefsimizin manevi kalbiyle Allah'ın zatını görebiliriz temizlendiği an. Ama ne zaman ruhumuzu teslim edip fizik vücut teslimi, nefs teslimi, irade teslimini gerçekleştirdikten sonra kalp gözüyle Allah zatını bize gösterir. Ama bir ruhun baş gözüyle de Allah'ın zatını görebiliriz. Ama fizik vücudun baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Fizik vücudun baş gözüyle Allah'ı görmeyen insanlar baş gözüyle Allah'ın yeryüzündeki temsilcisini, yeryüzündeki gölgesini görebilirler. Her devirde Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Baş gözüyle onu görebilirsiniz. Ama Allah dostu Şah-ı Nakşibend Hazretlerine baktığımız zaman buyuruyor ki Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri halkın içinde saklar. Allah Resulü ne buyuruyor? Evliya tabi olan şakirlerden olmaz. Ama veliler de halkın içinde ve saklı. O zaman Allah'ın bildiği bu velileri biz bilmiyorsak nasıl ulaşacağız? İşte Allah onun yolunu Kur'an-ı Kerim'de gösteriyor. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninden baktığımız zaman birinci basamakta herkes olayları yaşar. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesi öyle olaylar var ki hoşunuza gidersiniz, hayır zannedersiniz belki de şerdir. Öyle olaylar var ki sizi üzersiniz, şer zannedersiniz belki de hayırdır. Ama Allah Teala buyuruyor ki siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Yani hangi olayın bizim için hayır, hangi olayın bizim için şer olduğunu biz bilmiyoruz. Bilen Allah. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de tarif ediyor. Derecet kazandıran her şey sizin için hayırdır. Derecet kaybettiren her şey sizin için şerdir. İşte ikinci basamakta olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanları Allah Teala İki gruba ayırıyor. Seçilmeyenler ve seçilenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın veli Resulleri doğmadan evvel seçilenlerdir. Allah Teala Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesinde Rabbuke yahluku men yeşâ'u ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Allah dilediğini yaratır, seçer, irade ve serbestlik onların değil. Öyleyse Allah'ın veli Resulleri doğmadan evvel seçiliyor. Veli Resul'e şu an dünya üzerinde ne kadar ayrı lisanı konuşan insan varsa hepsinin içinde Allah'ın bir Veli Resulü var. O kavimde Allah'a en üst seviyede temsil eden o Veli Resul'dür. Ama o Veli Resul'ün etrafında da Veli Mürşitler var. Bunlar Allah'ı temsil ediyorlar ve insanları Allah'a davet ediyorlar. Ama bir de dünyadayken seçilmeyenler, yani Allah Teala'nın doğmadan evvel seçtikleri veli Resullere karşılık dünyadayken de seçilmeyenler var. Onlar da tağuttur. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar, Allah'ın lanetlediği kişiler. Onlar seçilmiyorlar. Her devirde insanların %10'dan azı bu tağutları oluşturuyor. Ve geri kalan insanların hepsi seçiliyor. Tağut kimdir? Tağut şeytanın dostudur. Tağut kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan kişi. Nisa suresinin 167, 168, 169'daki insanlar tağutu oluşturuyor. Araf 146, 147'deki insanlar, bunlar tağutlardır.
Bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşat yolunu görseler yol edinmezler. Onlar gay yolunu görseler yol edinirler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil ve ayetleri yalanlayan insanlar. İşte her devirde Allah'ın dostları var. Her devirde şeytanın dostları var. Seçilenler Allah tarafından seçilmişlerdir. Her devirde insanlar %90'dan fazla seçiliyor. Ama bu seçilenlerin de %10'dan azı ancak evliyaya tabi oluyor, Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalan hepsi seçilmiş olmasına rağmen tağuta meylediyor ve Allah'a ulaşmayı dilemediği kafir oldukları için tağutun dostu olarak delalet üzerlerine hak oluyor. Nahl 36'da لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Biz bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtinab etsin diye Resuller bahsettik. Bir kısmı hidayete erdi, Allah'a ulaşmayı dilediler. Diğerlerinin üzerine delalet hak oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya hayatında gelen herkes seçiliyor veya seçilmiyor. Başlangıçta herkes seçiliyor çünkü evet henüz bilginin sahibi değil, ilmi yok. Dolayısıyla tebliğe muhatap oluyor. Ama seçilmeyen insanlar faydasız ilmin sahipleri, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Onlar seçilmiyor. Fakat seçilenlerden bir kısmı da buna meylediyor. İşte efereyte men ettehaze ilahehu. O hevasını ilah edineni görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. Acaba bu ilim ne? Bu ilim faydasız ilim. Faydasız ilim ne? İnsanların el yazması kitaplarını oluşturan emaniyeyi oluşturuyor. Kur'an-ı Kerim'e aykırı ne kadar zan varsa insanlar onları din edinmişler. Bakara 78'de فَمَنْ لَز۪ينَ وَمِنْ اُم۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا مَعِي. Onlar ümidirler. Yani ayetleri bilmezler, kitabı bilmezler, sadece insanların yazdığı el yazması kitapları bilirler. Allah Resulü size iki emanet bırakıyorum. Buna sarıldığınız takdirde felaha ulaşırsınız. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri Ehl-i Beytim. İkisi de emanet. İnsanlar, bu ümmi olanlar Allah'ın kitabını bilmiyorlar. İrşad yolunu da bilmiyorlar. Neye bakıyorlar? İnsanların yazdığı el yazması kitaplara. Bir kısmı cahillerdir. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Yani Kur'an'ı bilmeyen kişi ibadet yapsa dahi ibadetleri, amelleri boşa gidiyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَيَةِ رَبِّهُمَ الْلِكَيْ حَبِتَتْ عَمَالُهُمْ. Bunlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar ederler. Allah onları amellerini heba ediyor, boşa çıkartıyor. Allah'ın kanunu bu. Gerçekten veli Resullere baktığımız zaman birinci vazifeleri ayetleri tilavet etmek. Resul ayetleri tilavet etmesine rağmen o Resulün davetini kabul etmesi gerekirken tam tersi kulak vermiyor ve Resule tabi olmuyor. Şahin

Dünya üzerinde ne kadar insan varsa hepsi için Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir mürşit var. Ama var diyoruz, bir de bazıları için mürşit yok. Neden öyle söylüyoruz? Kimler için mürşit yok? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için mürşit yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler delalettedir. İşte 7 tane ayet-i kerime. Allah-u Teala Yunus 7'de onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar için bir hidayetçi yok. Yunus 11'de bize ulaşmayı dilemezler. Allah onları delalette bırakır. Rahat 27. Yunus 15 bize ulaşmayı dilemeyenler Allah onlar için bir veli mürşid tayin etmez. Kehf 17. Yunus 45 ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Zümer 23 onlar için bir hidayetçi yok. Furkan 21 ulaşmayı dilemeyenler Allah onlar için bir hidayetçi yok. Kısacası kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyince onun için bir hidayetçi yok. İşte hidayetçi olmadığı için 10 ayet gereğince mürşidine tabi olmayan ki onlar için yoktur. Onlar delalette kalıyor ve 7 grup ayet gereğince delalette olanların gideceği yer cehennem. Tekrar o 7 grup ayet-i kerimeye bakalım. Bir grup ayet-i kerimeyi söylemiştik. Arap 178-29 ve İsra 97'de de Allah Teala onların gideceği yer cehennemdir buyuruyor. Furkan 30'da onlar cehenneme gideceklerdir delalette olanlar. Yasin 62-63'te onlar delalette bıraktı Allah Teala onların gideceği yer cehennemdir. Kamer 47'de delalette olanlar çılgın ateşin içindedirler. Görüyorsunuz ki istisnasız Kur'an ayetleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar evliyaya tabi olmayanlardır. Evliyaya tabi olanlar şakilerden olmaz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen, evliyaya tabi olmayanlar, onlar için kesinlikle bir veli mürşit yoktur. Gidecekleri yer kesinlikle ateştir. Sevgili kardeşlerim, kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlak surette Allah Rahim esması ile tecelli eder. Dördüncü basamak. Beşinci basamakta baş gözündeki engeli kaldırır. Baş gözündeki engeli kaldırdığı zaman o kişi şeytanın dostu tağut ile Allah'ın dostu veli birbirinden ayırt ediyor. Kimin veli kimin tağut olduğunu Allah Teala ona hissettiriyor. Rahim esması ile tecelli ettiği zaman gözündeki perdeyi kaldırdığı için kulaklardaki vakrayı alıyor. O Allah'ın dostu olan velinin söyledikleri ayetlerin manasına varıyor. Onları kalbine indiriyor ve böylece o kişi amini oluyor. Başlangıç noktasında bütün insanların baş gözünde icabın mestüre var. Kulaklarda vakra var, kalbinde ekinet var. Onlar Allah'ın veli mürşidine baktığı zaman onu diğer insanlardan ayırt edemiyor, farkına varmıyor. Ama ne zaman o kişi Allah'a ulaşmayı diler kalbinden bu talebin sahibi olursa Allah Rahim esması ile tecelli ederek ona Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olan mürşidi diğer insanlardan farklı olduğunu ona gösteriyor. Yedi Furkan'ı ona vermek suretiyle. Yedi Furkan'dan sonra o güne kadar işlediği bütün günahları da Allah Teala örtüyor Enfal 29'a göre ve tek bir dilek birinci kat cennetin sahibi. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Tegavvüm suresinin 11. ayet-i kerimesine göre hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 30'a göre kalbini kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Başlangıçta gözü kör, kulağı sağır, kalbinin üzerinde ekinet var. Nur yolu açılmamış şeytana dönük. Bütün bu engelleri Allah Rahim esmasıyla açıyor. Ve dört kalp şahitliğinin sahibi olan kişi Allah'ın ismini tekrar etmeye başladığı an Allah'ın katından hadis 16'ya göre rahmet ve fazıl geliyor. Fazıllar kalbe giremiyor. Rahmet içeriye sızıyor ve kişiyi huşu sahibi kılıyor. Sevgili kardeşlerim, huşu sahibi olmak Allah indinde bir güzelliğin sahibi olmak demektir. Hacet namazını kılan 100 kişiden sadece 10 kişi huşu sahibi ise 10 kişiye mürşit gösteriyor. 90'ına mürşit göstermiyor. Neden? Huşu sahibi olmadıkları için. Onun için Bakara 45-46'da sabır ve namazda Allah'tan yardım isteyin zordur ama huşu sahipleri için değil.
Kimdir o huşu sahibi?

0: sahipleri, huşu sahipleri dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen, yani evliyaya tabi olanlar. Kimdir evliyaya tabi olan? Huşu sahibi olan kişiler. İşte huşu sahibi olan hacet namazı kılması halinde Allah ona mürşid gösteriyor. Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşide gidip huşu sahibi olan kişi tabi oluyor. Ve tabi olduğu zaman 7 tane nimet ona Allah-u Teala veriyor. Ve veliyi, evliyaya tabi olanı 7 nimetle Allah kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, Allah'ın mürşide tabi olması halinde kendisine 7 nimet verdiği kişiyi, ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. 7 nimetle Allah'a ulaşıyor, ermiş evliya oluyor. Bu sebeple Allah Resulü, evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Yani evliyaya tabi olan mutlaka cennete gider. Çünkü cennetliklerin Kur'an'daki adı Said. Hangi ayet-i kerime? 108. Hud suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala cennetliklerin genel adı فَمَّنْ لَذ۪ينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةَ خَالِدِينَ اَفْيَا دَامَتِ السَّمَاوَةِ الْاَرْضِ Mutlu olanlar. Mesut. Yani zaten Said, Mesut aynı kökten gelen kelimeler. Mesut olanlar, mutlu olanlar cennetedirler. Cennetlerin semaları ve arzı durdukça Rabbinin dilediği şeyi cenneti yok etmeyi dinlemesi hariç onlar o da ebedi kalacaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, geçici olan bu dünya hayatı ile sonsuz ebedi hayatı satın almak istiyorsanız bunun yolu bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, dilediğiniz an mutlak surette Allah-u Teala size veli mürşidi tanıtacaktır, gösterecektir ve siz gidip ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz an artık evliya tabi olan şakilerden olmaz buyuruyor Nebi Resulü Peygamber Efendimiz. İşte iki tür insan var. Allah'ın veli mürşitleri, ruhunu Allah'a ulaştıranlar, 7 velayet makamını bir bir geçecek olanlardır. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ul elbab makamı, ihlas makamı ve selah makamı. 7 velayet makamının Kur'an-ı Kerim'in 7 ruhuna tekabül ediyor ve Allah Teala bunların hepsini kime öğretiyor? Veliye tabi olan, veli mürşide tabi olan. Şimdi Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'den sonra sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kendi döneminde. Sen son nebisin, senden sonra nebi gelmeyecek. Bu insanlar dini kimden öğreneceklerdir? Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet erersiniz. Resulullah'ın sahabeleri hepsi veli mürşit miydi? Evet. Nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet erersiniz. Ve sahabenin, sabikune levin ve muhacirin ve ensar olan insanlar, 7 safayı yaşayanlar, onlar tabi'in de onlara ihsanla tabi olanlar, onların hepsi Allah'ın zatını görerek Allah tarafından veli mürşit olarak tayin edilmişlerdi. O zaman senden sonra biz dinimizi kimden öğreneceğiz deyince Resulullah ne buyuruyor? Benim sahabem 7 gökteki yıldızlar gibidir, 7 safayı yaşayanlar dininizi onlardan öğrenecektir. Yani onlara tabi olacaksınız. Resulullah'ın bu hadisi de evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Yani veli mürşide tabi olanlar şakilerden olmazlar. Sevgili kardeşlerim, hal böyleyken Kur'an ayetleri bize bunu ispat etmişken insanlar zavallılar. Faydasız ilmin sahipleri, Kur'an-ı Kerim kalplerinden geçmeyen bu zanna tabi olan insanlar, onlar veli mürşide tabi olmak şirktir. Allah arasına kimse giremez. Halbuki Allah-u Teala bizzat kendisiyle diğer insanlar arasında evvel emirde bütün peygamberleri imam tayin etmiş. Enbiya 73. Onların olmadığı dönemde veli resullerden bir tanesini yine imam olarak tayin ediyor. Secde 24. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in ayetleri olmasına rağmen, Kur'an'da Allah-u Teala hakikat olarak birçok ayetleri böyle vaaz etmesine rağmen bu ayetleri bilmeyen insanlar kendi zanlarına tabi olmak suretiyle sadece insanları şeytanın tuzağına düşürüyorlar, ateşe davet ediyorlar. İşte ateşe davet edenler, işte Allah'a davet edenler. İki grup insan. Allah'ın velileri Allah'a davet ediyor, şeytanın dostları da cehenneme ateşe davet ediyorlar. Özellikleri Tövbe 32, Rad 25, Kasas 41'de anlatılıyor. Ahzab 67-68'de anlatılıyor. Bakara 159, Ali İmran 7'de anlatılıyor. Kalbinde zevk olanlar. Kehf 106, Enam 68, Nisa 140 ve Bakara 102'de bunlar anlatılıyor. Yani dostlarını ateşe davet edenler, şeytanlar. Öte yandan Allah'a davet edenler var. 7 safa davet. Bütün kavim resulleri Allah'a davet ediyor. İşte Allah'a davet edenler. Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, 26, Nahl 125, Haç 67, Kasas 87, Fusilet 33. Sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et. İşte veliler kime davet ediyorlar? Allah'a davet ediyorlar. Ona tabi olanlar da, onlar da Allah'a davet ediyor. Allah Resulü ben ve bana tabi olanlar, görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Evliya tabi olan şakirlerden olmaz konulu konferansımızın sonuna geldik. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalben ulaşmayı dilediyseniz, siz de Allah'ın dostu, Allah'a davet eden Allah'ın dostu olmak istiyorsanız, hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda,
1: Allah'ın huzurunda,
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına,
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek,
1: uyacağıma yemin ederek,
0: Allah'tan kendisine,
1: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancak, taht,
1: kitap, sancak, taht,
0: nur ve kılıç verilen,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına,
1: devrin imamına
0: ve onun vekiline,
1: ve onun vekiline
0: emirlerine itaat edeceğime,
1: emirlerine itaat edeceğime
0: yemin ederek,
1: yemin ederek
0: ihsanla tabi olduk.
1: Tabi olduk.
0: La ilahe illallah.
1: La ilahe illallah.
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı esin, mübarek olsun. Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır bulundukları yerlerde. Vekil kardeşlerimizden fiziki tövbelerini de almayı unutmasınlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her an Kur'an, her an mutlu konferansın birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız. Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
2: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
0: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibül hayatü dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
2: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz, o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz, şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz, Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.
0: Fatiha ma salavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz olaylar ve tercihler. Birinci sual, her daim mutlu olmak için yaşadığımız olaylar karşısında tercihimiz ne olmalıdır? Her olay bizim için bir imtihandır. Her imtihanda ya Allah'ın dostu oluruz ya da şeytanın kulu oluruz. Bütün olaylarda sadece iki tane alternatif vardır. Ya şeytanın standartları içinde o olayı gerçekleştirmek veya Allah'ın ölçüleri içerisinde tahakkuk ettirmek. Yani şeytanla Allah arasında bir tercih yapmak durumundayız. Olayları Allah'ın emrettiği şekilde yaptığımız her değerlendirme bizi mutlaka mutlu kılar. Şeytanın emrettiği şekilde yaptığımız her değerlendirme bizi mutsuz kılar. Unutmayalım ki mutlu olmak her zaman bizim elimizdedir. Ruhumuzun talebine uyarsak, nefsimizin talebine uymasak mutlaka mutlu oluruz. Ama nefsimizin talebine uyar, ruhu devreden çıkartırsak o zaman da kesinlikle mutsuz oluruz. İşte iki tür olayları değerlendirmek söz konusudur. Bir, Allah'ın ölçüleri içerisinde derecat kazandıran her şey hayır. Her olayda derecat kazanmak istikametinde harekete geçersek derecat kazanırız ve mutlu oluruz. Her olayda derecat kaybettiğimiz her şey şerdir ve bütün şer talepler nefsimizden kaynaklanıyor. O zaman da mutsuz oluruz. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Bakara 216'da savaş üzerinize farz kılındı. Öyle olaylar var ki hoşunuza gitmez. Siz onu şer zannedersiniz, belki hayırdır. Öyle olaylar var ki sizin hoşunuza gider, hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Biz insanlar yaşadığımız olayları nefsimizle değerlendirirsek, hoşumuza giden olayları hayır, bizi üzen olayları şer olarak değerlendiriyoruz. Bu Allah'ın ilmine uymuyor. Allah'ın ölçüsü derecat kazandıran olay hayır, derecat kaybettiren olay şer. Öyleyse her olayı Allah'ın ölçüleriyle değerlendirmemiz lazım. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah insanlara kaldıramayacağı olaylar yaşatır mı? Bakara 286'da Allah Teala la nukennifu nefsen illa usaha. Biz kimseye kaldıramayacağı yükü yükletmeyiz. Üç durum söz konusu: zarar, hayır ve fayda.
Biz nefsimize uyarak kendimize zarar verebiliriz. Bu kendimize zarar, başkasına da zarardır. Ama biz ruhun talebine uyarsak, kader tahtında kader sebebiyle başımıza gelen her olay ya bir hayırdır ya bir faydadır. Ama bize derecat kaybettirmesi söz konusu değil. Allah Teala'nın bizim için düşündüğü şeyin daima mutluluğumuz olduğunu hep hatırlayalım. Her yaptığı şey asli sebeplere dayanır. Onun vücuda getirdiği, müsaade ettiği olaylardan almamız istediği dersleri bir alabilsek aslında çok kısa sürede Allah'ın bir sevgilisi oluruz. Ayrıca hangi tipte bir olay vücuda gelirse gelsin, o olayın bizim üzerimizdeki tesiri ne olursa olsun, o olayın bize ulaştırabileceği bir tek şey vardır. Bize derecat kazandırmak. Eğer her olay bizi mutsuz ediyorsa, Allah'ın istediği bir düşünce standardının sahibi değiliz demektir. Her olayın bizi mutlu kılması söz konusu ve her mutlu olduğumuz olayda da mutlaka derecat kazanırız. Ruhun talebine uyduğumuz her noktada derecat kazanıyoruz ve mutluluğu yaşıyoruz. Nefsimize uyduğumuz her noktada derecat kaybediyoruz ve mutsuz oluyoruz. Çünkü sual, olayların üzerimize bıraktığı tesiri yok etmeyi nasıl başarabiliriz? Olaylarla karşılaştığımız zaman yapmamız lazım gelen şey nefsimize esir olmamamız lazım. Çünkü nefsimizin talebini kabul ettiğimiz an şeytanın bize hakim olmasını sağlamış, ona müsaade etmiş oluruz. Şeytana bu imkanı vermemek lazım. Allah-u Teala'nın dostu olmak payesine erenler, nefslerindeki bütün afetleri yok edebilenler, olaylara yalnız mutluluk penceresinden bakanlardır. Eğer doğru düşünme alışkanlığının sahibi olursak, ihlasa ulaşmadan evvel de, daimi zikre ulaşmadan evvel de mutluluğu yaşayabiliriz. Daimi zikirdeki bir insanın davranış biçimi neyse, biz onu gerçekleştirdiğimiz an mutlu oluruz. Daimi zikirdeki bir insan kendisine yapılan her şeyi affeder ve kötülüğe karşı hayırla mukabele eder. Onun için Bilal Sultan'ın Peygamber Efendimiz Allah-u Teala huzul afe ve amir bil urfi. İşte sen affet ve marufla emret. Cahillerden yüz çevir.

0: Nefsimizin talebine uymak, kabul etmek şeytanın bize hakim olmasını sağlamaktır. Ama ruhumuzun talebine uymak, onu gerçekleştirmek, Allah'ın dostu olmak demektir. İşte bütün Allah dostları, nefsinin manevi kalbindeki afetleri zikirle temizleyebilen, daimi zikre ulaşanlardır. Doğru düşünme alışkanlığının sahibi olursak, ihlasa ulaşmadan evvel de daimi zikirde doğru düşünme alışkanlığı kişinin fizik ucunu Allah-u Teala'ya teslim ettiği noktada gerçekleşir. Çünkü fizik vücut teslimini yapan herkes Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıdadır. Allah-u Teala'nın istediği bu inşallah. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala biz insanlardan istiyor ki yaşadığımız her olaya Allah'ın gözlükleriyle bakalım ve ona yönelip Allah'a ulaşmayı dileyerek mutlulukları yaşayalım. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İbadet, Allah'ı sevmek, peygamberi sevmek, zatları sevmek. Allah'a giden yol tabii ki en büyük şey ibadet ve ona yine de ibadet etmek.
3: Allah'ı hissetmek, yürekten hissetmek. Ağaca baktığın zaman mutlu olabilmek mesela onu yarattığı için. Allah'a ulaşmak bence bu.
4: Allah'a ulaşmak tabii zikirle oluyor, Kur'an okumakla oluyor, namazla oluyor. Yani biliyorsunuz namaz kişinin miracıdır, Allah ile buluşmasıdır.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
5: Ruhlarımız ve burada yaptığımız hayır ve hasenetlerimiz ve yaptığımız ibadetlerimizle Allah'a ulaşır.
4: Allah'a yaptığımız ameller ulaşır. Dünyada
0: bunları Allah gönderiyor.
4: Mal, mülk, evlat, her şey bu dünyada kalacak. Ama yaptığımız iyilikler, hasenatlar Allah'a ulaşacaktır.
1: Siz de Allah'ım ben de senin evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Yolda bile yürürsen mutlaka aklınıza gelir ve onu düşünceyle yolda yürüyün ve her zaman dua edin. Duanın kapısı hiçbir zaman kapanmaz. Yer gök dua ile durur.
4: Tabii ki o şekilde dualar yapıyoruz. Biz o ermiş evliyaların yolundan gitmeye çalışıyoruz. Çünkü ermiş evliyalar peygamberlerin elçileridir. Bu şekilde biz biliyoruz.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak zikir oluyor, Kur'an okumakla oluyor, namaz oluyor. Biliyorsunuz namaz kişinin miracıdır, Allah ile buluşması dedi. Namaz kılan herkes, her insan miracı yaşar mı? Hayır. Zaten ifadesinden de anlaşıldığı gibi namaz müminin miracıdır. Bir insanın mümin olabilmesi 7 inanç şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi olmasına bağlı. Allah'ın huzurunda namaz kılmak sadece müminlere has bir miraç hadisesidir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Es-salatu miracil mu'minin, namaz mu'minin miracıdır diyor. Mümin olmak evvela inanç şartını gerektirir, 7 inanç şartı. Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanmak ve ölümden sonra dirilmeye inanmak. 7 kalp şartı, kalpteki ekinetin alınması, ihbatın korunması, kalp Allah'a dönmesi, kalpte giden nurun açılması, kalbin mührünün açılması, kalbe teki küfrün dışarıya alması, imanın yazılması. Ve 7 nimette devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Kalbe iman yazılıyor, günahlar sevaba çevriliyor, ruh vücudu terk ediyor vesaire. Öyleyse bütün bunların hepsi kişiyi mümin kılıyor ve ancak o öyle bir mümin bu vasıfları yerine getiren bunların sahibi olan kişi ise namazda miracı yaşıyor. Ama birçokların zannettiği gibi Allah'a inanmak tek başına hiç kimseyi mümin kılmaz. Tasavvufun içinde bulunanlar için her namaz bir miraçtır ama ondan evvel miraç değildir. Çünkü insanların ruhları Allah'a ulaşmak üzere vücutlarından ayrılmamıştır. Ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru giden kafileye katılabilmesi mutlaka tabiyetle gerçekleşir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala yaşadığı olaylardan gerekli dersi alıp da Allah'a giden yolu tercih edenlerin mutlaka Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmasını farz kılmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamber Efendimiz'den sonra Allah'ın sevdiği kullar, onlar eğer olmasa biz kime tabi tutacağız, kimin arkasından gideceğiz, yolumuzu nasıl seçeceğiz? Onlar olduğu süre içerisinde yolumuz tabi hak yolu olacak.
3: İnsanın dostu Allah, Allah dostu olan bir dostu olduğu zaman her türlü yolu güzele çıkıyor, iyiye çıkıyor. Ben bunu yaşayarak bildim. Bir yakın arkadaşımın sayesinde namaza başladım. Bayağı güzel namazımı kılıyordum. O aralar işte onunla aramız bozuldu. O uzaklaştık birbirimizden. Çok fazla şey yapamadım. Sonra namazla aramın soğuduğunu hissettim. Yani insanın arkadaşı Allah'la dost olunca sen de Allah'la dost olabiliyorsun.
1: Sizce günümüzde de bir mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
5: Cemaatler, tarikatlar var ama acaba ne derece doğru, ne derece yanlış bilemeyiz.
2: Dergahlar var, büyük zatlar var. Ararsa, kim ararsa bulur.
1: Mevlana Hazretleri Şems'e, Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştur. Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
5: Tabii tabi olmak isterim. Onların biz yani ayağının tozu bile olamayız.
1: Bir mürşide tabi olmak bize ne kazandırır?
2: Ahirete gidecek yolu kazandırıyor.
0: Bin misafir mi cemaatler var, tarikatlar var ama ne derece doğru ne derece yanlış bilemeyiz dedi. Cemaatlerin, tarikatların doğruluğunu nasıl ayırt edebiliriz? Allah-u Teala ölçümü Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Nahl 9. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yere bir düz çizgi çizdiği zaman bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse bir tek fırka inacı, onlar sırat-ı müstakimde olanlar, diğerleri fırkalara ayrılanlar, fırkalara ayrılanlar, onların gideceği yer cehennem, ama dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulan fırka inacıya, sırat-ı müstakimde olanlar, onlar da kurtuluşta olanlar, onlar Allah'ın kendisi için tayin etmiş de tabi olanlardır. Maide 35'e göre hacet namazıyla mürşidinizi vesileyi Allah'tan isteyin. Ayrı ayrı tarikatların varılmasının sebebi bütün dünyadaki insanlara Allah'a ulaşma fırsatının tanınması içindir. Eğer oradaki mürşid gerçek anlamda Allah-u Teala'nın hakiki mürşidi ise mutlaka Allah'a ulaştırır. Hangi tarikat Allah'a ulaştırabiliyorsa o mutlaka Allah'ın hak tarikatıdır. Peki gerçek olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bunun için boy abdesti alıp hacet namazını kılarak mürşidimizi Allah'tan soracağız. O zaman mürşidimizi gösterecektir Allah-u Teala. O hangi tarikatsa biz de o tarikatın mensubu olacağız. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ben Hilmi Kulle. Uşaklı kardeşlerim adına hürmet ve hasretle o gül kulelerini öperim. Hocam, her olayda kendimizi haksız görmek bizi nasıl bir sonuca ulaştırır? Sizleri çok ama çok seviyorum kadına inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, her olayda kendimizi haksız görmek bizi nasıl bir sonuca ulaştırır? Eğer biz olaylarda kendimizi haklı görüyorsak, başkalarını haksız görüyorsak, davranışlarımızı buna göre dizayn ediyorsak, bilelim ki nefsimizin esiriyiz, şeytan ve nefsimiz bizi muhteşem bir şekilde aldatarak hem kendimizi hem de etrafımızı huzursuz etmemize sebep veriyor. Ama eğer başkalarının haklı taraflarını, kendimizin haksız taraflarını aramazsak hiçbir zaman mutlu olamayız. Devamlı bir anlaşmazlıklar içerisinde hayatı kendimize zindan ederiz. İblisin zaten muradı birbirine haksız davranışlarda bulundurmak suretiyle insanları birbirine düşman etmek, mutsuzluğa sebebiyet vermek. O zaman yaşadığımız her olayda dışımızdaki insanların haklı sebeplerini, kendimizin de haksız sebeplerini aramalıyız. ölün ölmeden evvel, hayattayken ruhunu Allah'a alıştırın. Hesaba çekin, kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Öyleyse her olayda kendimizin haklı sebeplerini, dışımızdaki insanların haklı sebeplerini aramak suretiyle onlar için olduğumuzu her yönüyle onlara ispat etmemiz, onları her olayda mutlu etmemiz ve en üst seviyede mutluluğu yaşamamız söz konusu. Genellikle insanların davranışları da her olayda ben haklıyım, sen haksızsın. Bu nefsin davranış biçimi. Ama tam ne olması lazım? Sen haklısın, ben haksızım. Kendimi nasıl sana affettirebilirim? Bana yardımcı olur musun diye. Bu dizayn içerisinde davranış sergilememiz lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala yaşadığımız olayları bizi üzmemesi, negatif tesir etmemesi için Allah'ı çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak olaylara bakışımızı değiştirir mi? Örneğin arabamız çalındı. Yine de mutlu olur muyuz?
2: Olur muyuz? Belki üzülürüz ama Allah'tan yolumuzu şaşmaktan daha şey değiliz. Allah'a giden yol her zaman mutluluktur. O geri gelir.
5: Bu da bir Allah'ın hikmetidir. Yani Cenab-ı Allah insanın elinden alır, kulunu dener. Eğer şey yapıyorsa, tevekkül ediyorsa ona bilahare sonradan şey yapabilir Cenab-ı Allah.
4: Kesintisiz mutluluk tabii ki bu dünyada mümkün değil diye biliyorum. O öbür dünya, ahirete ait bir şey. Ama ne olur, en azından ruhunu sekinete kavuşturabilir.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden bir fark var mıdır?
2: İbadet ederek tabii cenneti yaşarsın ama zikrinle tabii ki Allah'a ulaşırsın.
5: Bir farkı yoktur. İbadet ibadettir.
3: Zikir ettikçe sanki kalbimizde kilitler, böyle kapılar açılıyormuş gibi geliyor bana. Çünkü dilimiz ne kadar Allah dedi dese kalbimiz o kadar Allah'a yakın oluyor.
4: Oruç da bir zikirdir, Kur'an da bir zikirdir, namaz da bir zikirdir. Yani zikir Allah'ı hatırlamaktır, Allah'ı anmaktır.
1: Zikir yapan bir insanın zikir yapmayan bir insana göre davranış biçimlerinde bir fark var mıdır?
5: Mesela zikir eden bir insan gittiği cemaatin emrindedir yani.
4: Tabii hak ve batıl mücadelesi Hazreti Adem'den beri var, devam ediyor. Bu bir imtihan. Tabii ki nasıl gündüzle gece varsa hak ve batıl, zulüm ve mazlum olacaktır.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda ibadetin yeri ayrı, zikrin yeri ayrı. İbadet ederek cenneti yaşarsın, zikir yaparak Allah'a ulaşırsın. Zikir ve diğer ibadetler arasında fark nedir? Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Bir cehri zikir, Kur'an ayetlerinin tilaveti, hafi zikir ve de kalp zikri. İşte Allah-u Teala'nın ölçüleri gayet açık ortada. İbadetlerde ifrat ve tebrite düşmeden ağırlığı zikre vermek asıldır. Namaz kılmak bir ibadettir, oruç tutmak bir ibadettir, hacca gitmek bir ibadettir, zekat vermek bir ibadettir. Ama bu ibadetlerin her birinin hudutları vardır. Zikirde ise ifrat mevcut değildir. Çünkü Allah-u Teala hududun en üst noktasında daimi zikri farz kılmıştır. Kim 24 saat zikri gerçekleştiremiyorsa onlar hepsi tefrittedir. Farzların arasında en büyüğü zikirdir. Zikir gerçekten ibadetlerin sultanıdır. Emir-i Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Emri bin maruf ve nehy-i münker, zikir dışında her söz Adem oğlunun lehine değil aleyhinedir. Emri bil maruf ve nehy-i münker veya Allah'ın zikri hariç bütün sözlerin lehine değil aleyhinedir. O halde zikri en üst noktada gerçekleştirmek, Allah-u Teala'nın üzerimize farz kılığı bir ibadet. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatuhu Cafer Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde, Efendimiz ümmetiyle inşallah. Hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Benim sualim şu: yaşadığı olaylarda haksızlığa ya da zulme uğrayan kişinin karşı tarafa hakkını helal edip ya da etmemesi neyi değiştirir inşallah? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Yaşadığımız olaylarda haksızlığa ya da zulme uğrayan tarafın karşı tarafa hakkını helal edip ya da helal etmemesi neyi değiştirir? Çok şey değiştirir. Eğer o kişi Allah'a müracaat etmişse, karşı taraftan intikam almak istiyorsa, kısas hükmedilmemişse, kısas hükmü uygulandığı anda kazandığı dereceleri kaybeder. Haksızlığı vücuda getiren zalim kişi de kaybettiği dereceleri tekrar kazanır. Başlangıç noktasına geri dönülür. İşte Resulullah'ın, Allah'ın kendisine emri, sen affet ve cahillerden yüz çevir. Cahiller kötülüğe karşı kötülükle mukabele edenler. Onlar kazandıklarını kaybedenler. Ama Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'e emri, sen affet ve marufla emret. Peki bir kişi hakkını helal ederse, bu helalde kısas uygulanmazsa ne olacak? Allah'ın kanununa göre zaten adalet yerini bulmuştur. Bundan sonra kişinin helali neticeyi değiştirmez. Zulmedenin amel defterinde derecat kaybı vardır. Allah-u Teala adaletsiz davranması söz konusu değil. A'nın, diyelim ki A zulmediyor. A'nın kaybettiği derecatı B kazanıyor ve olay B'nin lehine sonuçlanıyor. Tabi kısası tatbik etmediği takdirde. O halde bir kere daha ifade etmek gerekirse, yaşadığı olaylarda haksızlığa ya da zulme uğrayan tarafın karşı tarafa hakkını helal edip ya da helal etmemesi, etmediği takdirde kısas tatbik etmesi halinde kazandığını kaybeder. Ama affederse kazandığını amel defterinde kazanmış olarak Allah'ın indinde sonuçlanır. Bizden istenen her olayda derecat kazanmak. Allah-u Teala bize zulmedene müsaade ediyor. Ama muradı var. Biz derecat kazanıyoruz. Yetmez olayda negatif etkileniyorsak nefsimizin afetlerinin de varlığından haberdar oluyoruz. İki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Şeytanın tek hedefi her olayda derecat kaybetmemiz, cehenneme gitmemiz ve her olayda nefsimize uyarak bir kere daha bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmamız. Ama Allah'ın muradı da bunun tam tersi. Her olayda derecat kazanmak ve bu dünyada da huzuru ve mutluluğu yaşamak. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekle birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündür mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanlar hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşrikine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı sevmektir.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Şöyle bir düşünün, bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
2: Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Bursa'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, çok şükür maddi durumum iyi. Neye ihtiyacım olsa alabiliyorum. Para kazandıkça, ihtiyacım olan bir şeyi aldıkça hep mutlu oluyorum. Sizin bahsettiğiniz mutluluk da benim yaşadığım mutluluk gibi mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, bu senin yaşadığın bir anlık zevk. Mutluluğun olması için 3 tane şartın olması lazım. Bir, daimi olması lazım. 2, 3 alemde gerçekleşmesi lazım. 3, kayıtsız şartsız sıfır sükun halinin gerçekleşmesi lazım. Evet, 3 alemde iç dünyada mutluluk, nefsler ruh arasındaki kavganın bitmesi, dış dünyada mutluluk, başka insanlarla kavganın sona ermesi, Allah ilişkilerindeki durumluk, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlememesi. İkinci şart, mutluluk daimi olmalıdır. Mesela sen para kazandıkça olan bir şey aldıkça hep mutlu oluyorum diyorsun. Orada bir zevki yaşıyorsun. O bir anlık bir zevk. Dünyaya ait olan her şey anlık zevklerdir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dolayısıyla bizim bahsettiğimiz mutluluk senin yaşadığın bir anlık zevkle anlık değil. Üç alemde de sırf ve sükun halini yaşamak. Zevkler dünyaya aittir. Zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkleri. Öyleyse dünyada yaşadığımız her şey o bir zevk, anlık zevki ifade ediyor. Baz ettiğimiz mutluluk bu nevinden olan bir şeydir inşallah. İkinci sual, İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, Peygamber Efendimiz'in ümmetimin velileri, ben İsrail'in peygamberleri gibidir hadisinin şerifini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ben İsrail'in peygamberleri devrin imamlarıydı. Asareten devrin imamı. İster Hz. Musa, ister Hz. İsa, ister Hz. Süleyman, ister Davud Aleyhisselam. Bunlar hepsi devrin imamı. Devrin imamı ama bir nebi resul. Çünkü Allah-u Teala onların hepsini peygamber olarak seçmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde ben İsrail'i peygamberler idare ederdi. Bir peygamber vefat etti mi yerine başka bir peygamber geçerdi. Şu bir gerçekti ki benden sonra peygamber yoktur. Ama halifeler gelecek. Hem de çok olacaklar. Sahabe soruyor. O halde bize ne emredersin dediler. Birinciye ve ondan sonra gelene sırayla yaptığınız biatı tutun. Evet, peygamberlerin olmadığı dönemlerde Allah'ın yeryüzündeki halifesi bir veli resuldür. Ve Allah tarafından devrin imamı olarak tayin edilmiştir. Devrin imamlarına biat ediliyor. Ama onu temsil eden vesilelere tabi olunuyor, nisab ediliyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu, benden sonra nübüvvet yoktur, benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Halifeler, imamlar gelecek. Her halife aynı zamanda
huzur namazının imamıdır. Aynı zamanda hidayete erdirendir. Dolayısıyla ümmetimin el evliyayı min ümmeti kenbiyayı ben İsrail. Burada bahsi geçen veli resullerdir. Veli mürşitler değil. Yani veli mürşitler ben İsrail'in nebileri gibidir değil. Veli resuller ki o veli resullerin içerisinden Allah'ın halife olarak seçtiği, vekaleten devrin imam olarak atadığı ve hidayete erdiren kişidir. Devrin imamıdır. Yani Ben İsrail'in peygamberleri gibi olan her veli resul değil, onlar arasında seçilen Araf 170, Alimran 179'a göre seçilen Alimran 179'da Allah Teala "Lakin Allah yeşte bimin resulü men yeşav." O resullerden dileğini seçer. "Fe aminu bihi ve billahi ve resul." İşte o Allah'a ve Resulüne iman edenler, onlar kurtuluşa erenlerdir. Onlar için ecrün azim vardır. Allah razı olsun. İkinci sual, kişi mümin olup olmadığınız kendi anlayabilir mi? Emmareleri nereden açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, kalbine iman yazılan kişi bir takım özelliklerin sahibidir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde diyor ki, mümin olmadıkça cennete giremezsiniz ama birbirinizi sevmedikçe

kalp Allah'a dönmüş, kalbe giden nur onu Allah'a açmış, kalbin mührünü açmış ve kalpteki küfür kelimesini dışarıya almış, yerine imanı yazmış. Bu özellikten, yedi kalp rahatı özelliğinden ötürü o kişi nefs eskisine başlıyor. Nefs eskisi demek, afetlerin kalbe giren fazlalar sebebiyle karanlıkların azalması demektir. İşte nefs eskisine paralel nefs-i emmarede kalbe giden nurun fazıl miktarı %7, nefs-i levhamede %14, nefs-i mülemmede %21 nur giriyor, fazlalığı giriyor. Nefs-i mutmainede %28 fazıl, nefs-i rafziyede %35, nefs-i marziyede %42, nefs-i tezkiyede %49. Rahmet, fazlaları taşıyan bir fonksiyon eda ediyor. Selavat da zikir bırakıldıktan sonra tekrar karanlıkların kalbe girmesine engel olan bir kuvveti ifade ediyor. Ama kalpte kalıcı olan fazlalardır, nurlardır. Burada zikredildiği gibi. Öyleyse kendisi anlayabilir mi? Elbette kalbe giren nur miktarı kadar nefs eskisine paralel o kişi mutluluğu yaşar. Mutlu olduğu oranda da etrafındaki insanları mutlu eder, onları sever. Mesela bu kişinin dışarıya olan sevgisi %42 orandadır. %49 oranda. Yani kalpteki nur miktarıyla o kişi etrafa sevgi gözüyle bakar. Bir gün daimi zikre ulaştığı zaman %100 herkesi sever. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşimiz Mütten Hocam, Cuma suresi 9-10 ve 11. ayetler bizlere ne açıklıyor, nasıl anlamalıyız? Sevgili kardeşim, Cuma namazı, Cuma günü kılınan bir namaz ve kazası yok. Allah Teala Ya eyyühellezine amenu izâ nûdiye lis-salâti min yevmil cumu'ati, Cuma günü namaza çağrıldığın zaman fes'û ilâ zikrillâh, Allah'ın zikrine koşun, ve zerul bey, ve alışverişi bırakın. Bu sizin için daha hayırlıdır. Cuma'un فَاِذَا قُدِيَ السَّلَاتُ فَانْتَشِرُ فِي الْاَرْضِ, namazı bitirdikten sonra yeryüzüne dağılın. وَابْتَعُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ, Allah'ın fazlından isteyin. وَاَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Yani وَابْتَعُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ, Allah'ın yardımını isteyin ve Allah'a çok zikredin. Muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ayette bize ne açıklıyor, ne anlamalıyız? Cuma 9, Allah kendisine ulaşmayı dileyerek amin olanları ikaz ediyor. Cuma namazının ezanı okunduğu zaman alışverişi bırakın ve hemen Allah'ın zikrine, yani Cuma namazını kılmaya koşun. Alışveriş yapmayın, alışverişin sizi namazdan alıkoymasına meydan vermeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Size daha çok derecat kazandırır. Keşke bilmiş olsaydınız. Cuma 10, namaz bitince yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından size bereket vermesini isteyin. Allah'ı çok zikredin, umulur ki böylece ferah erersiniz buyuruluyor. Allah'ı zikrederek nefs eskiye olur, yani %51 nurla dolar. Bu noktada kişi Allah'a günde 2-3 saat zikretmektedir. Ruh Allah'ın zatına ulaşmış ve fena fillah olmuştur. Yani ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ı çok zikredenler bu zikirlerinde 18 saate geçirebilirlerse fizik vücutlarını Allah'a Teala teslim ederler. Bu nokta daha üst seviyede bir kurtuluştur, ferahtır. Cuma 11, etrafındakiler Peygamber Efendimiz sarılarını bırakıp ticarete ve eğlenceye dalıp gidiyorlardı. Oysa ki Allah katında olanlar eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah'ın emirlerinden sadece Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi dalaletten, hüsrandan

0: cehennemden, şirkten, küfürden, fısıktan ve amellerin boşa gitmesinden kurtar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadeniz olursa bir sual yöneltmek istiyorum Muhterem Hocam. 14 asırdır süregelen İslam alimleri hidayetin doğru yol olduğunu tercüme etmektedir. Hidayet doğru yol mudur? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Ve Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, 14 asır gelen İslam alimleri hidayet kelimesini doğru yol olarak tercüme etmişlerdi. Hidayet doğru yol mudur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu hidayeti doğru yol olarak tarif edenler dinlerini Kur'an'dan, Allah'ın emrettiği veli, resul, veli, mürşitten öğrenmedikleri için kendi zanlarına tabi olarak böyle bir tarif yapmışlar. Ama söylenen her neyse mutlaka Kur'an'la karşılaştırılması lazım. Kur'an'a uymuyorsa o doğru değil. Doğrular var, Kur'an'ın belirlediği hedeflerdir. Yanlışlar var, bu hedeflerden sapan insanların zanlarıdır. Doğrular Allah'ın doğruları, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, ruhun hidayeti, fizik ürün Allah'a teslimi, fizik ürün hidayeti, nefsin Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, ihlas ve iradenin Allah'a teslimi, iradenin hidayeti olarak Kur'an'da yer alıyor. Yanlışlarda insanların, şeytanın insanlara kabul ettirdiği zanlardır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, ben size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı. Ey beytim, Allah'ın kitabı, sünnetim. İster A şeklinde, ister B şeklinde, dinin iki kaynağından birincisi Allah'ın kitabı ve bu kitabın da her devirde açıklayan, Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamıdır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Öyleyse Resulullah'ın beyan ettiği en hayırlı olan Kur'an'ı öğrenen, Allah'tan öğrenen ve öğretenden hidayetini, ne olduğunu öğrenmemiz lazım. O da hidayeti Kur'an ayetleriyle bize açıklıyor. Bakara 120'de وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى. Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar حَتَّى تَتَّبِعُوا مِلَّتَهُمْ, onların dinine tabi olmadıkça. Mesela Bakara 111'de Yahudiler diyorlar ki قَالُوا لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُدَنَ وَنَسَرَى. Yani Yahudiler, Yahudi olmadığı için kimse cennete giremez. Hristiyanlar, Hristiyan olmadığı için kimse cennete giremez. Allah Teala, bu onların zanlarıdır. تِلْكِ اَمَانِيُهُمْ. Bu onların emaniyesidir. Zan ve kunutlardır. Eğer siz sadıklardansanız delillerinizi getirin. İşte Bakara 120'de de aynı şekilde Allah-u Teala ifade. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki قُلْ اِنَّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالْهُدَى. Allah hidayet tarifini, Allah'a ulaşmak oraya, işte o hidayettir. Öyleyse Allah-u Teala hidayetin Allah'a, ruhun Allah'a ulaşması olduğunu Allah-u Teala açıklıyor. Eğer bu sana gelen ilim, yani Allah'ın hidayet tarifi, hidayetin ruhun Allah'a ulaşması olduğunu, dünya hayatında Allah'a ulaşması olduğunu, o ilim sana geldikten sonra eğer onların hevasına tabi olursan, hayır, hidayet doğru yoldur, dünya hayatında kimse Allah'a ulaşamaz, ruhu candan çıkınca kişi ölür. O zaman senin için böyle dediğin zaman mürşit maleke minallahi min veliyyin ve la nesir, senin için bir veli ve bir yardımcı yok. Hidayet doğru yol mudur? Hayır, hidayet bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi insan ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ali İmran 73'te de kul ünnel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayeti ruh açısından nasıl tarif ediyorsa bizim de aynen onu kabul etmemiz söz konusu. Kendi zannımıza tabi olmamız doğru değil. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor, en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Zanlarına tabi olanlar, Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenen, okuyan, okumasını öğrenen öğretene çevirmişler. Ve bugün bu insanlar Kur'an-ı Kerim'i tecvidle öğrenmişler, tecvidle öğretiyorlar ve en hayırlı biziz diyorlar. Şimdi bunun bu şekilde yapan insanların 14 asır evvel sadece ne vardı? Kur'an vardı ve Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz vardı. Bakın ne diyor Allah Resulü. Şüphesiz ki benden sonra ümmetimden bir zümre gelecektir. Onlar Kur'an okuyacaklar fakat Kur'an feyzi onların boğazlarından öteye geçmeyecektir. Yalnız dilde kalacaktır. Nitekim onlar okun hava delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar. Bir daha da ona dönmeyeceklerdir. İşte bütün insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın ismi, İslam'ın ismi kalacak. Mescitleri dışarıdan ama içindekiler zaten. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerlileri. Bakın bütün insanların içerisinde hayvanların da, insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır yani. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, tebliğ en ahsen ve kısa şekilde nasıl yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, 7 safa tebliğ söz konusu. Bu 7 safa neyi tebliğ edeceğiz? Ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını tebliğ edeceğiz. Neyi tebliğ edeceğiz? Mürşide tabiyeti tebliğ edeceğiz. Neyi tebliğ edeceğiz? Ruhun Allah'a teslimini, fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsinin Allah'a teslimini, ihlas ve iradenin Allah'a teslimini tek tek tebliğ edeceğiz. Ama tebliğcide bulunması gereken vasıflar var. Bir kere o kişi zorlamayacak. Dinde zorlama yok. Hitap ettiği insanların putlarına sövmeyecek. En'am 108 ve sadece onları Allah'a davet edecek. Furkan 57 yumuşak söz söyleyecek. Onları rencide edecek olan sözlerden tamamen kaçınması lazım. İşte tebliğinin de bulunması gereken özellikler bunlar. Allah Resulü Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'e Rad 40'ta senin vazifen tebliğdir. Hesap bizim işimiz. Dolayısıyla biz tebliğ edeceğiz. Ama Allah Teala diyor ki onları yargılamayın. Onların yargılaması bana aittir. İzmir'den bir kardeş Muhterem Hocam, Ali İmran Suresi 7. ayetini açıklar mısınız? Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kitabı sana indiren odur. Onun bir kısmı mühkem hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Var kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir. Yoruma açık ayetlerdir. Fakat kalplerinde eğillik, batıla meyil bulunanlar. Bu sebeple müteşabih olanlara, yorum getirenlere tabi olurlar. Ondan fitne çıkartmak için onun tevilini yorumunu yapmak isterler. Onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde Resul sahipleri ise biz ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab daimi zikrin esir sahipleri tezekkür edebilir. Ulul elbab hikmet sahibi alimdir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka hadisinde hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Öyleyse her devirde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i öğretmekte vazifeli kıldığı kişi kimdir? Hikmet sahibi alimdir. Muhakkak ki Allah bu meclislerde bulunan ölü kalpleri hikmet nuruyla diriltir. Yağmur suyunun toprağa dirilttiği gibi ölü kalpleri de bu şekilde Allah'a diriltir. Başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz ve kör, aynı zamanda ölü, kalpleri ölü. Ama ne zaman tebliğe muhatap olur, Allah'a davet edilir de daveti kabul ederse, ki işitenler kimlerdir? Daveti kabul edenlerdir. En'am 36. اِنَّمَا يَسْتَجِبَ الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ. O zaman Allah'a daveti kabul eden kişi, Allah ona işittiriyor. Allah kime işittiriyor? Allah'a meyil duyanlara işittiriyor. Allah kime işittirmiyor? Batıla meyledenlere işittirmiyor. Allah razı olsun. Sparta'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir örtüsünün Kur'an'da olup olmadığını soranlara müdessir birinci ayet-i kerimeyi söyleyebilir miyiz? Bize bu ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Müdessir bir ayetinde Muhterem Efendimiz tefsirinde şöyle buyuruyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Cebrail aleyhisselam kendisine sarılarak cezbe ulaştırmasından sonra örtülere bürünmüştü. Bu ayette bu olayın yaşanmasından sonraki ilk gecenin çok ilerlemiş ve sabaha yaklaşmış bir noktasında Allah'ın ona hitabı anlatılıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış. 7 ayet-i kerimede, ki bunlardan bir tanesi Nahl 89, sana her şeyi açıklamak için biz bu kitabı indirdik. Bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Ama kim için her şey var? Ul elbab için. İhlas sahibi kullar için, salih sahibi kullar için. Çünkü Allah Teala'nın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın bilmediği bir şey yoktur. Allah her şeyi biliyor. Kaf 16'da لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ İnsanı biz yarattık. اَنَّا نَعْلَمُ مَا تُوَسْوَسُ بِهِ نَفْسَ Nefsini ona ne vesvese verdiğimizi biliriz. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَمْلِ الْوَلَدِ Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Şimdi şah damarımızdan bize yakın olan Allah-u Teala'nın ilmi ve rahmetidir. Zatıyla arşta. İşte zatıyla arşta, yoklukta ulul elbab, muhlis kullar ve salih kullar onunla konuşabiliyor. Suallerini Allah'a ulaştırıp cevaplarını Allah'tan alıyorlar. O zaman hangi suali ulul elbab, ihlas ve salih kullar veya veli resul, nebi resul hangi suali Allah'a sorsalar onun cevabını Allah Teala lütfederse onlar bilirler ve muhataba ulaştırırlar. Aynı zamanda muhlis kullar yerin göğün Allah'ın melekütünü kendisine gösterdiği kişidir. Muhakkak ki indi ilahide 6 alemden 6.'sı olan zikir hücrelerini de Allah onlara göstermiştir ve o zikir hücrelerinde zikir yapanlar aslında bu örtünün de sahibidirler. Malatya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, hakkı kimler temsil edebilir, açıklayabilir misiniz? Allah Teala'nın hakkı kendisine öğrettiği, açıklamasını istediği ve emrettiği kişiler açıklayabilir ve temsil edebilir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizde. Muhterem hocam, sizlere bir sualim olacak. Bir hoca, dinimizde Allah'a kavuşma tabiri vardır. Allah'a ulaşma tabiri olmadığı gibi ruhun ölmeden önce Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur dedi. Bu konuyu açıklama getirir misiniz? Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, din öğreticilerin hepsi insanı bir fizik beden, bir nefsten serbest irade ve akıldan oluşan bir varlık olarak düşünürler. Ruhu din tatbikatından çıkartmışlardır. Öyle olunca fizik vücut ve nefs için yevmül ahirede Allah'a kavuşmak vardır. Cennete girenler, hesap gününde olanlar bunu zaten yaşayacaklardır. Yani fizik vücut ve nefs için kıyamet günü yevmül ahirdir. Ama Allah Teala sadece insanı Hicr 26'ya göre bir fizik bedenden, nefs şemsiyeye göre bir nefsten ibaret yaratmamış. Secde 9'a göre Allah-u Teala zatından ruh üfürüyor insana. Zatından üfürdüğü ruh Allah'ın bizde bir emanetidir. Ve Allah-u Teala bu emanetin 73 ayet-i kerimede hayattayken tekrar sahibi olan Allah'a ulaşmasını istiyor. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını hidayet olarak Kur'an'da tarif ediyor. 19 fille. Tabi bu zat-ı muhteremin bu ayetlerden haberi yok. Çünkü o sadece mezarlarda okunmak için Kur'an-ı Kerim'i indirmiş biliyor ve mezarda bunların hepsini okuyor. Ama bu ayetlerden Allah'ın muradı biz insanlara nedir? Onun umurunda bile değil. Bilmiyor. Yetmez. Bu 73 ayet-i kerimin içerisinde 12 tanesi de farz. Yani Allah emrediyor. Bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil. Tam 12 kere tekrar ederek Allah-u Teala bize farz kılıyor. Farz demek Allah'ın emri demektir. Nisa 58, emaneti bana teslim edin. Ruh bir emanettir. Maide 7, misakinizi yerine getirin. Misakın yerine gelmesi mutlaka emanetlerin teslimine bağlı. Nam üzere ki ahdi yerine getirin. Ahdin yerine gelmesi mutlaka emanetin teslimine bağlı. Teslim yurdan Allah'ın zatına davet ediyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasına emretti. Ruhu Allah'a vasıl edin. Allah'a yönelin, takva sahibi olun. Bana yönelin, yoluna tabi olun. Bana ulaşmayı dileyin ve teslim olun. Allah'ın davetini kabul edin. Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Ve Allah'ın ismini zikredin ve Rabbinize dönün. 12 tane farz emirle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ama dinimizde Allah'a kavuşmak tabiri düşünmelerin sebebi sadece insanı fizik beden ve nefsten ibaret olarak bildikleri için bunu söylüyorlar. Ruh için yevmil ahir Allah'ın zatıdır ve dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması vardır. Ama ruhu din tatbikatından çıkarttıkları için Allah'a ulaşmak diye bir tabir olmadığı gibi ölmeden önce ruhun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Tabi mesela taziyeye gidenler hep şunu söyler: Allah rahmet etsin. Çünkü rahmetsiz bir kurtuluş mümkün değil. Mekanı cennet olsun, ancak rahmetle cennete gidilebilir. Nebile Sultan-ı Peygamber, hiç kimse kendi ameli cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmişti. Yani ancak Allah'ın rahmetiyle kurtuluş söz konusu. Rahmetsiz bir kurtuluş mümkün değil. Geride kalanlara sabır diyoruz. Sabır da geride kalan insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyoruz. Allah emanetini aldı götürdü. İşte bu ölümle Allah'a ulaşan emanet ruhumuzdur. Bunu kimse inkar edemez. Ruhumuz Allah'ın bize bir emanetidir ölümle, ama marifet bunu hayattayken ulaştırmak. Nitekim Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz şirkli olarak Allah'a ulaşanlara cehennem, şirksiz olarak hayattayken Allah'a ulaşmalarına cennet vacip olur. Şirk koşmadan mülaki olana cennet vacip olur. Yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırana cennet. Ama dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayana cehennem. Yine o ruh Allah'a ulaşıyor ama ölümle ruh Allah'a ulaşıyor. Marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Sevgili kardeşlerim, Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz kendi döneminde bunu defaatle ifade etmiş. Bakın Şura 214'ü açıklarken hadiste diyor ki, sadece mülaki kısmını size ifade etmek istiyorum hadis-i şerifte. Evet, bakın, o halde ben şimdi sizi önünüzdeki şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, yani hayattayken Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ruhu hayattayken hepsinin gideceği yer cehennem. Biz bunu bu şekilde uyarıyoruz. Allah Resulü buyurmuş. Kur'an'da 7 ayet-i kerimede bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve 7 grup ayet-i kerimede gideceği yer cehennem. Altına da 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Ama 7 ayet-i kerimede kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mürşitlerine ulaştıracak ve onların gideceği yer 3. kat cennet, eğer ömür sermayesi yeterse. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an bu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm.
3: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an'ın ayetiyle söyledim. Araf 159. Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde. karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonra